0: şöyle dedi. Avrupa'daki üçlerden dedi. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama yine de Amerika bu İran meselesinde de tepkiyi koyunca bakıldı kazın ayağı öyle değil. Bu iş başka. Şimdi Avrupa şunu tartışıyor şu an. Diyor ki kardeşim diyor, ben bugün savaş çıksa eğer Amerikan gücü olmazsa ben nasıl savaşacağım? Şimdi NATO 3.0 olarak adlandırılan dönem. Ben nasıl savaşacağım? Şimdi bununla ilgili ben şeye baktım. Bu Londra merkezli bir uluslararası stratejik çalışmalar enstitüsü. International Institute for Strategic Studies diye bir merkez var. Orada kara savaşları kıdemli araştırmacısı Ruben Stewart diye bir uzman bayağı kapsamlı bir analiz yapmış. Yani bu gece savaş çıksa Avrupa'da Avrupa ne yapar diye tabii ki doğal olarak şeyle karşılaştırıyor. Rusya'nın gücüyle karşılaştırma yapmış. Rusya ile Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri dediğimizde hepsi girmez. Onu da söyleyeyim. Belli güçler var. İşte başat güçleri kastediyorum. Bunun yani girersek savaşa ne olur? Bu gece savaş çıkarsa Avrupa'nın durumu nedir? Diyor ki Rusya ile dengeliyiz kağıt üzerinde. Nedir? İşte tank sayısı, uçak sayısı, gemi sayısı, şu sayısı, bu sayısı falan filan. Burada denge var diyor. Ama diyor burada sıkıntı şu. Bir, koordinasyon yok. İki, yetenek vuruşu var. Zaten askerlik başka bir şey. Hani senin yani dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi mesela diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan. Zengin ülkeler bunlar. Ama askerlik başka bir kabiliyet. Şimdi bu ülkelerin ordularının kapasitesiyle, gücüyle Türk ordusunun, Mısır ordusunun kapasitesi, gücü farklıdır mesela. Neden? Çünkü askerlik bir kültürdür aynı zamanda. Şimdi bu ülkelerde bu iş parayla olacak iş değil. Ben para verdim, 3 tane şey yaptım. Şimdi bu toplumlar askerlikten uzaklaşmış toplumlar. Rusya ise sürekli tehdit altında olduğu için, bakın Türkler de öyledir. NATO üyesi olmamıza rağmen işte az önce yıllardır konuştuğumuz nedenlerden dolayı Türk toplumu hep diridir. O konularda bilinci diridir yani. Rusya da öyle. Yani şimdi Rusya ile Avrupa toplumu, Rus insanıyla Alman insanını bir tutamazsın. Rusya'da giderler gönüllü olur insanlar savaşmaya. Türkiye'de de öyledir. Türk insanı gönüllü olur savaşmak için, vatanı için. Almanya'da gönüllü bulamadılar. Bizde 100 kişilik şey açığı olur. Diyelim ki uzman çavuş ihtiyacı oldu. Geçenlerde ben Cihat Yaycı'dan duydum bunu. Doğrudur yanlıştır ama hepimiz doğru olduğunun daha ağır bastığını biliyoruz. İşte kaç kişi alınacakmış? İşte 100 tane mi 300 tane uzman çavuş alınacakmış mesela. 1000 kişi mi 50.000 kişi mi ne başvuru yapmış. Bizde bu böyledir. Ha diyeceksiniz ki ya bunu söyleyen çıkar, mutlaka çıkar. Çünkü bu böyle bir çağda yaşıyoruz maalesef. Az çıkar ama mutlaka çıkar. Vay efendim maaşlı kardeşim. Bu ülkenin askeri şubelerinin önünde Kıbrıs Barış Harekatı'nda terörle mücadelede kuyruklar oluştuğunu da gördük. Er olarak gitmek isteyen binlerce insan vardı. Yani o yüzden bu kültür başka. Şimdi Avrupa'da bu kültür yok. Adamı şöyle diyor. Bir de koordinasyon yok diyor. Yani bizim diyor. Şimdi Amerika'nın burada etkisi şuydu diyor. Koordine eder diyor. Şimdi Amerika'nın gücü ne? Şimdi Avrupa'da sağladığı güç şu. İstihbarat, gözetim, yani uydu destekli istihbarat, gözetleme ve keşif. Bu tamamen aslında tamamı istihbaratla bağlantılı. Özellikle uydu sistemleri ve erken uyarı hava gözetim sistemleri üzerinden. Aynı zamanda hava ve füze savunması, uzun menzilli ateş gücü, siber, yapay zeka ve elektronik savaş yetenekleri Amerika'nın Avrupa'ya kattığı güç. Şimdi Amerika bunları çektiği anda Avrupa bu konularda deyim yerindeyse dımdızlak kalıyor. Yani sıfırdan, hadi diyelim ki sıfırdan başlamayacak. Var elbette ki bir temel ama bu Rusya'nın gücüyle denk değil. Ondan sonra ve biz diyor tamamen geri kalacağız diyor. İkincisi Amerika bunları koordine de ediyordu. Amerikan gücü çekilirse diyor bu koordinasyon konusunda da çok ciddi kopukluklar olacak diyor. Ben geçenlerde dediğim bir sene önce, 1,5 sene önce Alman Dış İlişkiler Konseyi internet sitesinde bir yazı okumuştum. Yazı şu: Almanya'nın olası bir harp durumunda karayolları bile askeri sevkiyata müşahit değil. Adamlar öyle bir yani rehavet içindeymişler yani. Tamamen para kazanmaya odaklanmışlar. Çünkü Amerika'ya güvenmişler. Siz şey yapın, ben sizin güvenliğinizi sağlarım. Siz para kazanın demiş Amerika bunlara 2. Dünya Savaşı sonrasında. hakikaten adamların yolları bile müsait değilmiş. Yani Almanya'nın yollarını bile yeniden yapmak gerekirmiş. Düşünün, karayollarından bahsediyorum. Olası bir savaşta sevkiyata, yani lojistik anlamında o bile müsait değilmiş. Yani özetle bu NATO zirvesinde bunlar da başlık haline gelecek muhtemelen. Yani biri çıkıp ya bu gece savaş olsa Avrupa ne yapar demeyecek ama şu olacak. Yani ya Avrupa'nın durumu da sıkıntılı diyecekler. Onu da söyleyecekler. Ha ne olur ne biter bilmiyorum. İşte bu noktada bu kadar Amerika'ya bağımlı hale gelip bugün o sıkıntıyı yaşayan ülkelere bakıyoruz. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1990'lardan itibaren özel kuvvetler komutanlığını kurması, çünkü o zamanlar özel harp dairesi yeni bir organizasyonla özel kuvvetler komutanlığına çevriliyor o dönemler. Ve Ege ordusu gibi orduların kurulması falan NATO'dan bağımsız özerk alanların ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bağımsız hareket edebilme kabiliyetinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterebiliyor. Yani Türkiye eleştirdiğimiz dönemde de olumlu, nasıl eleştiriyorsak bazı şeyleri bunu da olumlu görmemiz lazım. O dönemlerde bile bu hamleleri yapabilmiş. Bunların ne kadar kıymetli olduğu ortada. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Gladio'dan kontur gerillaya NATO'nun Türkiye üzerindeki kirli oyunları. NATO en büyük sözde savunma örgütü olarak bilinse de dünyanın birçok ülkesinde kanlı faaliyetleri sürdüren bir yapı olma özelliğini taşıyor. Bugünlerde Türkiye'de yapılan NATO toplantısı başkent Ankara ve Türkiye'nin belirli bölgelerini kuşatmasıyla tehlikenin boyutu daha da gün yüzüne çıktı. NATO kendisine üye ülkelerde kurduğu yapılanmalarla çok sayıda kanlı eyleme ortaklık etti. Avrupa'da Gladio olarak da bilinen kontrgerilla Türkiye'de kuruldu. Kontrgerilla NATO bünyesindeki ülkelerde sol örgütlenmeye karşı oluşturulan yasa dışı örgütlenmenin Türkiye'deki adı ve ayağı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra CIA desteğiyle NATO ülkelerinde son derece gizli özel birimler kuruldu. Amaç Soğuk Savaş'ta muhtemel Sovyet işgaline hazırlanmaktı. Büyük meydan savaşları bitmiş, iç savaşlar başlamıştı. NATO bünyesinde oluşturulan birimler halktan sivilleri örgütleyecek, bu siviller de sözde işgal halinde güya düşmanı içeriden vuracaktı. Örgütte kesin bir gizlilik esastı. Öyle gizli ki ülkelerin başbakanları bile örgütten haberdar edilmedi. NATO'nun Türkiye'deki yapılanması Amerika tarafından Ankara'da bulunan Amerikan Askeri Yardım Binası'nda kuruldu ve başlarda CIA tarafından fonlandı. 1970 ila 1991 yılları arasında etkin olarak faaliyet gösteren yapılanmanın yasal statüsü hiçbir şekilde olmazken gizli silah depoları ve kayıt dışı mensupları da bulundu. 20. yüzyılda özellikle Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de ve birçok NATO ülkesinde çok sayıda kanlı olaylarda etkisi olan bu yapılanma uzun süre etkisini gösterdi. Yanlış bilinenin aksine organizasyon sadece Türkiye'de faaliyet göstermedi. Kontrgerilla Soğuk Savaş döneminde NATO ve Batı bloğunun yakın ülkelerinin çoğunda farklı isim ve örgütlenme yapılarıyla faaliyet gösterdi. Sovyetler Birliği'nin etki alanına yakın ülkelerde ise faaliyetleri daha kapsamlı oldu. Avrupa'da Gladio adıyla örgütlenen yapılanma ortaya çıktı. İtalya'daki belgeler ortaya döküldü. Kontrgerilla'nın komünizme karşı kurulduğunu ve solun en çok güçlü olduğu Akdeniz ülkelerinde örgütlendiği ortaya çıktı. Sola karşı neofaşist örgütlerle de işbirliği yapıldığı anlaşıldı. Ülkelerde 40 yıl boyunca iç savaş taktikleriyle pek çok operasyon düzenlenmiş ve en küçük ipucu bile bırakılmamıştı. Kimi zaman sabotajlar düzenlenip solcuların üzerine atılmış, kimi zaman da sırf halkın devlete bağlılığını arttırmak amacıyla kargaşa ortamları yaratılmıştı. Belgeler incelendiğinde örgütün Türkiye'de de bir kolu vardı ve adı da Kontrgerilla'ydı. Türkiye kontrgerilla sözcüğünü 12 Mart sonrasında duydu. 1972-1973 yıllarında İstanbul Ziverbey Köşkü'nde yapılan işkenceli sorgulamalarda görevliler kendilerini kontrgerillaya bağlı olduklarını söyledi. Kontrgerilla ismini ilk telaffuz eden isim Kurmay Yarbay Talat Turhan'dı. 32. gün belgeseline konuşan Turhan, 12 Haziran 1973'te başbakanlığa dilekçe verdiğini ve dilekçede bir yeraltı örgütü, sağ bir junta halinde devlet mukedderatına el koymuştur. Kendilerine kontrgerilla deniyor. Haklarında bir meclis araştırması yapın ifadelerini yazdığını belirtti. Talat Turhan daha sonra CIA'nin Türkiye'de kontrgerilla adı altında cinayetler düzenlediği iddiasıyla meclise göreve çağırdı ancak hiçbir yaptırım olmadı. Ancak Turhan'ın sözlerinden sonra ülkede şunlar meydana geldi. 12 Mart'tan 3 ay önce AKM yıkıldı. Deniz Gezmiş'in idamından 2 ay önce Marmara yolcu gemisi yıkıldı. İdamlardan bir ay sonra da Eminönü arabalı vapuru sadece deniz kuvvetlerinde kullanılan bir bombayla batırıldı. NATO'nun özel harp talimnamelerine göre üye ülkelerde bulunan NATO birimleri Türkiye'de 1952 ya da 1953'te önce Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla örgütlendi. Sonra doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp Dairesi çatısı altında ve bunun sivil uzantısı olarak faaliyet yürüttü. Yürütülen sözde faaliyetlerin arasında cinayet, işkence, bombalama, kaçırma, kundakçılık, yalan haber yayma gibi faaliyetler yer aldı. Ülke hiç alışmadığı türden olaylarla karşı karşıya kaldı. Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, kontrgerillayı etkisiz hale getirme vaadiyle iktidara geldi. Henüz kontrgerillanın ne olduğunu bile bilmeyen Ecevit şunları söyledi.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kısa bir süre önce Genelkurmay Başkanı'ndan, rahmetli Semih Sancar'dan bana bir istek ulaştı. Örtülü ödenekten para isteniyordu. Örtülü ödenekte o sırada çok az para vardı ve ben mecbur olmadığım halde bunların harcanma biçimini belgelere bağlatırdım. Onun için sorma gereğini duydum. Çünkü büyükçe bir meblağ isteniyordu. Niçin isteniyor diye sordum. Özel Harp Dairesi için dediler. Oysa ben o zamana kadar Başbakanlığım sırasında olsun, Çalışma Bakanlığım sırasında olsun böyle bir kuruluştan haberdar olmamıştım. Bütçeye baktırdım. Bütçede Özel Harp Dairesi diye bir kuruluşun adı geçmiyor. Onun üzerine bu kuruluş hakkında bilgi istedim. Bana ve rahmetli Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Başbakanlık konusunda bir öz sunuş, briefing düzenlendi. Ve orada anlatılanlardan ikimiz de, rahmetli Işık da ben de, dehşete kapıldık.
1: 1974 yılına kadar ABD'nin yardımlarıyla ayakta kalan Özel Harp Dairesi, ABD'nin yardımlarını kesmesiyle birlikte Başbakanlığın bütçesinden para istedi. Bülent Ecevit 1974'te dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'dan Özel Harp Dairesi'nin varlığını öğrendiği ortaya çıktı. Askerler Ecevit'e verdiği briefingde özel timlerden, vatansever gönüllerden ve ülkenin her tarafında toprağa gömülü silahlardan söz etti. Ecevit bunları dinlerken irkildi ve sözlerine şöyle devam etti.
2: Şimdiye kadar parasını nereden sağlıyordu bu örgüt diye sordum. Amerikalılar gizli bir ödenekten veriyorlardı dendi. Tabii o zaman büsbütün kuşkularım arttı. Peki nerede bu kuruluş, nerede çalışıyor dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında çalışıyor dendi. Faili bir türlü ortaya çıkmayan bazı esrarengiz olaylar oluyordu Türkiye'de. Tabii kafamda bunlarla Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısı arasında bağlantı kuruldu.
1: 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı'nda toplanan yarım milyon insanın üzerine kim oldukları bilinmeyen kişilerce kurşun sıkıldı. Tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen olayda 34 kişi öldü, 126 kişi yaralandı. Kanlı 1 Mayıs'a esrarengiz bir olaydı diyen Ecevit, Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısının olaylarda sorumlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Ecevit, kanlı 1 Mayıs'tan tam bir hafta sonra İzmir'deki mitingde ilk kez kamuoyuna bir ipucu verdi. Devlet içinde ama devletin denetimi dışındaki bir örgütten söz etti. Ecevit bu açıklamasının cevabını çok kısa bir zamanda aldı. İzmir mitinginden 20 gün sonra izini sürdüğü örgütün hedefi oldu. Eski CIA Başkanı William Colby, Türkiye'de Gladio benzeri örgüt bulunduğunu açıkladı. CIA, Türkiye'nin komünistlerin eline düşmemesi için bazı anti-komünist kuruluşları desteklemiş olabilir dedi. 19 Ocak 1978'de Ankara Turizm ve Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinden Levent Özyörük öldürüldü. 1971'de yılın hukukçusu seçilen Doğan Öz, Özyörük'ü öldüren sanıkların site öğrenci yurduna kaçtığını öğrenince o yurdun aranmasına karar verdi. Yurt o dönemde katliamlara ve bombalı saldırılara kadar varan çeşitli militan eylemlerde bulunan ülke ocakları tarafından bir karargah olarak kullanılıyordu. Öz site yurduna geldiğinde görevli polisler kendi gelmeden önce yurdu aradıklarını ve bir şey bulamadıklarını söyledi. Savcı Öz kendi olmadan yapılan bir aramayı kabul etmeyeceğini bildirerek kendisinin de bizzat katıldığı ikinci bir arama yapılmasını sağladı. İlk aramada temiz çıkan öğrenci yurdunda yapılan bu ikinci aramada dolaplarda saklanmış bir tabancayla bir bıçak bulundu. Site yurdunun aranmasının ertesi günü MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı meclis kürsüsünden Doğan Öz'ü hedef göstererek "Sayın Savcı, kahinler mi çağırdı?"

açmaya hazırlanıyordu. Doğan Öz 24 Mart 1978 sabahı işe gitmek üzere evinden çıkıp arabasına doğru hareket etti. Anadolu marka arabasına bindi ve aracı çalıştırdı. Bu sırada motorun ısınmasını beklerken arabanın ön tarafında ülke ocaklarının bir parçası olan İbrahim Çiftçi belirdi ve elindeki tabancayla Öz'e 6 el ateş etti. Çiftçi olay yerinden koşarak kaçtı. Suikastin ardından 26 Aralık 1978'de yakalanan Turizm Ticaret Yüksekokulu öğrencisi İbrahim Çiftçi ifadesinde öldürdüğünü itiraf etti. İki sayfalık raporda şiddet olaylarının faşist bir düzen kurmak isteyenlerce tezgahlandığı, yönlendirenin ise CIA olduğu belirtiliyordu. Raporun bir kopyası öldürülmesinden sonra çekmecesinde bulundu. Sezen Öz, eşinin bu yüzden öldürüldüğünü düşünerek raporu dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e ulaştırdı. Kendisini kolektif savunma ve güvenlik ittifakı olarak tanımlayan NATO, birçok ülkede yürütülen gizli yapılanmalar ve bunların yol açtığı katliamlarla gündeme geldi. Türkiye'de kontrgerilla, İtalya'da ise Gladio adıyla oluşturulan gizli yapılanmalar, yıllar boyunca darbelerden siyasi cinayetlere, provokasyonlardan devlet içindeki gizli örgütlenmelere kadar uzanan süreçlerin merkezinde yer aldı. Ankara'da düzenlenen toplantı yeniden NATO'nun kanlı geçmişinin hatırlanmasına neden oldu. Savcı Doğan Öz cinayetinden özel harp dairesinin kurulmasına ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in açıklamalarına kadar NATO, Türkiye ve dünyada kanlı eylemlerini elinden geldiğince sürdürdüğü gözler önüne serildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için bugün bol bol gerçekten de yeni şeyleri bu ucundan girip bucağından çıkacağız inşallah. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi konuklarımıza merhaba demeye başlayalım, hemen onları bekletmeyelim. İlk konuğumuz Chrome Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz. Merhabalar Mehmet Bey.
2: Merhaba, merhaba Serhat Bey.
1: Merhabalar. Mehmet Bey, konumuza ışık tutması açısından ve konuşacaklarımızı da biraz dinleyicilerimize anlatması açısından Chrome Teknoloji'yi tanıyarak başlayalım, ardından ilerleyelim isterseniz konumuzda.
2: Tamam, hemen başlayayım. Chrome Teknoloji 2007 yılında kurulmuş 19 yıllık bir şirket. 2011 yılında borsaya açılmış. 175 çalışanı olan, işte 35 ülkede 300'den fazla müşterisi olan bir şirket. Temel çözümleri öncelikle ürün şirketi. Ürünleri de evet, telekom ve siber güvenlik alanda yoğunlaşmış durumda. Siber güvenlikteki de ayrıcalıklı erişim yönetimi dediğimiz bir ürün. Evet. En temel alanımız bu alan diyebilirim siber güvenlikteki ürün olarak.
1: Ayrıcalıklı erişim deyince ne anlamalıyız? Siber güvenliği hangi açıdan ele alıyorsunuz efendim?
2: Tamam, şöyle anlatayım. Herhangi bir şirkette orta boy, büyük boy, her şirkette olan bir ihtiyaç bu. Her şirketin serverları var, altyapısı var, üzerinde işletim sistemi, yazılımları ve bunları yöneten admin dediğimiz yönetici, ayrıcalıklı yetkisi olan kişiler var. IT adminde security yöneticiler olabilir. Bunların yaptığı her işlemin kayda altına alınması, yetkili bir şekilde çok daha detaylı yetkilendirilmesi ve kayda altına alınması gerekiyor. Ayrıcalıklı erişim yönetimi dediğimiz alan böyle bir alan. Yani globalde neredeyse bütün şirketlerin kullanması, kurması gereken bir altyapı diyebiliriz. Ayrıcalıklı erişim bu demektir. Yani kısaca şirketteki yetkili insanların, özellikle IT alanında, security alandaki yetkili insanların kendi altyapılarına erişmesinin kayda altına alınması. Sadece aslında çalışanlar arasında kalmıyor. Birçok şirket dışarıdaki partnerlerinden destek aldığı şirketler var. Oradan da gelip sistemlerine erişim olduğunda bundan da kayda altına ve kontrol altına alınması gerekiyor. Ürünümüz temel olarak bu alanda faaliyet gösteriyor.
1: Böylece kimin ne yaptığı, ne yapmadığı, kimin neyi yaptığı, eğer ortada bir sorun varsa nereden çıktığında herhalde bir şekilde böylece hızlıca görebiliyorsunuz diye anlıyorum.
2: Aynen öyle. Bu tam dediğiniz ihtiyaçlar için gerekiyor. Regülasyon da zaten bunu mecbur tutuyor. Evet. Zaten operasyon olarak her şirketin tutması, bu görmesi gereken bilgiler diyebiliriz.
1: Peki şunu sorayım ben size Mehmet Bey, şimdi enteresan zamanlardan geçiyoruz, yine teknolojinin böyle bir koşuya, depara kalktığı zamanlardan geçiyoruz, özellikle yapay zekanın çıkmasıyla. Şimdi yapay zeka gelince başta insanlar bunu uçan kediler çizmek ya da işte ne bileyim şarkılar yapmak gibi yüksek entelektüel işler için kullanmaya başladılar ama olayın arka planında teknolojinin her alanına dokunması vardı. Sanırım ya, benim de okuduğum bütün haberlerin içinde böyle şeyler geçiyor. güvenlik alanına dokunmamış olmasını düşünemiyorum. Ben herhalde dokunmuştur değil mi?
2: Tabii kesinlikle güvenlik alanı hem savunma teknoloji açısından hem de atak yapan hackerlar açısından ciddi şekilde hem riskler getiriyor hem de ciddi yetkinlikler getiriyor diyebiliriz. Bizim açımızdan da tabii bir savunma teknolojileri üretiyoruz diyebiliriz. Ve burada bizi en önemli etkileyen konu ne derseniz şöyle anlatabilirim. Hepimiz Gemini kullanıyoruz, işte Bot kullanıyoruz. Buna yani ChatGPT ile sembolleşen bir kullanımımız var. Soru soruyoruz, cevap alıyoruz. Ama 2025'te çok daha büyük bir değişim başladı ve özellikle şirketlerde olan bir değişim bu. AI ajanlar dediğimiz veya agentik AI dediğimiz bir dönüşüm başladı. Burada soru sorup cevap al değil, görev ver sonucu al yaklaşımı başlamış oldu. Siz görev veriyorsunuz, evet. Yapay zeka ajanı şirket içindeki sistemlerin hepsine erişerek hatta yapay zekaya da sorarak sonuç alamazsa tekrar ederek, yeniden denerek bir insan gibi davranarak çalışmaya başladı. Bu yeni bir çalışan tipi oluşmaya başladı şirketlerde ve yetkin bir çalışan tipi bu. Aynı IT edimleri, security edimleri gibi. Bunların da kimliklerinin yönetilmesi gerekiyor, erişimlerin yönetilmesi gerekiyor. Bu da bizim PAM dediğimiz, demek ki ayrıcalık erişim yönetim domaininin altına düşen bir alan oldu. Ve bu hem bizim sorumluluklarımızı artırıyor hem de ciddi bir fırsat alanı da doğuyor. Artık şirketlerde bunun oranı da şöyle ifade ediliyor. 144 ajana karşı bir insan oluşmaya başladı sistem altyapılarında. Yani eskiden bir AI kendiniz varsa artık yanında 144 tane de yetkili AI ajanı var ve bu 144 ajanda erişimlerin, yetkilerin kontrol edilmesi ve kayda alınması gerekiyor. Ve onların sorumlusu olması gerekiyor bir problem olduğunda.
1: Mehmet Bey, eskiden özellikle devlet kurumlarında şunu konuşurduk biz. Onlarla yani konuşmalarımızda bize şunu söylerlerdi. Mesela ne zaman bir uygulama satın alsalar o uygulamayı yakın takibe tutup acaba bilinmeyen yerlere bilgi gönderiyor mu, alıyor mu filan gibi onların trafikleri de kontrol edilirdi. Şimdi yapay zekanın böylesine hayata girdiği ve özellikle sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi ajanlarla çalıştığı dönemlerde herhalde bu daha önemli bir maddelerden biri haline gelmiştir değil mi?
2: Tabii kesinlikle buna hani audit loglama diye sektörde genelde geçiyor. Yani kim ne yaptı, nereye gitti, hangi işlemi yaptı, bunun iyice bir takip edilmesi gerekiyor. Tabii sizin dediğinizde backdoor dediğimiz arka taraftan bilinmeyen erişimler de olabiliyor. Bundan da evet, olabildiğince engellenmesi gerekiyor. Tabii her şeyi görmek de mümkün olmayabiliyor. Ama şöyle bir varsayım var artık. Eskisine göre belki de 10 kat ile 100 kat daha fazla kayda alınması için işlem olacak. Çünkü insanlar değil, insanlarda parmak hızıyla belki limitlenen bir işlem hızı vardı. Bu AI ajanlar makine hızında çalışıyor diye anlatıyoruz. Makine hızında çalışan makine hızında kayıt üretiyor, ayak izi üretiyor. Bunların kayda alınması da herkes için yeni yeni sorumluluklar getiriyor şirketler için de. Regülasyon konularında bu konularda önlemler almaya başlayacak. Özellikle siber güvenlik başlamanın kurulmasıyla bu konulara öncelikli olmaya başladığını da görüyoruz. Yeni yetkinlikler her zaman yeni sorumluluklar ve yeni alanlar doğuruyor diyebiliriz.
1: Bir de tabii şöyle şeyleri gördüm ben. Tabii siz daha fazla işin içindesiniz. Mesela işte ChatGPT için Codex, Anthropic için yine benzer uygulamalar var. Bilgisayarımıza yüklüyoruz ve aynı bizim bilgisayarda çalıştığımız gibi onlara yetki verdiğimizde bilgisayarımızdaki dosyaları alıyorlar, siliyorlar, okuyorlar, oradan bir şey öğrenip başka bir yere götürüp yapıyorlar falan. Ama biz birisine bilgisayarımızın tam yetkisini veriyoruz. Bilmiyorum şirketler bu işin içine bu şeyde girebildiler mi, girdiler mi, ama ben biraz korktum o işten ve o yüzden de o tür uygulamaları sildim. Bilmiyorum silmek doğru mudur değil midir, bunu size sormak lazım tabii.
2: Şöyle, gerçekten eskiden şirketteki data çıkışını önlemek için USB'ye data aktarmayı kapatırdı security'ciler. Düşünürlerdi. İşte belli portları kapatırdınız, biterdi. Browser'ın içinde hani ne kadar giderse öyle biliyoruz. Şimdi artık bu risk çok daha büyümüş durumda. Ama tamamen kapatmak da çok da çözüm değil. Yani birçok önlem almıyor. Artık firewall'ların yanına API gateway'ler vardı. Onların yanına AI gateway'ler eklenmeye başladı. Birçok kurum buluttaki yapay zekaya değil, lokal kendileri open source yapay zeka yazılımları kurup onunla çalışmayı deniyorlar. Birçok çözüm oluşmaya başladı ama burada Demin dediğim gibi AI security bile çok geniş bir alan. Onun altında siz söylediğiniz soruyla ilgili bile çalışan katman katman şirketler oluşmaya başladı. Bu çözümler de esasen gelişiyor ama kullanım çok daha hızlı gelişiyor. Pek önlem almak da hani doğru da değil, mümkün de olmayacak. Yani kullanmayın demek de kimsenin, hani security'ler bunu yapabilenler var şu anda ama nasıl evet. Günlük kullanımınıza doğru gitmesi gerekiyor. Çok büyük bir konu. Herkesin şu anda siz yaşadığınız en şey security'ler ve bilinç oluyor. Görüştüğünüz müşteriler de yaşıyor. Hepimiz için ciddi bir konu olarak önümüzde duruyor. Bunun güvenliğini.
1: Hayır, yani yanlış bir siteye eskiden girmezsek bir şey olmaz diye düşünürdük. Şimdi sitenin, daha doğrusu bilgisayarımızın şifresini, anahtarını, hatta bütün dosyaları, bizim erişemediğimiz dosyalara erişim yetkisini yapay zekaya verince, bilmiyorum, ben orada böyle iki kere düşünmeye başladım. Şirketleri düşünemiyorum bile gerçekten.
2: Evet, yani çok kritik nokta. Artık şirketlerde laptoplarda duran bilgiler kritik hale geliyor. Eskiden hiç işlenmeyen unstructured data diyoruz, yapılandırılmamış text data gibi datalar pek de önemsiz oluyordu ama yapay zeka ile o kadar hızlı erişilebilir, hızlı okunabilir, hızlı yorumlanabilir hale geldi ki bunun güveni çok önem kazandı. Laptoplar da kalmıyor bile sadece. Şirketlerin serverlarında duran data da değerli data oldu. Hatta bu konuda çok uzatmadan kısa şunu söyleyebiliriz. Yani herkes public işte Gemini'da, ChatGPT'de herkes erişebiliyor. Artık internetteki bütün bilgiler işlenmiş ve ondan çok rahat soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Farklılaşma nerede başlıyor? Değerli bilgi nerede? Şirketlerin içindeki bilgi değerli. Ve büyük şirketler, büyük Gemini gibi ya da Google şey gibi, Cloud gibi şirketler de şirketlerin iç bilgilerinin peşinde. Dolayısıyla şirketler bu bilgiyi nasıl kurarız, nasıl açmadan ne yapay zekadan faydalanabiliriz konusunda ciddi yatırım yapmaları düşünmeleri gerekiyor. Tabii bu çok dediğimiz gibi geniş bir alan. Biz burada bir alanda faaliyet gösteriyoruz ama security biliyorsunuz çok katmanlıdır. Katman katman önlemleri alınması gerekiyor. Risk yani fırsatlar ve yetkinlikler çok artıyor ama risk de aynı alanda büyüyor dediğimiz gibi.
1: Ya bu arada hani konuştuklarımızın orada tutulması ve başkalarının onlardan faydalanmasının sağlanması da herhalde yine siber risk kapsamına girer değil mi efendim?
2: Tabii ki yani o bilgilerin eğitimde kullanılması da mümkün olur. Bir eğitim derken training dediğimiz bu yapay zeka şirketleri bu özel şirketlerin aldığı bilgiyi training'de kullanıyorlar. Onunla ilgili politikalar oluşturulması gerekiyor şirketlerde. Şu anda demin söylediğimiz gibi bu bilgiler korunması gereken en değerli bilgiler denebilir. O yüzden lokal çözümler, on-prem çözümler, open source çözümler gittikçe artıyor ve onlarla ilgili şirketlerde deneyim kazanması gerekiyor.
1: Peki son olarak size şunu sorayım. Hani yapay zekayı birazcık böyle geldi ve başımıza bir takım işler açtı diye konuşuyoruz ama mesela sizin gibi siber security ile çalışan, o konuda çalışan insanların işini de kolaylaştırıyor mu efendim? Yani size yeni pencereler açıyor mu daha iyi koruyabilmek adına?
2: Evet, bu anlamda da faydaları oluyor. Buna şöyle bir konsept söyleniyor. AI ile mücadele edebilirsiniz. İnsanla mücadele etmek mümkün değil. Yani AI'nin getirdiği tehlikeleri ile AI teknolojisini kullanarak ancak mücadele edilebilir. O yüzden biz ürünlerimiz içinde de AI'yi nasıl daha çok kullanabiliriz diye sürekli çalışıyoruz ve eklemeler yapıyoruz. Zaten global bir ajanda haline geldi. Mythos'un yetkilikleri muhakkak siz de takip ediyorsunuz mu?
1: Evet.
2: Öncelikle biz gibi şirketlerin kullanımına açıldı globalde ki önce savunma tarafı güçlensin diye. Yani mesela örnek olarak en büyük global siber güvenlik şirketleri 6 yılda bulabileceğimiz bug'ı 6 haftada bulabiliyoruz diyor yapay zeka sayesinde. Böyle bir i̇şte evet. Pozitif katkılar da var.
1: Tabii. Ama saldıranlar onu 6 günde buluyorlarsa orada zaten bir sıkıntı var, sorun var diyor efendim.
2: Evet, yani bu yarış gittikçe hızlanıyor iki taraf için de. Yani savunan taraf için de çok hızlanıyor, saldıran taraf için de çok hızlanıyor diyebiliriz. Hem işimiz zorlaşıyor hem kolaylaşıyor iki taraf, bir taraftan.
1: Vallahi efendim ben size başarılar diliyorum. Gözümüz sizde olacak. Ne zaman böyle ileriye doğru bir adım atılsa mutlaka konuşalım sizlerle tekrar burada. İnsanları uyaralım hep birlikte.
2: Tamam, çok teşekkürler.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
2: Tamam,
1: Evet, Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz'la konuştuk efendim. Sağ olsun kendisi bize bu dünyada neler olup bittiğini şöyle bir genel bakış açısıyla verdi. İleride tekrar kendisiyle bir araya geleceğiz bunları konuşmak için. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Hattımızda bir diğer konuğumuza merhaba diyelim. TEGEV Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül hattımızda. Merhabalar efendim.
3: Merhaba. Davetiniz için teşekkür
1: Merhabalar.
3: ederim.
1: Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim. Valla TEGEV'in yaptıklarını benim kadar yakından takip eden çok fazla insan var mı bilmiyorum. Ama yani attığınız her adımı çok yakından sıkı sıkıya takip ediyorum. Adım adım takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz çünkü. Yapılması gereken şeyleri yapıyorsunuz. Bunları da halka anlatmak bizim görevimiz olsun. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programında programınızı gördüm. Hemen atladım üstüne. Sağ olun. Siz de kabul ettiniz gelip anlatmak için.
3: Teşekkür ederim. Davetinizi ben teşekkür ediyorum. Çünkü hani bazen projeleri anlatmamız gerekiyor sağda herkese. Sizin bilmeniz bizi ayrıca mutlu etti. Çok sağ olun davetiniz için de tekrar.
1: Estağfurullah. Peki o zaman şeyden başlayalım. Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlardan başlayalım isterseniz. Bunun ne olduğunu ilk ana hatlarıyla bir paylaşalım. Oradan bayağı bir sorular açılacak çünkü önümüzde.
3: Tamam. Şöyle başlayabiliyorum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı aslında çok uzun yıllardır çocuklara eğitim veren bir kurum. Tabii
1: Evet.
3: bunu çocuklarımızın desteği sağlayan gönüllerimizle ve aslında sponsorlarımızla yapıyoruz biz bu süreçleri. TEGEV sadece hani akademik eğitimi desteklemiyor aslında. Yaşamsal becerileri de destekliyor çocuklarda. Bunun içinde biliyorsunuz çok bizim için korkutucu, olumsuz bir şey ama afetler coğrafyasında yaşıyoruz kendi içimizde. Dünyada da
1: Maalesef.
3: afetlere de hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir yaşamsal beceri genel olarak. Türkiye'nin bu deprem kuşağında olması, son yıllarda yaşadıklarımız, işte büyük afetler ve çocuklarımızın aslında bu konuda erken yaşta bilgilenmeleri gerektiğini fark ettik. Tabii bunu fark ederken de bizim çok uzun yıllardır da sponsor desteğimiz olan, bizi çok iyi tanıyan, daha önce farklı projeler yaptığımız Allianz ekibi ile buluştuk. Onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Aramızda çok da güzel bir bağ var. TEGEV'i tanıdıkları için de eğitime destek olmak istediler. Ve bu süreçte de dedik ki hani çocuklarımız depremi nasıl hazırlayabiliriz diye Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar diye bir program geliştirelim dedik. Hani buradaki amacımız sadece riskleri göstermek değil aslında. Bu coğrafyada aslında bu konuda bilgi sahibi çocuklar geliştirmekte.
1: İşte TGV o yüzden ben çok önemsiyorum. Çünkü evet çocuklarımıza integrali anlatmamız lazım. İşte ne bileyim Türk edebiyat tarihini anlatmamız lazım. Lavoisier kanunlarını anlatmamız lazım. Ama diğer taraftan da deprem ülkesinde bu işin ne olması ne olmaması nelere dikkat etmemiz gerektiğini de anlatmamız lazım. Siz sanırım böylesine bir bakış açısıyla girdiniz işin içine.
3: Evet, aynen. Şöyle bir durum var zaten. Biz çocuklarımızı hep böyle bir korku kültürü yetiştirmek istemiyoruz. Yani depremi anlayan,
1: Evet.
3: hazırlıklı olan, doğru davranış aslını sergileyen çocuklar olmaları gerekiyor burada. Bizim için önemli şeylerden bir de deneyim biliyorsunuz. Türkiye coğrafyasında birçok şeyde çocuklar aslında bu deneyimlediler çocuklar ama bunu korkuyla
1: Evet.
3: deneyimlediler. Yeri geldi bu
1: Maalesef.
3: 6 Şubat depreminin sonrasında da aynı şeyi yaşadık. Hani çocuklarda, ailelerde evet biz biliyorduk ama uygulayamadık. Evet biz biliyorduk ama onu yapamadık. Hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. O anda aslında bunu uygulayabilmek de çok zor. Onun için de ilk yapılması gereken aslında hep ben eğitimde de aynı şey var. Hani her şeyi bilebilmek aslında uygulayabilmek anlamına gelmiyor. Onun için pekiştirmek de gerekiyor kendi içinde. Hani eğitimin en önemli koşullarından bir şey bilgiyi verirsiniz. Önce bilgiyi verirsin, çocuk bilgiyi kullansın, uygulasın, pekiştirsin ki sonra kalıcı hale gelsin. Biz aslında bu programın içinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Süreçte üzerine konuşuyoruz. Bu program aslında sadece adı bir tek Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar ama altında çok aşamalı bir eğitim anlayışı var aynı anda.
1: Süper. Yani şimdi ben şeyleri de gördüm. İstanbul'daki o ufak tefek depremlerde dahi aileler biraz çocuklarına korkuyu aşılıyorlar ister istemez. Yanlışlıkla da olsa. Ya çünkü onlar da korkuyorlar. Tabii haklılar. Ama hani çocuklara biraz sahip olmamaları gereken korkuları veriyoruz gibi geliyor bana. O yüzden de çocuklarla gerçekten de konuşmak belki ama bir o kadar da büyüklerle de konuşmak gerek gibi geliyor bana. Yani özellikle o depremlerden sonra benim çevremdeki çocuklarla ben konuştuğumda yani en ufak bir sallantıda diğerlerinin yüzüne bakarak o korkmayacağını anlamaya çalışan çocuklar gördüm. Siz de yaşıyorsunuzdur mutlaka bunu. Belki de dediğim gibi sadece çocukları değil, büyükleri de eğitmek lazım. Ne dersiniz?
3: Evet, kesinlikle öyle. Belki o zaman şeyden söz edeyim ben. Şimdi Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programının aslında birkaç tane aşaması birden var. Yola çıkarken böyle bir kısa süreli etkinlik gibi düşünmüştük ama bizim temelimizde hep şey vardı. Hani etkinliklerin içinde hep şeyi anlatıyoruz. İşte doğal afet ama bunun doğal bir olayı olduğunu anlatmıyoruz. Bizim ilk baktığımız alanlardan bir tanesi aslında çocuklara dedik ki hani bakın bu bir doğa olayı. Önce onu anlamak gerekiyor. Yağmurun yağması gibi, rüzgar gibi.
1: Evet.
3: Biz bunu anladığımız zaman aslında bunu farkına vardı. Aslında afet olmasının sebebi bizim alamadığımız önlemler. Onun için de çocuklarda ilk önce bunun farkındalığını arttırmamız gerekti. Yani dedik ki önce siz bir doğa olayını anlayın. Hani bu nasıl rüzgarı istiyoruz, nasıl güneşi istiyoruz, nasıl yeri geldiği zaman yağmurun yağmasını, karın yağmasını istiyoruz. Bu da bu coğrafyanın özelliği. Bunu anladıktan sonra aslında genel olarak hepimiz sakinleşiyoruz. Öğrenmeye daha açık bir hale geliyoruz. Ama afet denen şeyi aslında bir taraftan da insanların yarattığını da koymak gerekiyor. Almadığımız önlemler, yapmadığımız şeyler maalesef aslında bazı şeyleri de afet haline getiriyor. Onun için de orada hem aileye hem çocuğa hem bize hem topluma herkes aslında görev düşüyor. Hani biz TGV olarak eğitim tarafındayız. Sponsorlarımız destekleriyle daha yaygın bir yapıda hareket ediyoruz. Oralar çok kıymetli ama tabii ki sadece bizler değiliz. Biz de şu anda amacımız şu. Hani çocuğa verdiğimiz bir eğitim zaten hiçbir zaman çocukta kalmıyor. Şunu çok net biliyoruz ki çocuk çocuğa söylüyor. Çocuk kardeşine söylüyor. Çocuk eve gidiyor ailesine anlatıyor. Bu aslında biz baktığımız andan itibaren aslında bildiği içinden öğrenme yöntemi. Ben hep şey derim, akran öğrenmesi kadar kıymetli bir şey olamaz. Çünkü evet, o yaş grubunun birbiri diyalog kurduğu anda eğitim öğrendiği davranış kalıcı oluyor. Şimdi herkesin konuştuğu çok net şey var. Hani zorbalık niye oluyor diyor. Çünkü biz aslında çocukların bir arada kalmasını engelliyor. Çocuklar bir arada olursa, birbirinden öğrenirse, grup çalışması yaparsa, birbirini anlarsa zaten o kısım zaten gitgide azalıyor olacak. Onun için etkinliklerini tasarlarken de hep grup çalışmasında birbirinden öğrenmeye, birlikte hareket etmeye çok önem veriyoruz. Bu etkinlikte onlardan bir tanesi.
1: Peki efendim ne kadar çocuğa ulaştınız? Bir de yani tabii ulaşılan çocuk sayısı kadar da ben şunu da merak ediyorum. Verdiğiniz eğitimlerle çocukların o bakış açısı nasıl değişti? Böyle bir değişim gözlemleyebildiniz mi?
3: Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Yani sayılar evet çok önemli, çok kıymetli. Hani gördüğünüz zaman da sayıyı arttırmak da çok kıymetli. Ama ben eğitim açısından şuna çok önem veriyorum. Bir çocuğun birden fazla kere bir etkine katılmış olması onun aslında daha fazla kalıcı öğrenmeye sahip olduğu için. Biz de şöyle 92 bin çocuğa ulaştık şu an Türkiye coğrafyasında. Bunlar konteyner kentler, yani deprem bölgesi, ateş böceklerimiz, eğitim parklarımız, öğrenim birimlerimiz ve köy okulları olmak üzere. Ve şunu çok net söyleyebilirim. TGV bu programı daha da yaygınlaştırması için birçok faaliyet de arkada yapıyor. Alyansa destek olarak, çünkü şu anda önümüzde yeni projelerimiz de var. Diyoruz ki gidemediğimiz yerlere çocuklara nasıl ulaşabiliriz diyoruz. Hep kafamızda öyle bir kurgu var. Şimdi TGV'in web sitesini yapıyoruz. Yani Bilinç Adıma Güvenli Yarınlar web sitesini yapıyoruz. Arkasından da bunun için bir oyun tasarlıyoruz. Oyunla öğrensin. Yani dijital bir oyunla da öğrenme kısmını da eklemeyi planlıyoruz. Çocuklardaki değişimi de sorduğunuz için aslında ben hep şey diyorum, hani değişim küçük yaşta başlıyor ya, biz hep böyle hijyen alışkanlıklarını anlatıyoruz çocuğum, trafik kurallarını anlatıyoruz, çevre bilincini anlatıyoruz. Ama genel olarak depremi anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz. Hep oradan kaçıyoruz. Yani aile içindeki, hani ailenin öğretmesi gereken şeyler de kaçtığımız durumlar oluyor.
1: Ama biz bilmiyoruz çünkü efendim. Bizim de çok eksiğimiz var. Ne zaman bir deprem olsa bana gelen soruları versem size, gerçekten de bir stand-up komedisi olur yani.
3: Evet, çok haklısınız, çok doğru. Onun için de biz hep şey diyoruz, yani korkmayın, konuşmaktan korkmayın. Çünkü konuşmak aslında bir tarafta düşünmenin de temelini oluşturuyor. Onun için de çocukları erken yaşta öğrendikleri davranışları hayatların doğal bir parçası haline getirdikleri için bunu da bir doğal parçasına getirmeleri gerekiyor. Onun için de şöyle bir geri bildirim alıyoruz çoğunlukla çocuklardan. Aa, ben bilmiyordum çöp kapantısının bu kadar rahat yapıldığını. Aa, eve gidip anneme söyleyeceğim, onu oraya koymasın. Direkt hani bunun gibi aslında çok fazla geri bildirim de alıyoruz aynı anda.
1: Peki depremi yaşamış olan çocuklarla bir araya gelme imkanınız oldu mu? Ki konteyner kentlerden falan bahsettiniz. Olduğunu düşünüyorum ben.
3: Evet, oldu aslında. Orası bizim hassas konularımızdan bir tanesi. Genel konu söyleyebilirim. Biz aslında bu 6 Şubat depreminden sonra zaten sponsorumuzla birlikte bu sürece başladık ve nasıl yaparız diye başladık. İlk korkumuz da şu oldu. Ya tamam, hani deprem bölgesi dışındaki bölgede uygulamak kolay da, orada nasıl yapacağız diye. Ve içerikleri tabii ki siz de tahmin ediyorsunuzdur. Hani depremin ilk aşamalarında ben hep herkese aynı şeyi söyleyeyim. Herkesin alanda olma sırası diye bir şey var. Bu da bilinçli olmamız gereken konulardan bir tanesi. Evet, yani evet, önceliklendirilmiş evet. alanda olmak. Yani bazen bu sıralamayı da biz toplum olarak çok iyi niyetli olarak değiştirebiliyoruz. Onu değiştirmemeliyiz. Çünkü bu aslında farklı engellere de yol açıyor. Onun için de eğitim biraz aslında birkaç hafta, birkaç ay geçtikten sonra oluyor. Çünkü önce çocuğun aslında kendi içinde biraz daha durulmaya ihtiyacı var. Bu yaşamış çocuğun aslında travması, bir duygusu, bir korkusu oluyor. Doğru. Onun için önce bir güven ortamı oluşturmak gerekiyor çocuk. O güven ortamı oluştuktan sonra biz bu etkinlikle gittik. Bu etkinliğin de şöyle bir özelliği var. Şöyle, bu etkinliğin içinde sadece bir kısım etkinlik yok. Bu etkinliğin içinde bir pano oyunu var. Bir de kutu oyunu var arkasında. Ve şöyle yaptık. Hani bize çöp kapanı şöyle anlatırlar ya bize. Şimdi işte deprem oldu. Herkes çöp kapan tutun yapsın. Biz böyle anlatmamaya karar verdik. Çünkü bunu böyle anlattıktan sonra uygulamadığımızı çok net gördük biz. Bu sanki sadece bilgide kalıyor. Herkes bilgiyi biliyor ama uygulamak zor geliyor. Onun için de ki önce gönüllü arkadaşımız bu hareketi yapsın. Çöp kapan tutun hareketini yapsın. Önce göstersin. Çocuklar sonra yapsın. Sonra Alyans ekibinin çok güzel bir çöp kapan tutun şarkısı var. Rap şeklinde. Çocuklar o rap şarkıyı dinletiyoruz ve çocuklar daha rahat yapıyor. Aslında o bizim biraz korkumuzu yenmemizi de sağladı. Özellikle deprem evet. bölgesinde. Arkasından da board oyununda şöyle bir şey. Bu bir ev görselinizde mıknatıslı bir oyun. Ve içinde de aslında işte eşyaları yerleştiriyorsunuz genel olarak. Şimdi hangisi devrilmeyecek? Hangisini sabitlemesi gerekiyor? Deprem çantasını nereye koymalı? Yangın tüpü nerede olmalı? Güvenli alan neresi? Gibi. Aslında çocuğun kendi arkadaşla oynadığı bir board mıknatısla böyle üzerine piyonları yerleştiriyor. Ve bu oyun kısmı çocukları çok rahatlattı. Çünkü hepimizin bildiği çok net bir şey var. Oyunla öğrenme kalıcı öğrenme. Oyunla öğrenme aslında rahatlatan bir öğrenme şekli. Bir de hep böyle oyun deyince de kutu oyunumuz var arkasından. Bir de bilinçli ve güvenli kutu oyununu yaptık. Onun için başından beri şey diyorum, biz de eğitimi kalıcı hale getirmek için çok şey yapılıyor diye. Bir de kutu oyunu yaptık arkasına. Kutu oyununda da şunu istedik. Yani kutu oyunu illa eğlendirici olmasın. Kutu oyunu eğitici kutu oyunu olsun. Artık bizim bunlara ihtiyacımız da var. Tekrarlı oynanabilsin. Arkadaşlarıyla oynayabilsin. Ve bildiği bilgileri tekrar yaparak aslında düzenli bir hale getirsin kendi hayatında. İşte orada da yıldız sürpriz kartları yaptık. İşte düşündüren soru kartları, aydınlatma bilgi kartları gibi kartlar yaptık. Aynı diğer kutu oyunları gibi. Ama bu kutu oyununun özelliği, bu da bir mahalle görseli. Sonunda çocuklar tek bir kazan üzerine hareket etmiyor. En güzel tarafı da bu. Çocuklar hep birlikte aslında sorulara, bilgi kartlarına, yıldız kartlarına doğru cevap vererek aslında puan topluyorlar. Bu pulları da sonrası hep birlikte aslında bir deprem çantasını dolduruyorlar. Böyle.
1: Ne güzel.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki bunları hani TG bünyesinde mi veriyorsunuz bu eğitimleri, yoksa benim çevremdeki insanların böylesi bir eğitime atlayacağını düşünüyorum açıkçası. Ve herkes de girmeli zaten, çocuğunu böyle bir eğitime sokmalı, hatta belki büyükler de böyle bir eğitime girmeliler. Bunları nasıl ulaşabilirler efendim?
3: Şöyle aslında birkaç tane yöntem biz. Bir tegerek, önce bari tegem.org'a girsinler. Bir tegerek noktası yakınlarında var mı diye baksınlar. Bu birincisi. Okay. İkincisi, okullarına bizi davet edebilirler. Geliriz, okullarda eğitim verebiliriz. Üçüncüsü, bizim aslında tegev dükkan diye bir yerimiz var. Aslında bu kutu oyunu satın alabilirler ve orada bunu evlerinde oynayabilirler. Ya da okullarına çağırdıkları andan itibaren biz girdiğimiz okullara kutu oyunu oynuyoruz ve kutu oyunu bırakıp çıkıyoruz. Bırakmamız altında şu yatıyor. Yani öğretmen tekrarlı çocuklarıyla birlikte oynasın ve daha fazla çocuk oynasın ve deprem bilinci kazansın diye.
1: Harika bir şey. Peki mobil oyunu vesaire var mı bunun? Şimdi çocuklar çok fazla mobildeler ya, o yüzden soruyorum.
3: Evet, bunu da hazırlıyoruz. Bu da şimdi yeni planlarımızdan bitirmek üzere. Eylül ayında büyük ihtimalle onu da sunuyor olacağız.
1: Süper.
3: Bunu başladık aynı anda. Tabii arkada başka planlarımız daha var. Hani arkasından diyoruz ki bir tane buzdolabının üzerine Z kart yapalım. İşte ailelerle oturup konuşsunlar. Deprem öncesi nerede buluşacaklar? Kimin iletişim kuracaklar? Bu evde de yakalanabilir, okulda da olabilir, başka bir yerde de olabilir. En azından bilinçli olsunlar. Deprem anında herkesin görevi ne olmalı? Örneğin işte suyu kim kapatacak, elektriği kim kapatacak, işte kapıyı kim açacak, açık bırakacak gibi öyle bir planımız var. Yani ailenin de oturup konuştuğu bir yani genel olarak bilgi kartı gibi bir şey yapıp buzdolabımıza yapıştırmalarını isteyeceğiz. Böyle planımız var. Sonraki planımız da gerçekleştirirsek Aile Hafta birlikte bir çocuk kitabı çıkarmak istiyoruz. Çünkü şey dedik, hani etkinliği verdik. Bolt'la birlikte çocuk alanları öğrendi. Kutu oyunuyla pekiştirdi. Çöp kapantısının şarkısıyla aslında bunu öğrendi. Dijital oyunu da oynadı. Ama bir de çocuk kitabıyla aslında bir hikayenin içindeki duyguyu da anlasın istiyoruz ki kalıcı olsun.
1: Harikasınız vallahi, süpersiniz. Yani ben geçen en son İstanbul'un sallandığı depremde etrafımdakilere biraz bunları anlatabilmek için minik hikayeler yazmıştım çocuklara. Şarkılar yazmıştım, şarkıları dinletmiştim falan. Bir ileriye doğru adım olmuştu gerçekten de. Harikasınız. Böylesi ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız efendim. Ben sizi takip ediyorum ama sizden de mutlaka haberler gelsin. Bunları anlatalım. Bütün çocuklarımızın bunlara ihtiyacı var.
3: Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten daveti çok teşekkür ederim, davet için öncelikle. Gerçekten hem anlatma böyle isteğim çok fazla vardı. Umarım birçok insan dinliyordur bizi. Ve bu konuda da bilinçlenmiştir en azından.
1: Harikasınız efendim. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun efendim.
3: Hoşçakalın, kolay gelsin. Evet.
1: TGV Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül'le konuştuk efendim. Evet ya, TGV'ye gitmek kadar kolay. İnternet sitesine lütfen girin bakın. Ben düzenli olarak bakıyorum. Yani çocuğunuz büyüdüyse, üniversiteye gidiyorsa bile oraya girip bakmakta, hani diğer çocuklara nasıl faydalı olacağınızı görmekte çok büyük fayda var efendim. Doğru bir yer orası. Doğru bir yer. Yani içiniz gönül rahatlığıyla girebileceğiniz yerlerden, az kalan yerlerden bir tanesi. Efendim, o zaman haberlere doğru geçelim isterseniz. Çok güzel haberler var. Enteresan ve üstünde uzun uzun konuşmamız gereken haberler var. NATO, şimdi biliyorsunuz ortalık NATO kaynıyor. Ankara'da yürüyecek yol kalmadı. Arabayı koyacak yer kalmadı. İnsanları tutukluyorlar. Sen nesin, kimsin filan falan diye. Ama dünyada NATO farklı tartışılıyor. Dünyada acayip bir yansıması var. Bunları ben böyle Reuters, Guardian, Axios filan gibi yerlerden toparladım. Şöyle bir şey var efendim, NATO'daki en yeni sessiz kriz, en güçlü yapay zeka modellerine kim erişecek? Şu anda NATO'nun en önemli dertlerinden bir tanesi bu. Hani biz dediğim gibi arabaları, yolları, işte ne bileyim kötü evlerin üstüne koyduğumuz bordları falan konuşuyoruz ama aslında dünya başka bir şey konuşuyor. Şimdi Politico'dan derledim bu haberi. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz 2026'daki o Ankara NATO zirvesine giderken masadaki görünmez başlıklardan biri müttefiklerin en gelişmiş Amerikan yapay zeka modellerine erişimi. Aslında Trump koltuğunun altında bununla geliyor. Hani Trump'ın canavar arabası gelmiş, bilmem ne yapmış, oymuş buymuş, bunları bir geçin. Başka bir şey tartışmamız lazım bizim. Evet ya, bizim bu mahalleler kötü, bunların üstüne board koyalım falan. Bunlar iğrenç şeyler ama tartışmamız gereken şey başka. Çünkü Anthropic'in mesela Claude Mythos sistemleri vardı biliyorsunuz. Ortadan kaldırıldı, sonra tekrar bunlar açıldı falan gibi. Artık OpenAI'nin son modelleri chatbot olmaktan çıktı. Soru sordunuz, cevap aldınız, şeyleri almaktan çıktı. Az önce Chrome teknolojisiyle de konuştuk. Hani bunlar artık güvenlik açıklarını bize buluyorlar. Diğerleri içinde güvenlik açığı buluyorlar falan gibi, böyle siber güvenlik bambaşka bir hale geldi. Şimdi Amerika burada çok acayip bir yerde. Amerika bu modellerin kime açılacağına karar verir modelde. Avrupa'daki müttefikleri, NATO'nun diğer müttefikleri kapıda bekliyorlar. Ya Amerika bize bunu açsa da biz de bundan faydalansak diye. Ama o kapıda beklemekten son derece rahatsız Avrupa. Yani NATO'yu bu gözle de değerlendirmeniz gerekiyor. NATO böyle sadece insanların birbirine kurşun sıktığı, işte yanında dururum ben seni, bilmem ne yaparım dediği bir yerin ötesine geçti. Şimdi haberin esas gerildiği noktaya gelelim isterseniz beraber. Şimdi bu modeller saldırganların eline geçerse, az önce Mehmet Bey'le konuştuğumuz gibi, siber saldırılar hızlanabilir. Savunmacıların eline geçerse kritik altyapıdaki açıkları herkesten önce bulup kapatabilirler. Şimdi Washington bu konuda Anthropic'in biliyorsunuz Fab 5 ve Mythos 5 modellerine ihracat kontrolü koydu. Sonra dur dedi, ben dedi koymadım, tamam kaldırıyorum dedi, kaldırdı. Diğer yandan şimdi OpenAI'ın yeni GPT 5.6 çıkacak. Eli kulağında, dört gözle bekliyoruz, onun kapısında yattık bekliyoruz. Ama işte bunu sınırlı bir gruba yöneltti, herkese açmadı daha. Şimdi NATO içinde bu konu resmi bildirilerde geçmiyor ama çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Amerika'nın yapay zeka silah deposu var. Yani tamam, silah derken böyle kurşun, tüfek, bomba, atom bombası falan anlamayın. Ama anlattığım sebeplerden dolayı yapay zekada bir silah deposu. Peki Amerika bu silah deposuna kimleri alacak? Kimlerin oraya girmesine izin verecek? Kimlere bu yapay zeka şeylerini, silahlarını diyeyim tırnak içinde, nasıl verecek? Hangi sırayla verecek? Şimdi Almanya'ya önce verse, Türkiye'ye önce verse, İsrail'e önce verse falan, bunun bir sürü şeyi var. Şimdi ve bu Trump'ın NATO'ya zirvesine gelirken, Ankara'ya gelirken çantasındaki en önemli kozlardan bir tanesi. Ben mesela Türk yetkililerden hiç şey duymadım. Yani yapay zeka konusunda Amerika'dan alacağımız destek falan diye bir şey duymadım. Biz hani F-16 motorlarını konuşuyoruz. İşte ne bileyim yeni F serisi uçakları bize verip vermeyeceklerini konuşuyoruz. Vesaire vesaire. Ama mesela yapay zekayı hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık bunları. İşte bakalım bu ne olacak? Şimdi NATO cephesinde baktığımızda bu konu belgelerde konuşulacak, üstünde konuşulacaklar yazılı belgelerde gözükmüyor. Ama işte gelişen ve yıkıcı teknolojiler diye bir başlık varmış mesela Ankara'da konuşulacak konular arasında. Bu işte yapay zeka ve siber güvenlik konusu bunlardan biri tabii ki doğal olarak, ama yapay zeka ve siber güvenlik diye de yazmıyor bunun içinde. Ama yine uzmanların söylediği şey şu, kapanış bildirgesinde NATO'nun kısa biçimde geçmesi bekleniyormuş bu konunun. İşte bu arada müttefikler de bu siber güvenlik konularında Amerika'nın bu gibi yetenekleri elinde tutması ve kimseye açmaması konusunda da müttefikler aynı fikirde değiller. Kendi aralarında da bir tartışma var burada efendim. Bunu da ben size söyleyeyim. Yani haberi toparlayacak olursak, NATO artık yalnızca silah, mühimmat ve istihbarat paylaşımını değil, en güçlü yapay zeka modellerine erişimi de bir ittifak meselesi olarak tartışmak zorunda diyor Amerika'daki, dünyadaki, Avrupa'daki uzmanlar. Diyelim, geçelim. Şimdi Trump dedik, Trump'tan ayrılmayalım biraz. Financial Times'da bir haber aldım size. Yapay zekaya FDA kurmayacağız diyor Trump. Ne demek bu? Açalım biraz isterseniz. FDA dedi, o hani ilaç onayla, Food and Drug Administration diye bir şey var. Mesela bir ilaç çıkacak ya da yeni bir yemek çeşidi çıkacak. FDA'ya gidiyorsunuz, FDA onları onaylıyor değil mi? Aa diyor, bu ilacı çıkartamazsın, öldürür bu insanları, ya da sen bunların yeterince araştırma yapmamışsın, git bakalım falan diyor. FDA böyle bir onay mekanizmasının başı olarak kullanılıyor. Şimdi haberdeki kullanımına gelecek olursak, şimdi Donald Trump yönetiminden ayrılan bir yapay zeka danışmanı var, Sriram Krishnan'ın diye, bunu daha önce vermiştim sizlere. Trump yapay zeka için merkezi ve ağır bir federal lisans sistemi kurmayacak. Aynı FDA gibi. Krishnan Financial Times'a verdiği röportajda yapay zeka için bir FDA olmayacak diyerek aslında modellerin piyasaya çıkmadan önce güçlü bir devlet kurumundan izin almak zorunda bırakılacağı bir düzeni reddettiğini söylüyor. Bu düzen ama var. Onlar reddedebilir. Amerika böyle yapıyor biliyorsunuz. Amerika bir pislik yapıyor. Ondan sonra o pisliği sonra reddediyorlar ama yapmaya da devam ediyorlar. Ama baktığınızda dışarıya karşı onu reddetmiş görülüyorlar. Yani bu uzmanlar diyor ki Böyle bir yapı Amerika'nın yapay zeka devriminin dişlilerini bozar, kırar, inovasyonu yavaşlatır diyor. Ama işte kendi içinde çelişme var. Trump yönetimi böyle hafif bir düzenleme falan derken arkadaş Fabla mitosu cart diye önünü kesti. Kimse bunu kullanamaz. Dur bakalım dedi. Yabancıları satamazsın dedi. Yabancıları satamayınca onlar da kimseye satmadılar. Aman abi dur şimdi yabancıya gider başımız belaya girer diye. OpenAI dedim ya size GPT 5.6 geliyor. 5.6 serisinin çıkışını sınırlı bir ön izlemeye yöneltti. Hani sınırlıydı, hafif bir düzenlemeydi. Ne oldu? Yok. Öyle bir şey yok yani. İşte bu yüzden bu ve bunun gibi sebepler yüzünden efendim yani bu dünya çok zor bir yere gidiyor. Gerçekten çok zor bir yere gidiyor. Şimdi bu haberden sonra minik bir müzik arası vereceğiz. Onu da ben size yine önden haber vermiş olayım. Haber önemli, hemen habere girmek istiyorum. IBM CEO'su şirketlere yapay zeka uyarısı vermiş. Diyor ki IBM CEO'su deneme dönemi bitti. Artık yarış dönemi başlıyor diyor. Çok önemli bir açıklama efendim. IBM CEO'su Arvin Krishna. Şirketlerin yapay zekayı küçük denemeler, sınırlı pilot projeler, hadi biraz bakalım da sonra bilmem ne yapalım yaklaşımları artık o dönem bitti diyor. Krishna diyor ki yapay zekanın iş dünyasına artık day zero, yani yarışın yeniden başladığı gün, yarışın sıfırcı günü bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ona göre şirketler hala yapay zekayı deneysel bir oyuncak gibi kullanıyorlar. Oysa artık bloklara yerleşmek zamanı, o hani koşudaki kulvarlara yerleşip işte o tabanca sesini dinleme zamanı. Hatta belki de tabanca sesi geldi, biz hala çıkmadık kulvardan. Türkiye'den bahsederken öyle, evet yani. Krishna'nın önerisi şu IBM CEO'sunun. Yapay zekanın her şirketin her yerine aynı anda böyle damacanalarla boca etmek değil. Tam tersine şirketlerin 3, 4 ya da 5 kritik kullanım alanı seçip bunları gerçekten ölçekli bir biçimde uygulamaları gerektiğini savunuyor. Böylece şirketler veri düzenlemeyi öğrenecekler. Süreçlerini değiştirmeyi öğrenecekler. Çalışanları yeni çalışma biçimine ikna etmeyi ve yapay zekadan gerçek yatırım getirisi almayı öğrenecekler. Yani bir anda her yerde, hani bir film vardı ya, aynı anda her yerde şeyli falan diye, işte öyle olmaz, öyle olmasın diye. Yavaş yavaş bir yapmayı öğrenin, ondan sonra bunu yayın şirketin geneline diyor. Şirketlerin yalnızca %20'si yapay zekayı doğru kullanıyormuş. Amerika'da yapılan araştırmalar bunu gösteriyormuş. Geri kalanlar da yapay zeka ile ilgili bir şey yapıyormuş ama yaptığının karşılığını tabii doğal olarak alamıyorlar, çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sıkıntı burada. Ne yapacağını bilmeyen insanlar daima para kaybeder. Bu çok nettir. Bu futbolda da böyle, basketbolda da böyle, ekonomide de böyle, kültür sanatta da böyle, her yerde böyle. Ne yapacağınızı bilmeden işin içine giriyorsanız çatır çatır alan kaybediyorsunuz. Hadi o zaman bir minik müzik arası verelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Yapay zeka için size çalabileceğim en güzel şarkılardan birini seçmiş arkadaşlar, sağ olsunlar. Welcome to the Jungle. Hoş geldiniz efendim jungle'ın içine. Böyle o jungle'da çok güzel şeylerimiz var ama başımıza her şey gelebilir. Jungle burası. O jungle'ın içinde işte mesela yine günün önemli haberlerinden bir tanesi yapay zekanın görünmeyen faturası diye geçiyor. Veri merkezlerinin en önemli derdi elektrik değilmiş, suymuş efendim. Yani şimdiye kadar hep elektriği tartıştık burada. Daha büyük modeller, daha yoğun çipler, yeni veri merkezleri, elektrik şebekeleri vesaireler falan. Elektrik şebekelerine çok ciddi yük bindiriyoruz ama sıkıntı, en önemli sıkıntı orada elektrik şebekeleri değil, kullandığımız elektrik değil. Yani yapay zeka altyapısının daha sessiz, daha yerel ve siyasi olarak daha hassas bir ihtiyacı var. Su. 2025'e geldiğimizde işte dünyada su nasıl bir kriz haline dönüştüğünü hepimiz görmüştük. 2026'ya da o su kriziyle girdik. Mesela İstanbul'da biz her gün barajlar acaba ne oldu? Ne kadar su eksildi? Ya dün yağmur yağdı, ne kadar su arttı filan diye bakıyoruz ya. İşte veri merkezleriyle beraber inanılmaz bir su ihtiyacı doğacak ortaya. Yani sizin uçan kedi videolarınız vesaireleriniz için çok ciddi su gerekiyor. Mesela Kuzey Amerika'daki veri merkezlerinde yıllık bazda 1 trilyon litre su gerekiyormuş. İşte bu sadece Kuzey Amerika'da. Bunun Avrupa'sı var, Güney Amerika'sı var, Arabistan'ı var, o su var, bu su var efendim. Yani işte bu rakamın tek bir resmi sayaç ölçümü olmadığını söyleyelim. Veri merkezi su kullanımında hala düzensiz ölçümler varmış. Çoğu zaman şirket genelinde raporlara bu eklenmiyormuş ki insanlar vay sen benim suyumu ne yapıyorsun demesinler diye. Yani orada işte haberin biraz daha ana fikri şu. Yapay zeka bulutta çalışıyor. Ağırlıksız sadece yazılımdan ibaret bir teknoloji gibi pazarlanıyor. Ama her yanıtınız, ürettiğiniz her görsel, işte oradan çıkarttığınız her kod fiziksel bir altyapıya dayanıyor. Bu altyapıda çipler var, binalar var, trafolar var, enerji hatları var, soğutma sistemleri var. Ama bir de su kaynakları var. Veri merkezleri suyu niye kullanır ki? Elinde temiz veri merkezi olsun diye değil. Soğutmak için kullanıyor tabii. Ya yani bazı sistemlerde su ısıyı alıyor, buharlaşıyor, havaya karışıyor. Bu yüzden de işte yapay zeka çağında mesele elektriği kim sağlayacak değil. Aynı zamanda bu tesis suyu nereden alacak? Ne kadarını tüketecek? Yerel halktan kaynak için nasıl izinler alacak? Yerel halkın mesela elini yıkaması ve duşa girmesiyle veri merkezinin ben çiplerimi soğutmak istiyorum kavramları birbiriyle çatıştığında, aralarında kavga çıktığında yerel halkın içme suyu mu kazanacak? Yoksa çiplerin soğutulması mı kazanacak? Şimdi o çiplerin tanesinin 100 küsür bin dolar olduğunu düşünecek olursak ve orada işte on binlerce çip olduğunu düşünecek olursak bir insanın maliyetinin 100 bin dolar olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar şunu derler mi? 100 bin dolarlık çip mi yoksa insan mı? 100 bin dolarlık çip mi yoksa insan mı? Bunu düşünmez kapitalist sistem, bunu düşünmez. Hiç düşünmedi ki. Hiç düşünmedi. O yüzden de para söz konusu olduğunda insan daima kaybeder. Kapitalist sistem bunun üstüne kurulu. O yüzden de işte bu yapay zekada en fazla tartışmamız gereken konulardan bir tanesi bu efendim. Su meselesi. Çok geriden geliyoruz bu konuda. Ne yazık ki bu tartışmalarda. Hele Türkiye'mde hiçbir şey yok bu konuda. Hiç tartışma, zerre kadar tartışma yok. Biz fıstık gibi dedik. Ne dedik en son? Gigawattlık bir şey kuracağız dedik. Veri merkezi kuracağız dedik. Tamam kuralım süper. Nerede, nasıl, hangi altyapıyla, kaç para filan. Onlar hiç konuşulmuyor. Biz sadece sistemlerimizin üstüne şey yazıyoruz. Böyle bir şey kurulsun. Tamam oldu paşa. Son haberimiz. Meta'nın yapay zeka rüyasına fren gelmiş. Zuckerberg yapay zeka ajanlarının yavaş ilerlediğini kabul etmiş. Bu arada Google Gemini'de musluğu hafifçe kısmış. Neymiş bu haber? Hemen bakalım. Zaten son haberimiz bu da. Meta CEO'su Mark Zuckerberg şirket içi toplantıda yapay zeka ajanlarının bekledikleri hızla ilerlemediğini kabul etmiş. Etmesen ne olacak acaba? Etmesen ne olacak?
genç irisi çocuğa ne kadar güveniyorlar ya. Neyse, Zuckerberg'e göre Meta son 4 aydaki ajan geliştirme çizgisini yöneticilerin umduğu ölçüde hızlanamamış, şirketin yapay zeka odaklı yeniden yapılanmadan beklediği faydalar ortaya çıkmamış. Bu itiraf Meta'nın yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarttığı, 7 bin çalışanı yapay zeka ekiplerine kaydırdığı ve yapay zeka altyapısına 145 milyar dolar harcama yapmasının beklendiği bir dönemde geldi. Cebinizde tutun bunu. Şimdi aynı dönemde Meta'nın kendi yapay zeka kabiliyetlerini büyütürken rakiplerinde yardım almak istediği ortaya çıktı. Rakiplerinden bayağı bir yardım istiyor. Bunun için mesela Google Meta'nın satın almak istediği Gemini kapasitesinin tamamını karşılayamayacağını Mart ayında şirkete bildirmiş. Demiş ki abi tamam, benden istiyorsun, parasını da alacaksın ama ben sana bunları veremiyorum, kusura bakma, bizdeki mallar da bunlar demiş. Bu durum Meta'nın bazı iç yapay zeka projelerini aksatmış, şirket çalışanlarına bazı yapay zeka tokenlarını daha verimli kullanma çağrısı yapmış. Aman çok yapay zekaya girmeyin demiş yani Mark Zuckerberg açıkçası. Ve işte Gemini'yle de böyle bir kavgaları var aralarında. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Radyonuz Radyo Sputnik'e. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım, sevgili Simge teknik masada, editör masasında sevgili Öznur, değerli dinleyiciler, sizlere eşlik edeceğiz. Saat 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te kıymetli dinleyiciler, güne ve gündeme yansıyan başlıklara sizlerle birlikte bakacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyiciler. 7 bölgede 24 şehirde yayındayız. İstanbul frekansımız 97.8. Uzun bir girizgah mı beklemiştin? Yani ben o zamana kadar makyajımı yaparım falan filan diyorsun sevgili Simge teknik masada, değerli dinleyiciler, ama kısa bir girizgah oldu gördüğünüz üzere. Radyo Sputnik Twitter hesabını takip ediniz kıymetli dinleyiciler. Telegram'da da Sputnik Türkiye takip edebilirsiniz hanımlar beyler. Ve WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü, güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili Kemal içeriye böyle bir hızlıca bir girdi, ödümü patlattı bildiğiniz ama ışığımı açmaya gelmiş adam ya. Vallahi billahi görüyor ki benim ışığım sönmüş. Yani içerideki stüdyomuzdaki ışıklarımız hanımlar beyler. Bir şey fark etti mi ekranda bilemiyorum ama etti mi? Az önce karanlıkta kalmışım. Bazen beni karanlıkta bırakıyorlar, çok canımı sıkıyorlar. Ama sevgili Kemal hemen müdahale etti. Simge de diyor ki sizin kendi ışığınız yeter diye yaklaştı bu tarafa. Acayip gaz veriyorlar bana bugün kıymetli dinleyiciler. Yayının son 15 dakikasında stüdyodan uçarak çıkabilirim gibi geliyor yani. Hani hiç böyle yere basmadan direkt böyle şeklinde. Efendim şimdi ilerleyen dakikalarda konser bileti hediye edeceğim sizlere. Kulağınız Radyo Sputnik'te programımızda olsun. Biliyorsunuz 13 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye sahnesinde Güler Duman ve Oğuz Aksaç harika bir konser gerçekleştirecekler değerli dinleyiciler. Biz de o konserde olacağız tabii ki. Konseri oradan takip edeceğiz. Yani böylesine muhteşem bir konser kaçar mı? Medya sponsoru Radyo Sputnik, onu da söyleyelim. Biz de medya sponsoru olduk değerli dinleyiciler Radyo Sputnik olarak. Çok güzel bir şey böylesine bir konserde. Ama tabii Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri devam ediyor. Yani sadece İstanbul değil bu konserler. Hatta ben size şöyle bir konserler hakkında da durun bir bilgi vereyim. Şöylecine. Şimdilik hangi aydayız Simge? Temmuz'dayız. 13 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda haftaya bugün Harbiye'de konseri olacak Güler Duman ve Oğuz Aksaç. 14 Ağustos Cuma Didim Amfi Tiyatro değerli dinleyiciler orada olacak. Antalya'da 16 Ağustos Pazar Açık Hava sahnesinde 16 Ağustos Antalya. Altınoluk 19 Ağustos Çarşamba Altınoluk Amfi Tiyatro ve 10 Ekim Cumartesi günü de Bursa'da Merinos Kültür Merkezi'nde olacak Güler Duman Oğuz Aksaç konseri. Biz de medya sponsorlarından bir tanesiyiz hanımlar beyler ve bu program içerisinde bilet hediye edeceğiz. Bir çiftimize bilet hediye edeceğiz çünkü sabah paylaştık, kardeş payı yaptık. Sabah Güçlü'ye de aradım, Güçlü'yle de konuştuk. Sevgili Güçlü Özgan da yarından itibaren o da değerli dinleyiciler yayınında ne yapacak? Güler Duman Oğuz Aksaç konser biletlerinden hediye edecek. Kulağınız burada olsun değerli dinleyiciler. Biz hatta kazanan dinleyicilerimize biletleri göndermeye başladık. Daha doğrusu ben uğraşmıyorum Simge. Simge bu işin tabii profesyoneli değerli dinleyiciler sağ olsun çatır çatır. Ben bir girdim işin içine çıkamadım. Ya bunun koltuk numarası öyle dedi, o öyle dedi, bu böyle dedi. Oradan PDF, buradan şu şöyle falan hepsi birbirine girdi. En sonunda Simge gayet rahat, hiçbir tedirginlik yok, oldukça sakin. Siz bana mı gönderseniz acaba dedi bu dosyayı, ben ilgileneyim dedi. Ondan sonra bildiğiniz böyle bir baya bir yaşlı muamelesini yapıp ondan sonra değerli dinleyiciler sen yoluna devam et, sen yayından ver yeter dediler. Ben de bugün yayın içerisinde sevgili dinleyiciler konser biletini vereceğiz, bilginiz olsun. Şimdi öncelikli olarak Türk tiyatrosunun duayen ismi usta oyuncu Zihni Göktay maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bildiğim kadarıyla düşmek nedeniyle işte kalçasında bir kırık oluştu. Maalesef belli bir yaştan sonra bu tarz durumları yaş ilerledikçe bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Değerli dinleyiciler etrafımızdaki insanlarda görüyoruz. Aman diyorum ne olur dikkat edin. Gerçekten sağlığınıza çok dikkat edin. Sanatçının vefatını kızı Zeynep Göktay Dilbaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ailesi derin bir üzüntüyle doğruladı bunu. Değerli dinleyiciler, şöyle dedi kızı: sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız dedi. Sahneye adanmış tam 53 yıl hanımlar beyler. Lüküs hayatla ölümsüzleşen bir ömür. Eminönü Halk Evi'nde amatör olarak başladığı tiyatro yolculuğunda Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul'la bizzat çalışma şerefine erişmişti. Vasbi Rıza Zobu'nun tezgahından geçti zihni, değerli dinleyiciler, zihni Göktay tam 53 yıl boyunca şehir tiyatrolarının omurgası oldu. Biraz bahsetmek lazım. Türk tiyatrosu tarihine aralıksız 28 yıl boyunca kapalı gişe oynadığı efsanevi Lüküs Hayat esprileriyle adını altın harflerle yazdırdı. Sahnede canlandırdığı Rıza karakteriyle kuşakların hafızasında yer aldı. Kendisi bu efsane rol için her zaman o mütevazı ve unutulmaz cümleyi kurardı. 28 yıl lüküs hayat oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim sözleri. Ve Muammer Karaca ve Nejat Uygur gibi devlerin arasında Cibali Karakolu oyunundaki komiser Cafer Sabbah karakterini de yıllarca sırtlayıp geleceğe taşıyan isimdi. Ekranların sevgilisi, tiyatro sahnelerinin yanı sıra Kuruntu Ailesi, Bizimkiler, Üvey Baba, Koçum Benim, Cennet Mahallesi, Ulan İstanbul gibi televizyon tarihine geçen pek çok dizide de değerli dinleyiciler rolleri vardı. 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbinde taht kuran bir isimdi. Ve geçtiğimiz yıllarda eşi Sevinç Göktay'ı kaybettikten sonra Fener yolundaki evinden kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kendi rızasıyla İstanbul'da Maltepe'deki huzur evine yerleşmişti. Çocuklarının birlikte yaşayalım ısrarını, insan eti ağırdır, evlatlarım bana koşmaktan yorulmasın, orada düzenli ve disiplinli bir bakım var, ben çok mutluyum diyerek geri çevirmişti değerli dinleyiciler. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Ne kadar şey, hani insan eti ağırdır, insan yükü ağırdır cümlesi ne kadar doğru bir şey. İnsanlar hakikaten birilerine yük olmak istemezler, birilerinden bir şey istemek istemezler. Bunlar kendi evlatları dahi olsa sevgili dinleyiciler. Biz kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun diyelim. Ailesine, sevenlerine sabırlar dileyelim. Nur içinde yatsın değerli dinleyiciler. Şimdi özür dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, tutuklu belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun bugün 3 ayrı dosyası var. Diploma, İBB ve casusluk davası. Değerli dinleyiciler, şimdi baktığımız zaman İmamoğlu ve diğer sanıkların tutuklu olarak yargılandığı bu davanın duruşması bugün devam ediliyor. İmamoğlu yaptığı savunmalarda iddiaları çöp iddianame ve rakibini imha etme üzerine kurulan bir yargı saldırısı olarak nitelendirmişti değerli dinleyiciler. İstanbul 10-59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülüyor dava. İmamoğlu'nun üniversite diploması ile ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiası da var. Onu da belirtelim değerli dinleyiciler. Savcılık bu dava kapsamında İmamoğlu hakkında siyasi yasak talep ediyor. Önceki celselerde idari mahkemesi kararının beklenmesine hükmedilerek duruşma 6 Temmuz'a yani bugüne ertelenmişti değerli dinleyiciler. İmamoğlu bu davayı 35 yıllık diplomamı iptal ettiler. Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme davasıdır demişti. Bir diğer davada İBB ana davası. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı toplamda 414 sanığın yargılandığı İBB odaklı ana dava. Burada da İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın duruşması
güvenlik ve yoğunluk gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinin bir numaralı duruşma salonunda görülüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 61. celsede savunmalar alınmaya devam ediyor ve duruşma bugüne bırakılmıştı sevgili dinleyiciler. Buradan Bolu'ya gidelim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, biliyorsunuz o da tutuklu isimlerden bir tanesi. Görevden uzaklaştırıldı tabii. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılandığı Bolu Belediye davasının ilk duruşması başladı. Ve dava nedeniyle Özcan önceki gün Sincan cezaevinden Bolu F tipi cezaevine getirildi. Şimdi dava İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin Bolu Belediyesi'ndeki bazı ihale ve ruhsatlandırma süreçleri ve doğrudan temin yöntemleriyle yapılan harcamalara yönelik gerçekleştirildiği incelemeler ve hazırladığı raporlar üzerine açılmış vaziyette. Davada sadece Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değil, dönemin belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ihale komisyonunda görevli memurlardan oluşan 19 kişi görevi kötüye kullanma ve kamu zararına sebebiyet verme iddialarıyla yargılanıyorlar. Soruşturma aşamasının tamamlanıp iddianamenin kabul edilmesinin ardından da Tanju Özcan ve diğer belediye personeli ilk kez mahkeme heyeti karşısında savunma yapmış vaziyette. Özcan mahkemedeki ifadesini tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun, şeffaf ve kamu yararı gözetilerek yapıldığını savundu. Yapılan harcamalarda veya ihalelerde herhangi bir usulsüzlük ya da şahsi menfaat olmadığını belirtti. Davanın siyasi saiklerle açıldığını iddia etti ve beraatini talep etmişti. Sevgili dinleyiciler, onu da söylemiş olalım buradan sizlere. Devam edelim. Bu haberi de verelim. Ondan sonra minik bir aramız olsun. Suyu da almamışım yanıma, görüyor musun bak? Hallederiz diyorsun. Peki sevgili Simge. Hanımlar beyler, Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke. Sigara sağlığa zararlı. En çok sigara içilen ikinci ülkeymiş. Söyle bakalım, ne diyeceksin? Hastasın. Öyle mi? Aa, inşallah hiç içmezsin. Bırak, sigara sağlığa zararlı. Bugün hani bunu noktaladığımız, böyle mührünü bastığımız gün olsun be. Aramıyorsun değil mi? Evet. Aramıyormuş değerli dinleyiciler. Yani ne sigara kendisini, herhangi bir mesaj, herhangi bir arama, herhangi bir şey yok. Simge'den de yok. Sağlığa zararlı, sağlığa zararlı. Gencecik arkadaşlarım, gencecik insanlar, pırlanta gibi insanlar sigara içiyorlar. Hatta çocuk yaşta insanlar, çocuk yaşta sigara içenler var. Sigara sağlığa zararlı, yapmayın yani. Hiçbir faydası yok, hiçbir faydası yok. Yok efendim içmezsem başım ağrır, yok efendim şöyle olur, yok efendim böyle olur. Ya içmeyince ben kilo alıyorum ya, çok kilo alıyorum ben falan. Yapmayın, yapmayın Allah aşkına. Onun ne alakası var? Yiyorsun ondan alıyorsun. O yüzden içmeyin değerli dinleyiciler. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer tarafından paylaşılan güncel verilere baktığımızda Türkiye Endonezya'nın ardından dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke konumunda değerli dinleyiciler. Dünya birinciliği Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre sigara kullanım oranı çok yüksek bir seyirmiş. Türkiye akciğer kanseri vakalarında dünyada bir numara yapmış. Sigara sağlığa zararlı, lütfen ya. Türkiye'de sigaraya bağlı solunum yolu rahatsızlıkları, kalp krizleri, beyin kanamaları nedeniyle her yıl yaklaşık 120 bin insan hayatını kaybediyor. Ülke genelinde kişi başına düşen yıllık sağlık harcaması $840 seviyesindeyken, kişi başına yapılan sigara harcaması, yıllık sigara harcaması $1024 buluyor. Bu arada Cumhurbaşkanı kararıyla sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye de ücretsiz ilaç desteği sağlanacakmış. Hadi bakalım. O zaman sigarayı bırakma vakti.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Yeni müfredatta ne olur buraya birazcık daha dikkat kesilelim. Alabiliriz müziği istersen Simge. Dikkat kesilelim acıcık daha, çok rica ediyorum sizlerden. Kıymetli dinleyiciler, yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı ifadesi çıkarılıp yerine milli mücadele kavramı getirilecek. Hürriyet'in haberi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı dedi. Bununla ilgili olarak bu Kurtuluş Savaşı ifadesi yerine milli mücadele kavramı. Hanımlar beyler, Mustafa Kemal Atatürk neleri kurtardı biliyor musunuz? Şöyle bir baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sadece askeri bir zafer kazanmakta kalmadı. Topyekün yok olma eşiğindeki bir milleti ve coğrafyayı çok boyutlu bir enkazdan kurtardı. Devam edelim mi? Mondros ve Sevr anlaşmalarıyla parçalanmış Akdeniz'den Karadeniz'e kadar işgal edilmiş Anadolu topraklarını askeri dehasıyla düşman işgalinden kurtardı, temizledi. Devam edelim mi? Yüzyıllardır kul olarak görülen bir halkı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek kendi kaderini tayin eden onurlu vatandaşlar haline getirdi. Devam edelim. Mandacılık ve himayecilik fikirlerini kesin olarak reddetti. Tam bağımsız bir devlet mekanizması kurdu ve Türk milletini sömürgeleşmekten kurtardı. Cehaletin, bağnazlığın, geri kalmışlığın, kıskacındaki bir toplumu harp devrimi, kılık kıyafet kanunu, medeni kanunu ve laiklik ilkesiyle çağdaş uygarlık seviyesine ne yaptı? Taşıdı değerli dinleyiciler. Bakın, bir kağıt gemi yapıp tarihin sularına bıraktığınızda size ilk fısıldayacağı şey kelimelerin hafızası. Kelimeler sadece harflerden oluşmaz. İçlerinde yaşanmışlıkları, gözyaşlarını ve bir milletin çığlığını taşırlar. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın, bizim Milli Eğitim Bakanımızın neyden kurtuluyoruz sorusu işte o hafızanın duvarlarına çarpan tuhaf bir yankı gibi duruyor, biliyor musunuz? Bir an durup düşünelim. İstanbul Boğazı'na demirlemiş düşman zırhlarına saray pencerelerinden bakıp iç çekenlerin karşısında Kartal İstimbotu'nun güvertesinde geldikleri gibi giderler diyen o mavi gözlü hayalperest olmasaydı bugün o sorunun sorulduğu koltuklar hangi dilde yönetiliyor olurdu acaba? Kıymetli dinleyiciler, bakın tarih bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Galicia'da, Hicaz'da, Yemen'de, Sarıkamış'ın karlarında ve Çanakkale'nin siperlerinde bir imparatorluğun en güzel, en yetişmiş, en aydınlık kuşağını gömdük biz. Geriye ne kalmıştı? Anadolu'da yetim kalmıştı çocuklar, dul kalmış kadınlar, sıtmalı köyler, harabeye dönmüş şehirler ve demir yolu bile olmayan, fabrikasız, ışıksız bir coşku vardı. Ve en acısı neydi biliyor musunuz? Kendi başkentinde İngiliz Yüksek Komiserinin izni olmadan yaprak kımıldayamayan bir saray hükümeti vardı. Soruyorlar ya neyden kurtuluyoruz diye. Şimdi soruyorlar ya neyden kurtuluyoruz diye. Milli mücadele diye değiştiriliyor ya, Kurtuluş Savaşı ifadesi öyle deniyor ya. Bakın, Tıbbiyeli Hikmet'in Sivas Kongresi'nde manda ve himayeyi kabul edemeyiz diye haykıran o genç ve titreyen sesinden mi kurtuluyoruz? Şerife Bacı'nın Kastamonu kışında donmasın diye cephenin üzerine örttüğü o ıslak yorgandan kurtuluyoruz. İzmir'de barut kokan o ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in cesaretinden kurtuluyoruz. Kendi topraklarında par yedilmiş okuma yazma oranı %10'u bile bulmayan, tarlası hazedilmiş, tersanelerine girilmiş bir halkın makus tarihinden kurtuluyoruz. Kurtuluş kelimesinden rahatsız olmak aslında o köhne enkazı bir gecede pırıl pırıl bir cumhuriyete dönüştüren o büyük mucizeyi aslına bakarsanız küçümsemek sevgili dinleyiciler. Evet, koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ama o imparatorluğun son dönemde Galata rıhtımında yabancı devletlerin bayrakları dalgalanıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük komutan ona inananlarla birlikte Osmanlı'nın o şanlı geçmişini reddetmedi ki. Aksine o geçmişin bıraktığı yetim halkı ayağa kaldıran isim oldu. Büyük Atatürk. Sömürgeci devletlerin sofrasında paylaşım planları yapılan o hasta adamı tarih sahnesinden çekilirken kendi küllerinden doğan genç, dinamik, bağımsız bir cumhuriyet olarak yeniden dünyaya hediye etti büyük komutan ve ona inananlar. Eğer kurtuluş kelimesini müfredatın tozlu sayfalarından silmeye kalkarsanız, o savaşı verenlerin ruhunu, o günlerin karanlığını ve aydınlığa çıkışın o muazzam kıymetini de eksiltmiş olursunuz. Oysa tarih silgilerle değil, o kelimeleri kanıyla yazanların hatırasıyla yaşar. Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama bir milletin kalbindeki o büyük kurtuluş şarkısını asla susturamazsınız. Avrupa rekoru kırıyor 3000 metre yürüyüşte Fransız atlet Alice Finot. Yarışın arkasından da erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor ya. O kadar özel bir evlilik teklifi ki yani bu evlilik teklifini baya bir düşünme fırsatı olmuş anladığım kadarıyla. Bu telefonu kaydettirmeniz gerekiyor. Ödediğiniz ücret normalde 31.692 lira ama yeni değerleme oranıyla yeni yılda bu fiyatın 45.953 liraya kadar yükseleceği konuşuluyor. Kazada dur levhasına uymayarak ana yola çıkış yaptığı ve trafik işaretlerine uymadığı ifade ediliyor. Emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan rapor Fatma Zehra Kınık Demir'in %100 kusurlu olduğunu vurguluyor. Peki ne oluyor? Herhangi bir şey var mı? Yapılan bir işlem var mı? Bir kişi hayatını kaybediyor. Ya Allah aşkına bu yeni karşılaştığımız bir şey değil ki. Türkiye'de biz bu manzaralarla çok karşılaşıyoruz. Adalet, adalet, adalet diyoruz. En önemli saç ayaklarından bir tanesi.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyim. Bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler yeni haftanın ilk gününde buradayız. Şimdi Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri için bilet vereceğiz dedik. Ve o bilet için de şimdi size bir tane soru soralım. Efendim? 45 geçe tamam. Simge dedi ki bana şimdi değil dedi, 45 geçe dedi. Güler Duman ve Oğuz Aksaç İstanbul Harbiye konserine gitmek ister misiniz hanımlar beyler? Bence istersiniz. Muazzam bir konser oluyor çünkü. Müziğe, Türk halk müziğine doyacaksınız. İki büyük isim, iki dev ismin bir araya geldiği harika bir konser. Biz de orada olacağız Harbiye'de 13 Temmuz'da. 45 geçede sorumuzu soracakmışız. Patron öyle söyledi. Değerli dinleyiciler, NATO zirvesi, yurdun çeşitli yerlerinden protestolar var bununla ilgili olarak. NATO liderler zirvesine yönelik tepkiler devam ediyor. Sendikalar, meslek odaları, sol ve devrimci gençlik örgütleri, barış aktivistleri Türkiye'nin pek çok kentinde meydanlara çıktı. Bursa, İstanbul, İzmir başta olmak üzere. Savaş örgütü NATO dağıtılsın, NATO defol, bu memleket bizim, emperyalizme geçit yok sloganlarıyla yürüyüşler değerli dinleyiciler ve basın açıklamalarının düzenlendiğini sizlere aktarmış olalım. Yine yapılan açıklamalarda NATO'nun bir savunma ittifakı değil, küresel ölçekte savaş ve yıkım getiren emperyalist bir organizasyon olduğu iddia edildi. İncirlik başta olmak üzere Türkiye'nin tüm NATO üslerinin kapatılması ve ülkenin ittifaktan ayrılması talepleri var. Zirve Ankara'da yapılmasına rağmen aralarında Karabük, Mersin, Elazığ, Niğde ve Bursa'nın da olduğu toplam 11 ilde valilikler tarafından NATO protestoları resmen yasaklandı. Yaklaşık 19 milyon nüfusu kaplayan bu yasak kararları değerli dinleyiciler fiziksel güvenlik önleminin ötesinde ilan edilmemiş bir sıkı yönetim ve OHAL uygulaması olarak değerlendiriliyor. Onu da söyleyelim. Eylemler öncesinde ve sırasında kolluk kuvvetleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. Şehir hatları vapurlarından pankart açan gençlerden, sokakta bildiri dağıtan aktivistlere kadar onlarca kişi 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gerekçesiyle gözaltına alındılar. Zirve takvimi yaklaştıkça emniyetin çeşitli illerde önleyici tedbir adı altında ev baskınları düzenlediği ve gözaltı işlemlerine devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım hanımlar beyler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir NATO öncesi gözaltılara tepki gösterdi. Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçiren günün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Amerika bayrağı renkleriyle ışıklandırılıp bağımsızlık günü için Trump'a şirin görünmeye çalışanlar bugün de NATO zirvesi öncesi kendi ülkesinin akademisyenlerini, avukatlarını ve gazetecilerini evlerini basarak gözaltına alıyorlar ifadelerini kullandı ve tepkilerini gösterdi. Hanımlar, beyler, tepkiler bir taraftan devam ediyor, devam edecek gibi de duruyor. Şimdi zam haberleri vermiyoruz. Motorine zam geliyor. Bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatının İstanbul'da 66 liraya çıkması öngörülüyor. Söyle bakayım. Bunlar bildiğimiz şeyler zaten diyor sevgili Simge. Bilmek ve alışmak. Ya biliyoruz ve alıştık maalesef. O alışmak çok kritik bir nokta ya. Alışmamak lazım. Ya bir şey söyleyeceğim, bu bizim Şile'de de boğulma haberleri oldu maalesef. Toplamda 3 şehirde bir günde 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ya bu hayatını kaybedenlere tabii Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Çok üzücü, yıkıcı bir durum. Fakat şöyle de bir gerçek var Allah aşkına, yani tamam insanlar hepimiz serinlemek istiyoruz, özellikle hafta sonu geldiğinde hafta sonu böyle yakın bölgelerde gidiyoruz, kendimizi denizlere atıyoruz falan, ya da başka bölgelerde de böyle
göllere girenler var, akarsu hızlı, hızlıca akan sulara girenler var falan. Özellikle Adana bölgesinde falan böyle hayatını tehlikeye atanlar var. Şimdi ben Şinir'e olduğum için biliyorum, orada olduğum için ve yaşadığım için biliyorum. Yani dalga sesi evlere geliyor, o dalganın kıyıya vurma sesi o kadar yüksek ki. Düşünün yani orada suya girmek, denize girmek yasaklandığı halde bunu dinlemeyen insanlar oluyor. Ondan sonra da böyle haberlerle maalesef karşılaşıyoruz. İnsanlar hayatını kaybetti işte, bakın. Bir günde değerli dinleyiciler, bir günde 5 kişi birden hayatını kaybetti. Farklı bölgelerde, 3 tane şehirde insanlar hayatını kaybediyorlar. Lütfen ya, lütfen ama lütfen dikkat edelim. Belki de bu noktada biraz daha sıkı önlemler de alınabilir ama ne gereği olacak? Yani insan biraz kendi canını düşünmesi lazım. Yani hani ne kadar iyi yüzerseniz yüzün. Ben hep öyle duyuyorum. Ben yüzme konusunda iddialı bir isim değilim. Ama böyle çok iyi yüzen, hatta bu anlamda eğitim veren insanların bile şu cümleyi söylediğini biliyorum. Diyorlar ki yani ben ne kadar iyi yüzersem yüzeyim yine de öyle bir denizde, dalgalı bir denizde, tehlikeli bir denizde girmem yani. Şimdi bilet için sorumuzu soracağız ama Okan Bey merhaba, dünkü boğulma vakasında akrabamız demiş, bak işte ölenlerden biri, diğerini bulamadılar, aramaya devam ediyorlar demiş. Hay Allah. Nurgül Hanım, başınız sağ olsun diyorum, sabırlar diliyorum. Dikkat etmek lazım ama umarım bir daha yaşanmaz bu olaylar. Sevgili dinleyiciler, şimdi değerli dinleyiciler, Güler Duman, Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde olacak. Harbiye'de muhteşem bir konser olacak 13 Temmuz'da. Kıymetli dinleyiciler, biz de o konserde olacağız. Orada izleyeceğiz, o güzel havayı, güzel atmosferi birlikte yaşayacağız. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri. Biletler dağıtıyoruz. Konsere kadar da her gün bu biletleri dağıtacağız. Sabah yayınında sevgili Güçlü de, Güçlü Özgan da dağıtacak. Biletlerden size hediye edecek. Ben de şimdi bir çifte, hatta bir çift değil, bugün iki çift yapacağız Simge. İki çift. Tabii bugün çünkü Güçlü Özgan yayın sabah olmadığı için. Bugün iki çifte, iki çiftimize kıymetli dinleyiciler, Güler Duman, Oğuz Aksaç, Harbiye 13 Temmuz konserine bilet hediye edeceğim. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Az önce yayın içerisinde saymıştım, yayının başında saymıştım. 13 Temmuz konseri sonrasında da bu ikilinin, Güler Duman ve Oğuz Aksaç ikilisinin konserleri devam edecek. Farklı illerde de konserleri olacak. O konserlerden bir tanesinin hangi ilde olduğunu, birkaç tane konser olacak çünkü, şu ilde konseri olacak diye bize yazmanız yeterli. 0505 171, efendim, tabii 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 numaralı hattımıza Güler Duman ve Oğuz Aksaç'ın 13 Temmuz'daki Harbiye konserinden sonra verecekleri herhangi bir konserin yerini bize gönderen dinleyicilerimiz içerisinden iki çifte İstanbul konserine, Harbiye konserine bilet hediye edeceğiz. İki çifte hediye edeceğiz. 0505 171 66 56. Bu mesajlar için hangi ilde konser olacağını yazmanız lazım. İsim, soyisim bilgisini de mutlaka ama mutlaka göndermeniz lazım. Süremiz başladı. 0505 171 66 56 hanımlar, beyler.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bir taraftan mesajlarınız geliyor. Birazdan Simge bana isimleri gönderecek, kazanan isimleri gönderecek. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye'de olacak. İki çifte bilet hediye ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sabah yayınında sevgili Güçlü Özgan yarın sabahtan itibaren bu biletlerden hediye edecek. Ben de yine bu hafta boyunca sizlere hediye edeceğim hanımlar beyler. Şimdi Dünya Kupası devam ediyor. Enteresan sonuçlar geliyor orada. Dün akşam mesela Brezilya-Norveç maçı müthiş bir maçtı. Yani belki uzatmalara gider, penaltılara gider diye beklerken ben kendi kendime dedim ha, kimseye demedim. Kendime söyledim. Kesin dedim Norveç atar dedim. Ne oldu? Bir daha söyle. Başkasına söyleseydiniz atamazdı demiş. Niye ben Norveç'i tutuyordum? Ben olsam ben de onu tutardım diyor. Neyse şimdi anlatıyorum değerli dinleyiciler. Şöyle ki ben kendi kendime dedim. Dedim ki Norveç atar. Çok kısa bir süre sonra attı. Sonra bir daha dedim Norveç belki bir daha atar dedim. Bir daha attı. Dedim ki artık yeter sus bir daha konuşma. Sonra Norveç ikinci golü attı. Ama mesela bak şey demedim. Brezilya'da atar demedim. Norveç 2'yi de atar dedim ama Brezilya atar demedim. Ben de doğruya doğru. Söyle. Demedim. Skor tahmini vermedim. Simge diyor ki 3-2 falan da olabilir diyor. Olabilirdi ama Norveç 2-1 aldı. Yalnız enteresan şeyler oldu orada. Mesela Neymar. Neymar bu arada Brezilya milli takımını bıraktığını açıkladı. Neymar penaltıyı gole çevirdi. Girildi orada bir futbolcular. Neymar'la Norveç kalecisi birbirlerine böyle konuşuyorlar penaltı kullanmadan evvel. Karşılıklı böyle bir şeyler söylüyorlar. Anlamıyorum ki, dudaklarını da okuyamıyoruz. Yapay zekaya falan soran olmuş bugün. Söylesene Neymar ne okuyor, dudak okuyabiliyor musun falan diye yapay zekaya soran olmuş falan. Neyse ne işte, bilenler biliyor, ayrı mesele. Böyle değişik bir şeyler oldu. Sonuçta hanımlar beyler Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve yoluna devam ediyor. Sabah oynanan maç vardı. İşte Meksika, ondan sonra İngiltere Meksika'yı ne yaptı? Eledi değerli dinleyiciler. Şimdi ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Bu arada kazanan isimleri bana Simge gönderdi. Birazdan açıklayacağım. Değerli dinleyiciler, Güler Duman Oğuz Aksaç konseri, İstanbul Harbiye konseri için iki çifte bilet hediye ediyoruz. Kazanan isimler belli oldu. Bu arada kazanan isimlere biletleri de göndermeye başladık bugünden itibaren. Onda da sevgili Simge sağ olsun bize destek oluyor. Bütün organizasyonunda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son 32 turunda Bosna Hersek'i 2-0 yenerek elediği maçın 64. dakikasında sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncusu Folarin Balogun rakip oyuncuya yaptığı hareket, ki hareketi izleyenler izlemiştir muhtemelen, ayak kırılabilirdi yani. Bilekten rakip oyuncunun ayağı kırılabilirdi. Hakem gidiyor, VAR'a gidiyor. VAR incelemesinde de dönüyor sahaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolcusuna, oyuncusuna kırmızı kart gösteriyor. FIFA turnuva kuralları gereği kırmızı kart alan oyuncular bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı duruma düşer. Dolayısıyla bu oyuncu normalde Belçika maçında oynayamayacaktı. Ama şimdi FIFA ne yaptı biliyor musunuz? İşte bak Simge orada beni taklit ediyor. Alo Okan Bey de bugün ne oldu? Gibi. Şimdi orada arada bir telefon olduğu söyleniyor. Beyaz Saray'dan giden bir telefon olduğu söyleniyor. Sabah Güçlü de söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la FIFA Başkanı'nın arkadaş olduğu, çıkar ilişkileri olduğu falan filan. Neyse ne? Allah Allah ya. Şimdi bakın. Dolayısıyla Belçika'nın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bence Belçika yine kazanabilir. Hani iyi oynuyorlar sonuçta. Fakat şöyle bir durum var. Ceza değerli dinleyiciler uygulanmayacak. Erteliyor FIFA cezayı. Bir kırmızı kart gösteriliyor ve bu kırmızı kart cezası ertelenecek. Disiplin talimatı madde 27. Kurul talimatın 27. maddesini işletiyor.
bir maçlık cezasını bir yıl süreyle erteliyor, askıya alıyor. Gerekçe ne? Pozisyonun yavaş çekimde ağır görünmesine karşın kasıtlı olmadığı, oyuncunun basacağı başka bir yer bulunmadığı ve kırmızı kart kararının oldukça ağır bir karar olduğu yönünde tartışmalar ortaya çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, bir yıllık denetim süresi içinde benzer ağırlıkta yeni bir kural ihlali yaparsa oyuncu cezalandırılıyor bu sefer. Şimdi böyle bir karar var mı? Yok, olamaz. FIFA'nın doğrudan kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasını Dünya Kupası gibi devasa bir organizasyonda bir yıl ertelemesi ya da denetimli serbestlik vererek bir sonraki, kalemi düşürdüm be, bir sonraki maça oynatıyor olması mümkün değil. Böyle bir şey yok. Buna gelen tepkiler oldu. Yani direkt kırmızı kart gören bir oyuncunun bir sonraki maçta oynamaması lazım. Belçika Futbol Federasyonu maçı oynamayı reddetme noktasına gelebilir. Hukuki olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne acil koduyla başvurabilirlerdi. Yine federasyonlardan gelen tepkiler oldu değerli dinleyiciler. Bununla ilgili olarak tepkiler oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünya Kupası gibi bir organizasyonda olup biten şeylere bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi ama dediğim gibi orada sanki bir telefon gittiği şeyi var, bilgisi var. Yani Beyaz Saray'dan FIFA'ya giden bir telefondan bahsediliyor hanımlar beyler. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim. Değerli dinleyiciler, konser başka yerlerde dediğim gibi konserler oluyor. Farklı illerde de konserler olacak. İstanbul konseri Güler Duman ve Oğuz Aksaç, İstanbul konseri 13 Temmuz. Ama 13 Temmuz'dan sonra Didim, Antalya, Altınoluk ve Bursa'da da yine konserler olacak. Dedim ki sorumuz şuydu. Bir tanesini söylemeniz yeterli. İki tane dinleyicimiz kazandı. Bugün bizden konser davetiyesi kazanan isimler: Anagül Şimşek, Aris Bahtiyaroğulları. Doğru değil mi? Anagül Şimşek, Aris Bahtiyaroğulları. Bu iki dinleyicimiz çift olarak hanımlar beyler bizlerden biletleri kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdiden iyi izlemeler diyelim. Biz de orada olacağız konser esnasında değerli dinleyiciler. Ama hiç merak etmeyin, bilet hediye etmeye ne yapacağız? Devam edeceğiz kıymetli dinleyiciler. O zaman artık yavaş yavaş müzikle beraber bir saat başına gidelim Simge, sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.

0: beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal, perküsyonda dım tıs dım tıs dım tıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arpta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
1: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
2: Telefon çalıyor, bir dakika.
3: Merhaba, ben Akif.
4: Ben Mikail.
5: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyim. İkinci bölüme giriş yaptık. Şimdi sokak röportajına denk geldim. Bu sokak röportajında, ya sosyal medyada denk geldim benimle. Hiç sokak röportajına denk geldin mi bu arada? Hiç seninle röportaj yapıldı mı Simge? Görünce kaçıyorsun. Öyle mi? Niye? Ha, anladım. Yani hani kendimi tutamam, konuşurum. Sonra yani acelem vardır, eve gitmek istiyorumdur. Eve gidemeyebilirim falan gibi çeşitli nedenler. Öyle söyleyelim. Şimdi şöyle. Bu arada sizde durum nasıl hanımlar beyler? Sevgili dinleyiciler, siz sokak röportajına denk geldiniz mi? Geldiyseniz ne sordular? Ya da siz de kaçanlardan mısınız? Değil mi? Ya ben yaklaşma. Hayır, işim var. Bir de böyle geçerken bir şey söylemeyiz. Teşekkürler deriz. İşim var deriz. Değil mi böyle? İnsanlara şey sormuşlar. Konseri bedava olsa bile gitmeyeceğiniz ünlü var mı diye sormuşlar. Simge, var mı? Senin kim mesela? Söylemezsin. Niye? Ha, size söylerim de yayında söylemem diyor. Varmış bak. Vay arkadaş. Sizde var mı değerli dinleyiciler? Bedava bile olsa konseri gitmem diyeceğiniz bir ya da birkaç tane isim var mı? Söyleyebilirsiniz isterseniz. Nasıl? Ha, yan haklarına göre. Yani yanında şunu şunu şunu şunu verirlerse o zaman belki düşünebilirim. Nedir onlar? Mesela ne bileyim, yemeğiydi, içmeydi, şudur budur falan. Konaklaması olur falan, başka bir şehirdeyse diyor. Sizde var mı böyle konserine hiçbir şekilde gitmem, yan hakları olsa bile gitmem diye? Ne gülüyorsun be? Allah Allah, gözlüğü gözümüze vurduk. Şimdi insanlara sormuşlar bunu. Level C5. Doğru okudum değil mi? Level. Level C5. Level mı? Level mı bu? Ben level diye okuyorum bunu. Fark etmez, o da çok kızmaz herhalde. Çünkü bunu çoğu insan, o röportajdakiler de söyleyemedi. O hadi var ya bir şey, L'li bir şey var diye böyle cevap verenler var. Level C5, yalın diyen olmuş. Evet evet olmuş. Manifest, manifest evet. Semi Cenk gibi. Blok 3, ondan da Blok 3 bu arada en son İnönü Stadı'nın hemen bizim burnumuzun dibinde İnönü Stadı'nı full doldurmuştu. Mesela devlete karşı olanlara gitmem diyen bir hanımefendi gördüm. Bedava olsa her şeye, her yere giderim diyen, yeter ki bedava olsun. Level C5 olmuş, şu olmuş, bu olmuş gibi. Değil mi? Yan haklar devreye giriyor. Var mı sizde de böyle bedava olsa da gitmem

0: gibi değerli dinleyiciler. Televizyonun adını sorarım, ona göre konuşurum. Sonra alırlar demiş. Dinleyicimiz, selamlar ve sevgiler gönderelim kendisine. Evet değerli dinleyiciler. Merhaba, iyi haftalar. Yıllarca dini siyasete alet edenler demiş dinleyicimiz. Öztürk Bey, Öztürk Uçarman göndermiş. Sevgiler gönderin. Sevgili dinleyiciler, şimdi ehliyet ve alkollü araç cezasına yönelik düzenleme meclise sunuldu. Araç cinsine bakılmaksızın 0.20 promil üzerinde alkol olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulacak. 0.21. Ben dün sosyal medyada bir video gördüm. Scooter'la bir hanımefendi gidiyor. Gördün mü onu sen? Scooter'la hanımefendi gidiyor. Ha, elektrikli bisiklet. Tamam. Elektrikli bisikletle gidiyor bir hanımefendi. Polis durduruyor. Alkol testi yapıyor. 2.8 gördüğüm kadarıyla, 2.08, 2.8 deyince 2.08 çok fark ediyor. 2.08, bu arada simgenin dikkati de harika, şöyle dikkat harika. Yani hem bana söylüyor olması hem de o 0.8'i hatırlıyor olması da güzel. Bak ne kadar dikkat çekiyor. 2.08 promil alkollü çıkıyor. Hatta polis orada diyor ki siz bayağı alkollüsünüz diyor, yani bayağı yüksek diyor. Orada bir ceza kesiliyor kendisine. Ne kadar? 50.000 TL değil mi? 50.000 TL ceza kesiliyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam hanımefendi diyor ki eve bırakıp da geleyim bisikleti diyor. Öyle bir şey de oluyor. Söyle. Ney? Ha, bisikleti alın, beni alamazsınız diyormuş. Simge de izlemiş onu. Beni alamazsınız, polis de tabi alırız diyor. Alırlar abicim. Alırlar ablacım. Alıyorlar da. Şimdi araç cinsine bakılmaksızın, burada bu da iyi bir örnek oldu aslında. 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti alınacak. Bu sınır hususi otomobil sürücüleri için 0.50 promildi. İlk kez ehliyet alanlar, ehliyet iptal edildikten sonra yeniden ehliyet alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücüler bu süre içinde drift ya da makas atma ihlali yaparlarsa da ehliyetleri iptal edilecek. Bu trafikle ilgili olarak düzenlemeler, biliyorsunuz kıymetli dinleyiciler, son dönemlerde ben baya bir caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Bir kere trafikteki dikkat edersen şeyler, kavgalar falan baya bir azaldı. Yani yine ara ara duyuyoruz da ama baya azaldı. Hani hiç yok değil. Çünkü tabii en azından baklavacılar hamile kadınların arabalarını ezmiyorlar, çiğnemiyorlar, üzerine çıkıp tepinmiyorlar falan böyle. Daha azaldı. Sıfırlandı mı? Değil. Çünkü eline telefonu aldığın anda hikaye kapanıyor. Hemen böyle çekip gidiyorlar. Değerli dinleyiciler, başka bu trafikle ilgili haberler var. Dur, onu da hemen söyleyeyim size. Nereye almıştım ben onu? Bir dakika. Değerli dinleyiciler, şöyle hemen bakacağım. Vaktimiz de daralıyor böyle. Saat 1:10 geçiyor. Evet, şimdi trafik güvenliğini artırmaya yönelik 30 maddelik kanun teklifi meclise sunuldu. Aday sürücüler drift veya makas atmaları halinde ehliyetleri doğrudan kaybedecekler. 75 ceza puanını aşan ya da 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan aday sürücülerin de ehliyetleri iptal ediliyor. Ehliyeti iptal edilenler sürücü kursuna yeniden kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarını tekrardan ne yapmak zorunda? Geçmek zorunda kalacaklar. Çok zahmetli değil mi? Bir de bir dünya para. Bence gerek var mı? Yok. Efendi kullan aracını. 2 yıllık aday sürücülük süresi boyunca hata payı tanımayan ve bir kez yapılması dahi ehliyetin süresiz iptaline yol açan ağır kusurlar kanunu kapsamına alındı hanımlar, beyler. Bundan sonra trafikte çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Mesela kırmızı ışık ihlali. yapmak 3 kez. Belirlenen hız limitlerini aşmak 3 kez. Tamamen ehliyetler iptal ediliyor bu durumlarda, söyleyeyim. Yaya veya okul geçitlerinde dönüşlerde yayalara ilk geçiş hakkını vermemek 3 kez ehliyet iptali. Emniyet kemeri veya motosiklette kask takmamak, takma kuralını, bu kuralı ihlal etmek 3 kez ehliyet iptal ediliyor. Ondan sonra da sizi ne gibi bir süreç bekliyor? Psikolojik, psikoteknik test var. Sıfırdan eğitime gidiyorsunuz. Yeniden sınava giriyorsunuz. Yeniden paralar harcıyorsunuz. Ehliyet almak zorlaşıyor tabii. Ağır para cezaları var. Mesela polisin dur ihtarına uymamak. 200 bin TL ceza, idari para cezası. Ehliyetine 60 gün el konuluyor. Araçlar 60 gün alınıyor. Ehliyetsiz araç kullanma. Değerli dinleyiciler, 40 bin TL ceza. Ehliyeti alındığı halde araç kullanma, 200 bin TL ceza. Aşırı hız, burada kilometre aşımına göre 2000 TL'den başlayıp 15 bin liralara kadar çıkabiliyor cezalar. Dediğimiz gibi son derece caydırıcı. Ben etkisinin de olduğunu aslına bakarsanız inanıyorum kıymetli dinleyiciler, onu da buradan sizlere söylemiş olalım. Etrafı da bir dağıtmadan bir çalışamıyorum ya, vallahi billahi. Kazananları bir daha tekrarlayayım. Ünlü mü bilmiyorum ama Yavuz Bingöl üzerine para verseler de gitmem demiş. Hakan Bey göndermiş. Bizden şimdi bugün Güler Duman ve Oğuz Aksaç 13 Temmuz'daki Harbiye konseri için bilet kazanan iki ismi tekrarlıyorum. Ana Gül Şimşek, iki kişi olarak gidecek. Ana Gül Şimşek, tebrik ederim. Aris Bahtiyaroğulları, yine o da iki kişi olarak dinleyicimiz gidebilecek. İki çift kazandı bugün için, ama yarın da devam edecek. Sabah Güçlü de, Güçlü Özgan da değerli dinleyiciler yayında sizlere bilet hediye edecek. Okan Bey iyi yayınlar. Geçmişte çok gitmişliğim oldu. Yavuz Bingöl konserine asla gitmem demiş. Mari Kantarcı göndermiş. Çocuk evliydi bir senelik. Dostlar sağ olsun eşine, ailesine sabırlar versin. Maalesef şu boğulan dinleyicimiz Nurgün Hanım göndermiş. Boğulan kişi, akrabası gerçekten çok fena. Kimin? Okan Bey merhaba. Güç önünde eğilenlerin konserine gitmem. Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, bu isimleri vermiş dinleyicimiz. Bu isimlerin konserine gitmem demiş. Sokak röportajına denk gelmedim. Gelsem susmayıp konuşurum. İçeri alırlar demiş. Olcay Hanım göndermiş. Canımızsınız. Halbuki böyle olmaması lazım. İnsanlar hakaret etmeden, ki kaldı ki insanlar hakaret etmez yani. İnsanlar hakaret etmeden gayet güzel eleştirilerini, sert eleştirilerini yapabilirler yani. Ne kadar fena bir, değil mi? Yani bak o cümlenin sonundaki içeri alırlar ifadesi bile, Olcay Hanım'ın, sevgiler gönderiyorum. İyi günler, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Eşdar Şimşek göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim. Sokak röportajı İzmir 7-8 yıl önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ne diyorsunuz dendi. O zamanlar tartışılıyordu demiş Can Öztürk, denk gelmiş dinleyicimiz. Onla bedava olsa Ajdar'a, uzaylı türkücüye, Mustafa Topaloğlu değil mi ya? İsmi aklıma gelmedi demiş. Mahmut Tuncer'e, ondan sonra yerli metalcilere gitmem. İzzet Yıldızhan, İzzet Yıldızhan'ı andıran dişleri ultra beyaz, parlak, hatta şeffaf. Kim o isim acaba? Ona da gitmem demiş. Bilemedim. Vallahi o kadar güzel anlatmış ki, dişleri parlak. Hatı bilmiyor olmamız bizim hatamız gerçekten. Sevgili dinleyicimiz, isminizi de göremiyorum ki efendim. Sevgiler gönderiyorum size de. Onların konserine gitmem demiş. Pekala. Devam edelim hanımlar beyler. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Aksaray ziyareti sırasında bir açıklama yaptı ve Türkiye'de halk sağlığı risklerinin ne boyutta olduğunu resmi verilerle bir kez daha gözler önüne serdiğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6'sının fazlası fazla kilolu. Toplumumuzun maalesef %65'i kilolu, hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımızı büyük risk altında diyerek nüfusun 2/3'ünün yakınının ideal kilo sınırının üzerinde olduğunu söylüyor. Hareketsizliğin önüne geçmek için bakanlık tarafından yeni bir seferberlik başlatıldığını duyuruyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 1 milyon 200 bin vatandaş kas kuvveti ve esneklik kontrolleri yapılarak doğru egzersiz programları için fizyoterapistlere yönlendirilmiş. Değerli dinleyiciler, Bakan Memişoğlu vatandaşların sağlık sistemini sadece tedavi amaçlı kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor sevgili dinleyiciler. Sağlık Bakanlığımızın tesislerinde sadece hasta olduğunuz için gitmeyin, sağlıklı kalmak için başvurun demiş. Aa canım benim ya, sevgili Olcay Hanım ne kadar tatlısınız. Bence hep bordo rengi tercih et, çok yakışmış demiş. Ay çok teşekkür ederim ya, alkışlıyorum, sevgiler gönderiyorum buradan. Öpücükler gönderiyorum Olcay Hanım. Bak hiçbir şey demediniz benim tişörtümle ilgili olarak. Allah Allah, senin rujuna demiyor bir kere sevgili Olcay Hanım, benim tişörtüme diyor. Çok teşekkür ediyorum. Görse sana da der, evet sana da çok güzel, rujun çok yakışmış der. Kemal'e hiçbir şey diyemez, Kemal giymiş siyahları gelmiş her zamanki gibi. O kendisi güzel, evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgiler Antalya'ya, kalpler gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı, biliyor musunuz? 7 milyon 600 bin kullanıcı sayısı, uygulamaya gösterilen yoğun ilgiyle birlikte sistem aktif olarak kullanılan kayıtlı vatandaş sayısı kısa bir sürede 1 milyon 385 673'e ulaşmış. Bununla ilgili mi ses Simge? Tamam, bununla ilgili olarak sesi verelim. Murat Kurum'un açıklaması sevgili Simge bize dinletiyor, sonra buradayız.
1: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. Bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Evet, evet sevgili dinleyiciler, 1 TL biliyorsunuz değil mi? Cam ve alüminyum ambalaj, içecek ambalajı için vatandaşların hesaplarına 1 TL. Güzel. Siz verdiniz mi hiç? Biriktiriyor musunuz? Bir yerde gördün ama hiç şansın olmadı. Kalabalık mıydı yani? Kalabalık mı yani? Ha, Almanya'da kuzenlerin yapıyordu, özeniyordun. İnşallah olur canım. Neden olmasın? Sevgili dinleyiciler, çay fiyatına 3 ayda %45 zam geldi. Bu kadar çok seviyoruz çayı ama pahalıya içiyoruz. Son 3 ayda kuru çay fiyatlarına yapılan zam oranı %45.5'i bulmuş hanımlar beyler. Bir de üstüne üstlük zarar ediyor ya Çaykur. Varlık fonuna devroldu. Devrolduğu ana kadar kar yapıyordu. Kar elde ediyordu. Devrolduktan sonra zarar etmeye başladı. Evet. Evet, evet. Simge bir şey söyle de demeyeceğim, onu gerek yok. Sevgili dinleyiciler, manuel vites kullanan, araç kullanan sürücülerin beyni daha yoğun çalışıyormuş, biliyor musunuz? Böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Araç kullanmayan var mı içimizde? Kullanmayı bilmeyen var mı? Yok. Herkes araç kullanabiliyor. Otomatik araç mı kullanıyorsunuz? Öznur otomatik araç kullanıyor. Caner için fark etmiyor. Ben her iki şekilde ikisini de kullanırım abi diyor. Simge, senin ehliyetin manuel derken, Simge dedi ki ben bence burada yayını kapatıp gideyim. Simge aynen şöyle dedi. Benim ehliyetim manuel dedi. Otomatik değil benim ehliyetim, manuel. Evet. Yani Simge hiç hayatım boyunca polis çevirmesinde şöyle bir şey duydun mu? Aa, merhabalar. Siz otomatik kullanamıyorsunuz. Sizin ehliyetiniz manuel. Evet. Az önce bir tane jet kullanan arkadaş vardı. Onu da arabada yakaladık. Evet. Yani onun normalde jetle gezmesi lazım. Hatta geçen hafta bir tane tekne ehliyetli arkadaşı gördüm. Teknesiyle beraber geldi. Ceza kesmeden gönderdik. Simge, benim ehliyetim Manuel dedi değerli dinleyiciler. Daha da konuşmaya gerek yok be Caner. Vallahi billahi ya. Hakikaten. Sevgili dinleyiciler, Japonya'da Tohoku Üniversitesi'nde, çok kıymetli bir üniversitedir, çok iyi bir üniversitedir, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü'nde görev yapan ünlü bir nörobilimci, profesör ve ekibi bir araştırma yapıyorlar. Ve yapılan bu araştırmaya göre beyin görüntüleme testlerine bakıldığında manuel vitesli araç kullananların beynindeki aktivite düzeyine dair detaylar paylaşılmış. Araştırma, manuel vitesli bir aracı kullanırken yapılan fiziksel hareketler zincirinin beynin hafıza, dikkat, mekansal, akıl yürütme ve karar verme merkezlerini barındıran bölgeye doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Çok önemli yani. Beyni çalıştırmak lazım değil mi? Boş bırakmamak lazım. Ne yapıyorsun? Çalıştırmak için bir şey yapıyor musun Simge? Yani manuel ehliyetinin dışında bir şey yapmıyorsun. Yediğine içtiğine dikkat ediyor musun? Ceviz yerler bol bol. Balık yağı mesela. Balık yağı, omega 3 değil mi? Efendim Caner sesinizi duyayım ben bir. Sesi duyayım. Canım benim ya. Caner de sesin hangisi olduğunu bilmiyor. Bana duyuramıyor kendisini ya. Evet Simge. Caner'i duyayım. Evet. Bitiriyoruz hadi. Küstü. Ya o kadar kıvrandığımız kelime de bu muydu Caner, Allah'ını seversen ya. 2 dakikadır Caner bir şey söyleyecek, bir şey söyleyecek. Açtı mikro. Küstü abi dedi bana. Değerli dinleyiciler. Araştırma, manuel vitesli bir aracı kullanırken yapılan fiziksel hareketler zincirinin, dediğim gibi, beynin hafıza ve dikkat, işte mekansal, akıl yürütme ve karar verme merkezlerini barındıran o bölgeyi aktive ettiğini söylüyor. Otomatik vitesli araç kullanan sürücülerde bu bölgedeki sinir hareketleri oldukça düşük oluyormuş ve pasif kalırken manuel vites kullananlarda adeta bir kas egzersizi gibi yoğun çalışma gözlenmiş. Ver, benim sesim ver. Duymuyorum kendim. Benim sesim ver. Manuel. Evet, manuel. Değerli dinleyiciler, siz benim açığımı arayın. Sürekli benim açığımı arayın. Bekliyor intikam almak için benim bir kelime açığımı bulmak için. Evet. Hanımlar beyler, bak, Yargıtay kocasının arabasına dinleme cihazı koyan kadını boşanma davasında ağır kusurlu bulmuş. 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunan kadının talepleri de reddedilmiş. Yapar mısın böyle bir şey? Eşinin arabasına dinleme cihazı. Yok, ben direkt eşi değiştiririm diyor Simge. Değerli dinleyiciler, ya böyle şeyler yapmaya gerek yok ki zaten. Şimdilik yavaş yavaş veda edeceğiz. Bu arada hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kırmızı rujlu olan kardeşlerimi sevgiyle öpüyorum demiş. Ay canım benim, sevgili Olcay Hanım. Biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba, iyi yayınlar. İzmir Torbalı'dan Arif Bey göndermiş. Sevgili Ali Çağatay'ı sormuş. Takip ediyoruz tabii ki de. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacak. Yavuz Bingöl konserine bedava olsa gitmem demiş dinleyicimiz. Çok komiksiniz Okan Bey demiş. Gülmüş. Gülücük göndermiş. Neşe Üstün. Ama bu gülücük gözlerden yaş gelen gülücük. Ben bu emojilerden hiç anlamıyorum, biliyor musunuz? Emojilerin anlamı var mı arkadaşlar her birinin? Her birinin. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına, çok rica ediyorum. 3 dakika sürmeyecek. Sevgili arkadaşlar, sevgili editör arkadaşlarım, sizden rica ediyorum. Şöyle bir program yapalım mı bir gün? En azından programın bir gününü, bir bölümünü buna ayırayım istiyorum. Bir gün. Böyle bele 2 tane editör arkadaşım da olabilir, 3 arkadaşım da olabilir, problem değil. Emojileri ne olursunuz bir araştırsanız. Emojileri burada İrem, seni seçtik. İrem diyenler parmak kaldırsın, el kaldırsın, ayağa kalksın. Kalktık, ayağa da kalktık. İrem dedik. İrem lütfen burada seni canlı yayında ağırlayayım. Hangi emoji böyle enteresan emojilerde olursa güzel olur, anlamlarına bir bakalım, tamam mı? Evet, tamam. İrem'den sözü aldık. Evet, İrem'den sözü aldık değerli dinleyiciler, emojilerle ilgili olarak bir bölüm yapacağız. Yani bir gün bir program, burada programda bir bölüm şey yapacağız. Mouse nerede? Ha, buradaymış. Evet. Simge'ye de Manuel yakışır zaten demiş dinleyicimiz. Simge'ye de Manuel yakışır zaten demiş. Ama bence güzel bir şey Simge. Manuel araç kullan yani. Bak, açıklama da var. Ondan sonracıma. Olsun. Sen olması için ne yap? Umut et. Türkiye'de cezaevinde tutulan kişi sayısı dünyada 5. sırada. Hukuki açıdan, ekonomik açıdan, sosyolojik açıdan baktığımız zaman ah be, bazı ülkeler var. Hani cezaevlerini kapatıp kütüphaneler açma yoluna giden ülkeler var. Keşke biz de öyle olsak. Bak, az önce bir soru sordum. Dedim ki sokak röportajında, sizinle sokak röportajı yapmak istediklerinde ne yapıyorsunuz dedim. Genelde insanlar kaçıyorlar. Soruya cevap vermek istemiyorlar. Bak, vaktiniz olmaz, aceleniz vardır ayrı mesele ama en temel sebeplerden bir tanesi konuşursam başıma bir iş gelir düşüncesi. Hanımlar beyler, oysa ki insanlar düşüncelerini söyleyebilmeli. Hapishaneler cezaevleri almış başını gitmiş, dolmuş taşmış. Türkiye'de cezaevi nüfusu 427.525 kişiye ulaşmış. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış. Ya biz ülkemizde yeni cezaevleri için, yeni cezaevleri yapmak için bütçe ayıran bir ülkeyiz. Keşke bunları kütüphaneler açsak, sanat merkezleri açsak, bunlar için ayırsak. Kıymetli dinleyiciler, sevgili Fethi Yılmaz, bununla ilgili daha önce konuşmuştuk. Cezaevlerindeki o nedir şeyin, sayıların artışı, mahkum sayısının, tutuklu hükümlü sayılarının artışı noktasında kıymetli dinleyiciler. Veda vakti geldi, sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Programımız süresince görüş ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi bize WhatsApp hattımızdan da iletebilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bize dediğim gibi değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye'de başkent Ankara son 24 saat için geri sayıma başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde artık güvenlik tedbirleri ve kentle ilgili önlemler en üst düzeye çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 35 bin personelinden 25 bini neredeyse son 2-3 haftadır geceli gündüzlü NATO zirvesi için yolları, bulvarları hazırlıyorlar. Parklar, bahçeler düzenleniyor. Yaya geçitleri, yol çizgileri değiştiriliyor. Bunun yanı sıra Ankara'nın dört bir tarafı NATO pankartlarıyla ve panolarıyla donatıldı. Konukların ikamet edeceği 5 yıldızlı otellerin girişleri Türk bayraklarının yanı sıra NATO bayrağı ve NATO üyesi ülkelerin bayraklarıyla donatılmış durumda. Bunun yanı sıra güzergahımız üzerindeki otelde dikkat çeken bir başka bayrak daha vardı. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıydı. Muhtemelen Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan bu zirvede Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de her ne kadar Türkiye dışında uluslararası alanda resmi tanınırlığı olmasa da gözlemci statüsüyle ya da varlığıyla yer almasını istiyor. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin de bulvar üzerindeki bir otelde konaklayacağı anlaşılıyor. Otelde göndere çekilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bunun göstergesi. Kentin tüm ana arterleri, bulvarları artık kapatıldı. Hafta sonundan itibaren de neredeyse Ankaralılar bir anlamda şehri terk etti diyebiliriz. Çünkü bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün devlet daireleri kapalı. Başkent Ankara'da 22 üniversite var. 8'i devlet üniversitesi olmak üzere 14'ü vakıf ve özel üniversite ve yüz binlerce öğrenci okuyor bu üniversitelerde. Üniversiteler de tatil edildi. Mezuniyet törenleri iptal edildi. Dolayısıyla kent bir anlamda boşaldı diyebiliriz. Belki bu fırsatı değerlendiren pek çok Ankaralı bu 6-7 günlük kapanma süresince Ankara'yı terk ederek tatil beldelerine de gitmiş olabilir. Bu da bir ihtimal. Tabii bulvarlar kapanınca trafik nasıl işleyecek, ulaşım nasıl olacak? Çünkü bütün yollar sadece NATO liderlerinin geçişlerine ve özel araçlarına tahsis edilmiş durumda. Her taraf polis bariyerleriyle kapatıldı. Dolayısıyla kent içi ulaşım oldukça güç. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara metroyu ve Ankara'yı kullanın diyor. Çünkü toplu taşımacılıkta kullanılan belediye otobüslerinin güzergahları tamamıyla değiştirildi ve büyük bölümü çevre yolu üzerinden ve ulaşım mesafesini 2'ye 3'e katlayan sürelerle ancak Ankaralıların gideceği yere varmasına olanak sağlayabilecek. Bu bir sıkıntı. Tabii bu süre içerisinde hastanelerin acil servisleri açık, ancak dediğim gibi NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına tahsis edilen bulvarlarda trafik geçişleri, acil durumlarda hasta geçişleri için de herhalde bir olanak sağlanacaktır diye düşünüyoruz. Ankara Valiliği zirve süresince Ankara kentine tankerlerin, akaryakıt tankerlerinin, beton mikserlerinin, ağır vasıtaların ve vinçlerin girişini yasakladı. 9 Temmuz'a kadar bu yasak devam edecek. Fakat asıl tabii marketler, Ankaralılar market alışverişlerini nasıl yapacak? Hemen hemen bütün marketlerin online sipariş servisleri iptal edilmiş durumda. Çünkü skuter ve motosiklet ulaşımına izin verilmeyecek bu zirve süresince. Yollar motosikletlere kapatıldı. Dolayısıyla kurye hizmetleri de aksayacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra Ankara şehir haline, sebze meyve haline gelecek kamyonlar içinde yeni güzergahlar belirlendi. Kente sebze meyve taşıyan kamyonlar bu güzergahlardan geçerek toptancı haline ulaşacaklar. Ancak bu da dediğim gibi çevre yolu üzerinden gıda maddesi taşıyan bu araçların normalin 2-3 misli sürede ve mesafede ancak şehir toptancı haline ulaşmalarına olanak sağlayacak. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu hizmetlerini hızlandırdı. Bu konuda eleştiriler geliyordu. Neden Büyükşehir Belediyesi zirveyi mi bekledi? Ankaralıların yollarını, kaldırımlarını yapmak için, park ve bahçeleri yeşillendirmek için, şehrin peyzajını, mimarisini düzenlemek için, kötü görüntüleri kapatmak için bu zirve mi beklendi? Neden daha önce Ankaralılara bu hizmet yapılmadı da sırf liderler başkenti daha güzel görsünler diye böyle bir makyaj yapılıyor başkente eleştirileri vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri yazılı açıklamalarla bu durumu izah etmeye çalıştılar. Gerekçeleri de şu: biz zaten bu hizmetlere veriyoruz, ancak bu hizmetler bugüne kadar görünmüyordu. Çünkü ana bulvarlarda, ana ulaşım yerlerinde, kentin görünen merkezlerinde bu hizmetleri vermek için trafiğin kesilmesi gerekiyor. Biz daha çok bu hizmetleri gece vermeye çalışıyorduk. O yüzden de hizmetler hem gecikiyordu hem aksıyordu, ama şimdi zirve nedeniyle böyle bir ulaşım planlaması yapılınca belediye ekipleri gerek asfaltlama, gerek kaldırım onarımı, gerekse yeşillendirme, çiçeklendirme çalışmalarını çok daha süratli ve kolayca yapma imkanına kavuştu diyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şu ana kadar 82 milyon adet çiçek dikildi Ankara'daki bulvarlara, kentin görünen peyzaj alanlarına ve eski belediye yönetimi döneminde milyonlarca dolara Çin'den alınan seramik vazolar depolardan çıkartıldı. Kentin çeşitli alanlarına bu vazolar çiçeklendirerek yerleştirildi. Hatırlayacaksınız, 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde de o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deydi. Milyonlarca adet lale soğanı Hollanda'dan ithal edilmişti ve İstanbul'un dört bir yanı lalelerle donatılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de dediğim gibi bu zirve öncesinde kentin dört bir yanına 82 milyon adet çiçek dikti. Bu da bir ayrıntı olarak sizlerle paylaşalım istedim. Evet, 3 Temmuz'da geçtiğimiz Cuma günü memur emeklisi, sosyal güvenlik kurumuna bağlı, Bağkur'a bağlı ve emekli sandığına bağlı emeklilerin yanı sıra çiftçi emeklilerinin de beklediği Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Hatırlayacaksınız, bir önceki programında ekonomi kulislerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun %1'in altında bir enflasyon hesabı yapacağı yönünde söylentilerin arttığını sizlerle paylaşmıştım. Nitekim bu bilgimiz teyit edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada Haziran ayı enflasyonunun Aylık %0,99, yani %1'in altında, yıllık ise %32,11 olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra biliyorsunuz son 5-6 yıldan bu yana özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplaması ile ilgili tartışmalar artınca bağımsız akademisyenlerden, iktisatçılardan oluşan bir grup bilim insanı Enflasyon Araştırma Grubu adı altında bir yapılanmaya gittiler ve aynı TÜİK'in yöntemleriyle, aynen TÜİK'in fiyat toplama imkanlarını ve yöntemlerini kullanarak ve hesaplama yöntemini de aynı tutarak enflasyon verisi açıklamaya başladılar. İşte Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyonu ise %1,94 oldu. Yani yaklaşık %2 civarında. Oysa TÜİK'in rakamı az önce söylediğim gibi 0,99, %1'in altında, adeta kuyumcu terazisi hassasiyetiyle milimetrik bir şekilde %1 değil %0,99 olarak açıkladı TÜİK. Yine Enflasyon Araştırma Grubu'nun duyurduğu yıllık enflasyon oranı ise TÜİK'in %32,11'lik oranına karşın %51,49 oldu. Yani %51,5. Hatırlayacaksınız, 1 Temmuz'da her ayın birinde İstanbul Ticaret Odası 1960'lı yıllardan beri açıkladığı İstanbul Çalışan Ücretliler Endeksini açıklıyor. O da bir enflasyon verisi açıklıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın Haziran ayı enflasyon verisi ise %1,14 olarak duyurulmuştu. Şimdi 3 farklı enflasyon rakamı var. Neden TÜİK'inki en düşük? Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Medyada da bununla ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz bir tespit yapmıştık daha önceki programlarımızda. Türkiye İstatistik Kurumu her 6 ayda bir maaş zamlarıyla ilgili enflasyon farkı hesapları ortaya çıkmadan önce son 6. ayın, yani yıl ortasında Haziran ayının, yıl sonunda da Ocak zammı öncesinde Aralık ayının enflasyonlarını çok düşük çıkartıyor. Genelde bu oranlar %1'in altında oluyor. Nitekim Haziran ayında da TÜİK bizi yanıltmadı ve %1'in altında bir enflasyon verisi açıkladı. Tabii bu durumda da ne oldu? %16,67 idi 5 aylık birikimli enflasyon farkı. Haziran ayıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı %17,76 oldu. Beklentiler %18 civarında bir zam olacağı yönündeydi, bir maaş artışı olacağı yönündeydi. TÜİK bir anlamda bu %18'lik enflasyon farkını bile, toplamı 20 milyonu aşan memur, işçi, esnaf emeklisi, çiftçi emeklisi, çalışan memurlara çok gördü diyebiliriz. Çünkü hesap bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da daha önce sistem belli, enflasyon yüzde kaç olmuşsa 6 ay boyunca biz bunu otomatik olarak maaşlara yansıtacağız. Diğer kararı, yani en düşük emekli aile ile ilgili kararı da meclis verecek demişti. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu konuda kanun teklifi sunuldu. Çünkü bu en düşük emekli aylığının belirlenmesinin yasayla yapılması gerekiyor. Buna göre en düşük emekli aylığı da yine %17,76'lık 6 aylık enflasyon farkı çerçevesinde artırılıyor ve 23.552 liraya çıkartılması teklif ediliyor. AK Parti grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bu kanun değişikliği teklifinde. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman, bu enflasyon farkı ile birlikte emekli maaşlarında işte 4.000-5.000 liralık bir artış olacak. En düşük emekli aylığında da 3.500 liralık bir artış olacak. Tabii hep söylüyorum programlarımda, sık sık da yine diyorum, bir ağız alışkanlığı, bunu herkes zam olarak nitelendiriyor. İşte memurun, emeklinin Temmuz zammı veya memurun, emeklinin Ocak zammı şeklinde. Bu yanlış bir ifade, çünkü bu bir enflasyon farkı. Yani %12 Ocak ayında, hatırlayacaksınız, maaşlara zam yapılmıştı. Bu %12'lik zam geçen 6 ay içerisinde %18'e yaklaşan enflasyon karşısında 6 puan geride kaldı. Şimdi bu %17,76'lık enflasyon farkı kapatılıyor. Fakat Temmuz'dan sonra Aralık ayına kadar olan süre içerisinde her ay Türkiye İstatistik Kurumu yeni enflasyon verileri açıklayacak ve bu enflasyon farkı kapatıldıktan sonra Temmuz'dan itibaren yine maaşlarda, ücretlerde, emekli aylıklarında erime enflasyonla birlikte devam edecek. Tabii bir de şöyle bir acı tablo var. En düşük emekli aylığı ile ilgili olarak 2019 yılına kadar böyle bir uygulama yoktu. En düşük emekli aylığı diye bir uygulama yoktu. Sosyal Güvenlik Kurumu yasasında da yoktu böyle bir uygulama. Herkesin kök aylığı neyse enflasyon oranında veya belirlenen maaş zammı oranında kök aylıklara artış yapılıyordu. Ancak 2008 yılında AK Parti hükümeti döneminde maaş bağlama oranları öylesine düşürüldü ki emekli aylıkları, özellikle daha düşük aylık alanların maaşları çok gerilerde kaldı. Yani 15-20 yıl öncesinin de gerisine düştü. Bunun üzerine en düşük emekli aylığı uygulaması başlatıldı ve bir rakam belirlenerek en düşük emekli aylığının kök maaşına yapılan zammın dışında bu tutara tamamlanması, hazine tarafından katkı verilerek tamamlanması uygulamasına geçildi. 2019 yılından beri bu uygulama başladı ve ilk olarak en düşük emekli aylığı o dönemde 1000 TL olarak belirlenmişti. Şimdi 20.000 TL, yani düşünün 7 yıl içerisinde 20 kat artmış gibi görünüyor en düşük emekli aylığı, ama bu artış aslında anlamlı bir artış değil. Hem enflasyonun hem açlık sınırının oldukça altında. Artık emekliler, en düşük aylık alan yaklaşık 5 milyon emekli, hiç değilse kuru ekmek alsın, karınlarını doyurabilsinler diye böyle bir en düşük aylık uygulaması söz konusu. Ve bunun için de her 6 ayda bir kanun çıkartmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Çünkü pek çok ülkede, özellikle gelişmiş ülkelerde, Türkiye'nin de aday olmayı hedeflediği Avrupa Birliği ülkelerinde en düşük emekli aylığı ya da asgari ücret hiçbir zaman gündem olmuyor. Aksine oralarda ortalama emekli aylığı, yani bir emeklinin yaşam refahını nasıl yükseltebiliriz, ortalama emekli aylıklarıyla insanlar nasıl yaşlılıklarında insanca bir yaşam sürebilirler ya da çalışma hayatında ortalama ücret nasıl olmalı tartışmaları var. Türkiye'de ise her 6 ayda bir artık asgari ücret gündemden düştü. Çünkü yılda bir kez zam yapılacağı konusunda ekonomi yönetimi ısrarlı olduğu için Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmıyor. Ama şimdi bu haftadan itibaren muhtemelen yeniden emekli maaşlarına, memur maaşlarına Ocak zammı ne olacak tartışmaları başlayacak. Türkiye her 6 ayda bir kısır bir şekilde en düşük emekli aylığını, emekli memur maaş zamlarını tartışmaya başlıyor. Neden? Çünkü dünyanın en yüksek enflasyona sahip ilk 4 ülkesinden birisi Türkiye ve 3,5 yıldır uygulanan bir program var. Bu programın başarıya ulaşması için çok ciddi fedakarlıklar yaptı toplum. İnsanlar önce geçmiş enflasyon değil, gelecek enflasyon hedefine göre verilen zamlara rıza gösterdi. Arkasından kamunun mal ve hizmetlerine yaptığı zamlara rıza gösterdi. İşte elektrikti, doğalgazdı, telefondu, ulaşımdı. Bütün bunlara, akaryakıt zamlarına rıza gösterdi. Bunun yanı sıra İşte son olarak geçtiğimiz hafta da hatırlayacaksınız, yürürlüğe girdiğinde sizlere duyurmuştuk. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda hasta muayene ücretlerine katılım payları %250'ye varan oranda arttırıldı. Bunun gibi tüm zamlara rağmen ve maaş zamlarının düşük tutulmasına rağmen 3,5 yıldır 23 Haziran 2023'te Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden bu yana artık 3,5 yılda geçtik, 4. yıldan gün almaya başladık ve enflasyonla mücadele ediyoruz deniliyor ve bunun içinde insanlardan sürekli fedakarlık isteniyor. Düşük maaş zamlarına razı olmaları ve daha sonra işte 3-5 yıl içerisinde Türkiye'nin tek haneli enflasyon rakamlarına geçeceği vurgulanıyor. Ancak 3,5 yılın sonunda gelinen nokta, Sayın Şimşek göreve başladığında enflasyon %39 civarındaydı. Şimdi 3,5 yıl bu kadar fedakarlık, bu kadar düşük yaşam kalitesine katlanma özverisine rağmen enflasyonda gelinen nokta %32'lik bir enflasyon. Yani işte 3,5 yıl deretepe düz gitmişiz, bir arpa boyu yol gitmişiz diyebiliriz. Ve görünen tablo şu doğrultuda, önümüzdeki süreçte de kolay kolay bu enflasyonun tek hanelere inmesi mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü %30'lar seviyesinde artık katılaşmış ve donmuş bir enflasyon tablosu yaşıyoruz. Peki neden bu böyle oluyor? Çünkü sadece para politikalarıyla, sadece faizle oynayarak, faizi düşürüp yükselterek enflasyonla mücadele edilmesi mümkün değil. Sadece dar gelirlilerin, ücretli çalışan, emekli kesimlerin tüketim harcamalarını kısarak enflasyonla mücadele etmek mümkün değil. Gelir dağılımında adaleti sağlamadan, vergi konusunda adaleti sağlamadan ve diğer sosyal alanlarda toplumsal adalet sağlanmadan enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değil. Çünkü bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için öncelikli unsurlar toplumun programa güvenmesi ve arkasında durması ve tabii ki bunun sonucunda enflasyonun düşeceği ve herkesin yaşam kalitesinin artacağına inanılmış olması. Fakat dediğim gibi artık dördüncü yılından gün almaya başlayan bu programda maalesef bu noktaya gelebilmiş değiliz. %30'lar seviyesinde bir enflasyon yapışkan halde iniyor çıkıyor bir puan, yarım puan ve tabii bu arada da Türkiye İstatistik Kurumu işte dediğim gibi yine bir zam dönemi öncesinde %0,99 kuyumcu terazisi hassasiyetiyle ölçtüğü bir enflasyonla insanların geçmiş 6 aylık gelir kaybını telafi etme yolunda bir veri açıkladı. Tabii bu kimseyi memnun eden bir veri değil. Çünkü dediğim gibi bu bir zam değil. Geçmiş 6 ayda uğranılan kayıpların telafisi, ancak önümüzdeki 6 ayda uğrayacağımız enflasyondan ötürü uğrayacağımız gelir kayıplarının telafisi şu anda ortada yok. Onu da ancak Ocak ayında, 2027 Ocak ayında yapılacak zam oranıyla elde etme imkanına kavuşacak insanlar. Tabii eğer 2027 yılında iktidarın gündeminde bir erken seçim ihtimali varsa, her seçim döneminde olduğu gibi seçimden bir iki ay önce işte gelirlerde iyileştirmeler, seyyanen zamlar, bir takım sosyal destekler yürürlüğe konularak yine insanların gönlü alınmaya çalışılacak. Böyle bir ihtimal de söz konusu. Fakat mevcut tablo özellikle önümüzdeki yıl içerisinde bir seçim ihtimalinin, özellikle bu ekonomik tablo çerçevesinde, çünkü bu tahribatın giderilmesi öyle bir ayda iki ayda yapılacak artışlarla ortadan kalkacak gibi görünmüyor. 3,5-4 yıllık bir sosyal ve ekonomik tahribat söz konusu. Bunun giderilmesi için muhtemelen en az 2-6 aylık dönem geçirilmesi gerekecek ya da hükümet dediğim gibi kesenin ağzını çok ciddi bir şekilde açarak bunları telafi edip hemen akabinde de bir seçim kararı alma yoluna gidebilecek. Evet, enflasyondaki tablo maalesef bu ve biz yine yarından itibaren yeni emekli maaşı, memur maaşı ne olacak, yeni zam oranları ne olacak ve her ay enflasyon rakamı açıklandığında ne yazık ki medyada da bunun yansımalarını görüyoruz. Öyle bir algı oluşmuş vaziyette. İşte Temmuz enflasyonu açıklandı. Emeklinin, memurun şu kadar enflasyon farkı cepte. Şimdiden %3-5 zam hakkı kazandılar gibi yorumlarla insanlar bir anlamda bunları dinlemeye mecbur edilecek. Hatırlayacaksınız, bir önceki programda sizlere şöyle bir örnek vermiştim. Bir çocuğa bile 5 gece üst üste aynı masalı anlatırsanız çocuk size yeter artık sıkıldım, ben bu masalın sonunu biliyorum, bana başka masal oku der. Oysa Türkiye'de yıllardır topluma anlatılan, söylenen aynı şey. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bu söylendiğinde ilk hedef 2025 yılıydı. Daha sonra 2026 oldu. Yine enflasyon tek haneli rakama inecek. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz deniliyor. Fakat bu defa tek haneli enflasyon için öngörülen tarih 2028 yılı. Habire bir yıl, iki yıl ileriye atılıyor tek haneli enflasyon hedefi. Ve Türkiye böyle bir tabloyu yıllardır yaşayarak devam ediyor. Sözlerimize NATO ile başladık, artık geri sayım dedik. Son 24 saate girildi, liderler Ankara'ya gelmeye başlıyorlar. Ve 7 Temmuz'da ilk olarak savunma sanayi forumuyla başlayacak zirve. Bunun öncesinde Ankara'nın bütün bulvarları, üst geçitleri, reklam panoları, billboardlar Türk savunma sanayinin ürünlerinin afişleriyle donatılmış vaziyette. İngilizce afişler her tarafta. Kaan, Tayfun, Akıncı ve Aselsan'ın ürünleri, Roketsan'ın ürünleri köprülerde, üst geçitlerde sergileniyor resimleriyle, fotoğraflarıyla. Ve Türk savunma sanayinin gücü bir anlamda dünyaya tanıtılmaya çalışılıyor. Fakat NATO gerçekten Türkiye için bu zirve önemli. Dünyanın gözü Türkiye'de, başkent Ankara'da. Fakat NATO'nun geçmişine baktığımızda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz 4 Temmuz'da bağımsızlık bildirgesi

0: biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail öncü rolünde olsalar da ABD'nin NATO lideri olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Libya'da Sayın Cumhurbaşkanı NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Ancak NATO müdahalesiyle Libya ikiye bölündü. Irak, Amerika, İngiltere öncülüğünde uluslararası koalisyon güçleri, çoğu NATO üyesi ülkeler olmak üzere yapılan müdahaleyle 3'e 4'e bölündü. Mezhep ve etnik köken temelinde bir bölünme yaşadı. Ama asıl acı olan Avrupa'nın göbeğinde Yugoslavya diye bir ülke vardı, hatırlayacaksınız. Mareşal Tito 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkede pek çok etnik grubu ve topluluğu bir arada tutmayı başarmıştı. Bağlantısızlar hareketinin öncüsüydü Yugoslavya, Hindistan'la birlikte kalkınan, gelişen, büyüyen bir ülkeydi. Fakat Almanya öncelikle devreye girdi. Arkasından NATO devreye girdi. Hırvatistan ve Slovenya ayrılmaya teşvik edildi. Arkasından bir iç savaş çıktı ve derken bugün Avrupa'da Yugoslavya diye bir ülke kalmadı. Bunda NATO'nun girişimleri büyük ölçüde etkiliydi. Bugün Yugoslavya topraklarında Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Sırbistan, Kosova gibi 6-7 tane yeni ülke ortaya çıktı. Yugoslavya bölündü, parçalandı. Bunun hemen öncesinde Yugoslavların çok sevilen şarkıcısı Lepa Brena 1989 yılında çok popüler bir albüm çıkartmıştı. Yugoslavenka, Yugoslav kızı başlıklı bu albümde Yugoslav kızlarının güzelliğinden söz ederken bir arada yaşamanın neşesini, coşkusunu dile getiriyordu Lepa Brena. Fakat bu şarkı popüler olduktan 2 yıl sonra 1991'den itibaren Avrupa'nın göbeğinde Yugoslavya iç savaşa girdi. NATO ve diğer NATO üyesi ülkelerin girişimleriyle ve bugün paramparça bir halde 6-7 tane yeni devletin ortaya çıktığı bir ülke haline geldi. Şimdi Lepa Brena'nın bu şarkısını bir dinleyelim. O dönem Yugoslavya olan bu ülkede nasıl bir coşku yaşıyormuş vatandaşlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Nerelisin güzel kız? Nasıl böyle mavi gözlü doğdun? Kim verdi sana bu sapsarı saçları? Kim böyle bir yangını yarattı? Benim gözlerim Adriyatik denizi, saçlarım Panonia buğdayı. Arzulu ruhum Yugoslav ruhu. Ben Yugoslav kızıyım. Yugoslavenka Lepa Brena'nın 1989 yılında Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm etnik grupların, din, inanç farkı olmaksızın bir arada yaşamayı öğrenen Yugoslav toplumunun neşeyle, coşkuyla dinlediği bu şarkı artık tarihin hüzünlü sayfalarında parçalanmış bir ülke olarak adı bile geçmeyen Yugoslavya'yı birleştiren şarkılardan birisiydi ve bugün dediğim gibi NATO'nun, Avrupa Birliği'nin ve batılı ülkelerin özellikle Yugoslavya üzerinde sergiledikleri girişimlerle bugün böyle bir ülke kalmadı. 6-7 tane yeni devlet çıktı Yugoslavya'nın yerine. O yüzden NATO'yu belki bir de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Dünya çapında demokrasiyi, barışı, özgürlüğü koruma görüntüsü altında sergilediği müdahaleleri bir de bu açıdan değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Türkiye ekonomisinde enflasyon verisiyle ilgili yeni bir tablonun ortaya çıktığını söyledik. İnsanların düşük gelirle ve zorlu hayatı sürdürme çabaları devam edecek önümüzdeki 6 ay boyunca, öyle görünüyor. Çünkü hükümetin ve ekonomi yönetiminin gündeminde %17,76'lık enflasyon farkının üzerinde herhangi bir artış yapma söz konusu değil. Böyle bir gündem yok. İşte meclise bugün de teklif verildi ve AK Parti grubunun vermiş olduğu teklifte en düşük emekli aylığında da 3500 liralık bir artış öngörülüyor. Tabii bunun diğer sektörlere de yansıması var. Bir tarafta insanlar zorlu bir yaşam sürecini idame ettirmeye çalışıyorlar ama sanayide, üretimde, tarımda da Türkiye'nin tablosu pek farklı değil ki. Ekonominin temel lokomotif unsurlarından bir tanesi otomotiv sektörü, inşaat, tekstil, Türkiye ekonomisinin ihracatında ve canlı dinamik bir şekilde ayakta durmasında önemli unsurlardan bir tanesiydi. İşte otomotiv sektörü bu konuda 5. ayda da alarm vermeye devam etti. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında otomobil satışlarında ve hafif ticari araç satışlarında çok sert düşüşler yaşandı. Ocak-Haziran döneminde sektörün satışları yaklaşık %9 oranında daraldı. 5 aydır üst üste otomotiv sektöründeki bu satış düşüşü devam ediyor. Sadece Haziran ayında toplam pazarda gözlenen daralma %11,44 oldu. Bu olağanüstü bir rakam. Bugüne kadar görülen en yüksek düşüşlerden bir tanesi. Ocak-Haziran döneminde yani 6 ayda otomobil satışları %9,79, hafif ticari araç satışları ise %1,60 geriledi. Tabii bunda dediğim gibi halkın alım gücünün düşmesi önemli etkenlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra kredi faizlerinin yüksekliği, özellikle otomobil kredisi, konut kredisi gibi faizlerin yüksekliği hem ipotekli konut alımlarını hem de otomobil kredisiyle veya taşıt kredisiyle araç alımlarını negatif etkiliyor. Çünkü alınan kredilerin faizleri öylesine fahiş düzeylerde ki bu faizle araç almak akıl kârı değil, geri ödemek olanaksız ve aldığınız zaman da krediyi geri ödeyemediğiniz için yasal takibe düşme ihtimaliniz yüksek. O yüzden kimse kredili, taşıt kredisiyle otomobil veya taşıt aracı almayı tercih etme noktasından uzaklaşmış durumda. Tabii bir de bunun üzerine Türkiye'deki vergi sisteminin özellikle otomobil, telefon, elektronik cihazlarda uygulanan sistemin getirdiği ağır yükler var. Çünkü banka kredi faizlerinin yüksekliğinin ötesinde katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi oranları da çok yüksek. Avrupa ve OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri içerisinde bu konuda en yüksek vergi ve otomobil ve ticari araçlarda en yüksek fiyat uygulaması Türkiye'de. Adeta insanlar bir otomobil kendisine alırken bir otomobil de devlete alıyorlar bu vergi ve faizlerle. O yüzden de işte 5 aydan bu yana otomobil pazarında
satışlar geriliyor. %11'e, %12'ye dayanmış vaziyette araç piyasasındaki satışlarda düşüş. Bu da tabii üretim düşüşünü beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye'nin ihracatında da otomotiv sektörünün ağırlığı oldukça fazla. Ama bu fiyatlarla neredeyse Türk otomotiv sektörü Çin'le ve diğer otomotiv üreticisi ülkelerle rekabet etme konumundan hızla uzaklaşıyor. Hazır rekabet etme demişken hatırlayacaksınız, hükümet bir yasa çıkarttı geçtiğimiz ay, birkaç hafta içerisinde. Bir torba yasaydı bu. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne merkezini taşıyan finans kurumları için, yurt dışında faaliyet gösterip Türkiye'ye merkez taşıyan kurumlar için çok ciddi teşvikler ve vergi istisnaları getirildi. 2047 yılına kadar %100 vergi muafiyeti tanındı bu yabancı sermayeli kuruluşlara. Bunun yanı sıra çalıştıracakları personel için de ciddi gelir vergisi düşüş imkanları sağlandı. Şimdi Hindistan, Türkiye'yi mi örnek aldı bilemiyorum ama Hindistan'da Başbakan Narendra Modi özellikle dijital altyapı, yapay zeka ve yüksek teknoloji yatırımları için benzer bir teşvik paketini ilan etti. 2048 yılına kadar bu alana yatırım yapacak uluslararası teknoloji şirketleri vergiden muaf olacaklar. Bedava arazi tahsis ediliyor. Enerji, elektrik tüketiminde ve su tüketiminde %25 fatura indirimi sağlanıyor. Böyle bir teşvik paketi Hindistan yürürlüğe koydu ve hemen sonuç aldı. Google, Alphabet yapay zeka şirketi $15 milyar yatırım kararı aldı Hindistan'da ve araziler tahsis edildi, yatırıma başlandı. Microsoft Meta grubu $17.5 milyar bir yapay zeka yatırımı için Hindistan hükümetiyle anlaştı ve hepsi yerli ortaklar da bularak, Hindistan'ın önde gelen holdingleriyle de ortak olarak yatırımlara başladılar. 2028 yılında bu tesisler faaliyete geçecek. ChatGPT aynı şekilde, Claude, bütün bunlar bu teşvik paketinin hemen akabinde Hindistan'a adeta yatırım seferberliği başlattılar. Dediğim gibi 15 milyar, 10 milyar dolar, 17,5 milyar dolara varan yatırım paketleri ve Hindistan'ın önde gelen aileleriyle, holdingleriyle de ortaklık kurdukları için işleri çok daha kolay yürüyor. Adeta bir haftada yatırım izni çıkıyor, bir haftada arazi tahsis ediliyor. Fakat şimdi Hindistan halkı ayakta. Neden? Çünkü bu yapay zeka veri merkezi kuruluşları olağanüstü enerji tüketiyor, olağanüstü su tüketiyor soğutma sistemleri nedeniyle ve Hindistan'da şu anda çok ağır bir su krizi başladı. Bu tesislerin kurulduğu bölgelerde günde 2-3 saat su verilmeye başlandı evlere, çünkü bütün yeraltı ve yerüstü su kaynakları kurulan bu tesislerin elektrik tüketimine ve soğutma suyu tüketimine gidiyor. Çevre örgütleri ayaklandı. Çünkü bu kuruluşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer yatırım kampüslerini kurmak için federal hükümetlere başvurmuşlardı. Ancak oradaki çevre örgütleri çok güçlü olduğu için şu ana kadar 75 başvuruları Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkemeler ve eyalet mahkemeleri tarafından reddedildi. Onlar da şimdi yatırımlarını işte Hindistan gibi çevre ülkelere taşıyorlar. Çünkü burada halkın ne dediği pek fazla önemsenmiyor. Tıpkı bizde zeytin ağaçlarının, ormanlık alanların, sahillerin, kıyıların, nehirlerin, derelerin kesilmesi, biçilmesi, talan edilmesi gibi termik santral için zeytinlikler kesiliyor. Aynı şekilde benzer altın madenleri için Kaz Dağları yok ediliyor. Hindistan'da da bu doğa tahribatını üst düzeye çıkartan yatırım teşvikleri önce kırsal alanda hoş karşılandı. İnsanlar işte yatırım gelecek, iş bulacağız gibi baktı. Fakat şimdi su bulamaz hale gelince, neredeyse yaşadıkları yerde elektrik kullanamaz hale gelince bu yatırımların çevreye ne kadar zarar verdiğini görmeye başladılar. Hindistan'da da yüz binlerce dekar palmiye ormanları, Hindistan cevizi ormanları kesilmeye başlandı bu tesislere yer açmak için ve Hindistan leoparlarının yaşam alanları tehdit altındaki nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tabii
Tek cazibesi istihdamdı. Hindistan'daki üniversitelerden yılda 1,5 milyon elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisi mezun oluyor. Bu insanlara iş alanı açılacağı söyleniyordu. Fakat bunlar yüksek teknoloji yatırımları olduğu için devasa kampüslerde 150 mühendis istihdam ediyorlar. Bu açıdan da pek bekleneni karşılamadı. Ama dediğim gibi Hindistan'ın bu yatırımlarla önümüzdeki süreçte uluslararası yapay zeka piyasasından ve teknoloji piyasasından alacağı pay ikiye katlanacak. %1,5'tan %3'e çıkacak. Bu da önemli bir atılım. Dolayısıyla teşvik verirken biz sadece para gelsin, para getirsinler, finans sektörü gelsin, %100 vergi teşviki verelim derken Hindistan Google'ı, Alphabet'i, Amazon'u, Microsoft'u bu yatırımlar için ülkeye çekerek önümüzdeki 5-10 yılda dünyanın en büyük teknoloji ihracatçısı olmayı öngören bir teşvik paketini devreye soktu. Her ne kadar vergi muafiyetleri ve çevre tahribatı söz konusu olsa da daha ciddi bir getiri elde etme imkanına kavuşacak. Burada da iktidarların yatırım teşviklerini verirken hangi tercihlerle, hangi siyasi yaklaşımlarla hareket ettiğini görmek açısından Hindistan ve Türkiye örneği sanırım çarpıcı. Çünkü bir ay arayla işte benzer teşvik paketleri ama amaçlar farklı. Burada da bu farklılık ortaya çıkıyor. Şimdi de sizlere İspanya'nın önde gelen grubu Gypsy Kings'in Amor Mio No Volvere, geri dönmeyeceğim şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

0: Aşkım lütfen uzaklara gitme. Saatleri sayacağım sen dönene kadar. Ne olur geri dön. Geri dönmeyeceğim. Geri dönmeyeceğim. Bu acıları bir daha hatırlamak bile istemiyorum. Gypsy Kings söyledi Amor Mio. Sizlerle bir İspanyolca şarkıyı da paylaşmış olduk programımızda. Hindistan'ın yapay zeka teknoloji yatırımlarını ülkeye çekmek için devreye soktuğu teşvik paketini az önce sizlere aktardım ve bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen tüm teknoloji şirketleri Google, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, hemen hemen tüm yapay zeka şirketleri sunulan bu olanaklardan yararlanmak için 10 ila 17,5 milyar dolar arasında değişen yatırımları peş peşe Hindistan'a yapmaya başladılar. Ve dediğim gibi Hindistan önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde dünya yapay zeka ve yüksek teknoloji, dijital altyapı veri merkezi piyasasında payını ikiye katlayacak. %1,5 şu anda Hindistan'ın bu alandaki payı, %3-3,5'a kadar çıkacak. Bir anlamda dünyanın en büyük nüfusa sahip, 1 milyar 400 milyonun üzerinde nüfusa sahip bu ülkesi teknolojide liderliği yavaş yavaş ele geçirmeye başlayan Çin'e de rakip olacak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu rekabette yerinin olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Üçlü bir rekabet çıtası söz konusu. Fakat az önce de vurguladığım gibi bu tür teşvik paketlerini ortaya koyarken somut bir hedef belirlemek gerekiyor. İşte Hindistan bunu yaptığı için çok kısa sürede peş peşe yatırımlar aldı ve başarıya ulaştı ve ulaşacak diyebiliriz. Ama doğa tahribatı, elektrik ve su tüketimi ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Burada da Hindistan halkının ciddi rahatsızlıkları ve tepkileri söz konusu bu küresel teknoloji şirketlerinin yapmış olduğu yatırımlara. Türkiye'de benzer bir teşvik paketini yürürlüğe koydu dedik. Fakat oradaki sıkıntı, biz dışarıdan para gelsin, finans sektörüne para gelsin, Türkiye'de merkezlerini kursunlar, burada paradan para kazansınlar ve %100 vergi istisnasından yararlansınlar derken, diğer tarafta somut teknolojik altyapıyı ileriye taşıyacak yatırımlar söz konusu. Tabii bu arada bu teknoloji yatırımları her ne kadar gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde doğayı tahrip açısından, rekabeti ihlal açısından herhangi bir kuralla karşılaşmadan pervasızca girişimde bulunabiliyorlarsa da Avrupa Birliği gibi hukukun egemen olduğu yerlerde de adeta duvara tosluyorlar. İşte Avrupa Birliği Komisyonu daha önce Google'a özellikle rekabeti ihlal ettiği, reklam ve dijital rekabeti ihlal ettiği için ceza kesmişti. Ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun kestiği 4 milyar 300 milyon tutarındaki, euro tutarındaki bu ceza alt mahkeme tarafından onaylandı. Google buna 2022 yılında alt mahkeme bu cezayı kesmişti. Google buna itiraz etti ve bu kez Lahey Yüksek Temyiz Mahkemesi geçtiğimiz hafta bu 4 milyar 100 milyon euro cezayı onayladı. Bir anlamda Google'ın itirazını reddetti ve Google dünya teknoloji devi Hindistan'da hiçbir engelle karşılaşmadan palmiye ağaçlarını, Hindistan cevizi ağaçlarını, Hint leoparının yaşam alanlarını yok edecek yatırımlara milyar dolarlar yatırırken işte Avrupa gibi hukukun egemen olduğu, yönetimin şeffaf olduğu ve halka hesap verdiği sistemlerde ise böylesine ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ve Google'ın şu anda artık itiraz edebileceği bir yer kalmadı. 4 milyar 100 milyon euro tutarındaki bu rekabet ihlali ve veri paylaşımlarındaki ihlal konusunda almış olduğu bu cezayı ödemek zorunda kalacak. Türkiye NATO zirvesiyle beraber Avrupa Birliği'nden de 3 komiseri ağırladı demiştik geçtiğimiz programımızda. Evet, bu 3 komiserle yapılan görüşmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2 önemli gelişmenin sağlandığını duyurdu. Bunlardan bir tanesi Türkiye Euro ödeme bölgesine üye olacak. Yani Türkiye artık Euro ödemelerinde, Euro transferlerinde tıpkı uluslararası ödeme sistemi SWIFT'te olduğu gibi doğrudan para transferleri imkanına kavuşacak. Daha önce Euro transferlerinde %10-15 civarında bir komisyon ödemesi söz konusuydu. Bu da özellikle Avrupa Birliği ile yapılan ticarette, ihracatta, euro transferlerinin yapılmasında ciddi bir mali külfet getiriyordu ihracatçılara, ithalatçılara. Şimdi Türkiye bu sisteme dahil olduğu andan itibaren uluslararası ticarette ve ödemelerde, euro transferlerinde bu komisyon ödeme zorunluluğundan kurtulacak ve sıfır komisyonla para transferleri söz konusu olabilecek. İkinci mutabakat ise kamu ihale yasası değişikliği. Avrupa Birliği ülkelerinin şirketleri Türkiye'deki kamu ihalelerine girebilecekler. Bu rekabet açısından olumlu. Tabii burada mütekabiliyet esası, yani karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türk firmalarına da Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu ihalelerine girme olanağının sağlanması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye kamu ihale kanununda bir değişikliğe gidecek ve Türkiye'ye aynı olanağı sağlayan ülkelerin şirketleri Türkiye'de de kamu ihalelerine girebilecekler. Aynı şekilde dediğim gibi mütekabiliyet çerçevesinde Türk şirketleri de bu imkanı kabul eden ülkelerin kamu ihalelerine, devlet alımlarına girerek yüksek kazanç elde etme imkanına kavuşacaklar. NATO zirvesi nedeniyle tabii Türkiye'de ekonominin ve siyasetin gündemi bir nebze geri planda kalmış gibi görünse de sıcak gelişmeleri programımız boyunca sizlere aktarmaya çalıştık ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip ederek önümüzdeki dönemde olabilecekleri sizlere yorumlamaya çalıştık. Ankara'dan Haber Var programında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sözlerimi noktalamadan önce bir kez daha sizlere programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi aktarabilmeniz için WhatsApp hattımızı belirtmek istiyorum. 0505-171-6656. Bu hattan bizlere görüş ve önerilerinizi, değerlendirme ve eleştirilerinizi ve programımızda gündeme getirmemizi istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Programın sonunda çarşamba günü tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sayın Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir. Bu çizmede körük kıvrımı hatalı. Ressam adamla konuşmaya gider. İşiniz nedir diye sorar. Adam kunduracıyım der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır. çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz devam eder. Pantolon da yanlış, kemer de olmamış. Bu noktada ressam artık dayanamaz. Bak dostum, sen kunduracısın. Çizmeden yukarı çıkma. İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala çizmeyi aşma deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara NATO zirvesine hazır. Bugün başlayacak zirve için güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı ve yol güzergahlarıyla etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatıldı. Ankara Valiliği zirve kapsamında trafikte de önlemler aldı. Buna göre NATO zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarıyla araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor. Kısıtlamalar 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği de başladı. Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. YDK dün Mahir Polat Başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kurul haklarında tedbirli kesin çıkarma cezası istenen isimlerin itirazlarını görüştü. Tedbir kararlarına yapılan 8 itirazın tamamı reddedildi. Kurulun ihraç dosyalarına ilişkin nihai kararını 13 Temmuz'da vermesi bekleniyor. CHP'de 9 milletvekili hakkında başlatılan disiplin süreci de devam ediyor. Kurul milletvekilleri arasında yalnızca grup başkan vekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alıyor. Tanju Özcan ise disiplin sürecinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul ve İzmir parçalı ve az bulutlu, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Gaziantep az bulutlu 34, Diyarbakır ve Van parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır 37, Van 27 derece.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam İspanya ve Portekiz karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 90+1. Dakikada bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. İspanya çeyrek finalde Belçika ile karşılaşacak. Ve Dünya Kupası son 16 turunda bu sabaha karşı da Türkiye saatiyle 03'te ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ederken Belçika çeyrek finale kalmayı başardı. Ve FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam iki mücadele oynanacak. Günün programı şöyle: saat 19'da Arjantin Mısır'la, saat 23'te de İsviçre Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu aktaralım. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Çoban Çeşme Şirin Evler Günü'nde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde de bir araç arızası görülüyor. Araç şu sıralarda kaldırılmış ancak bölgedeki yoğun trafik sürüyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 7 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İnternet Sputnik Türkiye internet sitemiz üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Hemen sağ üst köşedeki o kulaklık butonuna tıklarsanız dediğim gibi dünyanın, ülkenin her noktasından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Not ediniz cep telefonunuza, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına ama oradan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum izniniz olursa. Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser bileti vereceğim. Bir tane çift kişilik bilet vereceğim. Dediğim gibi Sputnik'in de medya sponsoru olduğu o konserle ilgili olarak. Yani aslında bana kalırsa ben herkese vermek isterdim. Mesaj gönderecek tüm dinleyicilerimize o bileti vermek isterdim ama Okan Aslan'la dün konuşurken cuma gününe kadar her gün dediğim gibi bir kişiye çift kişilik bilet verme kararı olduğunu söyledi. Ben de sizlere bunu iletiyorum. Peki ne olacak? Saat 9.30'a kadar anlatacağım başlıklar var. O başlıklar üzerinden bir soru yönelteceğim sizlere. Saat 10.30'da da o sorunun yanıtını elbette WhatsApp hattımıza göndermenizi bekliyoruz. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. O soruya kısa isminiz ve soy isminizi de şimdi sevgili Simge de hatırlatıyor. Mutlaka ve mutlaka elbette o mesajınıza yazmanız önemli. Dediğim gibi saat 9.30'da şimdi bahsedeceğim konular, hatta ilk konudan öyle söyleyeyim, hadi ipucu da vereyim. O konuyla ilgili bir soru soracağım. O soruya dediğim gibi WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı da yazarak gönderirseniz bir konser biletini Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu Güler Duman Oğuz Aksaç konserine, 13 Temmuz Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesindeki konsere bir tane çift kişilik bilet kazanabilirsiniz. Bu duyuruyu yapmış olayım. 9.30'da soru, saat 10.30'da da sevgili Simge kazanan ismi belirleyecek ve benimle paylaşacak. Ben de elbette sizlere aktaracağım. Simge demişken, sağlığın nasıl Simge? Umarım bir problemimiz yoktur. Düzeldin artık herhalde. Çok çok geçmiş olsun tekrar. Bizi de korkutma bir kez daha. Peki devam edelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Simon Cooper ne diyordu? Yazdığı kitabın adı neydi? Futbol asla futbol değildir. Değil mi? Ya da hayat fena halde futbola benzer. İşte bize bunları anlatan bir örneği kim gösterdi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Bugün de ülkemize geliyor. NATO zirvesi kapsamında şu an itibariyle yoldaymış. Gelen bilgiler, en azından ajanslara düşen bilgiler de bu yönde. Elbette NATO zirvesini de ikinci bölümde çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Oraya gelmeden önce dediğim gibi konunun öznesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Aslında bakılırsa her yerde kazanmak istiyor ama bazen olmuyor işte. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar etkili görürseniz görün kendinizi, yeşil sahada bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Neden bahsediyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin forvet oyuncusu Balogun bir önceki karşılaşmada, yani ilk 16 turundaki çeyrek finale yükselme karşılaşmasında bir kırmızı kart görmüştü. Daha sonraki süreçte enteresan gelişmeler oldu. Futbol tarihinde eşine az rastlanır bir gelişmeden bahsediyorum ki taraflar da bunu kabul ettikleri için dün iddia diye vermiştim ama her iki tarafta, hem FIFA Başkanı Infantino hem de Birleşik Devletler Başkanı Trump da kabul ettiler. Trump Infantino'yu arıyor. Yahu diyor, bizim çocuğun, bizim futbolcunun bu kırmızı kartını biraz bu cezayı öteleyebilir miyiz diye soruyor. Neden? Çünkü Belçika ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaktı. Çıktı Birleşik Devletler. Kaybetti de. Bütün bu Trump'ın çabasına rağmen kaybetti de. Yani bizim bu çocuğun kırmızı kartını bir affedin, bir öteleyin ricasında bulunuyor. Infantino da tabii ki kadim dostu Trump'ın bu ricasını kırmadı ve gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri milli takımı oyuncusu Balogun'un kırmızı kartını, hani bir yıl süreyle bir daha benzer bir hareket yapmazsan tekrar o cezayı almazsın diyerek, daha doğrusu FIFA. Çünkü Infantino da diyor ki bu kararları ben almıyorum, FIFA alıyor. Evet, biz de hiç sistem nasıl işliyor, nasıl yürüyor hiç bilmiyoruz. Zaten sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Aynı zamanda profesyonel dünya vatandaşları olarak da bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Ve sonuçta ne oluyor? Belçika masada değil ama sahada kazanma başarısını gösterdi. Ve dün, daha doğrusu gece 3'te, dün gece Türkiye saatiyle 3'te başlayan karşılaşmada Birleşik Devletleri yenerek kupanın dışına itti. Enteresan bir sonuç, enteresan bir tablo. O skorla birlikte bu arada Meksika, Kanada ve Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Bunu ülkeler hangileri? Ev sahibi ülkeler bu kez Dünya Kupası'na devam edemiyorlar. Tıpkı Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Çeyrek finallerde Brezilya, Almanya ve İtalya olmadan bir Dünya Kupası'nda çeyrek final sürecini takip edeceğiz. Hep beraber, bunu da söyleyeyim, ilginç bir iki karşılaşma söylüyorum. Futbol sadece futbol değil, sonuçları itibariyle ilginç tablolar ortaya çıkabilir, ilginç görüntüler ortaya çıkabilir. Umarız tabii olumsuz bir görüntü çıkmaz. Neden bahsediyorum? Mesela Perşembe günü bir Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması oynayacağız ki iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere bakarsak da ilginç bir maç sonucu bizi bekliyor. Sonucu ne olursa olsun Fransa Fas karşılaşması ilginç. Bir de şöyle turnuva ağacına baktığım zaman, hani bir 86 Dünya Kupası, bir İngiltere Arjantin eşleşmesi de bizi bekliyor olabilir. Dediğim gibi siyaseten de futbol sadece futbol değil ve futbol fena halde hayata benzer. Sadece dediğim gibi yeşil sahayı değil, siyaseti de önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşacağımız bir Dünya Kupası çeyrek final, yarı final ve final süreci de bizi bekliyor. İlk günden beri söylüyoruz zaten, İran tartışmalarıyla bir başladı. İran'ın yaşadıklarıyla FIFA'nın ve Birleşik Devletler'in İranlı futbolculara, İran milli takımına yaptıklarıyla günlerce tartıştık, konuştuk. Şimdi bu kez başka boyutlarıyla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hep başka bir açıdan, başka bir perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Her neyse, devam edelim biz. Bu arada Belçika'yı da, Amerika Birleşik Devletleri'ni kupa dışına bırakan Belçika'yı da bu mağduriyetinden dolayı ben kişisel olarak dün gece 3'te başlayan maçta, sonucunu sabah öğrendiğim maçta elbette desteklemiştim. Bu açıdan Belçika'nın kazanmasına da doğrusu sevindim. Bu konuda tarafsız olamayacağım. Gazetecilik sadece tarafsızlık değil çünkü, hele futbol söz konusu olunca biliyorsunuz ne kadar düşkün olduğumu da, hiç tarafsız değildim. Belçika'nın kazanmasına, Birleşik Devletleri kupanın dışına itmesine doğrusu çok çok sevindim. Devam edelim biz kendi gündemimiz üzerinden, Türkiye gündemi üzerinden neleri tartışıyoruz. Dün aktarmaya çaba göstermiştim. Hem siyaseten hem de hukuki açıdan bakıldığında ülke tarihinde eşine az rastlanır bir gündü İmamoğlu için. Neden bahsediyorum? Aynı günde 3 duruşmaya birden çıkmak mecburiyetinde kaldı Ekrem İmamoğlu. Şöyle, dün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, bir onları anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi casusluk davasıydı. sahte diploma davasıydı diğeri. Bir diğeri de o bildiğimiz İBB davasıydı. Bu arada casusluk davasında biliyorsunuz Necati Özkan, Hüseyin Gün, gazeteci Merdan Yanardağ ve Ekrem İmamoğlu tutuklu olarak yargılanıyorlar siyasal casusluk iddiasıyla. Şöyle söyleyeyim, savcılık tutukluluğun devamını, bu isimlerin tutukluluğunun devamını talep etti mahkeme heyetinden. Mahkeme de savcılığın bu talebini kabul etti. Tutuklulukları bu isimlerin sürecek. Ne zaman devamı, bir sonraki celsesi ne zaman? Casusluk davasının 29 tam tarih vereyim, 29 Eylül'de gerçekleşecek. Bir diğeri de diploma davasıydı. O da 25 Aralık'a, yıl sonuna ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında çarşamba ve perşembe günleri, yani yarın ve ertesi gün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. O başlıkları da detaylı şekilde konuşacağız. Onu söyleyeyim, bunu da aktarmış olalım. Sevgili Simge bana şimdi hatırlatıyor, öyle mi dedim? Peki 9.30'da soruyu soracağım. Az önce söyledim, o konserle ilgili olarak, konser davetiyle ilgili olarak bir kişiye çift kişilik bilet verecektik. Simge diyor ki yanlışlıkla 10.30 dediniz. Evet, doğru söylüyorsun. Ben hala program saatleri konusunda hala kafamı oturtabilmiş değilim. Evet, doğru, 10.30'da değil, 8.30'da efendim, 7.30'da soruyu soracağım. Saat 8.30'da da kimin kazandığını, o konser biletini kimin kazandığını buradan açıklayacağım. Kusura bakmayın bu hatayı yaptığım için, ama 4 yıl boyunca, 3-4 yıl boyunca saat 9-11 bloğunda sizlerle birlikte olduğum için bazen insan aklı böyle oyunlar oynuyor. Ali abi, Ali Çağatay cezaevinde olduğu için burada haber alma hakkınızı kullanmanız, bizim de haber verme görevimizi yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. O yüzden de ben bu süreçte saat 7-9 arasında sizlerle birlikteyim. Kusura bakmayın, ağız alışkanlığı. Bir 10 dakika sonra sorumu soracağım. Yaklaşık 1 saat sonra da 8.30'da da o kimin kazandığını, o bir kişi çift kişilik bilet kazanan dinleyicimizin adını da açıklayacağım. Bunu da bu parantezde kapatayım. Bu hatamı da düzeltmiş olayım. Tekrar özür diliyorum sizlerden. İmamoğlu'nun savunmasından bahsediyorduk. İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunmasında dikkat çekici ifadeler vardı. Bir insanı dedi, 3 ayrı mahkeme mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da, vicdanda da, insaniyette de açıklanacak bir tarafı yok. Yaklaşık 4 aydır süren bir davanın sonuna gelmişken bu acele ve ısrarın anlamı yok ifadesini kullandı. Şöyle bir bakıyorum o davadan, ilginç şu ifadesi benim dikkatimi çekti. İmamoğlu'nun milli casusluk davasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olan isme, Kalın'a seslendi ve dedi ki niye konuşmuyorsunuz? Yani bu ülkede görevden alınmış, şu an tutuklu bulunan bir belediye başkanı, bir gazeteci, işte diğer isimler tutuklu olarak casusluk suçlamasıyla yargılanırken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konuşması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isminde bu konuya dair bir açıklama yapması gerekir ifadesini kullanmıştı. Hatırlayınız, ek bir rapor da mahkeme talep etmişti Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten bu kişilerle ilgili olarak. O yazının da gelmediğini, cevap hala neden gelmiyor diye de, mahkemenin talep ettiği cevap neden Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelmiyor diye de sordu. Evet, bu çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Hani bir isim, birkaç isim daha doğrusu casusluk suçlamasıyla yargılanacaksa tamam, buna kimsenin itirazı yok. Herkes yargılanabilir herhangi bir suçlamayla. Ama bu suçlama, bu iddianame içerisinde mesela casusluk deyince hangi kurum, devletin hangi kurumu aklınıza geliyor? Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı akla geliyor. O Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir bilginin o iddianamede yer almamasına tepki göstermişti yargılananlar, sanıklar ve sanık avukatları. Bu açıdan bakıldığı zaman enteresan bir tablo, enteresan bir fotoğrafla da karşı karşıyayız. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu davalara yönelik olarak başka ne aktarabilirim diye bakıyorum. Bir insan dedi Ekrem İmamoğlu diploma davasındaki suçlamada. Hani 28 kişinin diploması iptal edildi. Neden sadece bir tek bana dava açıldı burada. Neden bir tek ben tutukluyum bu davada diye de bir soru yöneltti mahkeme heyetine. Soruları elbette yanıtsız. Yargılama süreçlerini takip edeceğiz. Söylediğim gibi ilk günden beri bunu söylüyorum. Bu daha iddianameler hazırlandığından beri söylüyorum. Hani içerik tartışılır. Neresinden baktığınıza bağlı, bu davaları nasıl yorumladığınıza bağlı. Son tahlilde toplum vicdanı, kamuoyunun vicdanı da elbette burada önemli. Hangi karar çıkarsa çıksın, hem davaların gidişatı hem bu davalar sonrasında ortaya çıkabilecek tablo, ülke davalarla ilgili biliyorsunuz siyasi sarihlerle, siyasi gerekçelerle açıldı bu davalar gibi eleştirileri var CHP'nin. Ne olursa olsun doğrudur, yanlıştır ama sonuçları itibariyle siyasi karşılığı olacağı, bu davaların nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ortada. Bunu da aktarmış olalım. Özgür Özel de dün bu duruşmaları takip etti. Silivri'deki bu duruşmaları takip etti. Hem siyasi hem de hukuki boyutta ya da bu içerikte açıklamaları vardı Özgür Özel'in. Dedi ki bugün burada Ekrem İmamoğlu'nun 3 ayrı duruşması var. Üçünde de savunma yapması bekleniyor. Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma olabilecek bir iş değildir. Rejim adalete meydan okumaktadır gibi, yine dediğim gibi sistemi, süreci eleştiren bir açıklaması oldu. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını kısıtlatmayacağız açıklaması önemliydi. Tabii Ekrem İmamoğlu demişken ne konuşuluyor? Günlerdir, haftalardır bu mesele tartışılıyor CHP içerisinde. Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak? Bu da soruldu Özgür Özel'e. O da dedi ki bizden birisi Cumhurbaşkanı olacak. Çok net, işte Mansur Yavaş mı olur, başka bir isim mi olur, o daha henüz belli değil ama bizden birisi kesinlikle Cumhurbaşkanı olacak gibi oldukça iddialı bir açıklama yaptığını da söyleyebiliriz. Bakıyorum şöyle, bu arada dünkü duruşmalarda daha doğrusu bir polemiğe de tanıklık ettik. Duruşmalar sonrasında kim, hangi isimler arasında Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'la Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında da bir polemiğin yaşandığını da görebiliriz. Dediğim gibi Silivri'de takip etti bu süreci Amor ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve süreci eleştirdi. Akın Gürlek'i eleştiren bir içeriği vardı o sosyal medya paylaşımının. Gürlek de buna bir yanıt verdi. Ne dedi Adalet Bakanı? Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı

0: Bilmiyor. Bütün dünya bu süreci takip ediyor, takip etmeye de devam edecekmiş gibi görünüyor. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar üzerinden ne aktarabilirim? Şunu da konuşabiliriz. CHP demişken şu bilgiyi, şu ayrıntıyı da vereyim izninizle. Bu konuyu da CHP meselesini de kapatalım. Hani ilginç kulis bilgileri konuşuluyor. Bundan sonra CHP ne yapacak, nasıl bir adım atacak diye. Şöyle açıklamalar var. Hatta şöyle bir not aldım kendime de. Yeni bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Adı sanı ne olur, kaç milletvekili olur? Şu an itibariyle buna bir yanıt vermenin imkanı yok ama iddialar şu yönde. 73 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip bu bahsedilen yeni partiye geçeceği yönünde bazı ifadeler. Bu milletvekili sayısı değişiyor, onu söyleyeyim. Yani farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyor ama bu haberlerde, bu tip bilgilerde benim dikkatimi çeken konu şu oldu. Hani şimdi hep anlatıyoruz burada CHP teknik olarak olmasa da işte yorumlarda böyle tanımlıyoruz. İkiye bölünmüş durumda bir Kılıçdaroğlu kanadı var. Yani genel merkez kanadı, bir de Özgür Özel kanadı var ama yeni bir tartışmanın da CHP içerisinde yaşandığını görüyorum ben gelen bilgiler ışığında. O da ne? Hani çok sert bir tartışmadan, bir bölünmeden, elbette dramatik bir bölünmeden bahsetmiyorum tabii ki ama şöyle bir durum var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimlerin yeni parti konusunda bir an önce yeni partiyi kuralım veya yolumuza bakalım görüşünü savunduğu yönünde. Özgür Özel'in daha yakınında olan isimlerin ise, daha önce de söylemişti Özgür Özel, hani yeni parti kıyamet senaryosunun sonucunda ortaya çıkabilir demişti. Aslında bir grubunda, yine milletvekilleri arasında, özellikle milletvekilleri arasında bir grubunda Özgür Özel'in düşüncesini, yani partide kalarak son ana kadar mücadele edelim görüşünü, düşüncesini savunduğunu gösteriyor bize gelen o bilgiler. Ama hani dediğim gibi bu çok böyle dramatik, sert bir bölünmeden bahsetmiyorum. Sonuçta bir yol arayışında CHP içerisindeki muhalefet, muhalefetin muhalefeti, garip bir tabloyla karşı karşıyayız ülkede. Bakalım, hep söylüyorum. Yani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak daha nelere tanıklık edeceğiz, hep beraber göreceğiz. 20 Temmuz burada kritik tarih. 20 Temmuz'a kadar bir şekilde, ki onun nedenlerini, gerekçelerini, yargılama süreçleri CHP ile ilgili olarak bunlar ilerliyor. Pek çok ayrıntı, pek çok detay var. Kafanızı şişirmeyin bununla ama 20 Temmuz'a kadar, yani önümüzdeki 2 hafta içerisinde CHP'nin Özgür Özel kanadının bu konuda somut, net bir karar alacağını da söyleme vakti. Şimdi Simge de beni uyarıyor. Diğer başlıklara da geçeceğim elbette ama oradan önce şu sorumu da sizlerle paylaşayım. Teşekkür ederim sevgili Simge. Bir konser bileti verecektik. Bir çift kişilik bilet vereceğim. Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser. Dediğim gibi gönül herkese vermek ister ama sonuçta sınırlı bir tabloyla karşı karşıyayız. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserinden bahsedeceğim. Bahsediyorum. 13 Temmuz Pazartesi saat 21'de. Nerede? İstanbul Harbiye Açık Hava Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Ne sorayım dedim. Söylediğim gibi bu şu dakikaya kadar bahsettiğimiz konularla ilgili olarak bir soru soracağım dedim. Spor olacağını zaten tahmin etmişsinizdir. Girişte hemen ilk bahsettiğim konu buydu. Soru şu efendim. Trump'ın müdahalesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası dışında bırakan ülke, Avrupa ülkesi hangisi? Tekrar ediyorum. Trump'ın müdahalesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası'nın dışında bırakma başarısını gösteren ülke, Avrupa ülkesi hangisidir? Hangi takım, hangi ülkenin milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1'lik skorla yenerek Dünya Kupası'nın dışına itti? WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. Adınızı, soyadınızı da mesajınıza eklemenizi rica ediyorum. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi saat 9.30'da, 10.30 değil, saat 9.30'da da sevgili Simge kazanan, 8.30 düzeltiyorum, burada da hata yaptım, saat 8.30'da da sevgili Simge kazanan ismi bana iletecek, ben de sizlerle paylaşacağım. Bekliyoruz mesajlarınızı. Hadi şimdi bir müzik arası verelim, o aradan sonra aktaracağım çok başlık var.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın, acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olayı diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı bir açıklama üzerinden yaşanan tartışmalara biraz değinmek istiyorum. Biraz onun üzerinden de konuşmak istiyorum. Söyleyeceğimiz elbette birkaç kelam, birkaç söz olacaktır. Ne dedi Milli Eğitim Bakanı? Bir kere işte yeni sistem üzerinden yapılan tartışmalar, o tartışmalar üzerinden ona birkaç soru soruldu. Kurtuluş Savaşı değil artık, müfredatta 1919-1922 yılları arasında yürütülen o çok cepheli ve tabii ki askeri mücadeleyi de içinde barındıran Kurtuluş Savaşı'nın isminin değişeceğini söyledi. Bu ifadeyi kullandı. Hatta şöyle dedi: müfredatta artık milli mücadele olarak değiştireceğiz. Neyden kurtuluyoruz diye sordu Sayın Bakan. Ondan önce koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ifadesi dikkat çekiciydi. Hürriyet gazetesinde bu haber yer aldı. Doğrusu şöyle söyleyeyim, yani bunu da aktarmam gerekiyor. Yani bakanlıktan bu ifadelerin kullanıldığı ya da kullanılmadığına yönelik herhangi bir açıklama da gelmedi. Ama kaynak neresi? Hürriyet gazetesinde bu ifadeleri, bakanın bu ifadeleri yer aldı. İşte 4+4+4 sisteminin de tartışıldığı, hani yeni arayışlar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı, biliyorsunuz zaten onları konuşuyoruz. İşte bu toplantıda da böyle bir ifade kullandığını söyledi. Bunun üzerinden ya da Hürriyet gazetesinin ifadeleri bu yöndeydi. Onu söyleyelim, onu aktaralım. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tamam, evet, tepkiler de var bu arada. O tepkilerin haklılık boyutunun da olduğunu söyleyelim. Ama şimdi Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele terimleri de, şimdi yıllardır biz de bu sistemin içerisinden geliyoruz. Biz de o müfredatlardan geçtik. O kitapları okuduk. Aslına bakılırsa Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele terimleri zaten onlarca yıldır birbirinin yerine, hatta çoğu zaman eş zamanlı olarak da kullanılıyor. Şimdi önce şunu, bunu bir görmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili söyleyeceklerimizi biraz sonra aktaracağım sizlere. Tabii milli mücadele o dönemin o topyekün ruhu, yani işte sadece askeri değil, siyasi, diplomatik ya da bir toplumsal direniş, bir Anadolu direnişini kapsayan resmi ya da akademik bir ifade olarak da karşımızda. Yani neyden kurtuluyoruz diyerek o sürecin küçümsenmesi ya da buna dair tarihin silinmesi gibi bir hamle, bir adım değil bu benim görebildiğim kadarıyla. Ama böyle bir açıklama yapmak, daha doğrusu milletvekilleriyle konuşurken de böyle bir açıklama yapmak bir garip. Neden garip? Çünkü sadece söyleyen kişinin son söylediği ifade değil, biz Milli Eğitim Bakanı'nın geçmiş dönem açıklamalarında biliyoruz, çok tartışılan açıklamalarında biliyoruz değil mi? O tarikatlarla yapılan, vakıflarla yapılan sözleşmeler, anlaşmaları da mesela anlatırken ya da mecliste, kürsüde savunurken ne demişti mesela Sayın Bakan? Onlar birer sivil toplum kuruluşu. Biz buna göre hareket ediyoruz. Değil mi? Bu ifade dikkat çekici. O yüzden hani ne söylendiğinden daha çok biraz da kimin söylediğinin önemi var burada. Bunu görelim. Bunun üzerinden bir tartışalım. Yoksa hani Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele zaten her iki kavramda, her iki tanımlamada Cumhuriyet tarihini, o süreci, Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu direnişini anlatırken kullanılan ifadeler. Kurtuluş Savaşı yerine milli mücadele ifadesinin böyle ikame edilmesi, tartışması, hani dediğim gibi hani biraz da söyleyen kişiyle ilgili basit bir terminoloji değişikliği mi acaba? Bunun üzerinden mi tartışmak gerekiyor? Ya da bir toplumun kolektif hafızasına, bizlerin kolektif hafızasına bağımsızlık algısına, tarih bilincine yönelik pedagojik bir hata mı? Bunun üzerinden tartışmak gerekiyor, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Ne diyor Sayın Bakan? Biz neyden kurtulduk ki? Bir Osmanlı gerçeği vardı ifadesini kullanıyor, değil mi? Belki şunları konuşmak, şunları hatırlamak gerekiyor. İşte 30 Ağustos da, değil mi, yaklaşıyor. Mandacılığı mesela kurtuluş sanan acziyetten kurtulduk o dönem itibariyle, yapılanlarla, o büyük özveriyle. Paylaşılmış bir imparatorluğun enkazından tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış, bunları hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Her köşesi bir fiil işgal edilmiş bir vatan, değil mi? Tırnak içinde. Onu değiştirdik, o yapıyı değiştirdik. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Evet, akademik olarak milli mücadele kapsayıcı bir terim olarak görülebilir. Akademik olarak buna itirazımız yok. Ama kongreleri, genelgeleri, sivil direnişi de içine alan bir kavram. Ama halkın içindeki, aklındaki o cephedeki yalın gerçekliğin adı ne? O cephedeki yalın gerçekliğin adı Kurtuluş Savaşı'dır. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu hakkı vermek gerekiyor. Bu borcumuz var. O kuşaklara, o büyük özveriyi gösteren kuşaklara da böyle bir borcumuz var. Hani konuştuğumuz süreç hep emperyalizme karşı mücadele, dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı verilmiş bir mücadelenin adını kurtuluş demeyeceğiz de ne diyeceğiz diye de buradan sormak istiyorum ben. O savaşın karşıtını, yani işgali de görünmez kılarsınız o zaman. Bir de böyle bir tablo var, bir de böyle bir gerçeklik var. Eğitim politikaları hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz eğitim politikalarını. İktidarlar sadece bu son 20-25 yıl, yani AK Parti iktidarlarını kastetmiyorum. Yani çok uzun yıllardır, hatta şöyle söyleyeyim, 1938 sonrasında da tanıklık ettik bütün ülkede yaşananlara. İktidarların kendi ideolojik ajandalarına göre tarihi yeniden yazma laboratuvarı olabilir mi? Dediğim gibi biz 1938'den bugüne kadar onlarca, değil mi, iktidar gördük. Belki yüzlerce Milli Eğitim Bakanı gördük bu anlamda. Öyle bir laboratuvar haline döndürülmemesi gerekiyor. Dediğim gibi milli mücadeleyi anlatırken neden ve kimden kurtulduk sorusunu sormalarını engellemek gerekmiyor mesela çocukları açısından. Bu soruyu yanıtlamaları, bu sorunun yanıtını bilmeleri, ezberlemeleri gerekiyor. Yoksa geleceğin, bugünün ve geleceğin aslında bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla bağımsızlık bilincine de ket vurmuş oluruz, değil mi? İngiliz işgali, Fransız işgali, Yunan mezaliminden bahsediyoruz. Bunu açıkça söylemekten kim, neden çekinir? Ve biz bunlardan kurtulduğumuzu nasıl anlatacağız gençlere, çocuklara? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi hani eğitim politikaları iktidarların bir şekilde o ideolojik ajandalarına göre de şekillenmemeli. Bu konuyla ilgili daha çok şey anlatabiliriz, daha çok uzun uzun konuşabiliriz ama çok da fazla uzatmayayım. Nasılsa belli ki bu süreçlerde biz benzer tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz bunları konuşurken müfredatta Kurtuluş Savaşı mı diyelim, milli mücadele mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, bütün bunları tartışırken neler yaşanıyor? Hemen dün geceden bu sabaha kalan iki gözaltı kararı var. Gazeteci arkadaşlarımız mesela Hazar Dost'un gözaltına alındığını öğrendik dün itibariyle. Gerekçe 2018'de katıldığı bir eylem. Buna gerekçe gösteriliyor. Hatta daha önce bu dosyayla ilgili karar verilmişti. Yani Hazar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili o kararda istinaftan dönmüş bir dosyadan bahsediyoruz. İfade vermesi gerekiyormuş Hazar'ın. İfadesi geciktiği için dün akşamüstü saat 19.30 sularında gazeteci arkadaşımız Hazar Dost'un gözaltına alındığını öğreniyoruz. Sadece bu mu? Hayır değil. Aynı zamanda Bir Gün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın da yine İBB davasını, ki ilk celseden beri o davaları da takip eden bir muhabir Kayhan Ayhan, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla da evinde gözaltına alındı dün itibariyle. İBB davasından aktardığı bilgiler gerekçe gösterildi. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik. Bu gerekçeyle, dediğim gibi, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla evinde gözaltına alındığını öğrendik. Kayhan gazeteci Kayhan Ayhan'ın. Şunu söylemek istiyorum. İşte Ali Çağatay'ı da konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz tabii ki. Bütün bu isimler hani çağrılsalar kolaylıkla gelirler. Savcılığa da giderler. Emniyete de gidebilirler. Kaç bu şüpheleri yok. Zaten adresleri, yerleri belli. Gazeteciler bu ülkede kalmaya zaten gönüllüler. Zaten zor olan bir mesleği yapıyorlar. Yapmaya çaba gösteriyorlar. Yani kolaylıkla hani gel dediğin zaman Hazar'da, Hazar Dost'a, Kayhan Ayhan'ın da ben hani hemen gideceğini, savcılığa ifade vermek üzere gideceğini düşünüyorum. Bu gözaltılar gerçekten o kadar sıklaşmaya başladı ki işte biz de yaşadık, görüyorsunuz sevgili Ali Çağatay için de tablo geçerli. Soruyorsunuz bu arada, hani dün aktarmıştım ama bir kez daha hatırlatayım programdan sonra da, tabii bütün mesajlara bakamıyorum, gerçekten onlarca mesaj geliyor, tamamına bakmanın imkanı yok. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, sağlığı gayet yerinde. Cuma günü sevgili eşi hanımefendi kendisiyle yüz yüze görüşme şansını elde etti. Kendisine ben de sordum hani nedir ne değildir durum diye, hani kitaplarını ilettiğini söyledi kendisine. Tek sıkıntı, tek sorun Türkiye cezaevleri, ülkemizdeki cezaevlerinin durumu ortada. Farklı haberlerle, farklı konularla aktarıyoruz. Bu kez Ali Çağatay üzerinden aktarmak durumunda kaldık maalesef. Sadece bulunduğu koğuş Silivri'de biliyorsunuz. Bulunduğu koğuş normalin çok üzerinde tutuklu ya da hükümlünün olduğunu öğrendik sevgili Ali Çağatay üzerinden. Tek sıkıntısı bu. Elbette bir cezaevi güzellemesi yapmayacağım, çok rahat, keyfi çok yerinde vesaire diyecek değilim. Olabildiğince ayakta duruyor ve bekliyor iddianamenin hazırlanmasını, ama sağlığı saati de yerinde. Dediğim gibi çok sık soru geliyor. Ben de genelde programın başında eğer bir bilgiye ulaşabilirsem sizlere aktarmaya çaba gösteriyorum, ama şimdi yeri ve zamanı geldiği için de sizlerle bunu paylaşmak istedim diyelim ve devam edelim başlıklara. Ekonomiye dair bakıyorum bir yandan da, son 12-13 dakikamız ilk bölüm için ekonomiye dair birkaç başlığım var. İkinci bölümde onlara yine devam ederiz. Dün aktarmıştım Çaykur son 3 ay içerisinde toplamda %45 zam yaptı kuru çay fiyatlarına. Hani dün konuşurken de demiştim ki yani neredeyse elimizdeki tek keyif bu. Elimizde kalan tek keyif buyken nasıl oluyor da bu konuda böyle rahat hoyrat adımlar atılabiliyor? Akıl alır gibi değil. Neden? Çünkü yani bir yandan da işin ekonomik boyutu var. Yani evet, ya keyfimiz, en büyük keyfimiz çay. İşte şu saatlerde de içiyorsunuzdur eminim, elinizde bir demli çay vardır. Şekersiz için tavsiyem budur. Tadını daha güzel alıyorsunuz içebilirseniz tabii. Bakın dünyada bütün dünyaya bakıldığı zaman ülkemiz çay üretiminde 5. sırada. Ama Çaykur'un 29 milyar net üretimden satış yaptığını biliyoruz ve zarar açıkladığı gerçeği de ortada. Bu kadar çay düşkünü bir ülkede neredeyse hani değil tabii ki ama tekel olan bir kurumun, kuruluşun bu kadar potansiyeli olan bir sektörde zarar ediyor olması enteresan. Yıllık enflasyona bakıyorum %32. Değil mi? %32 olarak son olarak Türkiye İstatistik Kurumu açıklamıştı. Peki 3 ayda %45, %46 zam yapmak çaya makul bir açıklaması olabilir mi bunun? Bakın İris Çebe, ekonomist İris Çebe ne diyor biliyor musunuz? Bu zammın kümülatif olarak enflasyona doğrudan etkisi vardır. Hatta binde 3 oranında etkisi vardır diyor yapılan bu %45'lik zammın. Ne yapmaya çalışıyorsunuz diye de soruyor. Hatta şöyle soruyor. Enflasyonla savaşa bir takozda biz koyalım mı diyorsunuz diye sesleniyor Çaykur yönetimine. Gerçekten hani en tek keyfimiz neredeyse sosyalleşme araçlarımızdan bir tanesi. Bu keyfimizi de elimizden alıyorlar. Tablo bu. Ekonomi demişken Asal Araştırma ilginç bir kamuoyu yoklaması yapmış. Hemen şunu söyleyeyim, söylemek mecburiyetindeyiz. 4-14 Haziran tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket yöntemiyle bir çalışma. 2000 kişinin katıldığı bir çalışmadan bahsediyorum. Bunları teknik olarak söylemem gerekiyor. Peki ne bu çalışmanın sonuçları? Şu sorulmuş: Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir diye sorulmuş katılımcılara, bu 2000 kişiye. O gerçek bir kez daha karşımıza çıkıyor. Nedir o gerçek? Gıda enflasyonu. Katılımcıların yaklaşık 5'te biri gıda enflasyonunu ülke ekonomisinin en önemli sorunu olarak dile getirmiş. İkincisi, hep söylüyoruz, gıda ve barınma kriziyle karşı karşıyayız, sorunuyla karşı karşıyayız. Yani %32 değil mi açıklandı enflasyon. Temmuz ayında %32 zam kiralara, ama işçiye ve memura, memur emeklisine yapılan düzenleme, enflasyon düzenlemesi %17, %13'lerde kalıyor. Nasıl olacak bu iş? İşte vatandaşa da, yurttaşlara da soruluyor bu soru ve onlar da %18'i, katılımcıların %18'i de diyor ki evet, kira ve konut fiyatlarındaki artıştır en önemli sorunumuz şeklinde bir yanıt vermiş. Kamudaki israf çok fazla görünmüyor galiba. Biz mi acaba, hani gazeteciler olarak biz mi çok abartıyoruz? Neden bunu böyle söylüyorum? Faizlerin yüksekliği, işte üretimdeki yetersizlik, akaryakıt fiyatları, hepsi birbiriyle ilişkili aslında bakılırsa. Ama kamudaki israftır en önemli ekonomik sorun diyenlerin oranı, ben burada çok şaşırdım, %1.2 olarak çıkmış. Beni en çok şaşırtan bölüm, hayır yanlış söyledim, düzeltiyorum, beni en çok şaşırtan bölüm kamudaki israfın %1.2 çıkması değil, sorunu yok diyenlerin, ekonomide hiç sorun yok diyenlerin %2 olarak belirlenmiş olması bu kamu, bu araştırmada, asal araştırmanın yaptığı bu kamuoyu yoklamasında. Demek ki toplumun %2'si, tabii ki genelleme yapmak çok zor bu sonuçlar itibariyle, ama hani bir fikir veriyor bize. Ülkede de %2'lik bir kesimin keyfinin tıkırında, keyfinin yerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Emekliler hariç tabii ki o kesim arasında emeklilerin olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle birkaç başlık sizlere aktarmak istiyorum. Dün söylemiştim, artık en düşük emekli maaşı alanların sayısı 4.9 milyon değil 5.1 milyona yükseldi. Temmuz ayı düzenlemeleriyle yapılacak olan Temmuz ayı düzenlemeleriyle birlikte şimdi bir yasa tasarısı meclis gündeminde. Hani o yasa tasarısı kabul edilecek, geçecek, farklar maaşlara daha sonra hesaplara yatacak vesaire, ama yoksullukta eşitlenmeye devam ediyoruz. Bazen biliyorum yani bir kalıp bu, çok da sık duyduğunuz bir kalıp, yoksullukta eşitlenmek, ama gerçekten bazen doğruyu, olanı biteni anlatmanın başka bir yolu da yok. İşte bu gerçekliği de görmek açısından bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bakın, en düşük emekli maaşı meselesi artık ekonomik gerçekliğin, sokağın, hayatın ekonomik gerçekliğinden öylesine uzaklaştı ki, dediğim gibi 5.1 milyon kişi, vatandaş, yurttaş, emekli artık bu maaşla geçinmek mecburiyetinde kalacak. Ama hani şöyle bir bakıyorum, 2019'dan bugüne kadar gelen süreç içerisinde en düşük emekli maaşındaki değişim nasıl bir fiyat algısı yaratıyor bizde, nasıl bir fiyatlama algısı yaratıyor, bunu görmek açısından önemli. Bakın, 2019'da ilk kez uygulanmaya başlamıştı bu garip uygulama, bunun olmaması gerekiyor. Ekonomistlere bırakacağım o tartışmayı, ama sadece rakamları değerlendirme yeteneğimiz var profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. 1000 lira olarak belirlenmişti en düşük emekli maaşı. Bakın, çok uzak değil, 2019 yılından bahsediyorum. 2022'ye geldiğimizde bu 1500 lira oldu. Hiç gerçekçi gelmiyor değil mi bu veriler? Şöyle bir bakıyorum, mesela 2023 ocağında 5500 lira oluyor, 2024 ocağında 10.000'e yükseliyor. 2024, 2 yıl önce bundan, 2-2,5 yıl önceden bahsediyorum. 2025 ocağında 14.400 lira ve yine 2026 ocağına geldiğimizde 20.000 lira olarak belirleniyor. İşte şimdi Temmuz düzenlemesiyle birlikte bunun 23.000 ne kadardı? 23.500 düzeyine yükseleceğini görüyoruz. Nasıl yaşanılacak, nasıl geçinilecek bundan, bununla, bu parayla, soru işareti. Neyse, seçimler yaklaşırken bir şekilde hatırlanırız emekliler olarak. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii nasıl geçinilecek, sadece emekliler açısından bir sorun yok. Çalışanlar açısından da çok ciddi kayıplar söz konusu. Ücretlerde 2026 yılına şöyle bir baktığımız zaman, ben bakmadım, devrimci işçi sendikaları DİSK'in araştırma merkezi birimi DİSKAR ilginç bir rapor yayınladı. 1.2 trilyon, dikkat, 1.2 trilyonluk bir kayıp var çalışanların maaşlarında enflasyon ve diğer o kesintilerden kaynaklanan DİSKAR'ın ücret kayıpları izleme raporu. Şunu söyleyeyim, detay merak ediyorsanız DİSKAR sosyal medya hesabından @diskinsesi hesabından ayrıntılarıyla paylaştı. Şöyle deniyor raporda: yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi yüksek enflasyonla adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor ifadesi önemli. Yılın 6. ayında, Haziran ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası ne kadar? 613 milyar lira. Tabii gelir ve damga vergisi, bir de onlar ekleniyor üzerine. O ne kadar? 553 milyar lira. Küsuratlarını söylemiyorum. Yani işçi birikimli olarak bakıldığı zaman toplam vergi ve enflasyon nedeniyle 2025'in ilk 6 ayına göre bu kayıplar %46 oranında artmış durumda. %46 oranında artmış durumda. Hem enflasyon nedeniyle zaten ücretler eriyor. Bir yandan da işte ne diyor DİSK, bir de vergi üzerinden kayıplar yaşanıyor. Tablo bu. Bakın, ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybı. İlk 6 ay için söylüyoruz bunu. 16.157 lira. Kesintiler hariç tabii, onu da görmek, onu da okumak gerekiyor, onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Dediğim gibi nasıl bir kayıpla da karşı karşıya kaldığımızı net şekilde gösteren veriler bunlar. Eğer daha detayını merak ediyorsanız DİSK'in internet sitesinden de bu verilere, bu detaylara ulaşabilirsiniz. Son bir haber daha, son bir başlık daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu e-mail kayıtları meselesi, cep telefonları, yurt dışından gelen cep telefonlarıyla ilgili tartışmalar bitmiyor. Cihaz bedelinin artık, üst segment bir cihaz için söylüyorum bunu, kayıt bedeli cihaz değerini %130 oranında aşmış durumda. Ve bakınız, ülkemiz bu konuda da tabii ki pek çok başlıkta olduğu gibi dünya lideri olmuş durumda. Dünya liderliğine yükselmiş durumda. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bunun uygulanmadığını, bakın böyle bir uygulamanın olmadığını bilmek gerekiyor. Yani bize derlerse ki, ya da size derlerse ki, ya ne olacak, dünyanın hangi ülkesine yurt dışından telefon götürürsen orada benzer durumla karşı karşıya kalırsın. Hayır, hiç de öyle değil. Sayacağım biraz sonra hangi ülkeler olduğunu. Biraz da sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olmadığı, hatta düşük olduğu ülkelerde uygulandığını görelim. Bu da aslına bakılırsa hani kaynak kim, kaynak biziz sorusunu da kendi kendine yanıtlamış oluyor. Ocak 2026 itibariyle bu e-mail kayıt ücreti, yani yurt dışından bir telefon getirirseniz devlete ödemeniz gereken para 54.258 lira. Dahası şu, 2012 yılında 100 liraydı bu. Az önce en düşük emekli maaşını karşılaştırdık ya. 2012 yılında 100 liraydı. Aradan 14 yıl geçti. 542 kat arttığını görüyoruz. Bahsettiğimiz ücretin 2005 yılında uygulanmaya başlamıştı ama asıl sorun 2012 yılından sonra başlamıştı. Tabii sistemin bu şekilde ilerlemesinde ya da bu şekilde oturmasında bizzat sektörün, yani o cep telefonu sektörünün de etkili olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Kamu otoritesiyle bir işbirliği, bir el birliği yapıldı ve bu yönde bir karar alındığını da hatırlatalım. 2019'dan sonra özellikle tabii o cep telefonunu, eğer bu ücreti ödemezseniz cep telefonunuz kullanım dışı kalıyor vesaire. Hani o detayları hatırlatmak istedim ama sektörün de bunda etkili olduğunu biliniz. Hangi ülkelerde uygulanıyor bu biliyor musunuz? Dediğim gibi hani birisi size sorarsa ya da konuşursanız hani her yerde var. Hayır. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Endonezya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benzer denetim mekanizmaları kullanılıyor. Ama bu kadar yüksek değil. Mesela Azerbaycan'da %36'sı neredeyse, yani muafiyet sınırını aşan bir kısım varsa gümrük vergisi tahsil ediliyor. O da telefonun kendisinin %36'sını geçmiyor o fiyatta. Ama bizde mesela ne olmuş durumda? Telefon getirirseniz bir para veriyorsunuz, 100 liraya satın alıyorsunuz. %130 farkını da devlete vergi olarak ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Böyle bakılınca da hani verginin, cihazların değerini de verginin bizzat kendisinin, cihazın kendisinin değerini kat be kat aştığını da görüyoruz. Bunu öğreniyoruz üzülerek. Hep söylüyoruz işte, hep kaynak biz olarak görülürsek bu tabloyu geride bırakmanın yolu, yöntemi yok diyelim ve yavaş yavaş da ilk bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümde şöyle bakıyorum, NATO'yu konuşacağız elbette. NATO toplantısı, NATO zirvesi bugün itibariyle başlıyor. Türkiye ne bekliyor? NATO'nun geleceği nedir, ne değildir? Bunun üzerine sizlerle paylaşacağım birkaç başlık olacak. Şimdi haber merkezine sevgili Selin Yazıcı'ya gidelim. Geride kalan saatte ne olmuş öğrenelim. İkinci bölümde ben sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Trump, NATO zirvesine katılmak üzere yola çıktı. Netanyahu, Türkiye aleyhine çağrı yaptı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve 2 gün sürecek. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi liderlerin yanı sıra binlerce diplomat, davetli ve üst düzey bürokratı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ve ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'da bugün başlayacak NATO zirvesine katılmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olan Trump, Beştepe'de bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecekler. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri gözden geçirilecek. Görüşmeden sonra ise ikili anlaşmalara imza atılması ve ortak bir basın toplantısı yapılması bekleniyor. Donald Trump'ın Ankara temasları bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı. Netanyahu, Türkiye aleyhine çağrı yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürdü, İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerektiğini savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine ilişkin uluslararası açıklamalara tepki gösterdi. Gürlek, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayarak, hiçbir çevrenin mahkemeler üzerinde baskı kuramayacağını ve yargı süreçlerine müdahale edemeyeceğini ifade etti. Gene'den bir ölüm daha meydana geldi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Sivas'ta geçen yılda 12 kişi kene tutulması sonucu yaşamını yitirmişti. Ve bir son dakika gelişmesini aktaralım. Kırıkkale'den bir kaza haberi geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsü Kaman-Ankara Karayolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü ağır, 41 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Spor. ...12 dev adam kayıpsız bitirdi. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında dün akşam İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Türkiye bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Milliler gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti. Süper Lig'in fikstür çekimi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezonsa 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul ve İzmir parçalı ve az bulutlu, İstanbul 30, İzmir 36 derece, Antalya parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Gaziantep az bulutlu 34, Diyarbakır ve Van parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır 37, Van 27 derece.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. TEM'de Seyrantepe-Maslak yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda ve bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Haramidere-Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. O hatırlatmamı programın başında yaptığım hatırlatmamı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz Pazartesi saat 9'da 21'de. Nerede? Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Biz de o konser için bugünden itibaren Cuma gününe kadar her gün bir kişiye, çift kişilik bir dinleyicimize, size çift kişilik bir bilet armağan edelim istedik. Bir de sorumuz var. O soruya da doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasında elbette seçeceğiz. Soru ne? Programın en başında anlatmıştım ama hafızanızdadır, aklınızdadır, günü gündemi takip ediyorsanız eğer. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın Birleşik Devletler Başkanı, her şeyi kazanabileceğini düşünen ve bunun içinde her yol mübahtır yaklaşımı içinde olan, o olay en azından bize bunu gösterdi. Programın sonunda biraz daha detaylı konuşuruz bunu. Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nın dışına iten Avrupa takımı hangi takımdır, hangi ülkenin milli takımı? Dün gece saat 3'te oynanan karşılaşmada 4-1 kazanarak üstelik ev sahibi Birleşik Devletleri Trump'ın ve FIFA Başkanı Infantino'nun tüm çabalarına rağmen hangi ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni kupanın dışına itti? Bu soruyu yöneltiyoruz. Yazınız yanıtlarınızı WhatsApp hattımızda aktarayım size. 0505 171 66 56. Doğru yanıtı veren dinleyicilerimiz arasından birinize çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Söylediğim gibi Cuma gününe kadar da bu devam edecek. Farklı sorularla yine gündeme dair sorular üzerinden de konuşuruz. O sorularım oradan olacaktır diyelim. Şimdiden keyifli bir konser diliyorum. Saat 8.30'da bu kez değil mi Simge, doğru söyledim. Saat 8.30'da. Hangi dinleyicimizin bunu kazandığını, bu bileti kazandığını da paylaşacağım. Neden Simge'ye sordum? İlk bölümü dinlemeyen, kaçıran dinleyicilerimiz için ben daha önce 9-11 bloğunu hazırlayıp sunuyordum. Yaklaşık 3-4 yıldır sizlerle birlikteyim. Ali Çağatay'ın tutuklanması sonrasında bu bloğa geçtim 7-9 arasına ve saat kavramım biraz karıştı. O yüzden Simge'ye de sordum. Çünkü ilk bölümde 10.30 demiştim. 10.30'da açıklayacağız demiştim. Oldukça gerçek ötesi bir ifadeydi o. Dediğim gibi yaklaşık 15 dakika sonra hangi dinleyicimiz kazandığı konser biletini, onu da sizlerle paylaşacağım. Diyelim ve geçelim biz gündem başlıklarına. NATO demiştim ama NATO'yu biraz daha ileri dakikalara itiyorum. Çünkü aktarmam gereken birkaç başlık var. Şimdi şöyle, özellikle Avrupa'da son dönem itibariyle biraz kendi içimizden çıkalım. Avrupa'da bu sıcaklar çokça konuşuluyor. Hayat sıcaklar nedeniyle, olağanüstü sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının binlere, on binleri aştığından bahsediliyor ve bu tartışmalarda bir klima başlığı altında yapılıyor. Bireysel klima beladır dedi. Örneğin kim? Paris Belediye Başkanı'nın yaptığı bir açıklama bu. Çünkü bu çok konuşuldu. Çok Avrupa'da hatta böyle sosyal medyada görüyorum bina fotoğrafları özür dilerim paylaşılıyor. Ya Avrupalılar klima kullanmayı bilmiyor mu? Neden klima kullanmıyorlar şeklinde bazı eleştiriler var. Ülkemizde de klima satıcılarının bu konuda uğraşan firmalarında böyle keyifli bu tartışmaları izlediğini görüyorum. Yaklaşık 100 bin klima siparişi olduğu gibi bir haber okudum. Bu boyutuyla bakmayacağım. Ne biliyor musunuz hangisi? Yani bu klima kullanımı evet tamam hayatımızı kolaylaştırıyor. Tamam, buna da itirazımız yok ama bir yandan da ironik bir tabloyla da karşı karşıyayız. Çevresel açıdan baktığımız zaman yani şöyle bir soru gündeme gelebilir. Yani çalıştırdığınız bir klima dünyanın bambaşka bir yerinde belki binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyordur. Küresel iklim değişikliğine olan etkisi nedeniyle, ki bununla ilgili çok tartışma var. Hani ben de bu soruyu Hangi perspektiften alıyorum? Tabii her şey, sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, her şey sınıfsal. Birazdan bahsedeceğimiz diğer konularda olduğu gibi bu perspektiften bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uzmanlar ne diyorlar? Farklı araştırmalar var. Klimaların elektrik tüketimi, değil mi? O soğutucu gaz sızıntıları nedeniyle bu perspektiften bakıldığında küresel sera gazı emisyonlarını ciddi oranda neredeyse %3.2'sinden sorumlu olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde mesela üretilen elektriğin yaklaşık %7'sinin bu klima sistemleri tarafından tüketildiği gerçeği var. Şöyle bir bakınca Fransa, Almanya gibi pek çok gelişmiş ülkede bu klima kullanımı bu kadar yoğun olmasa da, ki haberlerden de anlıyoruz bunu. Mesela Birleşik Devletler'de bu kullanımın çok yoğun şekilde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu çevresel etkileri vesaire bunu tartışırken aynı araştırmacılar diyorlar ki iklim değişikliği ve klima kullanımı bir küresel eşitsizliğin de gözler önüne serilmesini sağlıyor. Nedir o? Kısaca bahsedip geçeceğim. Hani klimanızın düğmesine basarken, o on off düğmesine basarken aklınızın bir kenarında dursun. Afganistan, Honduras, Nikaragua ya da Papua Yeni gibi, Gine gibi ülkelerde, ki bunlar da işte aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkeler. Bu aşırı sıcaklardan, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan, küresel iklim değişikliğiyle ortaya çıkan o küresel ısınma başka bir tartışma, onun farkındayım. Bu bölgeler yoğun şekilde etkileniyor ama mesela bu ülkelerde, bu ülke vatandaşları arasında klima kullanımını, değil mi, finanse edecek ekonomik güç var mı? Soru işareti. Ya da iklim değişikliğine uyum sağlayacak bir altyapısı var mı bu ülkelerin? O da kocaman bir soru işareti. Tabii yapılan araştırmalar özellikle zengin ülkelerin ülkelerdeki kadar klima kullanmaya başlasa bunlar karbon emisyonlarının böyle anormal şekilde artacağını da gösteriyor. Bunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla batıda kullanılan bu klimalar, işte Amerika'yı saydık. Türkiye'de bu ülkeler arasında bizde, değil mi, çok yoğun şekilde kullanılıyor. Hani her evde neredeyse 2-3 klimanın olduğunu biliyoruz. Benim yakın çevremde de var bu, ama o düğmelere bastığımız zaman dünyanın bambaşka yerlerinde bambaşka insanların hayatlarının da olumsuz etkilenebileceğini de görmek, hani aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. Her şey, diyorum ya, her şey sınıfsal demişken neden bahsedeceğim? Neredeyse haftada bir gün bu konuyu ele alıyorum, hatırlatıyorum, hatırlatma çabası içerisindeyim. Bu kez resmi rakamlar üzerinden konuşacağım. MESEM'ler. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz çalışmaları kapsamında hayata, daha doğrusu uygulanan bir sistemden bahsediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM programına dair resmi verileri de paylaştı. Onun üzerinden bir başlık size, bir detay, bir ayrıntı. Ama önce hani MESEM nedir? Kısaca böyle izninizle böyle bir iki dakikada bunu bir özetlemek istiyorum. İşte öğrenciler. Haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim alıyorlar. Geri kalan günlerde 3 ya da 4 günde anlaşmalı işletmelerde beceri eğitimi, yani kağıt üzerinde beceri eğitimi alıyorlar. Neden kağıt üzerinde, onu da konuşacağım. İşletmelerdeki eğitim hafta içi günlük 8 saat olarak planlanmış durumda ama bu saatin çokça aşıldığını biz biliyoruz. Gelen raporlar, çocuklarla yapılan görüşmelerde de bunu görüyoruz. Yoğunlaştırılmış bazı eğitim programlarında veliler ya da reşit öğrencilerin talebiyle haftada 6 güne kadar da eğitim verilebiliyor. En az ortaokul mezunu öğrenciler bu MESEM'lere kayıt olabiliyorlar. Eğitim 4 yıl devam ediyor. 11. sınıfı bitiren öğrenciler kalfalık, 12. sınıfı bitiren öğrenciler ustalık belgesi alabiliyorlar. İşte asgari ücretin %50'si kadar maaş alabiliyorlar. Ya da işte 11. sınıftaysanız eğer, çocuğunuz eğer 10-11. sınıftaysa asgari ücretin %30'u kadar bir ücret alıyorlar. Bunlar kağıt üzerinde olanlar, bu uygulamalar. Ama her şey maalesef kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor ülkemizde. Bir, zaten çalışma koşullarının çok ağır olduğunu söyleyebiliriz. İki, sadece ağır değil, hani ne deniyor, amaç ne, nasıl aktardım size? Becerilerini, çocukların beceri eğitimi aldıklarını söyledik, değil mi, bu MESEM'lerde? Peki böyle mi oluyor? Yapılan, bu çocuklarla yapılan görüşmelerde ki bunlar farklı sendikalar, farklı çalışmalar yapıyorlar buna dair. Neredeyse %90'ının gidiş amacının dışında çalıştırıldığını görüyoruz biz. Yemek verilmeyen, öğle yemeği verilmeyen öğrenciler var. İşte aldıkları ücret zaten ortada, söylüyorum, asgari ücretin %30'u. Hadi bilemediniz, ileriki yaşlarda %30'a kadar, %50'ye kadar çıkabiliyor bu. Bakanlık diyor ki biz gerekli denetimleri yapıyoruz. Ama şu gerçeği de kabul ediyor. Mesela dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergesi verilmiş. O soru önergesine gelen yanıttan size aktarıyorum. 2016'dan bugüne kadar 3080 iş kazası yaşanmış bu MESEM'lerde. Ki bu çocuklar, dikkatinizi çekiyorum, büyük çoğunluğu 18 yaş altında. Bunu bir kenara koyun. Peki toplamda kaç çocuk hayatını kaybetmiş? Milli Eğitim Bakanlığı verileri. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı 2016'dan bugüne kadar 13 çocuk hayatını kaybetti. 13 çocuktan bahsediyorum. Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği genelgesi yayınlamıştı 2024'te. Bu genelgeler hayata geçiriliyor mu? Şöyle, ben bakanlığın verilerinden aktarayım size. Mesela bugüne kadar 253 bin işletmenin denetlendiğini öğreniyoruz. Bu 253 bin 940 inceleme içerisinde yaklaşık %10'u, hiç azımsanmayacak bir rakam, 23 bini bu genelgeye uygun çalışmadığı gerekçesiyle sözleşmeleri, bu firmalarla sözleşmelerin sonlandırıldığını öğreniyoruz ki 2025'te de bakanlık diyor ki biz bu firmalarla işbirliği yapmadık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu işin içerisinde, onu söyleyelim. Ama rakam gerçekten can yakıcı, can sıkıcı. 2016'dan bugüne kadar 3080 iş kazasının yaşandığı gerçeği de var ki 13 öğrencimizi de biz bu kaza cinayetlerde, iş cinayeti bunun adı, İş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Peki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verileri ne diyor? O da bu merkezde ağırlıklı olarak kendisine yapılan bireysel başvurular ya da medyadan derlediği haberlerle bu raporları hazırlıyor. İSİT'te diyor ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, bakın bugüne kadar 13 değil 20 MESEM öğrencisi çalışırken hayatını kaybetti. Bir tarafta resmi bilgiyi size aktarıyorum, bir tarafta da bir başka sivil toplum kuruluşunun, ki neredeyse her ay, değil mi, biz bu merkezin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı verileri sizlerle paylaşıyoruz. Onlar da diyorlar ki hayır, 13 değil 20 çocuk hayatını kaybetti. İşte bunlar da bu veriler, hani hep söylüyorum, her şey sınıfsal. Bu çocukları, ki sermaye çok mutlu o çocukların bir şekilde, ki MÜSİAD'ın yaptığı açıklamayı hatırlıyor musunuz bilmiyorum, MÜSİAD başkanının, hani zorla o çocuklar işte başarı kazanmak için diploma motive oluyorlar, diploma meselesine motive oluyorlar, işi öğrenmekte geri kalıyorlar diyor. Ama işte bir yandan da böyle bir tablo var. Milli Eğitim Bakanlığı da biz gerekli denetimleri yapıyoruz, bu protokolleri uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyi savunuyor, çok üstelik çok böyle katı şekilde savunuyor. Tamam, kimsenin tabii ki herkes üniversiteyi bitirmek mecburiyette değil, tamam bunu da anladık, kabul. Bari o denetimler daha sağlıklı yapılsa, 13 çocuk, bir çocuk hayatını kaybetmemiş olsa çok daha iyi olmaz mı diye de soruyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanı bu meselenin arkasında durmaya devam ediyor. Çocuklar demişken şunu da aktarayım izniniz olursa, bu çok konuşulan bir başlık, bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili tartışmalar yeni yargı paketine girecekti ama yapılan çalışmalar yeterli bulunmamış olmalı ki mecliste bir komisyon var, buna dair çalışmalarına da devam ediyor. Bir kanun taslağının hazır olduğunu öğreniyoruz. Tabii biz Minguzzi cinayetinde özellikle, değil mi, çok diğer cinayetlerde de çocukların çocukları hedef aldığı cinayetlerde de çokça konuştuk bunu. O suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir komisyon kurulmuştu söylediğim gibi. İlginç ayrıntılar var. Burada mesele toplumun geneli açısından da, yani kabul edilen bir gerçeklik, cezasızlık algısı. İşte bu kanun tasarısının ruhunun da söylenen bu, anlatılan, açıklanan bu. Bu cezasızlık algısının kaldırılması yönünde oluşturulacağı, işte infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi, ailelere sorumluluk yüklenmesi, kurumlar arası koordinasyon. Anlatacağım 15-20 maddeden oluşan bir yasa taslağından, kanun taslağından bahsediyoruz burada. Hatta şöyle deniyor, suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı getirileceğini öğreniyoruz. Tamam, bu yasayı konuşuruz. Başka bir şey geldi aklıma, onu söyleyeyim size. Biz bu meseleyi, bu sorunu uzun yıllardır tartışıyoruz değil mi? Ve infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi, ailelere sorumluluk yüklenmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması. Kağıt üzerinde oldukça şık duran ifadeler bunlar, oldukça cazip ifadeler de. Hep söylediğim, kullandığım ifadeyi burada izninizle tekrarlayacağım. İktidar yeni iktidar olmuş gibi, muhalefet yeni muhalefete geçmiş gibi davranıyor bu ülkede. Yani işte 2016-2015 yılından beri hayata geçirilmiş bir uygulama. Şimdi mi fark ediliyor ya da işte bu cinayetler, değil mi? Biz özellikle MESEM'leri konuştuk az önce. Oradaki düzenlemeler açısından da geçerli bu. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili, çocukların korunması ise eğer asıl olan, bütün bunlarda bu adımların çok önceden atılmış olması gerekiyordu. Bunu ben anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Dönüyorum, kısaca o başlıkları bir kez daha aktarayım. Çocukların işlediği suçlara öngörülen cezalar ne olacak? Orada da bir yaş ayrımı söz konusu bu yeni yasa tasarısında. 12-15 ve 15-18 yaş grubuna göre bir yeni ceza sistemi ortaya çıkacak. Cinayet ya da cinsel

0: mesela tahliye olan ya da yatarı olmayan ceza alan çocuklara, onlara yönelik olarak da bir dijital takip sisteminin bu tasarıda olduğunu öğreniyoruz. O sistem aslında dünya için yeni bir sistem değil. İngiltere'de bu sistemin uygulandığını yine öğrendim. Bu yöntemle çocukların özellikle dijital ortamda, işleyebilecekleri suçlara yönelik olarak bir önlem alınması da hedefleniyor. Şöyle bakıyorum, bir tabii o çocukların ailenin ihmali, istismarı ya da yönlendirmesi varsa bence en önemli başlıklardan bir tanesi bu. Ama bu konu üzerinde çok durulmadı maalesef. Ailenin bir ihmali, suç işleyen çocuk, suça sürüklenen çocuk ya da işte nasıl tanımlanacaksa yeni sistemde, aileye olan yüklenen sorumluluğun çok daha fazla arttırılması önemli. Ama tabii bir yandan da o ailenin bu konuyla ilgili olarak yönlendirilmesi, bu konuyla ilgili olarak eğitilmesi de oldukça önemli. Bunu görmek herhalde sayın vekillerin, yasa yapıcının işi. Yasa yapıcı da bunu görürse, bunun üzerinden okursa herhalde süreci, çok daha doğru bir adım atılmış olacak. Son bir haber daha vereyim, öyle açıklayacağım. Sevgili Simge de iletirse bana konser biletini kazanan dinleyicimizin ismini, onu da sizlerle paylaşacağım müzik arasında gitmeden önce. Ama şunu hatırlatalım, Esra Işık. Nereden tanıyorsunuz Esra Işık'ı? Akbelen'deki o acele kamulaştırma keşfi sırasında yaşanan protestolar. O protestolardan sonra tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı, yargılanması başlamıştı Esra Işık'ın. Efendim, Esra Işık'la ilgili olarak karar çıktı. Mahkeme nasıl bir karar verdi? Görevini yaptırmamak için direnme suçundan Esra Işık'a 2 yıl 1 ay hapis cezası, hakaret suçundansa para cezası verdi. Bu kararlarla ilgili olarak da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da yine sevgili Esra için, Esra Işık için çıktı. Bu detayı, bu ayrıntıyı da vermiş olalım. Bu bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kim kazandı konser biletini? Dinleyicimiz, bakıyorum, Erol Özgüner. Erol Özgüner kazandı. Keyifli konserler, keyifli saatler, keyifli dakikalar diliyorum Erol Bey. Arkadaşlarım sizlerle bağlantı kuracaklar. Size de gerekli bilgileri iletecekler. Tekrar kutluyorum sizi. Bundan sonraki günlerde de Cuma'ya kadar, değil mi? Evet, Cuma'ya kadar da yine konser bileti vereceğiz. Radyo Sputnik'in medya sponsoru olduğu Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserinden 13 Temmuz Pazartesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ya da Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeki o konser için her gün Cuma gününe kadar bir dinleyicimize çift kişilik bilet armağan edeceğiz diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra biraz NATO'yu konuşalım artık.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım. Ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çekidüzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur, o cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor, belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Az önce de söyledim ama tekrar edeyim. Konser bileti kazanan dinleyicimiz 13 Temmuz Pazartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konser için iki kişilik bir bilet kazanan dinleyicimiz Erol Özgüner'dir efendim. Kendisine keyifli bir konser, keyifli saatler diliyoruz buradan. Cuma gününe kadar da her sabah aynı konser için sizlere bilet armağan etmeye de devam edeceğiz. Benzer yöntemle onu da aktarmış olalım ve geçelim NATO zirvesine. Şöyle bir genel hatlarıyla ne olacak, kim ne bekliyor, bunu aktarmak istiyorum size. Açıklamalar geldikten sonra temaslar sonrasında yapılacak açıklamalarla birlikte biraz da yorumlamak gerekiyor ama zirvede özellikle şunu konuşacağız, tabii konuşmaya da devam edeceğiz. Bu arada konuklarımız da olacak elbette, konuklarımızla da zirveyi değerlendireceğiz önümüzdeki günler itibariyle. Ama burada görünen şu, Birleşik Devletler ve Avrupa arasında bir denge sorunu ortada NATO içerisinde. Avrupa'nın özellikle NATO içerisindeki rolünün yeniden tanımlanması sürecinde etkili olacak gibi görünüyor. Öncesinde yaşanan tartışmalar, yine yapılan açıklamalar itibariyle bir görev paylaşımı değişikliğine gider mi NATO bu açıdan? Bu önemli. Neden? Çünkü Trump'ın yıllardır NATO karşıtı, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içindeki rolünden duyduğu rahatsızlık ya da Batı'nın, özellikle Avrupa'nın NATO'ya bakışıyla ilgili duyduğu rahatsızlık ortada. Bir yandan da son İran gerilimiyle birlikte Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla ortaya çıkan gerilim sürecinde Batılı, Avrupalı NATO üyelerinin Birleşik Devletlere, daha doğrusu Trump'a beklediği desteği vermemiş olması, bu tepkini bakalım Trump nasıl dile getirecek? Amerika'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların benzerlerini burada yapacak mı? Onu göreceğiz. Gündemde ne olacak? Neler konuşulacak? Ankaralıların hayatını kısıtlayan, Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz daha iyi, bugün sabah itibariyle daha iyi görmüşlerdir etkilerini ve sonuçlarını. Bu zirvede hangi başlıklar ön plana çıkacak? Bu savunma harcamaları tartışması zaten Trump'la birlikte başlamıştı, daha doğrusu yükselmişti. O savunma harcamaları işte %5 hedefinin, her ülkenin bir milli gelirinin %5'ini değil mi, bir şekilde vermesi bekleniyor. Bu tartışmalar yapılacak. Yeni görev paylaşımı dedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin azaltacağı bir askeri rol ya da bu yönde bir açıklama, bu yönde bir adım gelirse Birleşik Devletler Başkanı Trump'tan, Avrupa kanadı ne yapacak? Bu da çok önemli. Yine Avrupa'nın burada NATO içerisinde daha fazla operasyonel sorumluluk alması beklentisi var Birleşik Devletler'in. Mesela bu tartışmalarda yine gerçekleşecek, bu zirvede çok konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Tabii Rusya-Ukrayna gerilimi, İran başlığı da yine bu zirvenin gündem maddelerinden bir tanesi. Hazır Rusya demişken, Rusya-Ukrayna gerilimi demişken, Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Biliyorsunuz Putin'le de yaklaşık 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Trump şöyle dedi, NATO'ya gideceğiz. Yani bu Rusya-Ukrayna gerilimini işaret ederek böyle bir soru soruldu kendisine. Konuyu görüşeceğiz ve bu gerilimin sona ermesi için çaba göstereceğiz ve zannediyorum dedi, bunu başaracağız ifadesini kullandı. Bu cümlesini Trump'ın Putin'le yaptığı o 1,5 saatlik telefon görüşmesi sonrasında bu ifadeyi kullanmış olması önemlidir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin yaptığı askeri yatırımlar, NATO içerisindeki konumu nasıl şekillenecek bundan sonraki süreçte, yeni bir misyon yüklenecek mi Türkiye'ye, ki NATO'nun en büyük ordularından bir tanesine sahip Türkiye. Bu açıdan çok konuşulacak gündem maddeleri arasında yer alacak Türkiye'nin pozisyonu da, bunu aktarmış olalım. Masada dediğim gibi hangi konular, hangi başlıklar ön plana çıkacak diye düşününce, çok sayıda lider, ülkenin liderinde Ankara'da olacağını bugün itibariyle söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum, savunma harcamaları en büyük tartışma konularından bir tanesi olacak. Reuters bu konuyla ilgili bir haber paylaştı. Daha doğrusu bir metin paylaştı. 2025 yılında Avrupa'daki NATO üyeleriyle Kanada'nın mesela temel savunma yatırımları 139 milyar dolardan fazla arttı ifadelerini kullandı Reuters o haberinde. Bu bilgilerinde yine Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin geçtiğimiz günlerde Oval Office'te Trump'a verdiği bilgiler arasında yer aldığını öğreniyoruz. Biz de Reuters kaynaklı bir haber, onu da söyleyelim. Avrupa için bir stres kaynağı, bir stres testi olacak Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte alacağı pozisyon. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu savunma harcamalarında, bu savunma harcamaları meselesinde Ankara'nın da çok ciddi savunma yatırımları, savunma sanayi yatırımları ile ilgili de Ankara'nın, Türkiye'nin çok büyük beklentileri olduğunu da hatırlatmak istedim. Mesela Almanya Başbakanı Merz'in bu konuda bir açıklaması var. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını anlatan, bu süre NATO içerisindeki pozisyonunu anlatan ya da görmek istediği pozisyonu anlatan, Ankara'ya daha güçlü bir Avrupa ordusu mesajıyla geliyoruz, gideceğiz ifadesini de kullandı. Mersin yaptığı açıklama bu yönde. Tabii Trump'la Meloni'nin arasındaki gerilim, Trump Meloni ile ilgili olarak, İtalya Başbakanı ile ilgili olarak enteresan ifadeler kullanmıştı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden. Bu şöyle demişti, onun fotoğrafını paylaşarak, uzaklaştırma kararına ihtiyaç var. Trump İtalya Başbakanı ile ilgili olarak bu ifadeyi kullandı. Bakalım bu öncesinde, zirve öncesinde yaşanan bu gerilimler ya da bu beklentiler nasıl bir karşılık bulacak Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelecek. Almanya, İtalya, zaten Trump'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bir basın açıklaması, ikilinin bir basın açıklaması yine yapacağını bugün itibariyle biliyoruz. O basın açıklamasında söylediğim gibi bir gelsin, neler konuşulacak, neler söyleyecekler, onun üzerinden birlikte konuşuruz. 32 devlet ve hükümet başkanı katılıyor Ankara'daki bu zirveye. Göreceğiz NATO kendisine nasıl bir rol biçecek bundan sonra, onu göreceğiz. Erdoğan demişken Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. Erdoğan'a Türkiye'ye hediyelerim olacak demişti. Burada konuşulacak meselelerde Kaan motorları, F-35 programı, biliyorsunuz yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir yatırımı vardı Türkiye'nin F-35 programında ve çıkartıldı, sorgusuz sualsiz çıkartılmıştı. Bu programa geri dönüşü, bu mesele gündemde olacak. Tabii yine Türkiye'nin stratejik ortağı, değil mi, böyle NATO içerisinde de ortağı, diğer alanlarda da ortağı olan Birleşik Devletler'in uyguladığı katsa yaptırımları, bunun kaldırılmasını Türkiye her fırsatta istiyor, talep ediyor. Bakalım Trump'ın Türkiye'ye ya da işte Erdoğan'a vereceği hediyeler bunlarla mı sınırlı kalacak ya da bu konularda bir adım gelecek mi? Hep beraber göreceğiz, hep beraber bunu tanıklık edeceğiz. Bir not burada enteresan, emeğe saygı, Batu Bozkürk'ün, Cumhuriyet Gazetesi'nden Batu Bozkürk'ün haberi üzerinden sizlere aktarıyorum. Şimdi tabii bu gazeteciler, medya çalışanları NATO zirvesini nasıl takip edecek, etmeyecek biliyorsunuz. Çok tartışmalar yapıldı. Özellikle Türkiye'den zirveyi takip etmek isteyen gazetecilere yönelik bazı kısıtlamalar olduğu iddiaları vardı. NATO'dan gelen açıklamalar, hayır böyle bir kısıtlama yok dendi ama pek çok arkadaşımız da akredite olamadı. Onu da biliyoruz. Gazetecilerle ilgili enteresan bir haber. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NATO zirvesine akredite edilen gazetecilere bir hediyesi, bir sırt çantası ve bir hediyesi olmuş. Olur, böyle organizasyonlarda bu gayet normaldir. Ama oradan bir detay, o dikkat çekici, iki detay daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi çantanın içerisinde zirve anısına bastırılan 5 liralık madeni paralar. Ki orada bir kesenin içerisinde bunun hediye edildiğini öğreniyoruz. 100 bin adet basıldığı bilgisi var, onu da söyleyelim ama orada dikkat edilen bir detay, enteresan bir detay, gazetecilere işte bir termos hediye ediliyor. Yani Amerikan markası olan, hepiniz biliyorsunuzdur o termosları. O termoslar hediye ediliyor gazetecilere ama enteresan olan ne? Enteresan olan, onun belgesini de paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi, o termosun Çin'de üretilmiş olması, menşeinin Çin oluyor olması da ilginç bir tablo ortaya çıkartıyor. Neresinden bakarsanız bakın. Zirveyle ilgili söylediğim gibi şu açıklamalar bir gelsin. Biz değil, uzman konuklarımız bundan sonraki süreçte NATO'nun misyonu nasıl nereye doğru evrilecek? Birleşik Devletler ve Avrupa Kanada arasındaki bu süreç, bahsettiğim süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'ye yeni bir misyon biçilecek mi? Yapılan açıklamalar ışığında bunların hepsini uzman görüşleriyle değerlendireceğiz. Bunu da aktaralım. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle bir süreyi de tabii düzgün kullanmaya çalışıyorum. Venezuela biliyorsunuz 24 Haziran'daki iki büyük depremle sarsılmıştı. Hala on binlerce kişiye, on binlerce Venezuela vatandaşına ulaşılamıyor. Ki NASA'nın bir uydu teknolojisi üzerinden bir analizi vardı. Yaklaşık 58 bin binanın bu depremden farklı boyutlarda da olsa etkilendiğini açıklamıştı NASA. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3500'e ulaşmış durumda. Her geçen gün, her gelen resmi açıklama ışığında söylüyorum, 3535'e maalesef ulaşmış durumda. Ama bu sayının artabileceği yönünde de yine Venezuela'dan resmi makamlardan gelen açıklamalar, ki Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sizlere aktarıyorum. Yaklaşık 17-18 bin de kişinin, yine Venezuela vatandaşının yaralandığı bilgisi de yine elimizde, resmi rakamlar ışığında onu söyleyelim. Ama arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkemizden de farklı arama kurtarma ekipleri bölgedeler, ülkede çalışmalarına devam ediyorlar. Maalesef ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor. Gelen bilgiler, bölgeden gelen haberlerde bu yönde. Bir kez daha biliyoruz, depremin acısını en çok hisseden, en çok yaşayan ülkelerden biriyiz maalesef. Sonuçları itibariyle, yoksa depremin öldürmediğini biliyoruz. Binalarla ilgili sorunlarımız var. Maalesef depremin en büyük acısını yaşayan, sonuçları dikkate alınırsa yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. O yüzden Venezuela halkının ne yaşadığını da çok yakından hissedebiliyoruz. Şimdi son bir 7-8 dakikam Dünya Kupası'nda neler oluyor, neler bitiyor, onun üzerinden de konuşalım istiyorum. Şimdi bu mesele, programın en başında biraz böyle kabaca geçtim ama bu gerçekten futbol tarihi açısından ilginç bir milat, dikkat çekici bir milat. FIFA'nın aldığı karar, Amerikalı bir futbolcu kırmızı kart görüyor. Trump Dünya Kupası'nda kırmızı kart görüyor. Trump Infantino'yu, kadim dostu Infantino'yu arıyor, FIFA başkanı. Diyor ki bunların tamamını da doğruladı bu isimler. Yani Trump da doğruladı. Evet, aradım dedi. Infantino da aynı şekilde, evet Trump beni aradı ama benim FIFA'nın kararları üzerinde bir etkim olamaz ifadesini kullandı. O yüzden çok daha rahat söyleyebiliyoruz bunu, aktarabiliyoruz. Dün bir duyum olarak aktarmıştım bunu ve ne oldu? FIFA futbolcunun kırmızı kart kararını erteledi. Belçika maçında sahaya çıktı. Ya sonuç değişmedi ama sonuç değişmese de futbol tarihi açısından ilginç bir ilginç bir karar olarak tarihe geçti. Şöyle bir not almıştım. Disiplin talimatının 27. maddesini gerekçe gösterdi FIFA bu garip kararını alırken. Ben de şöyle değerlendirdim. FIFA açısından bakılırsa ki sonuçları daha farklı olacak. Disiplin talimatı bir kere delinmekle bir şey olmaz. Bizim de siyasi tarihimiz açısından önemli bir ifadedir bu. O yüzden bunu söylüyorum ama bir yandan da mesela son yıllarda FIFA ve UEFA arasında yaşanan gerilim son dönem itibariyle o gerilimin su yüzüne çıkmasına neden olan bir tartışmayı da başlatmış durumda. Zaten şu su molası meselesi, hani Amerika'da reklam sektörü için bu Dünya Kupası'nda uygulanan o garip garip karar, daha doğrusu su molası. Zaten UEFA dedi ki Avrupa şampiyonalarında ben böyle bir şey hayata geçirmem. Bu futbolun ruhuna aykırıdır karşılığını vermişti. Ben bunu yapmam, FIFA'nın dediğini yapmam dedi. Ama şimdi FIFA'nın bu Amerikalı futbolcu Balogun'la ilgili aldığı o kırmızı kartın ertelenmesi kararına da oldukça sert bir tepki gösterdi FIFA. Şöyle dedi, artık futbol açısından bakıldığı zaman kırmızı çizgide aşılmış oldu. Bu aslında şöyle de değerlendirilebilir, şöyle söyleyeyim, yani kuralların kesinliği dendi FIFA'nın UEFA'nın açıklamasında. Artık koruyucuları tarafından garanti edilmediğinde oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve yarışmanın güvenilirliği zedelenir. Bu karar dendi. Devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlar artık eşit muamele gerektirecek. Bu da yarışmaya zarar verecektir cümlesini kullandı. Burada tabii Trump etkisi diye bir gerçeklik var. O hani gücüyle her şeyi yapabileceğini, her adımı rahatlıkla atabileceğini düşünüyor. FIFA Başkanı Infantino da söyledim, kadim dostu Trump'ın, onu da kırmadı ama futbolun ruhu ne oldu? Futbolun ruhu bu anlamda kaybedildi. Böyle söyleyebiliriz. Bu arada hani iddialar var dedim, Infantino, FIFA Başkanı Infantino da hani yalanlamadı. Şöyle dedi, evet Trump'tan bir telefon aldım, bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren hukuki bir süreçtir. Ben müdahale edemem, en kısa sürede karara bağlanır şeklinde de bir açıklaması, Trump'a yönelik bir açıklaması olduğunu söyledi ama Trump hiç öyle şeyler söylemiyor vallahi, bambaşka ifadeler kullanıyor. Hatta yani kaybedersek kötü olur, buna rağmen, atılan bu adıma rağmen kaybedersek kötü olur gibi, bunun da ötesine geçen açıklamalar yaptığını Birleşik Devletler Başkanı'nın söyleyelim. Şunu göreceğiz önümüzdeki dönemde, hani bu tartışma FIFA ve yani sıradan bir kural tartışması değil, bu bir, şöyle tanımlanabilir, Fırat Aydınus'un ifadesidir bu ki katılıyorum. Yani UEFA'nın açıklamasını az önce aktardım. Bu kırmızı çizginin aşılmasıdır ifadesi önemli. Bu açıklama diyor Fırat Aydınus da, artık UEFA ile FIFA arasındaki iplerin tamamen koptuğunun da bir göstergesidir. Hatta futbol tarihinde, futbol dünyası açısından bakıldığı zaman da bir tür taht kavgası başlamıştır UEFA ve FIFA, ya da işte Alexander Caffer'in kim UEFA başkanı ve Infantino FIFA başkanı arasında da bir taht kavgası başlamıştır şeklinde de yorumlamış. Bundan sonraki süreçte hani dünya futbolu nereye gider, ne olur ne biter onu bilmem de ortada bir gerçeklik var. Bu Dünya Kupası hiç bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten futbola işte uygulanan kurallar, anlamsız kurallar nedeniyle bir şekilde nasıl tanımlanabilir? Futbol açısından, futbolun seyredilebilirliği açısından hiç de hoş bir görüntü vermiyor. Ülkemiz açısından ilginç bir tablo var. Hani çok konuşuluyor, onu da aktaralım size. Hani bedel ödüyor mu kaybeden ülkelerin, elenen ülkelerin yetkilileri? Şöyle söyleyeyim size, hala bu tartışma bitmedi çünkü. Hala çıkıp ülke kamuoyuna biz neden Dünya Kupası'nda böyle bir sonuç elde ettik ya da böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık, bunu açıklamadı hiçbir yetkili, hiçbir sorumlu. Sadece şu dendi, yolumuza teknik direktörle devam ediyoruz açıklaması geldi. Ama şöyle bir bakıyorum, Güney Kore teknik direktörü istifa etti. İskoçya teknik direktörü istifa etti. Aynı şekilde Çekya teknik direktörü, Hollanda teknik direktörü, Uruguay, Almanya, Gana, Ürdün, Tunus ve Portekiz teknik direktörleri elendikten sonra, bu Dünya Kupası'ndan ülkeleri elendikten sonra istifa ettiler. Suudi Arabistan'a bakalım. Suudi Arabistan'da da Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti, görevi bıraktı. Sorumluluk aldılar bu isimler. Evet, ortaya çıkan tablo ki Portekiz-İspanya karşılaşması gerçekten yani inanılmaz büyük bir rekabete tanıklık ettik orada. Tamam, İspanya kazandı. Zaten iki takımdan, yani iki takımın gücü de ortada, dünya futbolu, Avrupa futbolu açısından. Yani istifa etmese Portekiz teknik direktörü kim ne diyebilirdi ki? Değil mi? Son 16'ya kalmış takımı. Ama hesap verebilirlik, şeffaflık ya da en azından futbola bir nefes aldırma, bunların hiçbirisi yok. Maalesef bizim ülkemizde en azından bu yok. Ama bakıyorum, dediğim gibi Güney Kore, Çekya, Hollanda gibi ülkelere baktığımız zaman da bu sorumluluğun alındığını görüyoruz. Keşke, keşkelerle beraber bir şekilde yaşıyoruz maalesef. Keşke bizim ülkemizde de bu olsaydı. Son bir başlık daha aktarayım. T24'ten Uygar Ulusan'ın emeğe saygı, onun haberidir. İlginç bir haber. Bir açıklama gelecektir federasyondan. 2026 Dünya Kupası için vize almak isteyen Futbol Federasyonu heyetinden 46 kişinin vize talebinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiği yönünde bir haber. Gerekçe ne? Gerekçe sosyal medya hesaplarından bu kişilerin Birleşik Devletler karşıtı paylaşım yapmış olmaları. Ki orada yani TFF'nin temsilciler kurulu başkan vekili, aynı zamanda Trabzonspor yöneticisi Ömer Demir'in de örneğin bu isimler arasında olduğu da belirtiliyor. Enteresan bir haber. Bakalım bu habere karşılık, bu haberle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelecek mi? Gelirse elbette sizlerle de paylaşacağız. Gelir mi? Göreceğiz hep beraber. Hani az önce şeffaflık şeffaflık dedik. Bu konuda da belki, en azından bu konuda bir adım atar Türkiye Futbol Federasyonu. Gerçekten bazı federasyon yetkilileri böyle bir vize sorunu yaşadı mı sosyal medya paylaşımları nedeniyle, bu da ilginç bir soru olarak kenarda dursun. O yanıt gelirse elbette sizlerle de paylaşacağım diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Ne yaptık? 7 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma, sevgili Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın saat 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün 3 davada hakim karşısına çıkmasını eleştirdi. Usta oyuncu Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Fransa, Finlandiya ve Slovakya Cumhurbaşkanları, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ Başbakanlarıyla NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Başkanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte de bu akşam devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri gözden geçirilecek. Görüşmeden sonra ise ikili anlaşmalara imza atılması ve ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor. Ve NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da güvenlik önlemleri arttırıldı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametinde tüm makamların kullandığı yol güzergahları ve etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatıldı. Ankara Valiliği zirve kapsamında trafikte de önlemler aldı. Buna göre NATO zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı karar verildi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umumi açık yerler ve marketlerin otoparklarıyla araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor. Kısıtlamalar 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. YDK dün Mahir Polat Başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kurul haklarında tedbirli kesin çıkarma cezası istenen isimlerin itirazlarını görüştü. Tedbir kararlarına yapılan 8 itirazın tamamı reddedildi. Kurulun ihraç dosyalarına ilişkin nihai kararını 13 Temmuz'da vermesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıklar suçlamaları reddetti. İmamoğlu, "Bu salonda net ifade ediyorum. Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Casus diyenin ağzını karıştırırım, alnını karıştırırım," dedi. Casusluk suçlamasının hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini savundu. Necati Özkan hakkında casusluk yapıldığına dair tek bir belge bulunmadığını söyledi. Merdan Yanardağ iddianamenin çelişkiler içerdiğini öne sürerken Hüseyin Gün'se devletine hizmet ettiğini ve casuslukla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını isteyen heyet duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Ve Özgür Özel, Silivri'de 3 ayrı davada hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün adliyedeydi. Özel burada gazetecilere yaptığı açıklamada aynı anda 3 davanın görülmesine tepki gösterdi.
2: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
1: Usta oyuncu Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğranacak. Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 81 yaşındaki sanatçı için bugün ilk tören saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek. Göktay'ın cenazesi buradaki törenin ardından Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
0: Ekonomi.
1: NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı. Hazırlanan hatıra parası halen tedavide bulunan 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu zirvenin düzenlendiği yer ve tarihle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Türkiye 83.2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sıraya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 5 organize tarım bölgesinin daha üretime kazandırılacağını duyurdu. Yatırımların gıda arz güvenliği, istihdam ve ihracata önemli katkı sağlayacağını söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rekoru kırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı önceki gün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.424 puandan kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.242 lira, çeyrek altın 10.222, tam altın 40.635, ata altını ise 41.686 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam kupanın iki favori ülkesi İspanya ile Portekiz karşılaştı. İspanya mücadeleden 90+1. Dakikada bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. İspanya çeyrek finalde Belçika ile karşılaşacak. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu sabaha karşı Türkiye saatiyle 03'te ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ederken Belçika çeyrek finale kalmayı başardı. Ve Dünya Kupası'nda son 16 turunda bu akşam iki mücadele oynanacak. Günün programını aktaralım. Saat 19'da Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek. 23'te günün son maçında ise İsviçre-Kolombiya mücadelesi oynanacak.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %56'lık bir yoğunluk bekliyor. TEM Dudullu Ataşehir yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Selimpaşa Silivri yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor gün içerisinde. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolu Muallimköy Körfez kavşaklarında otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapalı. Sürücüler Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluyla Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Ayrıca devlet yolundan otoyolun Dilovası ve Doğu Hereke gişelerinde Ankara yönüne girişlerde kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Sinop-Samsun yolunda da 72-77 kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Türkiye'yi bir terör cenderesine sokanların deyim yerindeyse oyunlarını terse çevirme hedefi ve bu nedenle biraz gizlilik içinde yürütülüyor tabii ki. Ama sonra ilginç şeyler olmaya başladı. Birileri durup dururken Öcalan'ın İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı toplantıların iki tane tutanağı diye tutanak açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı. Tutanakta ilginç söylemler falan var, bir kere tepki çekti. Zaten süreç içinde dönem dönem PKK'nın çok yüksek böyle talepleri çok yüksekten dile getirdiğini görüyoruz. Çıktılar İşte Öcalan serbest kalmadan adım atmayız, bilmem PKK kendisini feshedemez, kongre toplamayacağız, şu bu falan dediler. Kongreyi topladılar ama benzer söylemler. Bu sefer de öyle bir hava da estirdiler ki bu arada. Sanki PKK kazanmış deyim yerindeyse. Bu sürecin meyvelerini toplama adına talepleri dile getiriyorlar. Sonra meclis komisyonuna da yansıdı benzer şey. DEM Parti içinde işte o Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in, Sakin, hepimizin aslında deyim yerindeyse biraz yüreğine su serpen, yani çıkışlarıyla itidalli aslında bekliyorlar. Denen söylemlerin yerini başka başka isimler üzerinden o Kandil'deki lider kadronun söylemlerine çok benzer söylemlerle birileri almaya başladı.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler içinde kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: İnek Şaban'ın, Güdük Necmi'nin, Mahmut Hoca'nın babası Rıfat Ilgaz kesin olarak belli olmamakla birlikte kimliğinde yazana göre 8 Mayıs 1911 doğumludur. Hayatı boyunca hastalıkla uğraşmış, çocuk yaştan itibaren sahip olduğu hastalıklar ve başına gelen talihsiz olaylar nedeniyle hayatını bu durumları dikkate alarak şekillendirmiştir. 5 yıldan fazla hapis yatmış, özgürlüğün ne demek olduğunu deneyimleyerek öğrenmiştir. Çeşitli eserleri sansüre maruz kalmış, gerektiğinde de toplatılmıştır. Mizah onun tanınmasını sağlasa da duygusal şiirleri de mevcuttur. Birçok dergi ve gazetede şiirleri yayınlanmıştır. Çok kitap okuyup okuduğu kitaplardan etkilenerek ilham aldığı yazılar yazmıştır. Rıfat Ilgaz'ı Rıfat Ilgaz yapan seri ise Hababam Sınıfı olmuştur. Bu eserinde mizaha yer verse de asıl amacı mizah yoluyla eğitim sistemini eleştirmekti. 1911 yılında Kastamonu'da 7 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. İlkokula Cide'de başlayan Ilgaz henüz o yaşlardayken okuma alışkanlığıyla diğer öğrencilerden kolayca ayrılabiliyordu. Okuduğu kitaplardan ilham alarak kendisi de yazmaya başladı. Kısa süre sonra yakalandığı sıtma nedeniyle okula küçük bir ara verdi. İyileştiğinde ise okulunu değiştirip ablasının yanına yerleşti ve ortaokulu orada bitirdi. Lisedeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenlediği İstiklal Marşı şiir yarışmasına şiir gönderdi. Çok geçmeden yine okuduğu şiirlerden esinlenerek yazdığı Sevgilimin Mezarında şiiri Kastamonu'da yerel bir gazetede yayımlandı.
2: Gülme ile sonuçlanmaz olaylar. Belki ağlanacak yanı da vardır ama yalnız toplumdaki çelişkileri, insandaki çelişkileri yakaladık mıydı biz? Seyircimiz ister güler ister ağlar. Bir seyircim Kemal Paşa mı Ziya Paşa mı diye Ulvi Uraz'ın oyununda bir sahne vardı. Başladı ağlamaya. Kızı uyarıyor. Baba diyor bu komedi, bunda ağlanmaz. Kız dedi karışma bana, ister ağlarım ister gülerim. İşte mizahın tam karşılığını evet. O vermiştir. Benim davet ettiğim seyirci benim yanımda ağlamıştır. Kızı da çok bilgiç, kızı da uyarıyor babasını. Ben ister ağlarım ister gülerim, sen karışamazsın bana diyor. Ve en güzel yanıtı da vermiş oluyor. Mizah konusu bakımından bir görev, yazara bir görev verir ancak. Densizlikleri, dengesizlikleri, haksızlıkları, çelişkileri bul, yakala. Bunlar, bu eşitsizlikler belki güldürür seyirciyi. Ama burada bir eleştiri vardır. Toplumsal bir eleştiri vardır. Yergi vardır. Vazifeni böylece yapmış olursun.
1: Öğretmenleri onu seviyor, üniversite okuması için destekliyordu. Ancak bu süreçte babasının vefatıyla Rıfat Ilgaz, Kastamonu Muallim Mektebi'ne gitti ve bu öğretmen okulundan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Akçakoca ve Gerede'de ilkokul öğretmenliği yapmaya başladı. Mesleğine devam ederken Düzce, Gümüşova'ya baş öğretmen olarak ataması yapıldı. Kısa süre sonra 14 ay süren askerlik görevini icra etti. Askerden döndüğünde öğretmenlik yapmaya devam etti ve mesleğinde ilerlerken soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle Kastamonu'ya olan bağlılığının simgesi olarak şehrin ünlü dağının ismini soyadı olarak seçti. Yani Ilgaz soyadını aldı. Sonrasında Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat bölümünü okuyup buradan da mezun oldu. Mezuniyetinden sonra ataması Adapazarı'na yapıldı. Ancak öğretmenlik yapmaya başlayamadan vereme yakalandı ve hastalığı nedeniyle İstanbul'da Yakacık Sanatoryumuna yatırıldı. Hastaneden çıktığında bu sefer İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okumaya başladı. Okurken burada Salah Birsel, Sabahattin Kudret Aksal gibi edebiyatın önemli isimleriyle tanıştı. Okuluna öğrenci olarak devam ederken bir yandan da Karagümrük'te öğretmenlik yapmaya devam ediyordu. 1943 yılına kadar burada öğretmenliğe devam eden Ilgaz, okulda bir öğretmenle tartışması sonucu Nişantaşı'na sürüldü. Bu esnada ağabeyinin de yaşadığı Tosya'da deprem meydana geldi ve hemen Tosya'ya doğru yola çıktı. Orada gördüklerinden çok etkilendi. Şahit olduklarını gazetelere yazarak aktardı. Tosya Zelzelesi isimli bir şiir kaleme aldı. 1943 Tosya depreminde yaklaşık olarak 4000 can kaybı yaşanmış, ortalık mahşer alanına dönmüştü.
0: Bu akşam başı dumanlı gazıl, devrezin üstünde bulutlar. Havada yağmur ağırlığı. Kepenkler erken çekildi. Han önünden dağıldı memurlar. Kısa kesti paydos düdüğünü çeltik fabrikası. Sustu dokuma tezgahları, durdu 2000 mekik, 2000 dokumacı vardı uykuya. Saat 1:35 geçiyor. Köpekler silkindi uykudan, değişti bir anda manzara. Canlı cansız devrildi ne varsa ayakta. Yok oldu insan emeği. Döküldü sokaklara insanlar. Ölüler kaldı yerinde. Vakitsiz giden hastalarına üzülecek hemşireler kalmadı. Sağ kalan çocuklarımız bir daha karşısına çıkmayacaktır öğretmen Kazım'ın. Çocuğunu emziren kadının soğudu memesinde sütü. Kimler dönecek köyüne hana sağ inenlerden? Yolcular yataklarında gömülü, atlar ahırda ölüdür. Bozuldu tezgahlar, düzenler, mekik tutan eller kırıldı. Yarın, yarın çeltik fabrikası işbaşı çalamaz. Artık uyandıramaz çalsa da 700 tosyalı uykudan.
1: Yarenlik isimli ilk kitabından sonra 1944'ün başında Sınıf isimli kitabını yayınladı. Bu kitap Rıfat Ilgaz'ın hapis cezasına çarptırılmasına sebep oldu ve piyasadan toplatıldı. Hapishaneden çıkmasıyla Ilgaz öğretmenliğini, öğrenciliğini ve sağlığını kaybetmiş bir haldeydi. Heybeliada Sanatoryumunda bir süre tedavi gördü. Öğretmenliğe devam etmeye çalıştı ama tekrar bu şansı kaybedince sanatoryuma gitme hakkını da kaybetmiş oldu. Hayatını gazetecilik ve yazılarından kazanmaya başlayan Ilgaz'ın Yaşadıkça adlı şiir kitabı da bakanlık tarafından toplatıldı. Bunun üzerine 1953 yılında Devam isimli kitabını kendi imkanlarıyla yayınladı. Başı beladan ve sansürden kurtulmazken bu süreçte hayatının dönüm noktasına doğru ilerliyordu. İlhan Selçuk yönetimindeki Dolmuş dergisinin yazar kadrosuna katıldı ve kendisine Stepne Takma ismini aldı. Hababam sınıfı yazılarını bu dönemde kaleme aldı. Gördüğü ilgiyi fark eden İlhan Selçuk, Rıfat Ilgaz'a bu yazılarını kitaplaştırmasını tavsiye etti. Rıfat Ilgaz da bu tavsiyeye uyarak Stepne imzasıyla kitaplaştırdığı Hababam sınıfını yayınladı. Arkadaşıyla birlikte kurduğu yayın evinde Bizim Koğuş isimli eserini bastılar. Ancak bu durumda Rıfat Ilgaz'ın bir kez daha eserlerinin toplatılmasıyla sonuçlandı. Hakkında soruşturma da açılan Ilgaz ceza olarak Adapazarı'na sürgüne gönderilecekti. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine denk gelen sürgün cezası defteri daha sonra tekrar açılmayacak şekilde kapandı. Şöhret basamaklarını tırmanan Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfı yazılarını oyunlaştırdı ve bu oyunlar Ulvi Uras Tiyatro Topluluğu tarafından 3 ay boyunca kapalı gişe olarak sahnelendi. Sonrasında İstanbul Tiyatrosu'nda da sahnelendi. Aynı yıl Çatal Matal oyunu da Ankara'da sahnelerdeydi. Uzun süre hastalık ve sansürlerle başı belada olan Rıfat Ilgaz, oyunlarının sergilendiği ve revaçta olduğu yıl basın şeref kartı aldı. Halkın her kesimine hitap eden Hababam sınıfı, Umur Bugay'ın da senaryolaştırmasıyla Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde filme kaydedildi. Rıfat Ilgaz bu filmi beğenmemişti çünkü sansüre takılması sebebiyle eleştirilerinin çoğu senaryodan çıkarılmıştı. Eleştiriden yoksun, sadece eğlendirme amacı taşıyan bu filme kızmış ve eserin özünün korunmadığı gerekçesiyle ekibe dava açmıştı. Başarıyı çoktan yakalayan filmin 6 devam filmi daha çekildi. Bu süreçte emekli olan Rıfat Ilgaz Cide'ye geri döndü ve orada yaşadığı süre boyunca sayısız tehditler aldı. Asılsız yere tutuklanıp sorgulandı. Hasta olduğunu bu koşullara dayanamayacağını doktor raporuyla kanıtladıktan sonra bir kez daha sanatoryuma yatırıldı. Sanatoryumdan çıkınca oğlunun yanına İstanbul'a taşındı. Aradan uzunca bir zaman geçince iade-i itibar amaçlı Kültür Bakanlığı plaketi verildi.
3: Sahipsiz, düşündürür hasta halimde beni, cenaze sabahları koğuşta, atılmış bir ceket sahipsiz, diş fırçası derece, çerçevesinde gülen bir kadın. Düşünürüm, penceremiz her zaman açık, trenler önümüzden kalkar, yolların kavşağında hastanemiz, trenler dizi dizi, Anadolu, yol boyunca Anadolu. Benim senetli sepetli toprağım, sahipsiz.
1: Yıldız Karayel eserine Orhan Kemal roman armağanı verildi. Karartma Geceleri romanı 1990'da Yusuf Kurçenli tarafından senaryolaştırıldı ve filme çekildi. Film çeşitli ödüller aldı. Öğrenciyken oturduğu sokağa Kastamonu Belediyesi Rıfat Ilgaz'ın ismini verdi. Bakırköy Kütüphanesi'nde Kültür Bakanlığı tarafından yine Rıfat Ilgaz'ın ismi verildi. 1993'te Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülünü aldı. Sayısız ödül ve isimlendirme ömrünün son zamanlarında gördüğü son güzel şeylerdi. 24 Haziran 1993 yılında Bartın'da

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kars'ın simge yapılarından Kars Kalesi bugün kentin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Asırlardır ayakta kalan kalenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Kars'a hakim bir noktada yükselen tarihi kale, geçmişten günümüze birçok medeniyete tanıklık etti. Kentin panoramik manzarasını ziyaretçilerine sunan yapı, özellikle yaz aylarında tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, tarihçi Profesör Doktor Yaşar Kop da Kars Kalesi'nin yalnızca kent için değil, Anadolu ve Türk İslam tarihi açısından da önemli bir kültürel miras olduğunu belirtiyor. Kalenin geçmişi yaklaşık 1000 yıl öncesine uzanıyor. Tarihi kaynaklara göre Kars Kalesi 1152 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Rukneddin Mesud'un isteği üzerine yapıldı. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki kalede 220 burç bulunuyor. Mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi yapıların da yer aldığı kale geniş bir tarihi kompleks niteliği taşıyor. Kentin panoramik merkezlerinden birinde bulunan yapı, Kars'ın tarihi dokusunu ve çevresindeki önemli yapıları aynı noktadan görme imkanı sunuyor. Ancak 1000 yıldır ihtişamını koruyan Kars Kalesi, bugün ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor. Kars'ta yaklaşık 810 tescilli kültür varlığı bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yaşar Kop, tarihi kalenin UNESCO listelerinde bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Kop'a göre savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başaran Kars Kalesi'nin taşıdığı tarihi ve kültürel değer artık uluslararası ölçekte de tescillenmeli. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kale, Kars'ın kültürel hafızasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi yapıya çıkan ziyaretçiler, kalenin geçmişten günümüze taşıdığı izleri keşfederken, Kars Çayı, tarihi taş köprü ve kent merkezini kapsayan geniş manzarayı da izleyebiliyor. Yaklaşık 1000 yıldır kentin üzerinde yükselen Kars Kalesi için yapılan çağrı ise bu tarihi mirasın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi. Kars'ın simge yapılarından yaklaşık 1000 yıllık Kars Kalesi, savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ihtişamını koruyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Wehrmacht 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucular arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Sosyal yardım ödemeleri arttırıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve 2 gün sürecek. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi liderlerin yanı sıra binlerce diplomat, davetli ve üst düzey bürokratı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Başkentte de geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ve ABD Başkanı Trump bugün başlayacak NATO zirvesine katılmak üzere uçağıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Beştepe'de bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri gözden geçirilecek. Görüşmeden sonra ikili anlaşmalara imza atılması ve ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor. Donald Trump'ın Ankara temasları bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıklar suçlamaları reddetti. İmamoğlu, bu salonda net ifade ediyorum. Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Casus diyenin ağzını karıştırırım, alnını karıştırırım dedi. Casusluk suçlamasının hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini savundu. Necati Özkan hakkında casusluk yaptığına dair tek bir belge bulunmadığını söyledi. Merdan Yanardağ ise iddianamenin çelişkiler içerdiğini öne sürerken Hüseyin Gün de devletine hizmet ettiğini ve casuslukla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını isteyen heyet duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Spor. ...12 dev adam kayıpsız bitirdi. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında dün akşam İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Türkiye bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Milliler gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti. Süper Lig'in fikstür çekimi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezonsa 14 Ağustos'ta başlayacak. Rus sporcuları dışlayan Estonya Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi. Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı. 2027 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, Estonya'nın Rusya ve Belarus'tan sporculara katılım izni vermeyi reddetmesinin ardından Tallinn'den Granada'ya taşındı. Hemen hatırlatalım, Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'tan sporcuların bireysel, tarafsız statüde yarışmalara katılmalarına izin veriyor. Ekonomi. Sosyal yardım ödemeleri arttırıldı. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40 ile 69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.424 puandan kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.251 lira, çeyrek altın 10.236, tam altın 40.697, atı altın ise 41.743 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. Havana'dayım ben şu an. Küba'nın sorunları, sıkıntıları ötede beri süregelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Küba'ya yardım getiren heyetler için Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri burada olacak. Sıkıntılar var, ameliyatlar erteleniyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: 3-4-3 dizilişi. 3-4-3 dizilişi futbol sahasında hem genişlik hem de merkeze üstünlük kurmak isteyen takımların kullandığı modern ve agresif bir yapı sunar. Bu sistemde 3 stoper, 4 orta saha oyuncusu, bunlardan ikisi genellikle kanat bek, 2 kenar hücumcu ve 1 santrafor bulunur. Bu dizilişin güzelliği sadece oyuncuların durduğu yerden değil, sürekli hareket halinde olmasından kaynaklanır. 3-4-3 statik değil, akışkan bir sistemdir. Bu nedenle oyuncuların bireysel yetenekleri kadar sistemin iç dinamiklerine uyum sağlamaları da çok önemlidir. Bu dizilişte geride 3 stoper görev yapar. Genellikle ortadaki stoper topa daha iyi hakim olan, oyunu geriden kurabilen bir oyuncudur. Sağ ve sol stoperler gerektiğinde bek gibi açılarak savunmaya genişlik kazandırır. Bu üçlü özellikle kanat beklerin ileri çıktığı alanlarda savunmayı sabit ve dengeli tutmakla görevlidir. Orta sahada yer alan 4 oyuncudan ikisi merkezde oynar. Bu merkez orta saha ikilisi, biri defansif yönü güçlü, diğeri top dağıtabilen veya ileriye çıkabilen box to box tarzında olur. Bu oyuncular oyunun dengesini sağlar. Ancak en kritik görev kanat beklerdedir. Bu oyuncular sahada adeta iki kişilik oynamak zorundadır. Hem hücumda çizgiyi inerler hem de top rakipteyken savunmaya dönerler. Bu rol çok fazla dayanıklılık, sürat ve taktik zeka ister. Günümüz futbolunun en zorlu pozisyonlarından biri olarak kabul edilir. Hücum hattındaysa 3 oyuncu yer alır. 2 kenar forvet ve 1 merkez santrafor. Bu üçlü klasik 4-3-3'teki gibi çizgiye dayalı oynamaz. Kanat forvetler genellikle içe kat eden, ters ayakla oynayan, doğrudan golü düşünen oyunculardır. Yani biri sol kanattaysa sağ ayaklı, diğeri sağdaysa sol ayaklı olur. Bu yapı ceza sahasına çok daha fazla oyuncu sokulmasını sağlar. Merkez santraforsa sadece gol atmakla değil, bu ikilinin koşullarına alan yaratmakla da görevlidir. Bu rolü oynayan oyuncunun hem fiziksel olarak güçlü hem de teknik kapasitesi yüksek olması gerekir. Bu sistemin en büyük avantajı sahayı hem enine hem boyuna çok iyi kullanmasıdır. Kanatlar sürekli açık olduğu için rakip savunma genişler. Bu da orta alanda boşluklar doğurur. Aynı zamanda hücumda beşli bir hat oluşturulabilir. İki kanat bek, iki kenar forvet ve bir santraforla birlikte rakip ceza sahasında baskı kurmak çok daha kolay olur. Üçlü savunma sayesinde savunma arkası daha güvenlidir ve merkezdeki ikili rakip orta sahaya karşı direnç sağlar. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de vardır. Özellikle kanat bekler iyi değilse veya yorulursa savunmanın kenarlarında büyük boşluklar oluşur. Bu diziliş çok koşan, çok organize olan takımlar içindir. Eğer oyuncular senkronize değilse savunmadan hücuma geçerken kopukluk yaşanabilir. Ayrıca merkezde iki kişili oynamanın getirdiği bir dezavantaj da vardır. Rakip üçlü veya dörtlü orta sahaya sahipse o bölgede sayı dezavantajı yaşanabilir. Bu sistemin başarılı uygulamalarına baktığımızda Thomas Tuchel'in Chelsea'si akla gelen ilk örneklerden biridir. 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu takım 3-4-3'ü savunma disiplinine birleştirerek büyük başarı kazandı. Reece James ve Ben Chilwell gibi atletik kanat beklerle birlikte savunmada üçlü yapı her zaman dengeli kaldı. Hücumdaysa Havertz, Werner ve Mount gibi oyuncularla içeriği kat eden dinamik bir üçlü oluşturuldu. Bir başka örnek Antonio Conte'nin Tottenham ve Inter takımlarıdır. Conte, 3-4-3'ü pres gücü yüksek, hızlı geçiş yapan bir yapı olarak kullandı. Özellikle Inter'de Araf Hakimi ve Ivan Perisic gibi kanat beklerle birlikte bu sistem hem ofansif hem defansif olarak çok işlevsel hale geldi. Türkiye'de bu sistem dönem dönem kullanılsa da istikrarlı bir örnek olarak Okan Buruk'un Başakşehir'i gösterilebilir. Özellikle Avrupa kupalarında bu sistemle hem savunma güvenliği hem de hücum genişliği sağlayan yapılarla başarı arandı. Sonuç olarak 3-4-3 dizilişi sahada hem genişlik yaratır hem presi kolaylaştırır hem de hücumda sayı avantajı sağlar. Ancak bu sistemin tıkır tıkır işlemesi tüm oyuncuların görevini eksiksiz yerine getirmesine bağlıdır. En küçük bir aksama dizilişin dengesini bozar. Ama doğru uygulandığında rakip takımı hem enlemesine hem de boylamasına parçalayabilen çok güçlü bir yapıya dönüşür. Futbolun ansiklopedisinde bugün modern futbolun en teknik ama aynı zamanda en fiziksel sistemlerinden biri olan 3-4-3 sistemini anlattık. Yeni anlatımlarla yeni programlarda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
4: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kars'ın simge yapılarından Kars Kalesi bugün kentin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Asırlardır ayakta kalan kalenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Kars'a hakim bir noktada yükselen tarihi kale, geçmişten günümüze birçok medeniyete tanıklık etti. Kentin panoramik manzarasını ziyaretçilerine sunan yapı, özellikle yaz aylarında tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, tarihçi Profesör Doktor Yaşar Kopta, Kars Kalesi'nin yalnızca kent için değil, Anadolu ve Türk İslam tarihi açısından da önemli bir kültürel miras olduğunu belirtiyor. Kalenin geçmişi yaklaşık 1000 yıl öncesine uzanıyor. Tarihi kaynaklara göre Kars Kalesi 1152 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Rükneddin Mesud'un isteği üzerine yapıldı. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki kalede 220 burç bulunuyor. Mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi yapıların da yer aldığı kale geniş bir tarihi kompleks niteliği taşıyor. Kentin panoramik merkezlerinden birinde bulunan yapı, Kars'ın tarihi dokusunu ve çevresindeki önemli yapıları aynı noktadan görme imkanı sunuyor. Ancak bin yıldır ihtişamını koruyan Kars Kalesi, bugün ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor. Kars'ta yaklaşık 810 tescilli kültür varlığı bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yaşar Kop, tarihi kalenin UNESCO listelerinde bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Kop'a göre savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başaran Kars Kalesi'nin taşıdığı tarihi ve kültürel değer artık uluslararası ölçekte de tescillenmeli. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kale, Kars'ın kültürel hafızasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi yapıya çıkan ziyaretçiler, kalenin geçmişten günümüze taşıdığı izleri keşfederken, Kars Çayı, tarihi taş köprü ve kent merkezini kapsayan geniş manzarayı da izleyebiliyor. Yaklaşık bin yıldır kentin üzerinde yükselen Kars Kalesi için yapılan çağrı ise bu tarihi mirasın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi. Kars'ın simge yapılarından yaklaşık bin yıllık Kars Kalesi, savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ihtişamını koruyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu Horon Bizimdur sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansının ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte küresel ölçekte pek çok askeri müdahale, hava harekatı ve sınır ötesi operasyona imza attı. İlk büyük askeri müdahalesini Yugoslavya'ya karşı başlatan NATO, 24 Mart 1999'da ülkeye tam 37 bin hava saldırısı düzenledi. 78 gün boyunca süren saldırılarda çocuklar dahil çok sayıda sivil katledildi. NATO güçleri Balkanlara dönük planlarını hayata geçirmede önemli bir yer tutan Yugoslavya'da seyreltilmiş uranyum yüklü bombalar da kullandı. Saldırılara gerekçe olarak ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Yugoslavya'ya dayatılmaya çalışılan Ramboli Barış Anlaşması'nın Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević tarafından reddedilmesi gösterildi. Anlaşma, Kosova'nın Yugoslavya'da özerk bir eyalet olarak NATO yönetiminde olmasını, Kosova'da düzenin korunması için 30 bin kişilik NATO birliğinin konuşlandırılmasını öngörüyordu. NATO'nun en katliamlı müdahalelerinden biri de Bosna Hersek'e yapıldı.

0: yapıldı. Bosna Savaşı sırasında sivilleri korumak ve bölgede barışı tesis etmek iddiasıyla Bosna Hersek'e müdahale eden NATO, Srebrenica'da soykırıma açılan yolun taşlarını döşedi. Örgüt 30 Ağustos 1995 tarihinde Bosnalı Sırp askeri hedeflerine yönelik kararlı güç adı altında kapsamlı bir hava harekatı başlatarak stratejik komuta merkezlerini, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini ağır bombardımanla imha etti, pek çok sivilin ölümüne sebep oldu. NATO yalnızca Balkanlara değil Orta Doğu'nun hemen her kentine de müdahale etti. NATO'nun Afganistan'a 2001'de başlattığı saldırıların arka planı Sovyetler Birliği'nin hükümete destek olmak için ülkeye ordusunu göndermesine kadar dayanıyor. Sovyetlerin cihatçılarla savaşa karşı ordu göndermesine rağmen ülkede ABD, NATO eliyle güçlendirilen Taliban ve El-Kaide 2001'de ABD'ye 4 koordineli saldırı düzenledi. Bu saldırılara fırsat bilen ABD, NATO, dönemin devlet başkanı George Bush'un terörizmle savaş sözüyle Afganistan'a girdi. ABD'li yetkililer 2 yıl boyunca süren saldırılara 2 Mayıs 2003'te son verdiklerini duyurdu. Bunun sonrasında Birleşmiş Milletler Afganistan'da yeni bir hükümet kurulması için NATO liderliğindeki misyona yetki verdi. Bir yandan Irak'a savaş açan ABD, Afganistan'da birlik konuşlandırmayı sürdürdü. Çatışmaların tekrar başlamasıyla sivil ölümler binleri aştı. Afganistan'a dönük saldırılar Obama döneminde de devam etti. ABD 2001'de savaş açtığı Taliban'a 2021'de ülkenin yönetimini devrederek çekildi. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılına gelindiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu iddiasıyla Irak'ı işgal etti. NATO güçleri bu işgale doğrudan dahil olmasa da destekledi ve ülkedeki askeri altyapıyı şekillendirdi. Irak'ta IŞİD'in kurulmasına öncülük eden ABD'nin ülkedeki gücü 2014'te NATO'nun rolünün daha da genişlemesine sebep oldu. 2018 yılında kurulan NATO-Irak misyonunun amacı ülkedeki askeri faaliyetleri doğrudan yönetmekti. ABD'nin ülkede 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu biliniyor. ABD'nin liderliğini yaptığı savaş aygıtı NATO 2011'de ise Muammer Kaddafi liderliğindeki Libya'ya müdahale etti. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte başlayan ABD destekli ayaklanmalara karşı Kaddafi yönetimini hedef alan NATO, Mart ayına gelindiğinde ülkeye hava saldırısı düzenledi. Libyalı sivillere yönelik şiddetin durdurulması yönünde karar alan NATO, yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kabul edilemez bulduğunu söylediği müdahale, 7 ayın sonunda Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonlandırıldı. Soğuk Savaş döneminde barış ve istikrar iddiasıyla küresel ölçekte askeri müdahalelerini arttıran NATO, Balkanlardan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan operasyonlarıyla milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Hava harekatları ve işgaller, yıkıcı askeri ve siyasi dönüşümleri de beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tabak Deresi Kanyonu'nda bulunan suyun binlerce yıllık aşındırmasıyla oluşan dev kazanları ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Antik çağlarda Lidya Krallığı'na başkentlik yapmış Sardes'in hemen yanı başında UNESCO Küresel Jeopark aile iç içe bir konumda yer alan bu doğal havuzların bir zamanlar Lidya Kralları ve efsanevi Kral Midas tarafından banyo yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Her yıl binlerce kişinin akınına uğrayan bölgede herhangi bir düzenli yürüyüş yolu veya seyir terası bulunmuyor. Manzarayı izlemeye veya vakit geçirmeye gelen kontrolsüz ziyaretçilerin geride bıraktığı plastik şişeler, ambalaj atıkları ve yiyecek atıkları dev kazanların çevresini adeta çöplüğe dönüştürüyor. Bölgedeki tehlike sadece çevre tahribatıyla sınırlı değil. Görselliğe aldanarak dev kazanlarının sularına girmeye ve yüzmeye çalışan vatandaşlar şelaleden düşme ve suda boğulma tehlikesi atlatıyor. Doğa severler ve yöre halkı hem çevre felaketinin durdurulması hem de yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi için alanda acil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bölgeye doğayla uyumlu yürüyüş yolları yapılması, atık yönetimi için çöp konteynerleri yerleştirilmesi ve suya gerilmesinin tehlikeli olduğunu belirten uyarı levhalarının asılması bu mirasın geleceğe taşınması için hayati önem taşıyor. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve Lidyalı kralların ve Frigya kralı Midas'ın yıkandığı rivayet edilen Tabak Deresi'ndeki dev kazanları kontrolsüz ziyaretçi akını nedeniyle can çekişiyor. Bölgedeki doğa harikası, altyapı eksikliği ve duyarsızlık nedeniyle çöplüğe döndü. Bölge halkı ve doğa severler acil düzenleme talep ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği'ne indirgenemeyeceğini söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Fransız haber ajansı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti sırasında Suriye'de patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamanın Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ise oldukça yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda önümüzdeki dakikalarda Kanada Başbakanı Mark Carney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külli ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri Onur'una Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara zirvesi sonrası Avrupa güvenliği, Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklı etkinlikte hitapta bulundu. Fidan konuşmasında Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği'ne indirgenemeyeceğini ve daha bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek bu çerçevede Türkiye'nin merkezi rolünü vurguladı. Fidan zirvenin en zor kısmınınsa ABD Başkanı Trump'ı zirveye katılmaya ikna etmek olduğunu ve bunu başararak zor kısmın aşıldığını belirtti. Usta oyuncu Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 81 yaşındaki sanatçı için bugün saat 10 itibariyle Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine düzenlenen tören sürüyor. Göktay'ın cenazesi buradaki törenin ardından Şakir'in camiinde öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü Kırıkkale'de kayganlaşan zeminde şoförün kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İkisi ağır, 40 kişinin tedavisi ise sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul ve İzmir parçalı ve az bulutlu, İstanbul 30, İzmir 36 derece, Antalya parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Diyarbakır ve Van parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır 37, Van 27 derece.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.470 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.251 lira, çeyrek altın 10.236, tam altın 40.697, atı altını ise 41.743 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: Goal! Goal! FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam İspanya ile Portekiz karşılaştı. İspanya mücadeleden 90+1. Dakikada bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. İspanya çeyrek finalde Belçika ile karşılaşacak. Son 16 turunda bu sabaha karşı Türkiye saatiyle 03'te de ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ederken Belçika çeyrek finale kalmayı başardı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam iki mücadele oynanacak. Günün programı şöyle: saat 19'da Arjantin-Mısır, saat 23'te İsviçre-Kolombiya. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Uç. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp, yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp, yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki, yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden, hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşeceklerini söyledi. İran, ateşkes sürecini askeri hazırlıkları güçlendirmek için değerlendirdiklerini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Fransız haber ajansı Macron'un ziyareti sırasında Suriye'de patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamanın Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Rusya Dışişleri'nden Letonya'ya sert uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Letonya'nın NATO şemsiyesine güvenerek Rusya topraklarına yönelik saldırılara ortak olmasının ağır sonuçları olacağını söyledi. Galuzin, Sputnik'e verdiği demeçle, Baltık ülkelerinin Kiev rejiminin saldırganlığına doğrudan ortak olma girişimlerine sert tepki gösterdi. Riga yönetiminin Rusya'ya yönelik askeri provokasyonlara dahil olması durumunda bunun karşılıksız kalmayacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de başlayacak olan NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının Rusya-Ukrayna krizi ve İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı. Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin sanıldığından çok daha yakın olduğunu söyleyen Trump, NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran müzakereleri hakkındaki soruları da yanıtladı. Trump, İran'la görüşmelerinin iyi gittiğini ancak medyanın bu konuya hak ettiği ilgiyi göstermediğini söyledi. Amerikan ordusunun gücünden de bahseden Trump, bu gücü İran'a karşı çok haklı gerekçelerle kullandıklarını ileri sürerken, çünkü İran asla nükleer silaha sahip olamaz, buna asla izin verilemez dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştı. Lavrov'un Etiyopya Dışişleri Bakanı başta olmak üzere ülkedeki diğer yetkililerle temaslar kurması bekleniyor. Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin yanı sıra Etiyopya'da inşa edilmesi planlanan nükleer santral projesinin de gündemin ana maddelerinden biri olması bekleniyor. Hemen hatırlatalım, Lavrov Etiyopya'yı son olarak 2022'de ziyaret etmişti. Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat dün itibarıyla başladı. Çin'in Qingdao kentinde deniz üstünde düzenlenen resmi törenle Rusya ve Çin donanmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği Deniz Etkileşimi 2026 askeri tatbikatı resmen başladı. Sarıdeniz'de icra edilen ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan manevralarda her iki ülkenin deniz gücü arasında işbirliği ve koordinasyon üzerinde çalışılacak. İran ordu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ateşkes sürecini askeri hazırlıkları güçlendirmek ve hedef planlarını güncellemek için değerlendirdiklerini açıkladı. Ekreminiya, ülkeye yönelik olası bir saldırı halinde İran'ın geçmiştekinden çok daha sert ve ezici karşılık vereceğini söyledi. Venezuela'da bilanço artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı
3.535'e, yaralananların sayısı ise 16.740'a yükseldi. Hasar gören bina sayısının 856, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğu bildirildi. Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan internet sitesine de şu ana kadar 31.000'den fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. NBC News'un haberine göre ülke genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapılırken doğu ve güney kesimlerinde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor. New York kentinde sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 378'den fazla kişi acil servislere başvurdu. New Jersey eyaletinde aşırı sıcaklığa bağlı 25 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan aşırı sıcakların yanı sıra ülkenin doğusunda da şiddetli fırtınalar ve dolu yağışı bekleniyor. Connecticut'a kadar olan bölgeyle New York kentini kapsayan hat boyunca yaklaşık 34 milyon kişinin sellerden etkilenebileceği ve yağış miktarının yer yer 7,6 santimetreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Çin'in güneyinde etkili olan Maysak tropik fırtınasının yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından Nanning kentindeki Liyuan barajında yarık oluşurken taşkın riski nedeniyle 300'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede sel alarmı en üst seviyeye çıkarılırken arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor. Ülkede devam eden salgına ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 19 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 492'ye yükseldi. Doğrulanan Ebola vakası sayısının ise 1528'e ulaştığı duyuruldu.

0: Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür? Ya Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken, dolanırken sokak hayvanları mı, köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına? Ya tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın. Ama siz savunmasız, zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken, ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye, özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç, Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı.

0: Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken, uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO, dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken, birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanmanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edilerek farklı yaş grupları için beklenen beyin bağlantı düzeyleri hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra sonuçları bağımsız bir katılımcı grubunda yeniden test etti. Tek, iki, üç ve dört dil konuşan kişilerden eşit sayıda katılımcının yer aldığı 144 kişilik gruba aynı yöntem uygulandı. Elde edilen sonuçlar ilk aşamadaki bulgularla karşılaştırıldı. Araştırmaya göre beyin yaşlanması üzerinde yalnızca konuşulan dil sayısı etkili değil, ikinci dilin hangi yaşta öğrenildiği ve o dildeki yeterlilik düzeyi de önem taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde 1 saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Motorun fiyatına bir zam daha yapıldı. Irak, ABD'li enerji şirketiyle enerji anlaşmasına ve yeni petrol projelerine onay verdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası piyasalardaki fiyat ve kur hareketlerine bağlı olarak yurt içinde akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında çarşamba günü yeni bir ayarlamaya gidilecek. Akaryakıt ana dağıtım şirketleri de bu değişikliği motorin pompa satış fiyatlarını yansıtacak. Böylece bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatı 76 kuruş yükselecek. OPEC Plus ülkeleri petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı'nın petrol ihracatına kademeli olarak yeniden açılmasıyla gerilediği bir dönemde Ağustos ayından itibaren üretim hedeflerini artırma kararı aldı. Buna göre aralarında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu 7 üye ülkenin üretim kotalarının günlük 188 bin varil artırılacağı açıklandı. OPEC ve Rusya dahil müttefik üreticilerden oluşan OPEC Plus 7 çekirdek üyesi Nisan-Temmuz döneminde üretim kotalarını toplamda günlük yaklaşık 800 bin varil yükseltmişti. Karar Nisan 2023'te duyurulan ve toplam 2,2 milyon varil gün olan ek gönüllü üretim kesintilerinden kademeli geri dönüşüm bir parçası. Öte yandan bu artışlar genellikle sembolik kalabiliyor çünkü bazı üreticiler fiili üretim kapasitelerini tam kullanamıyor. Irak, ABD'li enerji şirketiyle enerji anlaşmasına ve yeni petrol projelerine onay verdi. Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi Vernova ile ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı enerji planı anlaşmasının imzalanmasına onay verdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanlığı'na verilen yetki kapsamında anlaşma, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanması planlanan çerçeve anlaşmayla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek. Petrol sektöründe de üretimin artırılması amacıyla Petrol Bakanlığı'na bağlı Basra Oil Company North Oil Company adına ABD'li Chevron'la ön ödeme, ham petrol tedariki ve teminat anlaşmalarının imzalanması kararlaştırıldı.

0: Spot işlemlerle devam edelim. Doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.693 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 730 bin 300 lira oldu. Bu tutar önceki gün 8 milyon 197 bin 598 lira olarak açıklanmıştı. Spot piyasadaki elektrik fiyatlarına bakalım. 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4.435 lira 1 kuruş, en düşük 1.275 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %18,8 artarak 1 milyar 708 milyon 223 bin 506 lira olarak gerçekleşti. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,75 dolardan işlem görüyor. Dün 72,61 dolar kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 72 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 artarak 72,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 69,22 dolardan alıcı bulmuştu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO Devleti Hükümet Başkanları Zirvesi Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara'nın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Savunma Sanayi Forumu ile başladı. 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ise oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dün Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Cumhurbaşkanı bugün de Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Erdoğan bugünkü programı kapsamında saat 12.30'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la, saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane Anıtkabir'i ziyaret etti. Kane'in liderliğindeki heyet saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Kane heyet adına Anıtkabir özel defterine, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve seçkin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğum derin saygı ve hayranlık nedeniyle Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türk milletine ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum ifadelerini yazdı. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda patlamalar meydana geldi. Fransız haber ajansı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında Suriye'de patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamaların Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldiği aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı, saldırıyı üstlenen olmadı. Ve Şam'da yaşanan bu patlamanın ardından Eliza Sarayı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamaya göre Macron'un Suriye'deki programında bir değişiklik olmayacak. İki liderin görüşmesinin ardından bir yemek organize edileceği ve ikilinin basının karşısına çıkacağı duyuruldu. Öte yandan güvenlik nedeniyle Şara ve Macron'un görüşmesi detaylı olarak açıklanmadı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.494 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 57 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.251 lira, çeyrek altın 10.237, tam altın 40.698, atı altını ise 41.722 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam turnuvanın iki favorisi İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 90+1. Dakikada bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu sabah karşıda Türkiye saatiyle 03'te ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Belçika ise çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Ve Dünya Kupası'nda son 16 turunda bu akşam iki mücadele oynanacak. Günün programını aktaralım. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya. haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı dünyanın en iyi ekibiyle başladı. Tanıştırayım efendim size dünyanın en iyi ekibini. Teknik masada dünyanın en iyi gitarcısı sevgili Simge Erten. Arka masada kıymetli dinleyiciler, dünyanın en iyi arp ve bağlama sanatçısı, aynı zamanda editör masasının da bir numarası sevgili Öznur. Diğer editörler çatlasın, kıskancından, hasetinden çatlasın çatır çatır. Yan taraftaki masada, adını bilmediğim masada tam bir müzisyen ağırlıyoruz hanımlar beyler. Gerçekten tam bir müzisyen ağırlıyoruz sevgili Kemal kardeşim. Bütün enstrümanları harmanlıyor kendisi. O da bir haftalık aranın ardından tekrar burada bizlerle birlikte tatile gitmiş. İlk geldiği gün bir gördüm, morali bozuk. Surat düşmüş. Yani burada olmak istemediği o kadar belli ki. Yani hani tatil modundan sonra insanın şeyi yoktur ya, böyle bir hevesi yoktur ya. O durumu ben çok güzel gördüm. O yüz ifadesini çok güzel gördüm sevgili Kemal'de. Bir şey söyleyeceğim. Deniz sezonunu açtınız mı arkadaşlar? Kemal sen açmadın. Sen Simge girdin. Öznur sen de girmedin. Ne zaman düşünüyorsunuz kısmetse arkadaşlar? Girmeyi sever misiniz denize? Yüzmeyi sever misiniz Kemal, Öznur? Ya işte Öznur seversin. Yüzme biliyor muyuz? Çok çok iyi değiliz. Sen bilmediğin halde girmişsin. Sen yani Kemal biliyor yani. Okancım hadi. O kadar zamanda öğrenmiştir. Bir de böyle bir artist havalar falan filan görmeniz lazım. Vallahi ya ben buradan sevgili Maxim'e seslenmek istiyorum. Sevgili haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Onunla da yayından evvel bir telefonlaşayım dedim. Aradım açmadı. Bak bu ne kadar fena bir kelime biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Aradım açmadı. Bunu böyle kullandığın zaman sen de kendini psikolojik olarak ona hazırlıyorsun. Ya ben aradım ama açmadı. Kesin gördü. Benim adımı gördü orada. Aha dedi, arıyor dedi, açmadı. Öyle bir şey yok. Sonra beni aradı sevgili Fethi Yılmaz, kısık sesle konuşuyor böyle. Efendim Okan. Abi dedim, sen hayırdır yani, uyuyor musun, ne yapıyorsun falan. Yok dedi, ya toplantıdayım dedi. Ha dedim, ya o kadar önemli bir şey değil. Okan aramış, çok önemli bir şey değil ki yani. Okan önemli bir şey için aramaz ki. Kapat Allah'ını seversen dedim. Buradan öpücükler gönderiyorum haber müdürümüze sevgili Fethi Yılmaz'a. Ben sevgili Maxim ve Fethi Yılmaz'ı neden söyledim? Kamera için söyledim. Buraya bir kamera istiyorum. Sputnik'in S'sinin üzerine rejiyi görsün istiyorum. Rejiyi de izleyebilelim istiyorum. Oradaki hal ve hareketler, ben soru sorduğumda verilen cevaplar falan, bunlar çok önemli şeyler. Hanımlar beyler, gördüğünüz üzere anlatılmayanları anlatıyoruz. Ne kadar ama ne kadar dedikodu varsa hepsini size anlatıyoruz. Gelirken Mustafa Hoş'la Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçını biraz konuştuk. Biliyorsunuz Belçika bunu da iptal etsenize dedi değerli dinleyiciler. Amerika'yı 4-1 gibi net bir skorla geçti. Birazdan konuşuruz onları. Sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyiciler. 13.25'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. İstanbul frekansımız 97.8 ama 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Instagram'dan okanaslan.com yazarak bizzat beni takip edebilirsiniz hanımlar beyler. Mesajlarınız için telefon numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekip arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal perküsyonda dım tıs dım tıs dım tıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı Sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Şarkılar nasıl ama? Tam yaz şarkıları. Sevgili Simge inceleyip sık dokuyor. Ve çok da güzel şarkılar seçiyor. Listemize dahil ediyor değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik'teki en güzel şarkıların çalındığı saatler biliyorsunuz. Okan Aslan'la gün ortası. Yani diğer saatler de güzel de bu daha güzel. Hatta aynı şarkı benim saatimde çalıyor olsa daha da bir farklı oluyor. Tadı güzel oluyor. Demlenmiş çay gibi düşünün yani. Sen onu özellikle almış oluyorsun. Kesinlikle Simge öyle diyor. Değerli dinleyiciler 0505 171 66 56 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaranız. Bu arada biliyorsunuz konser. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri önümüzdeki hafta 13 Temmuz'da Harbiye'de gerçekleşecek konser. Biz de orada olacağız. Medya sponsorluğunu yapıyoruz aynı zamanda. Medya sponsorlarından bir tanesiyiz değerli dinleyiciler. Ve çok güzel bir konser olacak. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri. Biletler vermeye devam ediyoruz. Sabah hem güçlü hem de benim yayınımda bu biletleri siz kıymetli dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Bugün de yine dinleyicilerimize bir çifte değerli dinleyiciler hediye edeceğiz. Bunu da bildirelim sizlere. Şöyle bir bakalım. Antalya'dan seyir halindeyim. İyi yayınlar. Ekibin enstrüman çaldığını bilmiyordum. Ben de nota biliyorum. Mandolin çalıyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ay canımızsınız sevgili Oğuz Ayarım. O son cümleyi söylemiyorum. Hiç yakıştırmam size yani. Hiç öyle bir şey söylemem. Ama zaten espri yapmış, gülmüş. Benim de sazan gibi bir halim var demiş. Çok tatlısınız ya. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İyi ki varsınız. Seviyoruz sizi. Antalya'ya selamlar. Okan yayına başka radyolar giriyor. Buna izin vermeyiz asla demiş. Öyle mi? Ciddi mi? Hemen müdahale ediyoruz. Hemen müdahale ediyoruz. Sevgili Birsen Hanım iyi ki varsınız. Olmaz öyle şey. İstanbul frekansımız 97.8 kıymetli dinleyiciler. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz yoğun bir gündem var. NATO gerçekleşiyor. İşte liderler geliyor, konuşuyorlar, ediyorlar falan. Yiyecekler, içecekler falan. Güzel böyle bir protokol. Ağırlanacaklar, edecekler. Araçlarla alınıyorlar falan. Tok araçlarla alınıyor onlar. Böyle uzun ve kapıları olmayan tok araçlar. Gördünüz mü onları hiç? Sosyal medyada şeyini. Videolarını. Onlarla. Bu arada Ankara'da yaşayanlar için biraz şey sıkıntı. Öyle değil mi? Günler öncesinden harcanan paralar falan var. Yapılan makyajlar falan var. Bir de biz neydik? Biz Türkiye ney? Neydi Türkiye? İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Güzel görünmesi lazım. Böyle ön tarafa güzel bir makyaj yaptınız ama arka tarafta ne olup bittiğinden kimsenin haberi olmaz. Sevgili dinleyiciler. Ne yapacaklar? Böyle gelecekler, konuşacaklar, sohbet, muhabbet falan filan ondan sonra. Sen sağ ben selamet. Şimdi Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi. İki patlama aslında. Patlama sırasında Macron Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmek için Cumhurbaşkanlığı sarayındaymış. Sevgili dinleyiciler orada böyle bir askeri dengeleri bir anda üst alarm seviyesine çıkardı Suriye'de. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi temaslar işte ve diplomatik bir misyon kapsamında orada bulunuyor. Orada bulunduğu sırada da konakladığı otele yakın bir yerde patlama meydana geliyor. Sevgili dinleyiciler, Elize Sarayı ve sahadaki Fransız güvenlik kaynakları herhangi bir resmi yaralanma bilgisi geçilmedi. Bu tarz durumlarda liderlerin yakın koruma ekipleri protokol gereği Cumhurbaşkanı'nı anında güvenli böyle sığınaklı bir alana, filmlerde falan da görüyoruz ya, öyle alıyorlar götürüyorlar falan. Ondan sonra gerçi şeydeymiş zaten, saraydaymış Fransa Cumhurbaşkanı. Patlamanın bomba yüklü bir araçla mı otele yönelik bir işte havan roket saldırısı mı, bununla ilgili olarak tabii bekliyor detaylar değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman ama gündeme geldi bu haber, onu da aktarmış olalım. Bu patlama haberi kıymetli dinleyiciler, gerçekleşen ziyarette. Şöyle bir bakalım, bir son dakika gelişmesi bu konuyla ilgili olarak var mı? Dediğim gibi sarayda olduğu bir esnada
Şara'yla, Ahmet Şara'yla görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu anda gerçekleşen bir patlama. Bu arada Fransa Suriye, biliyorsun Suriye iç savaşından beri Şam rejimine karşı sert duruş sergiliyor. Muhalifleri destekliyor ve kimyasal silah kullanımına karşı askeri yaptırımları savunuyor. Onların savunan batılı aktörlerin başında gelen bir ülke Fransa, onu söyleyelim. Macron'un Şam'da bulunması ve bu esnada da böyle bir patlamanın yaşanması, değerli dinleyiciler, her soruyu sormak gerekiyor ya, genelde öyle oluyor. Yani yaşanan olaylardan sonra böyle sorular soruluyor, ediliyor falan, değerli dinleyiciler. Burada da sorular ve aranan nedir o? Cevaplar, kıymetli dinleyiciler. NATO zirvesi başladı. Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşiyor bu tarihi zirve. Savunma sanayi formuyla başladı. Ankara ev sahipliği yapıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına baktığımızda Kanada Başbakanı'yla Mark Carney ile görüşmesini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. 12.30 biraz sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 15 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, onun Türkiye ziyareti, protestolar var. Trump'ın gelişi nedeniyle asılan pankartlar var. Gözaltılar var, tutuklamalar var vesaire, biliyorsunuz NATO'ya yönelik protestolar kapsamında bunların haberlerini paylaştık. Saat 15 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti. Bu arada liderler işte geliyorlar havalimanına iniyorlar. Saat 19.30 devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, onların onuruna verilecek resepsiyon ve akşam yemeği. Bu tüm programlarda değerli dinleyiciler Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşecek. Bak, o güzel, hani itibardan tasarruf olmaz ya, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşecekse o zaman orada ayrı bir hayranlık olur. Bilmiyorum, kıskanırlar mı? Gelen liderler kıskanabilir. Allah nazardan saklasın ya. Bak, bugün bol bol nazar dualar bir şeyler yapmak, okumak lazım ha. Söyleyeyim. Ne bileyim, o liderlerin eşlerinin falan nazarı değebilir bugün itibariyle. Öyle ya, şimdi külliyeye gelecekler. Külliyede o güzel şeyi görecekler. Öyle değil mi yani? Ortamı görecekler. Oradaki, ben gitmedim, bilmiyorum, fotoğraflardan falan biliyorum, hiç gitmedim ben külliyeye, Cumhurbaşkanlığına, Ankara'ya hiç gitmedim, bilmiyorum içinize gidenler var mı, biliyor musunuz, ziyaret ettiniz mi hiç? Ondan sonra şimdi gelecek ya oraya şeyler, devlet başkanları gelecek ya külliyeye eşleriyle beraber. Şimdi oradaki şatafatı, böyle her şeyi, lüksü müksü gördükleri zaman diyorum ki nazarları değebilir, haset ederler. Bizim niye böyle değil ya? Onlar bir de böyle lükse falan pek önem vermiyorlar ya. Ne bileyim yani, hani gidip liderin yanına, vallahi bak çok güzel yapmışlar, yerde ne kadar güzel halılar var, görüyor musun, boydan boya. Bizim niye sarayımızda yok? Hayır, bizim niye sarayımız yok? Niye böyle büro gibi bir yerde duruyoruz ya? Hiç yakışıyor mu falan diye böyle. Eşlerden lütfen yanlış anlamayın ne olursunuz. Yani en çok dedikoduyu yapanlar kadınlar değil, erkekler. Erkekler çok pis dedikodu yapıyorlar. Söyleyeyim bak, orada bile içeride konuşuyorlarmış şu an. Caner, hoş geldin. Şimdi dedikodu ve en pis dedikoduyu erkekler yapar deyip hemen ardından Caner'in gelmiş olması, burada bir mesaj aramayın sevgili dinleyiciler. Biz kendi aramızda hallederiz o meseleyi. Neyse, ne diyordum ben? Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanacak bu misafirler. Akşam yemeği olacak. Düşünün ne kadar özel bir akşam yemeği. Bir de bir şey söyleyeceğim. Acaba herkese aynı yemek, değil mi? Olmaz herhalde. Ben onu merak ediyorum. Nasıl? Belki yemiyor, belki vegan, belki vejeteryan belki, değil mi? Hassasiyetleri var mı? Maydanoz. Bir şey söyleyeceğim. İçinizde ben hiçbir şekilde şunu yemem diyen var mı? Benim mesela bir tane bir bacanağım var. Kıl bir bacanak. Maydanoz yemiyor, dereotu yemiyor. Ben bazen onu bize davet ettiğim zaman salata yapıyorum. Yarısını da unutuyorum. Allah, uğur geliyordu ya. Bir de o kadar uğraştım diye falan. Domates yemiyor. Benim kızım mesela peynir yemiyor. Var mı sizde bir şey? Sadece karalahaneyi, Allah kahretmesin seni. Karalahane yenmez mi be? Çok güzel oluyor karalahanın çorbasını. Abi o kuyruk yağı mıdır? Bir şey, bir yağ koyuyorlar, ondan oluyor. Bunların da bir hali böyle omuz omuza vermişler Öznur'la Caner. Bir sürü şey yemiyorsunuz.
Sushi yemiyorsunuz, onu ben de yemiyorum. Sen de ona oy verebilirsin. Acı yiyemezsin. Var mı böyle yeşillik meşillik, maydanoz, domates, dereotu falan? Ney? Brüksel lahanası. Allah kahretmesin Caner seni. Niye sevmiyorsun Brüksel lahanası? Maydanoz sevmiyormuş Kemal. Hanımlar beyler, varsa sizin içinizde de ben kesinlikle şundan uzak dururum, tatmam, yemem, işim olmaz dediğiniz herhangi bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Şimdi akşam sarayda külliyede yemek verilecek. Liderlere ve eşlerine, onların onuruna verilecek olan yemek. Herhalde fix bir menü olmaz değil mi? Ben bunu merak ettim şu an. Olmaz. Herkesin damak zevki bir değil ki. Ya o kadar hazırlıkta nasıl yapılır bilmiyorum ki. Yani hani bu liderlere, o lider önceden herhalde. Ha mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı getiren uçak, ekip, kargo uçakları geldi. Bir sürü araçlar, koruma araçları geldi. İki tane araç geldi falan. Ya bu çok özel bir durum değil ki. Bizim Cumhurbaşkanımız da sağ olsun giderken götürüyor yani. Hatta belki bizim Cumhurbaşkanımızdan da görmüş olabilirler. Öyle itibar dediğin zaman bizden öğreneceksiniz. Ney nasıl yapılır? Bildiğim kadarıyla Trump'ın işte yiyecekleri, içecekleri, şunlar bunlar falan da getirilmiş. Ama bu kadar insana şimdi ne bileyim herkese tutup da böyle bir kara lahana çorbası verilmez. Bu bizim yöresel yemeğimiz, çok güzeldir falan diye. Niye böyle burnunuzu büküyorsunuz ki ya? Kara lahana yemeği çok güzeldir ya. En kötü yemeklerin listesine bile mi girdi? Ya bırakın Allah'ını seversen. Kapatır mısın lütfen kulaklığı? Duymak istemiyorum daha fazla. Çok fena canım sıkıldı. Ya ne kadar güzel bir şey sevmiyorlar. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Gıcık oluyorum. Niye taktıysam ben bu akşam yemeğine? Yani memnun ayrılsınlar. Bizleri kıskanmasınlar. Sarayı görüp sarayın böyle harika halini, yerdeki halıları, halıların boydan boya halini, işte sunumu, ondan sonra orada yapılacak olan yemek sunumu falan görüp kıskanıp ondan sonra nazar değdirmesinler diye söylüyorum. Zaten yeteri kadar şeyle uğraşıyoruz. Bir de Avrupa'daki ülke liderlerinin, eşlerinin hasetleriyle, onların üzerimize gelen nazarlarıyla uğraşmak istemiyoruz. Millet olarak, ülke olarak. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında 0505 171 66 56. Bir dakika, bir NATO an itibariyle Lüksemburg'da NATO protestosu edildi. Bora Ayhan iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Bu arada midye yemem demiş. NATO protestosunda fotoğrafını videosunu göndermiş Lüksemburg'dan kıymetli dinleyicimiz. Efendim. Ha, ne yazıyor? Aa, ben gözlüğümü, Allah beni kahretmesin. Vallahi ben bu gözlüğü takmam lazım arkadaşlar. Yok gerçekten gözlüklü kendi, gözlüksüz okudum onu. Lüleburgazmış o ya. Ben onu Lüksemburg dedim. Ama hakikaten böyle var ya, bir şey değişik görüyorum ya. Günaydınlar, günaydınlar. Gününüz güzel geçsin. Sizleri seviyorum gençler. Beddualarımı gönderiyorum bir yerlere demiş. Kara lahana candır demiş dinleyicimiz. Asiye Hanım, sevgiler gönderiyorum. Ben emekliyim. Yemediklerimi şimdi burada saymayayım demiş değerli dinleyicimiz. O kadar çok ki. Yani emeklilerin, bak çok güzel bir şey ya, emeklilerin daha doğrusu yiyemedikleri. Ben burada sevmediğiniz, özellikle uzak durduğunuz dedim ama hani emeklilerin yiyemedikleri diye bir liste çıkaracak olsak o uzun uza diye devam eder. Değerli dinleyiciler devam ediyoruz. Bu arada hani NATO'da bu NATO toplantısı, bununla ilgili yapılacak olan anlaşmalar, şunlar bunlar, soru işaretleri var. Bunlar önümüzdeki günlerde tabii netleşecek, ortaya çıkacak. Biz devam edelim. Casusluk davasında ara karar eski

0: Hazırmış, tamam, harika, hıza bak. Hemen bir duyalım bakalım.
1: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor. Ama eş zamanlı üç tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: Simge bana son 5 dönüyoruz dedi. Ben koltuğun koltukla beraber ama böyle dönmeye başladım. Simge de bana dedi ki öyle değil dedi. Yayına dönüyoruz dedi. Hanımlar beyler, düşünün yani hangi şartlarda yayın yapıyor arkadaşlarım. Hani nasıl zor şartlardalar. Bir şey söyleyeceğim, kalbimi kırıyorsunuz. Ne suyum var ne çayım var. Hiçbir şeyim yok yanımda. Farkındasınız. Hep unutuyorum ben. Hanımlar beyler, devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun savunması tımarhanelik bir iş. Sert sözlerle eleştirdi davayı. ESK kararnamesiyle duruşmaya kısa süre kala mahkeme heyetinin değiştirilmesini kınadı İmamoğlu. Yaşananları bir hukuk cinayeti, hukuksuzluk triatlonu olarak nitelendirdi. Değerli dinleyiciler, hakkındaki suçlamaların sadece 5 dakikalık bir ziyaret fotoğrafından ibaret olduğunu belirtti. 16 milyonun belediye başkanı olmuş, 25 milyon insanın imzasıyla cumhurbaşkanı adaylığını arkasına almış bir insanın casuslukla suçlanması tımarhanelik bir iş. Bu metni kaleme alan zihniyet menfaat zihniyetidir dedi. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi. Niye konuşmuyorsun? Ekrem İmamoğlu casus mu değil mi? Ne için tek yazı yazmıyorsun ifadelerini kullandı. Merden Yarar da değerli dinleyiciler, bu davaları ceza çıkarsa Türkiye'deki herkes casusluktan yargılanabilir. Hangi devlet için çalıştığımız belli değil dedi. Necati Özkan 31 Mart seçimlerinin ardından muhalefetin başarısını kırmak için bu operasyonların yapıldığını, ilçe belediye başkanlarının ardından kendilerinin tutuklandığını söyledi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu sevgili kardeşim Özgür geldi buraya, canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım beni hiç kırmıyorlar. Görüyorsunuz, böyle de samimi değerli dinleyiciler. Canım benim ya, sevgili kardeşim. Ama şey çok önemli, Merden Yanardağ'ın dediği. Yani bu davalardan eğer bir sonuç çıkarsa, ceza çıkarsa Türkiye'deki herkes casusluktan yargılanabilir ifadelerini kullandı hanımlar beyler. Şimdi minik bir araya gitmeden evvel şu haberi de aktarayım sizlere. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 yıllar arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşmayı 16 Ekim'e erteledi hanımlar beyler. Bu dava sadece bir adli yargılama olmanın ötesinde özellikle son yıllarda iktidarla muhalefet belediyeleri arasında yaşanan bu etkinlik bütçeleri tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerinin yüksek bütçeli konser harcamaları uzun süredir müfettiş incelemesinde ve siyasi polemiklere konu oluyordu. Bu davanın yargılama süreci kamuda kültür sanat etkinliklerine ayrılan bütçelerin işte harcama pratikleri açısından emsal teşkil edecek bir hukuki zemin oluşturacak gibi. Yani şöyle bir şey var, Allah'ını seversen bütün partilerin belediyeleri konserler düzenlediği, etkinlikler düzenledi, şu oldu bu oldu falan. Geçmişe bir dönün bakın bakalım, kim nereye ne kadar ne para harcamış. Ne yazarlar çağrılmış da kitapları nelere gitmiş, neler neler alınmış. Daha neler neler var hanımlar beyler. Minik bir ara, suyumdan çayımdan bir iki yudum alayım, sonra tekrar buradayız.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şöyle bir bakalım. Biz pancar çorbası diyoruz Giresun. 3 çeşit yaparız bu çorbadan demiş dinleyicimiz. NATO zirvesi için basılan hatıra parada Atatürk'ün resmi olmadığı için benim için demir değerindedir demiş Ayşe Hanım. Ayşe Celep göndermiş. Sevgiler gönderiyorum. Evet, bir dinleyicimiz teşekkür ederim, geçmiş olsun Ali Çağatay demiş ama bu herhalde arkadaşlarımızla bir yazışma. Merak edenlere link gönderiyormuş değerli dinleyicimiz. Okan Bey iyi yayınlar. Günün anlam ve önemini anlatan bir şiirimi paylaşayım bir Ankaralı olarak demiş. Kendi şiiriniz mi bu? Çok güzel bir uyarlama yapmış kıymetli dinleyicimiz. Yani yayının selameti açısından, benim devamlılığım açısından arkadaşlarım kontrol ediyorlar. Süzgeçten getiriyorlar, geçiriyorlar. Yok be, bir şey yok, ne olacak onda? Altta bir şey versene, bir solo müzik bir şey versene Simge. Tamam, hemen. Konser bileti vermeyecek misiniz demiş değerli dinleyicimiz Kerem Bey. Tabii vereceğiz, hiç merak etmeyin. Birazdan yayını lütfen takip ediniz hanımlar beyler. Birazdan halledeceğiz. Sevgili dinleyiciler, yarın bu arada Ekrem Düzgünoğlu canlı yayında konuğum olacak. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden bir tanesi kıymetli dinleyiciler. Yarın canlı yayında konuğum olacak. Onu da sizlere aktarmış olalım. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye'de gerçekleşecek. Değerli dinleyiciler, bu konser ve oraya da yine biz sizlere davetiye hediye etmeye devam ediyoruz. Ah, geldi. Vay vay vay. Simge var ya, alemsin ha. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Polis barikatları her yanda. Hafiften bir rüzgar esiyor. Salınmıyor kuğulu parkta ağaçlar. Bir helikopter dönüyor tam tepemde yukarıda. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Çevik kuvvet, sivil, Yunus, cümle ekipler her yerde. Sessiz, cüretkar. İnsanlar çekilmiş sokaklardan, ürkek ve çekingen. Ankara'yı dinliyorum, gözlerim

Evet hanımlar beyler, Erdal Bey'in bir yerlerden araklayarak değiştirdiği şiire ses olmaya çalıştık. Sevgiler gönderiyorum. Erdal Bey'in şiiri bu arada. Çok ısrar etti. Bir numaralı kameraya döneyim de, değil mi? Arkadaşlarım şahit. Çok ısrar etti. Lütfen okuyun dedi. Lütfen dedi. Kıramazdım dinleyicimiz. Bir şey diyemezdim. Buradan bir numaralı kameraya söyleyeyim de. Erdal Bey'in şiiri. Benimle hiç alakası yok. Ben gönderdi diye okudum. Evet sevgili dinleyici. Güzel olmuş, güzel olmuş. Hanımlar beyler, Bakan Gürlek. İmamoğlu davalarını eleştiren AP raportörü Sanchez Amor'u hedef aldı. Bağımsız, yargı bağımsız iddiası vardı. Neler neler oldu, dur bakalım. İmamoğlu'nun aynı gün 3 ayrı davada birden hakim karşısına çıkarılmasını eleştirdi raportör. Bağımsız bir yargı sisteminde bunun gerçekleşmesinin istatistiksel olarak mümkün olmadığını belirtti. Eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi Adalet Bakanı. Yapılan açıklamaları yargıyı baskı altına alma amacı taşıdığını ileri sürdü ve Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söyledi. Var mı aksini iddia eden arkadaşlar? Bak Simge direkt yok dedi. Ne aksini iddia edeceğim? Yok. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Adalet Bakanı sen yok mu diyorsun, titriyor musun? Onu şey yapamadım, ben anlayamadım Simge. Hangisi daha iyiyse, yani sayın bakan tarafından, yetkililer tarafından hangisi daha hoşa giderse o tepkiyi veriyorum diyor. O direkt titremeli yok. Öyle daha etkili oluyor. Ne dedi? Bağımsız ve tarafsız dedi sayın bakan. Akın Gürlek. Allah Allah, aksini iddia eden var mı? Aksini söyleyen var mı? Yok. Burada yok en azından. Öznur? Yok abi, ne yani, Allah Allah. Bağımsız, bağımsız, tarafsız tabii. Bağımsız ve tarafsız tabii. Hayret bir şey. Yargımız öyle öyle. Direkt. Hanımlar beyler, şimdi Infantino. Neydi Infantino? Infantino kim? Biliyor musunuz Simge? Kim? Söyle çabuk. Söyle hadi lütfen ya. Infantino. Aa, ciddi ciddi bilmiyor FIFA başkanı. Kapat. Şimdi Donald Trump değerli dinleyiciler gerçekten aramış. Infantino'yu aramış. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz futbolcu ne yaptı? Rakibine hareket yaptı. Çok sert bir hareket bu arada. Bilek kırılabilirdi. Kırmızı kartı gördü. Sonra iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Infantino'yu arıyor. Ben futboldan anlarım, o hareket kırmızı kart değil diyor. Yani ne olmalıydı? Ben anlıyorum futboldan ya. Ayak hala duruyor. Kırılmamış, sökülmemiş yerinden, çıkmamış, bir şey olmamış. Şey değil o. Herhalde Trump böyle dedi, anladım. Ben futboldan anlıyorum ya. Ayak kopsaydı tamam, ver kırmızı kartı. Ama kopmamış. Hala duruyor orada. Ondan kırmızı kart olmaz deniyor. Neyse. Ondan sonra Infantino ne demiş biliyor musunuz? Doğrulamış. Dur nerede? Kendisini bizzat telefonla aradığını doğrulamış. Evet, bu hususta Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım demiş. Kendisi de FIFA'nın yargı organları tamamen otonom bir şekilde çalışır. Talimatları ve somut gerçekleri esas alır. Sistemin işleyişi budur. Görüşmenin sadece bilgilendirme düzeyinde kaldığını iddia ediyor Infantino. Trump'a sürecin devam ettiğini ve yetkili kurumların karar vereceğini söylüyor. Sonra da disiplin kurulu, ne hikmetse disiplin kurulu da cezayı erteleme kararı alıyor. Böyle bir hareket yapan futbolcuya kırmızı kartı verip sonraki maçta cezalı duruma düşürmüyor. Belçika Federasyonu buna tepki göstermişti çünkü sonraki maç Belçika'ydı. Buradan Belçika'yı alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Harika bir maçtı. Gece 3. 3'te mi ne oynandı maç? 2 miydi, 3 müydü, neydi? Ben 1.30 sularında falan artık dayanamadım. Uykum gelmiş, gitmişim. Sonra bir ara uyandım. Bir baktım maç 2-1 Belçika. Ben de gecenin o saatinde niye uyanıyorsam, sese mi uyandım, ne oldum? Bak 2-1'i gördüm. Uyumaya devam ettim. 3-1'i gördüm. Sonra bir daha hak getir artık sabahleyin kalktım. Merak edip baktım 4-1 olmuş. Tabii Belçika ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri'ni eledi Belçika milli takımı. Paylaşım yaptı. Bunu da iptal edin dedi değerli dinleyiciler. Aynı zamanda Amerika'yla Belçika'nın oynadığı FIFA Dünya Kupası maçı öncesinde
Amerikan Milli Marşı'nın okunmasının ardından Seattle Stadyumu üzerinden de savaş uçakları uçuruldu. Bu arada Belçikalı futbolcular Donald Trump'ın oyunuyla, hani onun bir dansı var ya Donald Trump'ın. Nasıldı o dans? Onunla böyle. Ha şöyle. Şöyle hangi müzikte oynuyor bir de ona bir baksanız arkadaşlar. Simge bir videosundan falan bir baksanıza Donald Trump'ın oynadığı müzik hangi müzik? Hatta biz bir onu verelim bakalım. Yayınlarsak da güzel olur. Belçikalı oyuncular da o şekilde bir şey yaptılar. Yormayacaksam sizi canlarım benim ya. Yorulacaksanız hiç uğraşmaya da bilirsiniz. Hanımlar beyler, Bilecik'te 420.743 lira trafik cezası kesilen 26 yaşındaki sürücü eve geliyor ve maalesef intihar ediyor. Sürücü belgesi alındığı halde araç kullandığı için 200.000 TL, dur ihtarına uymadığı için 200.000 TL, araca belirtilen sayıda plaka takmamak nedeniyle 4.000 TL, aracı ters yönde kullanmak 10.000 TL, emniyet kemeri takmamak 2.500 TL, uyarı ve işaretlerine uymamak 3.000 TL ve araç üzerine afiş asmak 1.246 TL, 420.743 TL ceza kesilmiş. Şimdi bakın, intihar etmiş. Tabii şimdi bu haberi sosyal medyada gördüğünüz zaman şöyle bir durum geliyor, şöyle bir şey çıkıyor. Cezayı yedi, dayanamadı, intihar etti falan gibi. Öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü bu cezalar, ben cezaların caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Bu cezalar bize gerekliydi ve geldi. Bu cezalar sayesinde, cezaların artırılması sayesinde bence trafikte gerçekleşen o tatsız durumlardan biraz biraz uzak, hatta baya baya uzaklaştığımızı düşünüyorum. Fakat sadece ve sadece cezalar yetmez. Aynı zamanda hanımlar beyler, eğitim de önemli. Ne diyorduk? Eğitim şart. Yani eğitimsizlik yüzünden maalesef trafikte biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Cezalar onun yanında ciddi bir tedbir olmalı, destekleyici bir unsur olmalıydı. Simge galiba buldu Donald Trump'ın o dans ettiği videoyu. Getir bakayım. Aa, ben bu şarkıyı biliyorum. Bunda mı oynuyordu Trump? Aa, güzel. Aa, güzel. Şöyle oynuyor değil mi? Ben yapabiliyor muyum? Kameradan bakayım. Dudak nasıl? Dudak hareketi. Ha, dudak da önde mi dudak? Ha tamam, baştan alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, lütfen bana eşlik eder misiniz? Şu anda fonda çalan şarkı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oynadığı müzikmiş. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. İki yumruğunuzu sıkıyorsunuz. Dudaklar önde. Normalde bunu ayakta yapmak lazım ama ben şimdi ayağa kalkamıyorum. Ver biraz sesi. Yumruklar aşağı, yukarı. Dudakları da bir taraftan yapalım. Konuşamıyorum yoksa. Şu. Bir şey söyleyeceğim. Gebertirim bu dudakları, almayın bak yakından. Şu. Ever müziği biraz dinleyelim, sonra yolumuza devam edelim.

Ve hanımlar beyler hazır mısınız? O zaman ne yapıyoruz? Sırada ne var? Güler Duman ve Oğuz Aksaç konser bileti hediye edeceğiz. Bir çiftimize hediye edeceğiz kıymetli dinleyiciler. 13 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye'de gerçekleşecek konser. Medya sponsorlarından bir tanesi radyomuz Radyo Sputnik. Zaten o konsere geldiğinizde dev ekranda görürsünüz kıymetli dinleyiciler. Güzel bir konser olacak İstanbul'da ama İstanbul haricinde konserleri de devam ediyor tabii. Onu da buradan belirtelim. Yani sadece İstanbul konseri değil değerli dinleyiciler. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri 13 Temmuz'da İstanbul konseri ama diğer konserleri söyleyeyim size. Şöyle gözlüğümüzü bir takalım. İstanbul konseri sonrasında 14 Ağustos Didim Amfi Tiyatro, 16 Ağustos Antalya Açık Hava Sahnesi, 19 Ağustos Çarşamba Altınoluk Amfi Tiyatro ve Bursa 10 Ekim Cumartesi Merinos Kültür Merkezi'nde olacak Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Hanımlar beyler, şimdi biz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde gerçekleşecek, önümüzdeki hafta gerçekleşecek 13 Temmuz'da. Pazartesi günü değil mi Simge? Pazartesi günü, günleri karıştırmayayım istiyorum. Pazartesi günü biz de orada olacağız değerli dinleyiciler. O konsere bir çiftimize bugün bilet hediye edeceğiz. Soru sormayacağım, tek yapmanız gereken, hazır mısınız? İlk mesaj gönderen dinleyicimiz, isim soyisim gerekiyor. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56, 0505 171 66 56, ilk mesaj gönderen dinleyicimize bir çiftimize hediye edeceğiz. Hadi bakalım.

0: çok kısma çok. Bir de Simge öyle şarkılar seçmiş ki bugün ya. Gel de NATO'dan bahset. Gel de şeyden, bir şeyden bahset. Aklıma gelmedi. Şimdi kazanan dinleyicimiz belli oldu. Değerli dinleyiciler, bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, güzel bir ilgi gösteriyorsunuz. Ama konser biletleri bitmedi, devam ediyor. Hem sabah yayınında Güçlü'yü de takip edin. Güçlü Özgan da sizlere bilet hediye ediyor. Ben de bilet hediye ediyorum. Doğan Şahin. Doğan Şahin bugün itibarıyla bizden bilet kazanan, Güler Duman, Oğuz Aksaç konserine bilet kazanan isim. Hanımlar, beyler, tebrik ediyoruz. Şimdi hemen gelen mesajlar var. Harici gelen mesajlar var. Onlara bir bakalım. Pekala. Olur, sevinirim. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yı ilhak etti. Başkan Trump artık Belçika diye bir ülke olmadığından dört bir yok hükmündedir demiş dinleyicimiz. Göndermiş Turan Bey. Sevgiler ve selamlar gönderin. Okan Bey merhaba, Trump'tan daha iyisiniz dansta demiş değerli dinleyicimiz Nurgül Göl göndermiş. Efendim? Çok? Daha iyisiniz? Efendim? Ciddi misin? Aa, çok sevindim o. Aa, çok sevindim. Simge de dedi ki evet gerçekten çok iyiydiniz dedi. Trump'tan daha iyiymişim. Trump'ta bir kere ruh yok. Yani hiç dans ediyor, dans mı ediyor, şey, Manama mı gitmiş, alışveriş mi yapıyor, ne yapıyor? Daha önce bir şey vardı hani bizim iktidar partisinde. Vardı ya, hatırlarsınız. Bak şimdi hatırlatacağım size, kim olduğunu hatırlayacaksınız. Matematik bizim atalarımızın, hani biz bu Trump var, Trump. Trump'u çağırsak git şuradan bakkaldan peynir meynir bir şeyler al gelsek desek falan filan. Hatırladınız mı? Ciddi misiniz? Aa, Yeliz, hatırlamadınız mı? Aa ya, Trump. Hanımlar beyler, şimdi Belçika Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmiş, bir paylaşım yapmış. Bunun fotoğrafını getirecek ekrana sevgili Öznur. Ver Öznur. Şu fotoğrafa bak, güzelliğe bak. Merhaba yeniden güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk diyerek hem Türk bayrağının önünden hem de Atatürk'ün olduğu fotoğrafın önünden, onun fotoğrafının önünden bu güzel mesajı paylaşmış Belçika Savunma Bakanı. Merhaba yeniden güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk diye paylaşmış hanımlar beyler. Şimdi bir video gelecek ekrana, onu bir dinleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Trump'ın kızı olduğunu iddia eden bir hanımefendi var değerli dinleyiciler. Sesleniyor ona, ısrarla sesleniyor. Yani Trump onun babasıymış. Ve hatta Trump gelmeden evvel kendisiyle görüşmüş. Ya biz görüştük falan dedi. Arkadaşlar hazır mı videomuz? Hazırsa videomuzu verelim. Hatta ismi neydi? Necla Özmen. Necla Özmen, bilmiyorum. Yani Trump kabul ederse Necla Özmen Trump da olabilir. Necla Trump da olabilir. Bir bakalım ne demiş hanımefendi.
1: Merhaba, buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Sayın Donald Trump yarın Türkiye'de, Ankara'da biliyorsunuz. Şu anda uçağa binmek üzere, kendisiyle bizzat görüştüm. Kendisi benim babamdır. Bunu da kendisi kabul etmiştir. Ailesinden olarak görmektedir. Ve bu konuda hiçbir şekilde herhangi bir şüphe oluşmamıştır.
0: Evet, Necla Hanım'dan biz merak ediyorduk aslında, hani Trump ne zaman uçağa binecek, ne olacak, bitecek falan filan. Necla Hanım zaten bunu söylemiş. Kendisiyle de görüşmüş. Yani tabii Beyaz Saray'dan böyle bir açıklama biz duymadık ama. Fakat var ya, böyle bir açıklamayı duysak ne şaşırırız ha, hakikaten. Beyaz Saray'dan açıklama, Trump Necla Özmen'le görüştü. Geliyorum kızım dedi falan gibi. Hani az biraz sonra yola çıkacağım falan. Var mı bir isteğin, bir ricaın gibilerinden. Amerika'dan sana ne getireyim falan filan. Neyse, böyle bir şey söylemiş değerli dinleyiciler. Şimdi Donald Trump'ın bu arada kızı olduğunu öne süren Necla Türkmen'in de kızı olduğunu iddia eden bir arkadaş daha çıktı. O da şöyle dedi. Sevgili anneciğim Necla ve dedeciğim Trump. Dedem yarın geliyor. Buradan size sesleniyorum. Lütfen dedem geldiğinde beni de ziyaret edin. Bizim de evde kalın. Bu odayı dedem için hazırladım. Anneciğim biz seninle oturma odasında yatacağız. Dedeme hamburger aldım, çok seviyor diye demiş Daha sonra zaten Necla'nın bu açıklamalarının içerisinde sosyal medyada böyle biri çıkmış. Ben hiç evlenmedim, benim bir çocuğum yok falan filan diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyoruz ya? Hayır yani bu arkadaşların baba veya dede olarak tercih ettiği isim de ne kadar isabetli bir isim, ona da ayrıca şaşırmak lazım. Yani bir tarafta Epstein dosyaları, hani en azından böyle bir iddiada bulunacaksanız daha sağlıklı bir iddia mı olsaydı, daha sağlıklı bir şey mi sürseydiniz ortaya, bilemedim ama. Yani nelerle meşgul? Dün mesela, bugün de mesela baktığınız zaman sosyal medyada, ben normalde arkadaşlarım da bilir, böyle şeyleri çok da fazla almam. Hani biraz vakit kaybı olarak görüyorum işin gerçeği. Fakat sosyal medya buna o kadar çok yoğunlaşıyor ki. Yalnız var ya, ben şimdi bu açıklamayı yapıyorum ya. Olur da Trump o eve giderse, yani Necla Hanım'ı görürse, herhalde ertesi gün yayına gelmem diye düşünüyorum. Yani bir şekilde rahatsızlanırım diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle olur. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Saat başına gideceğiz. Sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Canlı yayında gebertirim dedin sanki kızlara demiş Devrim Özaydın. Bugün demedim galiba, değil mi? Bazen diyorum da kızlara demiyorum bunu. Genelde bizim Özgür'e söylüyorum. Ama tabii çalışma arkadaşlarımı, hanımefendileri, hanımefendileri düşünüyor olmanız mutluluk verici. Ne için dedim? Bu dudağımı alırsanız gebertirim dedim, evet. Yani onu alan kızlar değil tabii. Ama onlara da böyle bazen sitem ettiğim zamanlar oluyor, öyle söyleyeyim. Kocaman İstanbul'a bir bilet çok az değil mi Okan Bey? Koskoca radyo demiş. Kerem Bey göndermiş. Bir tane vermiyoruz Kerem Bey bilet. Her gün veriyoruz. Sabah yayınında veriyoruz. Ne yapalım, şey mi yapalım? Yani Radyo Sputnik olarak 8000 tane bilet alıp inşallah bir gün onu da yaparız. Ki ona da müsaade etmezler. Yani o kadar bileti almamıza da izin vermezler. Kerem Bey, bu mesajla bize sitem mi ettiniz? Ne yaptınız? Keşke mesaj gereydi. Güzel olurdu tabii. Yapacak bir şey yok. Sabah yayınında sevgili Güçlü de veriyor. Onu da söyleyelim. Kadının İçişleri Bakanlığı kesin garanti demiş dinleyicimiz. Pekala, hadi bakalım. Sevgili Suat Bey göndermiş. Size yine ağzımız kulaklarında gülen bir emoji Okan Bey, günümüzü güzelleştiriyorsunuz demiş. Ay çok teşekkür ediyorum ya Neşe Hanım, sağ olun var olun, iyi ki varsınız. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sevgiler gönderiyorum. Evet, şimdi Simge, niye bilet az veriyormuşuz? Bak fırça yedik bir de, görüyorsun değil mi? Ya Allah Allah. Koskoca İstanbul'a topu tüfeği bir tane bilet. Olacak şey mi ya? Koca Sputnik, Radyo Sputnik yani. Hanımlar beyler, kapanan esnaf sayısı 5 ayda 53 bini aşmış. Şimdi enflasyon talep kaynaklı yükseldiği gerekçesiyle uygulaması devam eden dezenflasyon programının bireysel bütçeler yanı sıra ticari hayata etkileri de devam ediyor. TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine dayanan habere göre 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde Ocak-Mayıs sicilinden kaydı silinerek kepenk indiren esnaf sayısı 53 binin üzerine çıkmış kıymetli dinleyiciler. Günlük ortalama yılın ilk 5 ayında 53 binden fazla esnaf kapanması, Türkiye'de her gün ortalama 350'den fazla esnafın ticari faaliyetine son verdiğini gösteriyor. Girdi maliyetleri, işte kira, elektrik, ham madde hızlı yükseldiği alanlar, işte bakkaliye, küçük marketler, lokanta, kafe işletmeleri, pazarcı esnafı kapanma listesinin başında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, kira, enerji giderleri, bağkur, işçilik maliyetleri, kredi ve finansman erişimi gibi durumlar var. Ben çok üzülüyorum tabii ya, insanlar böyle hevesle ne yapıyorlar, geliyorlar dükkanlarını açıyorlar. İş yapacaklar, ticaret yapacaklar ama orada bir dayanma süreci var. Zor oluyor tabii bu ekonomik şartlarda. Özgür, bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi diyor ki Özgür, o kapanan esnaflar borçlarını ödemiş, resmi olarak kapatanlar, bir de borcunu ödemeden kapatanlar var diyor ya, görüyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, depozito, biliyorsunuz depozito iade olayı 1 lira veriyordu. Değerli dinleyiciler, hızlıca geçeceğim çünkü bir taraftan da şeye gideceğiz. Nedir o? Tüketici masasına gideceğiz. Orada da önemli bir başlığımız var, onu konuşacağız vaktimiz yettikçe. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu üzerinde işaret olan götürüyorsunuz, depozita veriyorsunuz da 1 TL alıyorsunuz ya. Karışıklığa gerek yok. Bu işlem başladı. Herkes biriktiriyor. Ne oldu biliyor musunuz? Su fiyatlarına zam geldi. Evet, su üreticileri ve ambalaj sanayicileri 3 lirayla 5 TL'lik bir fahiş zam gerçekleştirmişler. Değerli dinleyiciler, depozito yönetim sistemine geçişin getirdiği lojistik ve operasyonel yüke bağlıyorlar bu durumu değerli dinleyiciler. Bununla ilgili olarak tabii tepkiler var, tüketici derneklerinin tepkileri var. Ya böyle bir şey olur mu falan, buna müdahale edin, denetleyin diyorlar tabii. Sevgili dinleyiciler, bu arada bu depozito derken, şimdi gittiğin zaman 1 lira alıyorsun değil mi? 1 lira ver, 50 tane götürdün 50 TL alıyorsun. Bak şimdi, Almanya'ya gidelim sizinle. Hadi Almanya'ya götüreyim sizi. Hadi gelin. Hadi buyurun gidelim Almanya'ya. Hop gittik Almanya'ya. Almanya'da bir vatandaş geri dönüşüm uygulamasına gidiyor. 50 şişe üzerinden yapıyor bunu. Almanya'da 50 atık şişeyi götürüyor ve karşılığında 12,5 euro alıyor. Sonra da gidiyor markete 12,5 euro ile neler alabiliyor? Çikolata alıyor, çekirdeksiz üzüm alıyor, kayısı alıyor, onlu yumurta alıyor, salatalık alıyor, tam tahıllı ekmek alıyor, makarna alıyor, kola alıyor. Şimdi bak, sen 50 tane pet şişeyi at, 50 TL'yi sana versin. Markete git, marketten 50 TL ile Alkan ne alabilirsin? Onlu yumurta 60 lira. 50 TL. Sakız almak istesen alamazsın. Makarna 25 TL dedi Alkan. 2 tane alabilirsin. Evet. Ankara mı? Adını söyletti bana, Allah cezanı vermesin seni. Neyse yani makarna. Başka? Başka 50 TL'li bir şey alabilir misin? Alamazsın. Alkan böyle. 50 TL... 50 TL, 50, 50, bir de böyle 50, Allah Allah. Evet sevgili dinleyiciler, canım ülkem benim, güzel ülkem benim. Selam sevgili dostlar, gününüz güzel olsun, sizi severek ve ilgiyle dinliyoruz, iyi ki varsınız. Tüm ekibe sevgiler, saygılar demiş. Efendim çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, Ahmet Parlak, siz de iyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Ne kadar vaktimiz kaldı? Bitti mi ya? Şey vardı, zürafaların zihninden toplama işlemi yapabildiği haber vardı. Evet, Simge'nin yapamadığını zürafalar yapabiliyor sevgili dinleyiciler. Zürafalar zihninden toplama yapabiliyormuş. Bu Scientific Reports. Bu yeni bir araştırma. Zürafalar nesneleri görmeden zihin, bir de görmeden nesneleri bak. Yani bu daha da beter bir durum. Zihninden miktarları birleştirebiliyorlar. Yani temel düzeyde bir toplama yeteneğine sahipmiş zürafalar. Barcelona, işte Barcelona Hayvanat Bahçesi, Barcelona Üniversitesi, araştırmacılar falan birlikte yürütmüşler. Deney yapmışlar, havuç testi yapmışlar. Araştırmacılar zürafaların önüne dışarıdan içleri görünmeyen iki adet sarı kap yerleştirmişler. Ve kapları sadece 5 saniyeliğine açıp içindeki havuç miktarlarını zürafalara gösterip kapatmışlar. Sonra kapaklar kapandıktan sonra zürafalar artık içeride kaçar tane havuç olduğunu göremiyormuş ve yeşil bir başka kaptan aldığı 1 ile 3 adet havucu zürafanın göz önünde tek bir kaplı sarı kaplardan birinin içine atmış. Zürafalar kapların içindeki o son toplam miktarı çıplak gözle görmeden hesaplayabilmişler, biliyor musun? Nereden biliyorlar ya? Vaktim kalmadı ya. Vaktim kalmadı saat. Bak şöyle yapalım. Unutmayalım. Ben bu haberi yarın tüm detaylarıyla vereyim. Şimdi kısa zamanda konuğumuzu bekletmeyelim. Acele ettim. Başka haberler de vardı. Akaryakıta zam geliyor mesela bu gece. 76 kuruşluk zam gelecek değerli dinleyiciler. Hadi tüketici masasına gidiyoruz. Sonra buradayız.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
1: O halde bu program tam size göre.
5: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
7: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
9: trafik poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
1: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında vakit kaybetmeyelim. Sevgili misafirimizi davet ettik. Enver Şişeci, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu üyesi ve sigorta uzmanı aynı zamanda. Enver Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Yoğun bir yıl bizim meslek adına ve sektör adına ve Ankara'da malum bir zirve var. Hı hı. İki yolunu bir yerde götürmeye çalışıyoruz.
0: Evet, güzel. Peki, şimdi vaktimiz çok dar ve çok fazla başlık var aslına bakarsanız. Hızlı hızlı isterseniz bunları bir değerlendirelim istiyoruz. Bu son dönemde trafik sigortalarına ilişkin bazı düzenlemeler haberlerini falan da görüyor insanlar ama tabii doğru anlaşılabilmesi adına bilen birilerinin, konuyu anlayan birilerinin bunu anlatması lazım. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili olarak, bu yapılan düzenlemelerle ilgili neleri kapsıyor, neler var içeriğinde?
1: Tabii şimdi öncelikle sizin de bahsettiğiniz o bir okuryazarlık durumuna ben de bir atıfta bulunayım. Bazen bazı vatandaşlarımızın trafik sigortasıyla kasko sigortasının dahi ayrımı konusunda bir çelişki yaşadığını da görüyoruz. Onun için de bu konu çok mühim. 30 milyonu aşkın sürücüyü ilgilendiren, ehliyet sahibini ilgilendiren, yine milyonlarca aracı ilgilendiren çok önemli bir konu. Trafik sigortası, hasar süreçleri, değer kaybı ve ekspertiz süreçleri kökten değişti Okan Bey. Tamamıyla farklı bir hal aldı. Bunun en sevindirici yanı tüketici lehine verilen kararlar ve çıkan yönetmelikler tüketici lehine, tüketiciyi koruyacak şekilde bir hal aldı. Hem hukuki anlamda hukukun yükünü alacak, hem tüketicileri davalarda mahkeme köşelerinde süreçlerini uzatmayacak, hem de çok daha net adreslerle süreçlerini yönetebileceği bir hal aldı trafik sigortasındaki bu yeni düzenlemeler.
0: Mesela benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi, geçenlerde bu konudan şöyle çok kısa bir üzerinden geçtim haber niteliğinde, değer kaybı. Yani bir araç işte hasar aldıktan sonra, kaza olduktan sonra ve bütün işlemler bittikten sonra işte hasarın, araçtaki hasarla ilgili olarak o değer kaybını alabilmesi için yapması gereken bazı prosedürler vardı. Bunlar biraz insanları yoruyordu galiba. Orada biraz daha işler kolaylaştı anladığım kadarıyla. Bilmiyorum doğru mu anlıyoruz, doğrusunu sizden duyalım.
1: Doğru doğru çok doğru. Hatta kolaylaşmanın ziyadesinde bir de korunaklı bir hal aldı. Şimdi değer kaybı öyle bir şey olmuştu ki Okan Bey. Ünvansız aracılar, hasarınızı, değer kaybınızı biz tahsis edelim diyen, kendine değer kaybı uzmanı, hasar uzmanı diyen vatandaşlar, bazı avukatlar vekaletlerle bu kendi ekosistemini oluşturmuş ve batı yıpratır hale gelmişti. %20 ile %50 arası komisyonlarla vatandaşın hakkını neredeyse gasp ediyorlardı. Bir böyle tehlike vardı. Diğer tarafta da vatandaş bunu bilemeyebiliyordu. Mesela siz vakıf olmuşsunuz konuya, bir yerde duymuşsunuz ve farkındalığınız olmuş. Bazı vatandaşlar onu da bilmiyordu ve böyle bir hakkını almaktan da geri kalıyordu. Bu sistem artık şöyle bir şey oldu. Ekspert atama sistemi ve trafik sigortasındaki yeni yönetmelikle tescillendi. Bu iki yönetmelikle birlikte artık değer kaybı, hasarı ekspert gördüğünde hasar raporuyla birlikte yazılacak aynı anda. Yani tek eksper, tek süreç, hem değer kaybı hem aracın onarım raporu aynı anda çıkacak. Vatandaş değer kaybını sigorta şirketinden anlık bir şekilde tahsil etmiş olacak.
0: Daha önce çünkü sistem farklıydı. Sizin dediğiniz gibi aracılar giriyordu. İşte benim aracımın gel önce bir değer kaybını bir test edelim. Para veriyorsunuz oraya ne kadar değer kaybetmiş. Sonra bir de bunu tahsil edelim diyenlere giden paralar vardı. Şimdi iş daha kolay anladığımız kadarıyla.
1: Daha hem E-Devlet'ten de doğru, vatandaş E-Devlet'ten bu sistemi kontrol edebiliyor. SBM'den, Sigorta Bilgi Merkezi'nin kendi online platformlarından kontrol edebiliyor. Talepte bulunabiliyor. Bu açılardan bakıldığında gerçekten burada kronik bir problem olan bir şey çözüldü.
0: Peki sizin bahsetmek istediğiniz çok fazla konu başlığı var ama ben bunlara tek tek boğulmak istemiyorum. Sizin değişiklikler anlamında özellikle sizin üzerinde hassasiyetle durduğunuz başka başlıklar hangileri, onlardan da konuşalım istiyorum. Bu yapılan düzenlemelerde ne oldu ne bittiği sizden bir duyalım istiyorum.
1: Tamam. O zaman şimdi değer kaybını okeylediysek diğer bir
0: Evet.
1: başlığa geçeyim.
0: Lütfen.
1: Eksper ataması.
0: Evet.
1: Yani exist. Şimdi eskiden şöyle oluyordu. Hatta Ağustos 1'e kadar da böyle olmaya devam edecek. Vatandaş için kazancının dosyası açıldığında ya da farklı bir şey olduğunda sigorta şirketin anlaşmalı eksperi sürece atanıyor ya da kendi hasar uzmanı sürece atanıyor. Trafik sigortası için konuşuyorum. Artık burada süreç de netleşti. Herhangi bir şirkete, sürece, özel bir uygulama yapılmaksızın 40.000 TL üzeri her hasarda sistem random bir şekilde, karışık bir şekilde sırada eksper atayacak. Bu da şu demek, vatandaş daha şeffaf, daha güven duyulan bir hizmet alacak. Çünkü şu olabiliyordu, ya işte sigorta şirketinin anlaşmalı eksperi tabii ki onları kayıran bir, onların lehine bir karar verecek. Ya da başka bir şeyler düşünülebiliyordu. Ama bizim ekspertiz sistemimiz bağımsız eksperler. Bu soru işaretlerini ortadan kaldıran bir şey oldu. Burası çok kıymetli. Üçüncü başlığımız
0: Bu
1: trafik
0: zamanlama çok
1: sigortası.
0: çok özür dilerim, ona geçmeden evvel burada
1: Tamam.
0: kafama takılan şey, bu zamanlama açısından bir fayda sağlar mı? Yani sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar mı? Ne diyorsunuz bu eksper
1: Tabii
0: konusu?
1: tabii. Tabii yeni yönetmelik de bununla ilgili deadline'lar da konuldu. Yani bir süre sınırları da konuldu Okan Bey. Örnek veriyorum işte eksper bir gün içerisinde raporunu yazacak. Sigorta şirketi bir gün sonrasında ödeme onayını verecek. İşte değer kaybını ödeyecek gibi kısıtlar ve sınırlar konuldu. Şüphesiz hem sıralı atanması iş yükünü homojen dağılacağı için hem de bu süre kısıtları vatandaşın lehine olacak. Çok uzun bir süre, 2 ay, 3 ay beklenen durumlar vardı ki işte ikamet aracı bitiyor, süresi bitiyor, dekara süresi bitiyor, vatandaş arabasız kalıyor, ihtilaflar doğuyordu, zararlar doğuyordu. Bunların önüne geçileceğini düşünüyoruz. Şu
0: Evet.
1: anda iki pilot ilde uygulanıyor, Ordu ve Bursa'da. Ağustos 1 itibariyle de tüm Türkiye'de uygulanacak.
0: Evet. Buyurun devam edin diğer başlıkla.
1: Üçüncü başlığımız trafik sigortasındaki basamak ve hasar frekansındaki değişiklik. Ben burayı çok seviyorum. Burada çok adil olduğunu düşünüyorum bu değişikliğin. Eskiden şöyleydi. Aracı takip ediyordu hasar geçmişi. Yani hasar eğer kazaya karışmış bir araç kazaya karışmış bir araçsa, çok kaza yapmışsa basamağı eğer sürprizli yani pahalı basamağa yükselmişse, kötü araç, kötü sürücü kazalar sıfatını elde etmişse aracı takip ediyordu. Sürücü yani aslında hatalı olan kişi yeni bir araç alınca ne tür basamakta yoluna devam ediyordu. Tabiri caizse günahlarının denemesini çekmiyordu. İyi sürücü için de iyi sürücü de işte 5 yıl arka arka hiç kaza yapmamış, çok kurallara uygun araç kullanmış. Fakat yeni bir araç aldığında bu indirimini kaybedebiliyor. Sıfırdan yani dördüncü basamak dediğimiz nötr basamaktan başlıyordu. Şimdi artık sıfırdan sekize kadar bir basamak sistemi oluşturuldu. Eskiden birden yediye kadardı. Sıfırdan sekize kadar basamak sisteminde artık hasar sürücüyü takip edecek. Yani diyelim ki vatandaş bir yıl boyunca 3-4 tane farklı kazaya karışmış ve çoğunu da kusurlu. Bu arabayı satıp geçmişini silemeyecek. Yeni araç aldığında da geçmişteki hasar frekansı vatandaşla birlikte gelecek ve vatandaş yine pahalı frekanstan yani sıfır frekansından poliçe yaptırmak zorunda kalacak. İyi sürücü de hasarsızlık indirimi onunla takip edecek ve artık işte dördüncü basamakta bile olsa beşinci, altıncı, yedinci basamaktan ucuza poliçesini yaptırmış olacak. Şöyle, burası çok fark ediyor çünkü. Nötr basamakta işte Ankara için bir trafik sigortası otomobilde ortalama işte 14-15 bin lira diyelim. 8. basamakta bu %50 indirimli yani 7 bin liralara yapılır. 0. basamakta neredeyse %200 sürprim uygulanır. Yani 50 bin liralara varana kadar bir trafik sigortası primi çıkar. Yani özetle kusurlu trafik kurallarına uymayan diğer yolculara, diğer sürücülere ve diğer tüketicilere zarar veren sürücü yaptığı zararın ceremesini her yeni aldığı araçta çekecek.
0: Peki burada şöyle bir şey var. Şimdi burada önemli bir detay var, bir nokta, merak ediyorum onu. Tutanak mı, burada tutulan tutanak mı önem taşıyor? Çünkü bir kaza gerçekleşmiş, o kazada tutulan tutanakta park halindeki araca gelip vuran bir başka araç tutanağı da diyelim ki yazılmış. tamam ben park halindeki araca vurdum. Burada çok net belli kimin suçlu olduğu ama bazen orada bu tarz net olmayabiliyor. Orada o ayrım nasıl yapılacak? Önemli bir detay değil mi o? Ne diyorsunuz?
1: Doğru, haklısınız. İşte burası biraz muallak. Zaten sigortacılıktaki muallak hasar, sahte hasar hep can yakıcı bir haldedir. Burayı tespit etmek, tayin etmek, eğer kolluk kuvvetlerinin tuttuğu bir rapor ya da anlaşmalı tutanaktaki tüketicilere ya da sigortalara güvenmek durumundayız. Rapor yok ise, bir beyan varsa beyanı sağlamak durumundayız. Bununla birlikte bağımsız eksperler ve sigorta şirketten hasar uzmanları gerçekten alanında uzman ve profesyonel insanlar. Yani aslında hasar fotoğraflarına bakarak bile, kaza fotoğraflarına bakarak bile
0: Anlayabiliyorlar.
1: bir tayinde bulunabiliyorlar. Yani hatta ben geçenlerde bir kaza yaptım ve
0: Geçmiş olsun.
1: sektörün bir ferdi olarak teşekkür ederim. Oradaki arkadaşım dedi ki bana hasar uzmanı, sağdan mı vurdular hocam, soldan mı dedi. Sağdan dedim, sıkıntı yok dedi. Yani demek ki o sağdan ve soldan vuruşun bile bir hasarı değerlendirirken etkeni var. Onun için çok büyük bir oranı yok ama doğru bir tehdit noktası yakaladınız. Evet, böyle bir tehdit de var.
0: Evet. Başka başlık varsa alalım çünkü vaktimiz çok daraldı. 3-4 dakika anca bir vaktimiz var. Buyurunuz.
1: Tamam, o zaman şöyle hızlı hızlı özetleyerek geçeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Genç sürücülerin burada dikkatli olması gerekiyor. Genç sürücülerin 18-25 arası sürücülerin bir genç sürücü Supra çarpanı oluyor. Biraz daha fırça primleri bir tık yüksek çıkacak. Kaskoda ağır hasar ve pert hasar uygunluğu yine bu yönetmelikte sadece eksper onayına bağlandı. Yani sigorta şirketinin herhangi bir kanaati yok. Eğer bir ağır hasar ve pert hasar varsa bunun eksperin onayıyla, uygunluğuyla araç perte çıkacak. Tabii ağır hasar farklı bir başlık. Ağır hasar tutarını da almak istiyorsa sigortalı, pert de aynı şey değil çünkü. İlgili kurumlardan aracın çekme belgesini alıp sigorta şirketine ibraz etme zorunluluğu geldi. Daha sonra onarımdan sonra tekrar trafiğe çıkma belgesini geri alacak. Bu da bir nevi güvenlik önlemleri için yapıldı. Hasar onarımında yine trafik sigortasında orijinal parça kullanımı esastır kaidesi vurgulandı ve araç modeli eski olsun yeni olsun tüm araçlarda artık geçerli. Tüm tüketiciler şunu bilsin, bir kazadan sonra eğer parça değiştirilecekse orijinal parça kullanımı esas. Eğer parça bulunamıyor, ithaldir, tamir ya da işte onarım yapılamıyor, mümkünatı yoksa da yine tüketicinin yazılı izniyle ya eşdeğer parça ya sertifikalı onaylı ikinci el parça kullanılabilecek. Bu da tüketicinin yeni haklarından, bunları da unutmamalarını, hatırlamalarını rica ederim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten çok Enver Bey doyurucu bilgiler oldu. Siz de çok da güzel özetlediniz. Tekrar bir
1: Teşekkür
0: başka
1: ederim.
0: programda görüşmek üzere.
1: Tekrar görüşürüz Okan Bey. İyi çalışmalar, iyi yayınlar efendim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi sigorta ile ilgili ve bu kazalarla ilgili olarak gerçekleşen kazalarla ilgili olarak önemli detaylar bunlar kıymetli dinleyiciler. Özellikle bu Enver Bey'in az önce bahsetmiş olduğu parça meselesi. Yani araç hasarlı bir aracınız, inşallah öyle bir durum yaşamazsınız da şayet böyle bir durumdan giderse ve hasar almış bir aracı düzeltmeleri için, yapmaları için bir yere verirseniz, emanet ederseniz orada kullanılan, araçta kullanılan, değişecek olan parçaların orijinalliği noktasında karar geldi. Bu önemli bir detay. Siz aracın değişecek olan parçalarının orijinal değişmesini zaten istiyorsunuz. Artık yasa da böyle diyor. Orijinal parçayla değiştirebilirsin diyor. Ama işte o parça yoksa, üretimi bitmişse, bulunamıyorsa, tamiri olmuyorsa, o zaman muadil olan ürün, benzer olan ürün ya da ikinci el olan bir ürün sadece ve sadece sizin vereceğiniz bir onayla, yazılı onayla gerçekleşebiliyor. Değerli dinleyiciler, bu da güzel. Ama ben bu son yapılan değerlendirmelerde, düzenlemelerde en önemli noktalardan bir tanesinin değer kaybı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aracınız bir şekilde bir kazaya karıştığında ve hatalı da değilseniz, diyelim ki park halindesiniz, bir başka araç, az önce verdiğim örnek, geldi sizin aracınıza çarptı ve bir hasar oluştu. Dolayısıyla siz bu arabayı aldınız, götürdünüz. işlemlerini yaptıracaksınız. Servise götürdünüz, teslim ettiniz. Aracınızdaki hasarın halledilmesini, aracınızın düzeltilmesini isteyeceksiniz. Haliyle belki parçalar değişecek, işçili olacak, şu olacak, bu olacak falan. Araba, hele bir de sıfır araba aldıysanız çok can yakıcı. Orijinalliğini bu anlamda zedelemiş olacak ve bir değer kaybı olayı çıkıyor. Bilmiyorum, birçok insan işte az önce sevgili Enver Bey de söyledi, bunu çok bilmiyor. Yani aracın bir değer kaybı oluyor ve bu değer kaybını talep edebiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra çok başka aşamaları vardı. Yani benim aracım ne kadar değer kaybetti diye gidiyorsunuz, bir ekspre başvuruyorsunuz, ona para ödüyorsunuz, o geliyor tespit ediyor, şu kadar diyor, evrak alıyorsunuz. Bütün evrakları topluyorsunuz. Hatta bu işi belli bir yüzde karşılığında ben takip edeyim diyen avukatlar falan filan aracılar oluyordu. Şimdi sistem öyle değil. Şimdi atanan eksper değer kaybı raporunu da hazırlayacak. Otomatik olarak hazırlamak zorunda olacak. Ve siz onunla da şayet aracınızda bir hasar oluştuysa ve almak istiyorsanız ücretin iadesini de, o değer kaybını almak istiyorsanız da direkt başvuruyu yapabileceksiniz. Veda vakti geldi, sürçülisan ettiysek affola. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 12.05'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil aklıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam turnuvanın iki favorisi İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 90+1. Dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu sabaha karşı Türkiye saatiyle gece 3'te ABD Belçika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Son 32 turunda oynanan Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Poderin Balagun karşılaşmada forma giydi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bu akşamsa iki mücadele oynanacak. Günün programını aktaralım. Saat 19'u gösterdiğinde Arjantin-Mısır karşılaşması oynanacak. Saat 23'te İsviçre Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo'nun ardından bir devir daha kapandı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elenen Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez görevinden ayrılacağını duyurdu. Maç sonrası konuşan Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, "Bu bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok," dedi. Portekiz'in elendiği karşılaşma, kariyerinde 6 Dünya Kupası'nda mücadele eden Cristiano Ronaldo'nun da bu büyük turnuvadaki son maçı oldu. Ronaldo, İspanya maçıyla birlikte 41 yaş 151 günde turnuva tarihinde son 16 turu maçına ilk 11'de başlayan en yaşlı futbolcu oldu. Portekizli yıldız son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bu turnuvadaki 5 maça da 11'de başlayan Ronaldo 3 kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olurken 27 maçta 11 gole imza attı. Cristiano Ronaldo İspanya mağlubiyeti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez ama bir futbolcunun hayatı bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah," dedi. Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu da yanıtladı. Anlık kararlar almadığının altını çizdi. "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum. Zaten bunu kendisi duyurdu." Açıklamasını yaptı. 41 yaşındaki yıldız oyuncu aktif futbol kariyerini noktalayamayacağını da söyledi. "Kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek yanımda olduklarını biliyorum. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak," dedi. Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın turnuvadaki tüm rakiplerinin işini zorlaştırdığını söyledi. Scaloni, rakiplerinin üst düzey oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Mısır uzun süredir çalışan bir teknik direktöre ve net bir oyun tarzına sahip. Tüm rakipler için işleri zorlaştırdılar," dedi. Scaloni, "Messi Yeşil Burun adaları karşısında 120 dakika sahada kaldı. Fiziksel durumu nasıl?" sorusunu da "Bana bir şey söylemedi. O yüzden yine oynayacak." yanıtını verdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gün...

0: oyuna aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: İnek Şaban'ın, Güdük Necmi'nin, Mahmut Hoca'nın babası Rıfat Ilgaz kesin olarak belli olmamakla birlikte kimliğinde yazana göre 8 Mayıs 1911 doğumludur. Hayatı boyunca hastalıkla uğraşmış, çocuk yaştan itibaren sahip olduğu hastalıklar ve başına gelen talihsiz olaylar nedeniyle hayatını bu durumları dikkate alarak şekillendirmiştir. 5 yıldan fazla hapis yatmış, özgürlüğün ne demek olduğunu deneyimleyerek öğrenmiştir. Çeşitli eserleri sansüre maruz kalmış, gerektiğinde de toplatılmıştır. Mizah onun tanınmasını sağlasa da duygusal şiirleri de mevcuttur. Birçok dergi ve gazetede şiirleri yayınlanmıştır. Çok kitap okuyup okuduğu kitaplardan etkilenerek ilham aldığı yazılar yazmıştır. Rıfat Ilgaz'ı Rıfat Ilgaz yapan seri ise Hababam Sınıfı olmuştur. Bu eserinde mizaha yer verse de asıl amacı mizah yoluyla eğitim sistemini eleştirmekti. 1911 yılında Kastamonu'da 7 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. İlkokula Cide'de başlayan Ilgaz henüz o yaşlardayken okuma alışkanlığıyla diğer öğrencilerden kolayca ayrılabiliyordu. Okuduğu kitaplardan ilham alarak kendisi de yazmaya başladı. Kısa süre sonra yakalandığı sıtma nedeniyle okula küçük bir ara verdi. İyileştiğinde ise okulunu değiştirip ablasının yanına yerleşti ve ortaokulu orada bitirdi. Lisedeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenlediği İstiklal Marşı şiir yarışmasına şiir gönderdi. Çok geçmeden yine okuduğu şiirlerden esinlenerek yazdığı Sevgilimin Mezarında şiiri Kastamonu'da yerel bir gazetede yayımlandı.
2: Gülmeyle sonuçlanmaz olaylar. Belki ağlanacak yanı da vardır ama yalnız toplumdaki çelişkileri, insandaki çelişkileri yakaladık mıydı biz? Seyircimiz ister güler ister ağlar. Bir seyircim Kemal Paşa mı Ziya Paşa mı diye Ulvi Uraz'ın oyununda bir sahne vardı. Başladı ağlamaya. Kızı uyarıyor. Baba diyor bu komedi, bunda ağlanmaz. Kız dedi karışma bana, ister ağlarım ister gülerim. İşte mizahın tam karşılığını evet. O vermiştir. Benim davet ettiğim seyirci benim yanımda ağlamıştır. Kızı da çok bilgiç, kızı da uyarıyor babasını. Ben ister ağlarım ister gülerim, sen karışamazsın bana diyor. Ve en güzel yanıtı da vermiş oluyor. Mizah konusu bakımından bir görev, yazara bir görev verir ancak. Densizlikleri, dengesizlikleri, haksızlıkları, çelişkileri bul, yakala. Bunlar, bu eşitsizlikler belki güldürür seyirciyi. Ama burada bir eleştiri vardır. Toplumsal bir eleştiri vardır. Yergi vardır. Vazifeni böylece yapmış olursun.
1: Öğretmenleri onu seviyor, üniversite okuması için destekliyordu. Ancak bu süreçte babasının vefatıyla Rıfat Ilgaz, Kastamonu Muallim Mektebi'ne gitti ve bu öğretmen okulundan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Akçakoca ve Gerede'de ilkokul öğretmenliği yapmaya başladı. Mesleğine devam ederken Düzce, Gümüşova'ya baş öğretmen olarak ataması yapıldı. Kısa süre sonra 14 ay süren askerlik görevini icra etti. Askerden döndüğünde öğretmenlik yapmaya devam etti ve mesleğinde ilerlerken soyadı kanunun yürürlüğe girmesiyle Kastamonu'ya olan bağlılığının simgesi olarak şehrin ünlü dağının ismini soyadı olarak seçti. Yani Ilgaz soyadını aldı. Sonrasında Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat bölümünü okuyup buradan da mezun oldu. Mezuniyetinden sonra ataması Adapazarı'na yapıldı. Ancak öğretmenlik yapmaya başlayamadan vereme yakalandı ve hastalığı nedeniyle İstanbul'da Yakacık Sanatoryumuna yatırıldı. Hastaneden çıktığında bu sefer İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okumaya başladı. Okurken burada Salah Birsel, Sabahattin Kudret Aksal gibi edebiyatın önemli isimleriyle tanıştı. Okuluna öğrenci olarak devam ederken bir yandan da Karagümrük'te öğretmenlik yapmaya devam ediyordu. 1943 yılına kadar burada öğretmenliğe devam eden Ilgaz, okulda bir öğretmenle tartışması sonucu Nişantaşı'na sürüldü. Bu esnada ağabeyinin de yaşadığı Tosya'da deprem meydana geldi ve hemen Tosya'ya doğru yola çıktı. Orada gördüklerinden çok etkilendi. Şahit olduklarını gazetelere yazarak aktardı. Tosya Zelzelesi isimli bir şiir kaleme aldı. 1943 Tosya depreminde yaklaşık olarak 4000 can kaybı yaşanmış, ortalık mahşer alanına dönmüştü.
0: Bu akşam başı dumanlı ılgazıl, devrezin üstünde bulutlar. Havada yağmur ağırlığı. Kepenkler erken çekildi. Han önünden dağıldı memurlar. Kısa kesti paydos düdüğünü çeltik fabrikası. Sustu dokuma tezgahları, durdu 2000 mekik, 2000 dokumacı vardı uykuya. Saat 1:35 geçiyor. Köpekler silkindi uykudan, değişti bir anda manzara. Canlı cansız devrildi ne varsa ayakta. Yok oldu insan emeği. Döküldü sokaklara insanlar. Ölüler kaldı yerinde. Vakitsiz giden hastalarına üzülecek hemşireler kalmadı. Sağ kalan çocuklarımız bir daha karşısına çıkmayacaktır öğretmen Kazım'ın. Çocuğunu emziren kadının soğudu memesinde sütü. Kimler dönecek köyüne hana sahinenlerden? Yolcular yataklarında gömülü, atlar ahırda ölüdür. Bozuldu tezgahlar, düzenler, mekik tutan eller kırıldı. Yarın çelti fabrikası iş başı çalamaz. Artık uyandıramaz çalsa da 700 tosyalı uykudan.
1: Yarenlik isimli ilk kitabından sonra 1944'ün başında Sınıf isimli kitabını yayınladı. Bu kitap Rıfat Ilgaz'ın hapis cezasına çarptırılmasına sebep oldu ve piyasadan toplatıldı. Hapishaneden çıkmasıyla Ilgaz öğretmenliğini, öğrenciliğini ve sağlığını kaybetmiş bir haldeydi. Heybeliada Sanatoryumunda bir süre tedavi gördü. Öğretmenliğe devam etmeye çalıştı ama tekrar bu şansı kaybedince sanatoryuma gitme hakkını da kaybetmiş oldu. Hayatını gazetecilik ve yazılarından kazanmaya başlayan Ilgaz'ın Yaşadıkça adlı şiir kitabı da bakanlık tarafından toplatıldı. Bunun üzerine 1953 yılında Devam isimli kitabını kendi imkanlarıyla yayınladı. Başı beladan ve sansürden kurtulmazken bu süreçte hayatının dönüm noktasına doğru ilerliyordu. İlhan Selçuk yönetimindeki Dolmuş dergisinin yazar kadrosuna katıldı ve kendisine Stepne Takma ismini aldı. Hababam Sınıfı yazılarını bu dönemde kaleme aldı. Gördüğü ilgiyi fark eden İlhan Selçuk, Rıfat Ilgaz'a bu yazılarını kitaplaştırmasını tavsiye etti. Rıfat Ilgaz da bu tavsiyeye uyarak Stepne imzasıyla kitaplaştırdığı Hababam Sınıfı'nı yayınladı. Arkadaşıyla birlikte kurduğu yayın evinde Bizim Koğuş isimli eserini bastılar. Ancak bu durumda Rıfat Ilgaz'ın bir kez daha eserlerinin toplatılmasıyla sonuçlandı. Hakkında soruşturma da açılan Ilgaz ceza olarak Adapazarı'na sürgüne gönderilecekti. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine denk gelen sürgün cezası defteri daha sonra tekrar açılmayacak şekilde kapandı. Şöhret basamaklarını tırmanan Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı yazılarını oyunlaştırdı ve bu oyunlar Ulvi Uras Tiyatro Topluluğu tarafından 3 ay boyunca kapalı gişe olarak sahnelendi. Sonrasında İstanbul Tiyatrosu'nda da sahnelendi. Aynı yıl Çatal Matal oyunu da Ankara'da sahnelerdeydi. Uzun süre hastalık ve sansürlerle başı belada olan Rıfat Ilgaz, oyunlarının sergilendiği ve revaçta olduğu yıl basın şeref kartı aldı. Halkın her kesimine hitap eden Hababam Sınıfı, Umur Bugay'ın da senaryolaştırmasıyla Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde filme kaydedildi. Rıfat Ilgaz bu filmi beğenmemişti çünkü sansüre takılması sebebiyle eleştirilerinin çoğu senaryodan çıkarılmıştı. Eleştiriden yoksun, sadece eğlendirme amacı taşıyan bu filme kızmış ve eserin özünün korunmadığı gerekçesiyle ekibe dava açmıştı. Başarıyı çoktan yakalayan filmin 6 devam filmi daha çekildi. Bu süreçte emekli olan Rıfat Ilgaz Cide'ye geri döndü ve orada yaşadığı süre boyunca sayısız tehditler aldı. Asılsız yere tutuklanıp sorgulandı. Hasta olduğunu bu koşullara dayanamayacağını doktor raporuyla kanıtladıktan sonra bir kez daha sanatoryuma yatırıldı. Sanatoryumdan çıkınca oğlunun yanına İstanbul'a taşındı. Aradan uzunca bir zaman geçince iade-i itibar amaçlı Kültür Bakanlığı plaketi verildi.
3: Sahipsiz, düşündürür hasta halimde beni, cenaze sabahları koğuşta, atılmış bir ceket sahipsiz, diş fırçası derece, çerçevesinde gülen bir kadın. Düşünürüm, penceremiz her zaman açık, trenler önümüzden kalkar, yolların kavşağında hastanemiz, trenler dizi dizi, Anadolu, yol boyunca Anadolu. Benim senetli sepetli toprağım, sahipsiz.
1: Yıldız Karayel eserine Orhan Kemal roman armağanı verildi. Karartma Geceleri romanı 1990'da Yusuf Kurçuenli tarafından senaryolaştırıldı ve filme çekildi. Film çeşitli ödüller aldı. Öğrenciyken oturduğu sokağa Kastamonu Belediyesi Rıfat Ilgaz'ın ismini verdi. Bakırköy Kütüphanesi'nde Kültür Bakanlığı tarafından yine Rıfat Ilgaz'ın ismi verildi. 1993'te Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülünü aldı. Sayısız ödül ve isimlendirme ömrünün son zamanlarında gördüğü son güzel şeylerdi. 24 Haziran 1993 yılında Bartın'da imza töreni düzenledi. Bu esnada rahatsızlanıp oteline gitti. Daha sonra Millet Meclisi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Takvimler 2 Temmuz 1993'ü gösterdiğinde Madımak olaylarını öğrendi. Yakın arkadaşı Asım Bezirci'yi de olaylarda kaybetmesi üzerine yaşadığı üzüntüye dayanamadı ve 7 Temmuz 1993 yılında yaşama veda etti.
4: Aramızdan ayrılanlar. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Dışişleri Bakanı, akademisyen Profesör Doktor İlhan Uzgel, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. NATO toplantısının Türkiye'de abartıldığını söyleyen Uzgel, Tom Barak'ın monarşi sözlerine de yiyorsa yapsınlar ifadesiyle tepki gösterdi. Profesör Doktor İlhan Uzgel programda şunları söyledi.
7: Türkiye'nin çok abarttığı, hükümetin özellikle çok abarttığı doğru. Yani sonuçta NATO zirveleri olur. Yani NATO zirve yapar diyeyim. Hani
8: 2004'te de yapmıştı yine burada Türkiye'de.
7: 2004'te de yaptı. Yani işte Lizbon'da da yapıldı, bilmem Prag'da da yapıldı. Yani NATO zirve yapıyor. Mesela bir sonraki zirve gene bir yerde yapılacak. Dolayısıyla NATO'da alınacak kararlarla zirvenin yapıldığı yer arasında müthiş bir şey kuruldu. Yani Ankara'da yapılıyorsa bu dünyayı dönüştürecektir. Böyle bir hastalık var bir defa. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi hükümetin NATO fırsatçılığı var. Yani hani hazır zirve yapılıyorken biz toplumun üzerinden geçelim. Yüzlerce insan tutuklandı. Ya inanılır gibi değil. Yani şimdi ya tamam NATO'nun demokrasi yayma örgütü aygıtı olduğunu düşünmüyoruz ama ya çünkü batılı devletlerin hani dahil olduğu, demokratik olduğu varsayılan devletlerin iyi olduğu bir örgütün toplantısından önce yani basın mensuplarına akreditasyon vermemekten hani komedyen tutuklamaya, gazeteci tutuklamaya, gençleri tutuklamaya, akademisyenleri tutuklamaya varan toplumun üzerine hani bir tür şey testi bu. Hani stres testi nereye kadar dayanacak? Biz NATO çerçevesinde bunu yapalım. Yani NATO önlemi yok şu anda Ankara'da. Ankara'da hani iktidarın toplum üzerindeki baskısını yeni bir NATO'yu bahane ederek yeni bir seviyeye çıkarması var. Yani biz bunu yaşıyoruz. Şu an Ankara'da alınacak kararların bir kısmı mesela Madrid'de alındı. Dolayısıyla bana sorarsanız hani böyle ittifakı alt üst edecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Diğer zirvelerde ne olduysa yani tek bir zirve hani şöyle 91 zirvesi önemlidir mesela 90 Roma 91 Londra çünkü Varşova Paktı dağılmıştı onun üzerine toplanmıştı falan yeni dönemi şey yaptı. Burada da yani Amerika Avrupa'dan çekiliyor askeri olarak çekilmek istiyor biliyorsunuz yani buradaki sorumluluğu bırakmak istiyor. Dolayısıyla da hani bunu biraz belki netleştirecekler. Ülkelerin hani siyasal sistemi tartışılmaz zaten. Hani onun yeri burası değil. Evet Barak öyle saçma sapan laflar etti ama bunlar fantezi. Öyle söyleyeyim. Yani şu an Türkiye böyle Suriye, Irak filan buralardan bir şey çıkmaz. Yani bunu kimse de yapamaz. Türkiye'ye böyle bir şey de giydirilemez. Yani rejim, yeni bir rejim, yeni bir devlet şekli falan giydirilemez. Buna toplum itiraz eder. Bugün AKP %30'un altına düşmüş oyuyla mı yapacak? O %70 ne yapacak yani? Mesela bunların hiçbirinin uygulanma ihtimali yoktur. Yani bu topluma çarpar kalır. Monarşi bilmem ne falan. Hani çıksın da monarşiyi uygulasın bakalım hani kolaysa Türkiye'de. Ya ben bütün her şeyiyle Erdoğan'ın ideolojisinin arkasındayım diyor Trump yani. O benim adamım. O benim Anıtkabir'i ziyaret etmemi tercih etmezdi. Ben de etmiyorum diyor. Belki de konuşmuşlardır. Yani sormuşlardır. Anıtkabir ziyaretini tercih eder misiniz? Onlar da gerek yok demiştir falan. Hani ya da sormadan yapılmıştır. Ziyaret etse ya ben Türkiye'nin demokratik demeyeyim hadi ama cumhuriyetçi, laik, modern yönünü tercih ediyorum. Şu doğru bakın. Amerika, yani ben size kestirmeden bir şey söyleyeyim. Hı. Avrupa Türkiye'yi Karadeniz'de, Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da kullanmak istiyor. Yani Türkiye'yi bunu da bakın sizi orada büyütüyoruz diye sunuyorlar. Büyüttüğü falan yok Türkiye'yi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni kurmaya çalışıyorlar. Ya yani Orta Doğu işlerini yaptırmaya çalışıyorlar Türkiye'nin. Dolayısıyla zaten Amerika bir süredir Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru itiyor. Avrupa da bundan çok rahatsız değil. Amerika Ortadoğu kısmını alacak, Avrupa Birliği de, Avrupa ülkeleri de, yani bu Baltıklar Karadeniz ekseninde Türkiye'yi istiyorlar. Dolayısıyla hikayemiz bu. Onun arasına böyle yok monarşidir bilmem nedir. Ha onu iyi olsa yapsınlar. Türkiye'ye monarşiyi getirsinler bakalım da bu toplum kabul ediyor mu görelim. Yani Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında giderek Batı'nın bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüşüyor olması. Bizim için önemli olan bu.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Profesör Doktor İlhan Uzgel, Türkiye'de yapılan NATO toplantısını eleştirdi. Yiyorsa monarşiyi Türkiye'ye getirmeye çalışsınlar diyen Uzgel, hükümetin NATO zirvesini olduğundan fazla büyüttüğünü belirtti. NATO'nun her yıl farklı ülkelerde zirve yaptığına dikkat çeken Uzgel, Ankara'daki toplantıya olağanüstü bir anlam yüklendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi Orta Doğu'da, Avrupa ise Karadeniz hattında kendi çıkarları doğrultusunda konumlandırmak istiyor ifadelerini kullanan Uzgel, Türkiye'nin giderek Batı'nın bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüştürüldüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ABD Başkanı Trump, Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşen NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay için İstanbul'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldı. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Başkanı Trump, Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşen NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. 17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Trump, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay için İstanbul'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasının mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Göktay'ın 66 yıl aşan sanat yaşamı boyunca mütevazılığı ve sanatçı kimliğiyle kuşaklara örnek olduğunu söyledi. Zihni Göktay, İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 53 yılı görev yapmış ve 72 farklı oyunda sahne almıştı. Özgür Özel, Silivri'de 3 ayrı davada hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün adliyedeydi. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
2: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldı. Axios, ABD'li yetkilileri dayandırdığı haberinde İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiye füze fırlattığını öne sürdü. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları ise Umman açıklarında bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak alev aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri'nden Letonya'ya sert uyarı var. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Letonya'nın NATO şemsiyesine güvenerek Rusya topraklarına yönelik saldırılara ortak olmasının ağır sonuçları olacağını söyledi. Galuzin, Sputnik'e verdiği demeçte, Baltık ülkelerinin Kiev rejiminin saldırganlığına doğrudan ortak olma girişimlerine sert tepki gösterdi. Riga yönetiminin Rusya'ya yönelik askeri provokasyonlara dahil olması durumunda bunun karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın batıdan yeni silah taleplerinin Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ancak Kiev'in gerekli iradeyi göstermemesi nedeniyle askeri operasyonların süreceğini ifade etti. Ayrıca Rus ordusunun güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı. Patlamalarda 18 kişi yaralandı. Venezuela'da bilanço artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e, yaralananların sayısı 16740'a yükseldi. Hasar gören bina sayısının 856, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğu bildirildi. Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan internet sitesine şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni noktalayalım. BIST endeksi şu sıralarda 14.450 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 58 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.251, tam altın 40.755, atı altını ise 41.802 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.
5: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Günlerden salı saatlerden 14.05 ise ve sizler de Radyo Sputnik'teyseniz Futbol Saati Kupa özel başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
6: Ben Serhat Ayan.
5: Hoş geldin Serhat, nasılsın?
6: Vallahi iyiyim Selin. Özledim seninle beraber program yapmayı.
5: Evet.
6: Gerçekten şöyle iki haftalık ara verdik.
5: Evet.
6: Senden beraber, sen ayrı yaptın, ben ayrı yaptım. En sonunda bir araya gelebildik.
5: Çok gerçekten. Şükür kavuştuk.
6: Evet.
5: Çok şükür kavuştuk. Nasılsın, nasıl gidiyor?
6: İyi, her şey çok güzel. Biraz uykusuzluk var tabii bu aralar. Maçları her gece canlı canlı seyretmek zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden de son 72 saatte 10 saat falan doğru düzgün uyku uyuyabilmişim.
5: Yapacak bir şey yok. Maçlardan dolayı maalesef öyle. Ben tabii o 3 gibi olanları seyredemiyorum maalesef. Uyandığımda direkt ama ilk baktığım şey skorlar oluyor.
6: Tabii. Ama sen de zaten maçların sonunda uyanıyorsun. Şimdi
5: aynen,
6: onu söyleyeyim.
5: Aynen. Bir
6: sen de
5: şey
6: kalkıp
5: var.
6: Sabah onda kalkmıyorsun yani.
5: Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu zaman yayında da çok denk geldim. Bültene giriyorum. Bültene girdiğimde maç uzatmalarda oluyor. Burada maçın skorunu veriyorum. Bir bakıyorum uzatma dakikalarında değişen o kadar çok maç oldu ki skoru değişen. Bir anda bültenin hemen haber değişiyor. Farklı bir yöne gidiyor. Efendim, kupayı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sizler de bize eşlik etmek isterseniz 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Çok olaylı bir kupa desem çok yanlış bir şey söyler miyim bilemiyorum ama hani maçlar, sürpriz sonuçlar onlar bir yana dursun. Hani gerçekten skandallar da çok fazla yaşandı. Daha organizasyon başlamadan önce vardı bu skandallar, emarelerini göstermişti. Ancak organizasyon başladı ve bu skandallar bitmiyor, devam ediyor hala. Serhat, ne olacak?
6: Vallahi evet, eskiden skandal deyince şey konuşurduk işte, ay Maradona eliyle gol attı, ay işte offside vardı orada vermediler offside'ı falan. Eskiden skandalımız buydu. Şimdi skandalımız bayağı bildiğim politik skandallar.
5: Ya yani. İşte işin...
6: Politika futbolun göbeğine oturdu. Bağdaş evet. Kurdu, oradan bir şeyler yapıyor.
5: Ya biz hep söylüyorduk ya, böyle Trump FIFA'yı böyle arka bahçesi haline çevirdi diye. Yani gerçekten de hani bunu boşa söylenmiyor. Hani bu eleştiriler yapılıyor ama bu eleştirilerin boşa yapılmadığını da çok fazla gördük. Hele bir kırmızı kart mevzu var ki Allah Allah, onu konuşacağız seninle. Akıllara yani zarar değil de yani hani mantıklı bir şey bulamadığım bir durum benim. Sana çok güvendim bu konuda. Belki dedim Serhat bana mantıklı bir açıklama yapar bu kırmızı kartla ilgili.
6: Şimdi mantıklı açıklama bulmak zor. Onun için büyüteç hatta mikroskop kullanmak lazım. Ama yani bir cümleden 10 tane aptalca şey çıkartabilme konusunda bize yeni değişik rekorlar yaşattı bu konu. Gerçekten de yani şöyle düşün, hani Trump'ın her demeci ayrı bir şey. O adam dedi ki ya ben rica ettim, adam da kırmızı kartı kaldırdı.
5: Rica,
6: ne yapıyorsun abi?
5: Nasıl,
6: neyi rica ettin?
5: Nasıl, bir şey
6: nasıl kaldırdı? Bu neyin ricası ya? Ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Ya yani şöyle düşün, hani oradaki bence en önemli şeylerden bir tanesi şu. Adam dedi ki Trump, ben kırmızı kartın ne olduğunu bilmiyordum. Öğrendim, aa çok yanlışmış dedim dedi.
5: Ya,
6: abi?
5: Hiçbir şey bulamıyorsun
6: abi.
5: Değil mi? Hiçbir şey bulunmuyor. Dinleyicilerimize de bir hatırlatalım. ABD'li forvet efendim Balogun Bosna Hersek maçında bir kırmızı kart görüyor. Ancak işte bu kırmızı kart ricacı mı oluyor desem yanlış olur mu Trump için? Ricacı oluyor efendim.
6: Yok, bayağı emir vermiş yani, rica değil. Rica başka bir şey.
5: Yani bilemiyorum, hani Infantino'dan ricacı olmuş, emir vermiş bilemiyorum ama sonuca baktığımızda bu kararın gözden geçirilmesini istiyor ve gerçekten artık bu dakikadan sonra hani futbolun içinde siyasi müdahaleyi belki de çok net gördüğümüz anlardan biri oldu. Tarihe
6: hayır,
5: de bence böyle geçecek.
6: Ne olduğunu bil bir adam. Bari bil yani. Kırmızı kartın ne olduğunu bil de ona göre iste yani. Adam kırmızı kartın ne olduğunu bilmeden söylüyor bunu.
5: Ya bilmiyor olamaz artık, Serhat bu, ya. Bence bizim
6: şey.
5: Aklımızla dalga
6: kendi
5: geçiyor.
6: Demeci.
5: Kendi demeci. Ama ya, yani o. Hani bir insan da bu kadar da ya kırmızı kartı da bilmeyen olmaz ya. Bak biz Dünya Kupası'nda tarihini anlattık onun. Kaç yılında gelmiş sarı ışık, kırmızı ışık oradan geldi. İlk geldiği sene olmadı da ondan sonraki sene ilk kartlar çıktı. Bunların tarihini anlattık biz. Yani bir ABD başkanının kırmızı kartı bilememesi şaka gibi.
6: Şaka gibi ama yani bir FIFA başkanının da ABD başkanının kucağına oturup o kırmızı kartı ne diyorsa tamam abi yaparız delisin ya filan demesi bambaşka bir şey. O da daha da başka bir şey. Yani şimdi ben biraz o 27. madde diyorlar ya herkes 27. Hı-hı, madde konuşuyor. Ben,
5: evet şey o de maddeye dayandırıyorlar.
6: Radyoyu da atmıştım o maddeyi. Hı-hı. Ondan sonra belki hani haber yaparız şey yaparız diye bize kısmet oldu. Ya hikaye şu şimdi 27. madde diye bir şey Infantino tarafından uydurulmuş bir şey. Hı-hı. Bak uydurulmuş bir
5: uydurulmuş.
6: Şey. Bu arada bu 27. madde ilk kez kullanılmıyor desem sana ne dersin? Şaşırır mısın?
5: Şaşırdım şu
6: 27.
5: anda.
6: Madde daha
5: yeni
6: önce
5: Ronaldo'nun şey
6: evet Ronaldo'nun turnuvada oynayabilmesi için ilk kullanılıyor. Ronaldo kırmızı kart görüyor ama o 27. maddeyle kırmızı kartı ortadan kaldırılıp turnuvanın ilk maçında oynaması sağlanıyor. Bak mesela. Hmm. Yani böyle hani futbolun kurallarını esnetecek ara karar mekanizmaları koyuyorlar kendi hı-hı içlerine.
5: Bu arada UEFA ile yani FIFA da birbiriyle bir şey çatıştı. Bir de öyle de bir durum çıktı. UEFA da FIFA'yı
6: ama
5: eleştirdi yani.
6: Gibi değil ki
5: orada
6: senin
5: da bir çatışma oldu. Hani gene ikisi birbiriyle daha yani bir olması gereken kurumlar bunlar.
6: Ya bak mesela şunu dese anlarım. Ya aslında orada hatalı bir kırmızı kart vardı. Ondan sonra hatalı kırmızı kartı biz tekrar inceledik. Bilmem ne kuruluna gittik. İşte hakem uzmanları baktılar. Hukukçular baktılar ve orada bilmem ne oldu değil. Hı hı. Şimdi bu 27. madde öyle bir madde ki orada neydi belirsiz oraya konmuş bir adam bu maddeyi çalıştırarak maddenin uygulamasını yani kırmızı kartın cezai uygulamasını bir sene içinde başka bir şey yapmazsa'ya bağlayabiliyor.
5: Allah Allah.
6: Bu inanılmaz korkunç bir şey.
5: Kesinlikle çok korkunç bir şey yani. Bu arada şey ve olacak.
6: Yani içinde hakem yok bu arada. Bak hukukçu yok. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Oraya bir tane adam koyuyorsun. Adam diyor ki yok bu 27. maddeye göre ben bunu kaldırdım abi diyor. Abi niye kaldırdın? Kaldırdım diyor. Sana ne diyor? Omuz silkebiliyor yani adam. İnanılır gibi değil yani.
5: Bir de şimdi şey olacak artık. Hadi gelin biz de itiraz edelim mekanizması da çıkacak ortaya. Yani
6: evet.
5: Bir yandan da böyle bir şey olacak. Bir de bununla uğraşılacak bu saatten sonra.
6: Şimdi işte sarı kart için falan itiraz edenler olmuş. Abi bu sarı kart da kaldırılmaz o zaman. Bizim oyuncu da sarı kart görmüştü burada. Bunu da kaldıralım falan diye. Maddeler olmuş yani. Bunu yani şimdi şöyle bir şey var. Onu bir yerde başlatınca sen bir yerine delik açınca hı hı bir daha delinmemesini ya da oradan suyun akıp gitmemesini sağlayamazsın. O bir kere delinir. Evet. Onun delikli olmaması esas olay. Yani ertelemeli ceza ne demek ya? UEFA'nın FIFA'yı suçlaması ne demek abi yani?
5: Evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz ya?
5: Ya bu arada işte senin dediğin gibi Trump'ın açıklamaları da gerçekten çok acayip açıklamalardı. Bir ara hakemin geçmişini falan incelenmesini de istemiş. Oraya kadar da gitmiş ya. Yani. Bu hakemi inceleyin demiş. Bu hakemi inceleyin. Ne bulmayı ama düşündü acaba orada? Neyi bulabileceğini düşündü acaba orada? Ya.
6: Bu adam Amerika'yı yönetiyor. Bu adam dünyada istediği ya yere işte şey götürüyor. Demokrasi götürüyor. İşte
5: şu anda
6: dünyamızda
5: da
6: maalesef böyle bir dünya. Yani.
5: Sevgili Serhat
6: maalesef
5: şu anda da bir merdivenlerden inmek üzere. Bu arada Ankara'da uçağa inmiş durumda. Şu anda da merdivenlerden inmek üzere kendisi. Bunu da aktaralım
6: i̇şte
5: buradan canlı olarak.
6: Onun için
5: olarak
6: Ankara'yı kapatıyoruz. Oradaki insanlara şuursuz izinler veriyoruz. İzinlerinden düşüyoruz.
5: Ya
6: adamları
5: sorma.
6: Falan böyle. Bu
5: sorma. Yani. Sorma. Kırmızı kartı bilmiyor kendisi.
6: Evet yani evet. Yani kim bilir daha neleri bilmiyor da dünyayı yönetiyor adam işte. Neyse. Yani çok acayip bir şey tabii ki bu. Olmaması gereken bir şey. Futbolun siyasette böyle iç içe girdiği yerlerden bir tanesi ama yani tek örnek de değil. Mesela Mbappe örneği var.
5: Ya
6: yine
5: o
6: siyasetle futbolun saçma sapan birleştiği bir yer.
5: Çok saçma sapan bir şey birleşti ve çok çirkin bir yere evrildi bir de. Yani evrildiği nokta da çok çirkin. Yani söyleyen kişi işte senatör, futbolcu, ırkçılık. Yani biz olmasın diye yani bizler derken bütün insanlık bu ırkçılık meselesini gündeme gelmesin, unutulsun, olmasın böyle bir şeye de uğraşırken yani devlet kademesindeki insanların bunları dile getirmesi korkunç bir şey yani biz ne yapalım
6: dünyada
5: o zaman diyoruz.
6: Dünyada yeteneksiz siyasetçiler olduğu sürece ırkçılık ortadan kalkmaz. Çünkü ırkçılık söylemleri en kolay yönetim biçimi. Yani çünkü ırkçılık en düşük IQ'ya hitap edebilme imkanı sağlayan bir şey. Yani ırkçı olmak için gerçekten de yani birden dörde kadar takılmadan sayabilmek yeterli. Yani olay... herkes ırkçı olabilir bu bağlamda.
5: Doğrusu. Bir olayı da hatırlatalım mı tam olarak maç esnasında?
6: Tabii olayı şöyle hatırlatalım. Şimdi Fransa ile Paraguay maç yapıyor. Tamam. Hı hı. Paraguay çok çirkin bir oyun oynuyor. Futbola tepki bir oyun oynuyor. Benim nefret ettiğim, sana sık sık dile getirdiğim oyunu oynuyor.
5: Gördük, rakibimizdi gördük.
6: Türkiye karşısında böyle oynadı açıkça söylemek gerekirse. Ondan sonra yani çirkinleştiriyor oyunu. Kapanıyor, sonra ileriye kontrataklarla gitmeye çalışıyor. Ama Fransa maçında bir de şunu yaptı. Baktı ki oyuncuları durduramıyor. Çünkü gerçekten Fransa'nın ileri üçlüsünü durdurmak çok zor. Yani Dembele, Mbappe ve Oise'nin olduğu bir kadroyu durdurmak hakikaten çok zor. Kapanarak durdurmaya imkan ve ihtimal yok yani. Ondan sonra bu adamlar da Mbappe'yi böyle tekmeler attılar, dirsekler attılar, saçını çektiler. Ondan sonra ne bileyim böyle işte onun santra noktasına tekme attılar falan böyle adamın. Böyle acayip acayip şeyler yaptılar ve o da nefret etti. Mbappe de gerçekten yaşadığı şeyden nefret etti. Ve onun karşılığında da maç bittikten sonra kaleci elini uzatırken ya görmedi ya görmezden geldi. Zaten o sinir ve hani senden de konuştuğumuz gibi enerji patlamasıyla adamın elini sıkmadı yürüdü gitti. Vay efendim sen misin bunu yapan? Çünkü o kaleci işte çocuğu hastaymış, çocuğuna para bulabilmek için eldivenlerini ve malzemelerini satmış. $50 eldivenle gelmiş. Şimdi bir kere bu ülkenin ayıbı. Yani çocuğu hasta olan bir kişinin eldivenlerini satmak zorunda kalacak kadar parasız kalmış olması onun ülkesinin ayıbı. Yani Paraguaylı senatörlerin ayıbı.
5: Yani insani olarak üzülebiliriz ama dediğin çok doğru bir şey. Sen o takımın milli kalecisisin sonuçta yani.
6: Yani milli kalecisi olmasa da o ülkenin vatandaşlarının bir şeylerini satmaması gerekiyor. Hasta olan çocukların, ölüm döşeğindeki çocuklarını kurtarabilmek için. Bunu bir kere bir cebimize tutalım. Bu Türkiye için de böyle, Paraguay için de böyle, Amerika için de böyle, her yer için böyle. Şimdi orada bir senatör Celeste Amarilla diyor ki o kaba adam yazmayı bile öğrenemedi. Anne sütü yerine Hindistan cevizi emdi. Allah'ım sen ne yani, küfürün ediyorsun lan? Nasıl
5: bu
6: bir şey?
5: Bu çok ağır.
6: Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi. Sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu Fransız gibi davranıyor. Kinci sonradan görmek kibirli ve çirkin. Şimdi o maymun şeyi işte dediğim gibi hani bak dedim ya ırkçı olmak için geri zekalı olmak yeterli diye. Şimdi bu geri zekalılığın da bir alt limiti var. O da ırkçılık yaparken insanları maymunlarla kıyaslamak. Bu ülkemizde de yaşandı. Yani dünyada da birçok yerde yaşanıyor. Ne zaman bir siyahi kişiyi ırkçılık yapmak isteseniz şempanze diyorsanız siz o ırkçıların da geri zekalısısınız. Yani birden dörde kadar takılmadan sayabilen insanlar şeyine geçiyorsunuz o zaman. Ve bunları söylüyor. Mbappe de cevap veriyor. Diyor ki yani aslında bence ben daha başka cevap verirdim. Mbappe yine Fransız şeyiyle cevap vermiş. Siz aşağılık ve makamına yakışmayan bir kadınsınız diyor. Turnuvada onurlu mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin sorumsuzluğunuz ve arsız ırkçılığınız yüzünden tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu çabayı unuttu. Bunun yerini ülkesinin imajını olabilecek en kötü şekilde yansıtan beceriksiz bir kadına bıraktı. Böyle insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne sahip olmasına asla izin vermeyeceğim diyor. Çok da yerinde söylemiş.
5: Çok güzel.
6: Ben daha sert konuşuyorum.
5: Güzel bir cevap
6: vermiş. Doğruya doğru ben daha sert
5: ya karşısındaki aslında bu cevap yani söylediği şeylere cevap vermek için dediğin gibi çok daha farklı kelimeler kullanmak gerekir ama hani Mbappe gerçekten güzel bir cevap vermiş ve hani şu dediği de çok doğru. Hani Paraguay'ın imajını da yerle bir ettin diyor. Bak diyor burada diyor işte diyor mücadelesi vardı diyor işte diyor bir turu yüksel işte 32'ye yükseldi falan filan. Hani bunların hepsi unutuldu. Şu anda sadece bu olay var. Sen o futbolcuların emeğine de aslında konmuş oldun. Bunu da yapmış oluyor. Yani çok korkunç bir şey. Gerçekten çok korkunç ve çok çirkin bir şey ya. Çok çirkin. Aşırı derecede çirkin bir olaydı. Bu da 2026 Dünya Kupası'na damgasını vuran olaylarda mutlaka ki tarihteki maalesef çirkin yerini almış durumda.
6: Bir de şunu söyleyelim. Şimdi bu yalnız Mbappe de elini sıkmadı bilmem ne yapmadı falan diye Mbappe'yi de atar tutar yapıyorlar ya. Şimdi ben bir Fransızca kaynaktan L'Equipe gazetesinden çevirdim. Şöyle bir şey diyor L'Equipe gazetesi. 2018 yılından beri Mbappe kendine verilen milli takım için verilen primlerin hiçbirini almamış. Bak 2018 yılı. 8 senedir. Yani Mbappe zaten ortaya çıktığından beridir.
5: Hı hı.
6: Adam milli takımda oynadığından beri kendine verilen primlerin hiçbirine dokunmamış. Ve hatta bir 300 bin euro kadar bir prim ona otomatik olarak yatırılmış hesabına.
5: Hı hı.
6: Ve o da onları Mauritius'taki çocukların, bebeklerin özel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş hastanelere göndermiş.
5: Böyle bir kişiye mi şimdi bunu söylüyorlar yani diyorsun?
6: Ha yani ırkçı, Hindistan cevizi emdi, süt emmedi filan falan, maymun dediği adam da bu.
5: Yani kesinlikle.
6: Maymun dediği adam bu yani.
5: Bu. Kesinlikle. Bu arada el sıkmama olayına gelince de şimdi o maç sonrasında futbolcular o kadar adrenalin yüklü oluyorlar, o kadar sinir yüklü oluyorlar ki hani o anda inanın bana o da çok şey gelmiyor. Yani o sinirle sıkmayabilir yani gider. Yani tamam evet centilmen olmalı futbolcular falan, buna okeyiz, harika, şahane. Öyle bir görüntü olsa daha da iyi olur ama hani orada bir belki görebilerek ya da görmeyerek, hani görmeyerekse bilmeden yaptıysa tamam bir şey değil ama hani görerek de bunu yapsa ben çok yadırgamıyorum böyle şeyleri açıkçası. Yani o anda senin, o maçın sinirle stresiyle her şey olabilir. Bu şekilde
6: televizyonda
5: her şey.
6: Televizyonda izlediğim maçlardan sonra senin ben yaklaşık bir yarım saat annemle ya da eşimle konuşmuyorum. Hormonlarım yerine geldikten sonra konuşuyorum.
5: Değil
6: çünkü
5: mi?
6: O sıralarda o ben değilim. Ben seyrediyorum, düşün. Hani o insanlar oynuyorlar, o
5: içindeler ve bir Dünya Kupası'ndalar. Yani 4 yılda bir olan bir şey bu, Dünya Kupası'ndalar. Peki.
6: Evet yani.
5: Devam edelim o zaman. Bu skandallar güzeldi. Peki bir o oyun içerisinde VAR ve hakem kararları, bu maç içi tartışmalar da çok fazla konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Belçika Senegal maçında geç VAR penaltısı. Geç VAR. Bunu evet. Böyle sanki bir şey gibi oldu. Geç VAR penaltısı da büyük tepki çekti. Senegal 2-0 öndeydi. Belçika bir geri dönüş yaptı. Ama VAR sonrası verilen bir penaltı vardı ki bu da Senegal'in elenmesine yol açtı. Peki bunu nasıl değerlendireceksin? Maalesef.
6: Yani ya penaltı mı? Yani hani burada insanların kendi takımlarına verilse herkes bir şey yapar yani. Abi yapmasak mı böyle falan derler yani. Penaltı gibi penaltı değildi açıkçası. Ama hani ne bileyim Senegal aynı pozisyondayken Belçika'nın aleyhine verilebilir miydi o penaltı? Zannetmiyorum.
5: İşte benim de hep işte böyle parmak basmak istediğim yer o. Karşı evet. Takımda olsaydı bu veya skor bambaşka bir şey olsaydı da verilir evet. Miydi? Yani bunu
6: adaletli bir penaltı gibi gelmedi bana yani.
5: Evet, buradaki
6: adaletli bir penaltı gibi gelmedi açıkçası. Yapacak bir şey yok ama yani hani orada insanların maalesef böyle şeyler oluyor. Ha bu arada politika demişken bir minicik şey de vermek istiyorum. Yine senin çok güzel daha önce Fethi ile anlattığın şeyi de hatırlatalım. Bu Trump'ın yaptığı şeyi benzeri İtalya'da yapıldı. Ne zaman? 1934
5: Mussolini
6: yılında.
5: Mussolini zamanında.
6: Mussolini'yle.
5: Evet.
6: Evet yani.
5: Yani.
6: Şimdi 1934'teki şey o faşist rejimlerde yapılan şeyin şu anda dünyaya demokrasi götüren Amerika tarafından yapılmış olması da
5: daha
6: bambaşka bir şey yani.
5: Daha çok güzel. Çok
6: o da bambaşka bir şey
5: yani. Yerinde bir örnek oldu. Yerinde bir örnek oldu. Devam edelim o zaman. Notlarıma bakıyorum Hadi. Ben. Bu Portekiz-Hırvatistan maçında da yine Ronaldo'nun penaltısı ve Hırvatistan'ın son dakika ya. Golünün VAR'a evet. iptali bir hayli tartışıldı. Sonra maç Aynen. sonrasında işte teknik direktör Dalic'in de hakeme yönelik sözleri vardı. Bunu nasıl değerlendirirsin diyeceğim ben sana ama
6: ya kötü hakem bir yönetimi deyip geçebilirsin yani, yapacak bir şey yok. Zlatko Dalic süper bir adam bence. Hani böyle çok da atar tutar yapmayan bir adam bizimkiler gibi. ama onu bile konuşturdular. Yani ne bileyim ya. Yani olmasa o da olmasa olurdu. O hareket olmasa olurdu. Evet. Bence.
5: Ben bu kadar çok
6: İngiltere Meksika maçına baksak hani o şeyde kırmızı karta baksak yani o kırmızı kart mıydı? Yani evet olabilir. Yani hep şöyle hani çok bariz hatalar. Mesela ne bileyim Maradona'nın eliyle gol atması kadar bariz hatalar değil bunlar.
5: Tanrı'nın
6: ama
5: eli
6: bu kadar,
5: o lütfen.
6: Bu kadar sayıdaki kameranın izlediği bir yerde böylesi tartışmalı kararların çıkabiliyor olması beni çok üzüyor.
5: Evet. Ya ben hep söylüyorum ya sana, bu VAR sistemi falan geldiğinde dedim ki şahane, bitti artık, hiç hata olmayacak dedim yani. Hani futbol dedim hatasız bir şey olacak diye düşündüm ama yani VAR ve VAR'ın üzerine bir de hatanın olması gerçekten futbol seyircisini, taraftarı inanılmaz üzüyor. Ki burada da bir milli maç söz konusu, bir ülkenin değeri söz konusu. Peki devam edelim. Başka neler vardı?
6: Devamen şeylere bakalım mı? Bak ben bunu geçen hafta da aslında bir araştırdım. Geçen hafta çok veri çıkmadığı için oradan şey yapamadım. Şimdi sıcak hava konusu var ya, Amerika'da evet. Abi bu sıcaklarda maç mı yapılır falan diye. Şimdi bugünkü notlarda şey diyor. 28 derece hava sıcaklığı aslında oyuncu sağlığı için limit. Hatta limitin bir tık üstüymüş.
5: Bir tık üstü.
6: Ama 33 derecede de maçlar yapılmış bu arada.
5: Tabii Miami'de. Yani Miami'de oynanan.
6: Miami'de değil mi?
5: İki maçta Miami, 33 derecenin.
6: 33 derece evet yani.
5: Evet.
6: Miami Adana'nın kardeşi hani o bakımdan baktığımızda kardeş şehirler onlar bu mevsimde özellikle. Yani yapacak bir şey yok ama geçen hafta şunlara baktım. Bak ben yapay zeka ile maçlar yapıldığı günkü hava sıcaklıklarının tablosunu çıkarttım. Teker teker. Oynanan bütün o maçların.
5: Bütün maçların.
6: 48'li grubun maçlarının. Evet
5: Allah
6: evet.
5: Allah Allah.
6: Sonra orada atılmış olan gol sayılarıyla ya belli bir derece koydum ben. 28 derece gibi bir limiti koydum ben tablolara. 28 derece ve üstünde oynanan maçlarda atılan gol sayısıyla 28'in altında, hatta bazı maçlar 21 derecede, 19 derecede falan da oynanmış. Gol sayılarını karşılaştırdım. Hani soğuk havada oynanan maçlarda sıcak havalara göre daha fazla gol atılıyor mu? İnsanlar daha çok koşuyorlar mı? Oynuyorlar mı diye.
5: Çok güzel bir ortaya karşılaştırma.
6: Çok enteresan değil. Neden? Çünkü aynı sayıda gol, aynı sayıda koşma oranı, aynı sayıda şey var. Ama tabii bunları oyuncuların o işe hazırlanma oranlarına göre de düşünmek lazım. Yani bunlar sıradan bir lig maçı olsaydı belki bir, belli bir farklılaşma görülebilirdi ama insanlar hani Dünya Kupası'na kendini görüp gösterip ölümüne oynadıkları için arada çok bir fark yoktu gerçekten de. Hani belirgin ısı farklılıklarında gol sayısı ya da koşu mesafesi ya da pas yüzdesi, isabet oranında belirgin bir farklılık yoktu. Ama teker teker araştırdım, öyle söyleyeyim sana. Yüz küsür maçı karşılaştırdım birbiriyle.
5: Evet, şimdi oynanacak maçlar da var, çeyrek final maçları var. Bu çeyrek final maçlarında da yine bu hava tartışılmaya devam edecek, öyle gözüküyor.
6: Evet, evet. Yani en iyisi tabii Kanada'da oynamak bütün maçları ya da işte Kanada'ya en yakın olan yer Seattle'da oynamak. Seattle çok güzel bir yer bu arada. İstanbul'a çok yakın havası. Nemlilik oranı, yağış oranı vesaireleri İstanbul'a neredeyse birebir örtüşüyor. Yıl içindeki total istatistiklere baktığımızda ama tabii ki yine Miami'de falan maç yapılırsa abi bitti bu takımlar yani.
5: Ki öyle.
6: Bir de giderek Ağustos'a doğru gidiyoruz. Tabii, öyle tabii, bir şey de var.
5: Tabii Temmuz'un sonuna doğru, Temmuz'un sonunda bitecek zaten, iki hafta sonra bitecek. Yani bakalım havalarda meteoroloji turnuvasına dönüşmeye başladığını gösteriyor diye bir not var önümde. Sadece futbol değil, meteoroloji turnuvası. Zaten bir maçta da yağmur fırtına oldu, onu beklediler, maç geç başladı. Yani bir yerde sıcaktan...
6: Ah o gün ben neler çektim senin.
5: Sen de uykudan oldun değil mi?
6: Ben saat 3'te başlıyor diye böyle kahveler içtim, bilmem neler yaptım. Oturdum karşısına televizyon. Bir baktım işte 80'ler diye bir dizi başladı. Böyle eski dizi, bir de böyle acayip acayip bir şeyler konuşuyorlar. Şakalar şaka değil, şukalar şuka değil. Böyle bir acayip acayip bakarken sonra abi ne oluyor falan dedim. Alttan yazı geçti. Yalnız hani yağmur yüzünden bir saat ertelendi maç diye. Ben böyle yıkıldım falan. Sonra uyudum, uyandım, bir şeyler yaptım. Acayipti yani. Çok zor bir gündü o gün.
5: Eyvallah olsun. Peki haydi devam edelim o zaman. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Taraftar güvenliği de, yine taraftarların güvenliği, kalabalık ve şiddet başlığımız var. Şimdi Meksika'daki kutlamalarda ölüm ve izdiham tartışmada yaşandı. Şimdi Meksika'nın Ekvador'u yenip 40 yıl sonra Dünya Kupası eleme turu kazanmasının ardından Meksiko City'de kutlamalar vardı ve bunlardan 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve ölümlerden 3'ü de boğulma olarak aktarıldı. Yani bir izdiham söz konusuydu. Bu arada Meksika yönetimi, yani devlet olarak da, kalabalık ve alkol konusunda uyarı yaptı. İşte aşırı alkol kullanımı olmaması şiddete, güvenlik sorunlarını arttırabileceğini söyledi. Direkt Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un böyle bir açıklaması oldu. Ama gel gör ki 4 kişi maalesef hayatını kaybetti bu kutlamalarda.
6: Tabii bir tane bu konuda belgesel var. Bir İngiltere milli maçının belgeseli var. Dinleyicilerimiz gerçekten meraklıysa buna mutlaka bizim platformlarda falan da var bu arada.
5: Var.
6: Şöyle bir şey, bir İngiltere maçından önce taraftarlar kendi aralarında sözleşip stadın kapılarını zorlayıp içeri giriyorlar. Ve polis şeysiz kalıyor böyle, çözümsüz kalıyor ve seslerini çıkartmıyor. Allah'ım inşallah bir şey olmaz falan diye, hatta inşallah İngiltere yenidir abi falan diye böyle şey yapıyorlar adamlar. Hani böyle yenerse ortalık neye döner diye. O şeyi seyretsinler, dünyanın her yerinde bu böyle. Hani Meksika çok geri kalmış bir ülke, o yüzden orada öyle oluyor falan diye düşünmesinler. İngiltere bilmem ne futbolunu tavan yaptığı her yerde bunlar yaşanıyor.
5: Peki Meksika taraftarlarının İngiltere'nin takımının kaldığı otelin önünde yaptığı sesler, gürültüler özellikle...

0: Bu turnuva başlamadan önce yine çok fazla konuşulan bir şey vardı. Turnuva başlı başına pahalıydı efendim. Uçak biletlerinden otellere kadar, işte uçak bileti, otel, maç biletleri hepsi inanılmaz pahalıydı. Dolayısıyla bundan dolayı ilkin aslında biz mesela haberlerini yaptık bununla ilgili, işte hani Türkiye bir finale kadar kalırsa ne kadar para harcamanız gerekiyor şeklinde bunun haberlerini yapmıştık ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten hani o otel fiyatları, bilet fiyatları inanılmaz uçuktu. Ancak maç, yani turnuva devam ederken bir takım dalgalanmalar oldu. Yok işte bu sebeplerden dolayı sayı azdı, insanlar gitmedi, işte bilet fiyatları değişti. Yani böyle bir bu Dünya Kupası pahalı mı değil mi çözülemedi gibi bir şey oldu. Çünkü tam devam ederken, yani turnuva devam ederken bilet fiyatlarında ve çevre otel fiyatlarında düşüşler oldu. Mesela yakından da bir arkadaşım da mesela, arkadaş grubumda Amerika'dalar, maçları seyretmek için gittiler. Mesela onlar rezervasyon yaptırdılar. Daha sonra başka bir grup arkadaşımız gittiğinde arada çok ciddi bir fiyat farkı vardı. Otel fiyatlarında özellikle. Biletlerde de zannedersem değişmiş değil mi?
1: Vallahi benim oraya gidebilen arkadaşım yok. Sana bu konuda helal olsun
0: diyorum. Var var. Vardır Serhat.
1: Ama bak ben şunu söyleyeceğim şimdi. Bir başka açıdan bakmak istiyorum izninle konuya. Stadyumlarda 7 dolara su satılmış, 25 dolara nachos satılmış, 27 dolara kokteyl verilmiş falan falan. Vay bu nasıl iş? Şimdi bir hatırlatma yapalım mı buradan?
0: Olur.
1: 7 dolar su yaklaşık ne kadar yapıyor? 200-300 lira yapıyor değil mi?
0: Bizim havaalanımızdaki su
1: daha
0: kadar.
1: pahalı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Havaalanları daha
0: Bak
1: pahalı bizim.
0: direkt benim de aklıma geldi. Bizim
1: Evet. Bak
0: havaalanımızdaki
1: daha
0: su
1: önce
0: kadar.
1: konuşmadık bunu. Yayından önce konuşmadık ama
0: Gerçekten
1: insanlar böyle
0: konuşmadık.
1: zannetmesinler.
0: Evet.
1: Ama kafa aynı yani.
0: Evet. Doğru
1: Yani
0: söylüyorsun.
1: Dünya Kupası yapılırken dünyanın bir sürü yerinden insanlar gelmişken onlara çok pahalıya satılan şeyler bizim normalde yaşadığımız şeyler.
0: İşte onlara normal değil, bize
1: Yani
0: normal.
1: 7 dolara su satıyorlarmış orada stadın içinde falan dediğin zaman bizimkiler şey diyor. Ne var ki bu?
0: Hesaplıyorum 5 kere 7
1: Bize ne
0: falan.
1: satılıyor? Bize ne
0: Bizde
1: satılıyor
0: de öyle. Biz Dünya Kupası'na gitmeye gerek yok. Buyurun İstanbul Havalimanı'na gelin efendim. Görün rakamları.
1: Allah Allah. Evet.
0: Yani.
1: Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gidin filan böyle orada göreceksiniz yani. Su sebilleri koydular ya sırf onun için havaalanlarının içine. Millet böyle boş plastik şişesiyle girip oradan su sebilinden su dolduruyor.
0: Şimdi
1: Neyse.
0: burada da hani böyle 3000 4000 dolarlar falan maç biletlerine bu rakamlar konuşuldu, işte 3500 dolar 3600 dolar falan bunlar konuşuldu. Ama şu anda mesela en ucuz biletin 1508 dolara gerilediği söyleniyormuş efendim. 1508 dolara kadar gerilemiş. En yüksek
1: İşte
0: maç
1: orayı
0: en yüksek hangisi
1: 80
0: oldu
1: bin liraya
0: acaba?
1: aldı.
0: En yüksek
1: En
0: bu
1: yüksek Amerika'nın maçları olmuştur.
0: Meksika İngiltere maçında 3820 dolara kadar çıktı diye bir not var önümde.
1: İngilizleri tokatlamışlardır ben sana söyleyeyim oraya içeri maça girmek için. Kesin
0: 3820
1: yapmışlardır bunu yani.
0: de ben hesaplayamıyorum. Arkadaşlar hesaplasanız 2 dakika. Bayağı bir fazla.
1: 200
0: 3820
1: bin liraya
0: dolar.
1: falan geliyor yani.
0: Şaka yapıyorsun.
1: 2000 200 küsür bile geliyor tabii.
0: Ne o? Ben Meksika İngiltere maçını seçeceğim. Kalsın ya. Kalsın.
1: Televizyondan baktık biz o bedava. Hep bedavaya seyrettik.
0: Gördük vallahi gördük yani. Peki. Kaç?
1: Buradan istersen ne
0: 178
1: kadarmış?
0: bin liraymış Serhat. Tamam canım 200 bin
1: 200 bin
0: değilmiş ya.
1: lira.
0: Tamam. Tamam 200 bin
1: Aman
0: liraymış.
1: verilir ya nedir neye vermiyoruz? Biz suya veriyoruz o kadar para diye.
0: Biz suda kaldık ama. Biz sadece suya veriyoruz işte, kaldık orada. Peki haydi devam edelim. Neye devam edelim? Şu turnuvanın formatından birazcık konuşalım mı? 48 takım
1: Haydi.
0: meselesinden konuşalım mı? Biz seninle bu 48 takım meselesini konuşurken 32'ye de kalmamak yok canım dedik. Yani 32'ye de kalmamak çok çok daha zor
1: Eşeği
0: dedik.
1: bağlasan kalır dedik yani.
0: 32'ye kalmamak çok zor dedik ama biz Türkiye olarak bu zoru başardık. Çünkü bu format çok fazla ülkeye şans veriyor. İşte 3. sıra ama 3. sırada işte en iyi 3'üncüler oluyor, işte 1-2 çıkıyor falan. Biz dedik kesin gidiyoruz dedik ama olmadı.
1: Ya aslında çok kötü bir format değil 48'lik format. Tamam yani herkesi bir üçer kere oynatıyor. Ülkesine şey gönderiyor. Mesaj gönderiyor.
0: Turnuvayı uzatmak için yapılan bir şey mi peki bu sence? Yani daha uzun
1: Çok
0: sürsün,
1: uzatmak için
0: daha
1: değil de yani insanların
0: ülkeye...
1: ilgisini oraya daha çok çekmek için. Yani sonuçta
0: Bence bunun
1: baktığında
0: altında
1: Türkiye
0: birazcık
1: bile 3
0: ekonomik
1: maç oynadı.
0: sebepler de var. Ekonomik sebepler de
1: Tabii
0: vardır
1: canım.
0: yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ha yani ne oldu orada? Herkes bir 3 maç oynadı. Şimdi baktığında dünya üzerinde 140 küsür tane ülke var. Hı hı. Hani bunları

0: Bir sürüsü hani ne şey olduğunu düşünecek olursan, topu görünce hemen karakola bunu götürüp bomba galiba bu filan diye götüren ülkeler olduğunu düşünecek olursan, bir kısmı ne bileyim Bağcılar'dan, Kadıköy'den küçük ülkeler olduğunu düşünecek olursan, aslında dünyadaki ülkelerin yarısını turnuvaya gönderdiler. O ya da bu şekilde.
1: Evet. Evet.
0: Ondan sonra orada da herkes bir üçer maç yaptı, gazını aldı ama 32'den itibaren zaten gerçek turnuva başladı. Yani gerçekten oynayan insanlar başladı. Ha, biz Türkiye olarak oraya giderken zoru başaracağız demiştik. Ama benim zoru başarmaktan kastım yarı finale falan gitmekti. 48 takımın içinden 32'ye girememek değildi. Çünkü gerçekten de o da çok zordu. Ama biz onu başardık.
1: Evet.
0: Keşke başarmasaydık efendim. Neyse, yapacak bir şey yok. Biz de
1: Yok.
0: böyle bir ülkeyiz işte.
1: Yapacak bir şey yok. Peki, haydi devam edelim o zaman. Neredeyiz?
0: Ya
1: Göçmenlik
0: şunu ben şey getirmek istiyorum. Bu arada bir şey girmek istiyorum
1: ve
0: izninizle.
1: Tabii
0: Şimdi
1: ki.
0: dedik ya hani dünyadaki ülkelerin yarısı oraya gitti falan falan diye. Dünyadaki ülkelerin yarısı oraya giderken işte elenen ülkeler oldu, gidemeyen ülkeler oldu. Ben dört tane ülke seçtim. Bu dört tane ülkenin ortak noktalarını bulalım bakalım
1: Gidemeyen
0: diye
1: dört ülkenin mi?
0: giden elenen, hemen elenen, ilk turda elenen veya ikinci turda elenen veya gidemeyen ülkeler arasındaki ortak noktalar. Yani dinleyicilerimize soralım. Sen
1: Haydi.
0: nasıl telefon numarasını da verirsin. Türkiye, Özbekistan ve Brezilya arasındaki ortak nokta. Veya Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya'nın ortak, çok ortak bir noktası var. Ne o acaba? Acaba masadaki arkadaşlarımız bunu biliyorlar mı? Cevap verebilirler mi? Onlardan da sen cevap al istersen.
1: Yani bir para işareti yapanlar var ama o parayı ne anlamda
0: Türkiye,
1: söyledin?
0: Özbekistan, Brezilya, İtalya yani
1: Türkiye,
0: ortak bir...
1: Özbekistan, Brezilya ve İtalya'yı ben hiçbir arada toplayamadım şu anda. Yani senle tabii konuştuk ama hani öncesinde hani Türkiye, Brezilya, İtalya, Özbekistan. Ben hiç şu anda hiçbirini aynı şeye bulamadım yani. Çok zor.
0: Şöyle söyleyeyim, söyleyelim hani bilmiyorum şeyler geliyor mu, cevaplar gelir mi ama hani şunu net bir şekilde söyleyelim.
1: Bunu başta
0: Bu
1: soracaktık.
0: üç,
1: Program
0: dört ülkenin,
1: sonunda öğrenecektik. Şimdi anında gelemez de sen bu yüzden anlat bize.
0: evet. Şöyle Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya'nın ortak noktası, en ortak noktası teknik direktörleri. Teknik direktörleri bu dört ülkenin de teknik direktörü İtalyan.
1: İtalyan mı?
0: Bu dört ülkede kendi oyun şeylerinin dışında maçlar yaptılar.
1: İyi.
0: Brezilya Brezilya gibi oynamadı. Brezilya Avrupa gibi oynamaya çalıştı. Brezilya topunun önüne geçmeye çalıştı. Topu rakibe verip oynamaya çalıştı. Acayip sopa yedi. Özbekistan tamam, o kendi yağında kavrulmaya çalışan bir ülke. Türkiye böyle bir kendi oyun karakteri olan bir ülkeydi.
1: Değil.
0: Ama böyle şey, İtalya o 48 ülkeye bile arasına giremedi.
1: Giremedi,
0: Öyle böyle
1: evet.
0: değil yani.
1: Ama gene de en çok anlayabileceğim şey yani İtalya'nın teknik direktörünün İtalyan olmasını çok anlayabilirim ama diğerlerini
0: Evet.
1: anlamakta çok zorlandım. Özellikle Brezilya'da çok şaşırdım ben. Yani
0: Ancelotti sonuçta, o da güzel bir adamdır. Ama yani
1: ama şey biz
0: neresinden bakarsan bak Brezilya'yı Brezilya gibi oynatmadı. Arkadaş Brezilya sahaya çıkar, coşkulu, çalımlı, böyle yense de yenilse de acayip bir şey yapar. Ya şöyle söyleyeyim sana, Brezilya'nın yenildiği o son maçta, Norveç'e yenildiği maçta o kadar ezildiler ki, bu
1: Evet.
0: insanların, o Brezilyalıların suratındaki ifadeyi ben bundan 20 sene önce Almanya'ya 7-1 yenildikleri maçta bile görmedim.
1: Evet.
0: Bak, Almanya'ya Dünya Kupası'nda 7-1 yenildiler ama bu kadar ezilmediler.
1: Evet.
0: Ezim ezim ezildiler yani. Böyle üstlerinden tır geçti adamlar.
1: Ki
0: Öyle bir
1: maçın
0: şey olabilir mi ya?
1: ilk 15 dakikasında da bir penaltıları vardı. O penaltıyı falan da atamadılar bir de yani.
0: İşte,
1: Yani
0: işte.
1: o penaltı olsaydı belki farklı olabilirdi ama işte Norveç'te de bir Haaland var ki Allah Allah yani o yani
0: Ya Norveç'te çok
1: futbola
0: güzel
1: verilmiş
0: adamlar
1: bir
0: var.
1: hediye bence ya Haaland gerçekten hani inan böyle hani biz çok fazla konuşulmuyor ya konuşuluyor aslında da hani ama daha çok şişirilmesi lazım daha çok parlatılması lazım diye düşünüyorum ben Haaland'ın yani gerçekten futbola verilen hediye oyunculardan bir tanesi bence ben seyretmekten
0: Ya
1: çok keyif
0: Haaland,
1: alıyorum.
0: bu adamlar, orada oynayan olan adamlar, istersen onda görüntüsü de vardı, ekrana verebiliriz belki o
1: İknur bize
0: görüntüyü.
1: hemen o
0: Ya bu
1: görüntüyü ayarlar mısın? Bir fotoğrafımız var. bizi.
0: O adamlar babadan oğula geçen padişahlık gibi, meşrutiyet sistemi gibi babadan oğula geçiyor milli takımlar.
1: Şahaneler, şahaneler. O şimdi fotoğrafta sen tam
0: İnanılır o isim. İnanılır gibi değil mi?
1: Gerçekten
0: İnanılır
1: öyle.
0: İnanılır gibi değil gerçekten de. Yani şey, ben hani başta şaka zannettim ama değil. 1994 kupasında, Dünya Kupası'nda, yine Amerika'daki kupada bu arada.
1: Aynen, bir de ikisi de Haaland, Amerika'da.
0: Evet, Erling Haaland, Alexander Sørloth ve Christian Thorstvedt. Evet. Üçünün babası 1994'te oynamışlar. Alfinge Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt diye.
1: Ya inanılmaz. İnanılmaz.
0: Babaları ve yan yani. Yana da pozları var. Gide aynı pozu vermişler adamlar da böyle yan yana gelip yani.
1: Ben bu fotoğrafı...
0: Ya arkadaş, bu yani, nasıl bir kurumsallık
1: ben
0: ya?
1: Ben fotoğrafı ilk gördüğümde anlayamadım. Böyle isimleri falan okuyunca anlamadım nasıl yani dedim. Bir yandan da şeye bakıyorum. 94 yılında hani Sherlock dünyada yok falan oldum böyle. Sonra bir baktım ki babaları inanamadım yani gerçekten hani... Babalarının izinde olup da yıllar sonra aynı ülkede yapılan Dünya Kupası'nda aynı formayı, milli formayı giymeleri hani herkese nasip olabilecek bir şey değil ama çok şahane ve bu görüntüyü de şu anda paylaşıyoruz değil mi? Bu görüntü de gerçekten inanılmaz güzel.
0: Olacak iş değil yani. Olacak
1: gerçekten.
0: İş değil.
1: Gerçekten.
0: Ya bu arada Haaland için mesela Haaland'ı ben geri alıp seyrettim o sahneyi. Gerçekten de bak maçı izlerken sahneyi geri alıp seyrettim. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan beyni görüyor ama algılayamıyor.
1: Evet.
0: Haaland attığı o ilk Brezilya attığı ilk golden önce eli cebinde dolaşıyor abi. Bak eli cebinde dolaşıyor. O görüntü sonradan şeye bütün Twitter'da şu anda ararsanız bulursunuz. Eli cebinde dolaşıyor. Böyle bir yere bakıyor. Etrafına bakıyor. Ondan sonra ötekiler offside'dan iki adım çıkıyor falan. Ama böyle takılıyor. Piknik yapıyor adam yani. Fakat topu Norveç kaptığında iki vücut hareketi yapıyor. Patlayıcı bir koşu yapıyor ve zıplayıp kafayı vurup gol atıyor.
1: Evet.
0: İnanılır gibi değil bak. İnanılır gibi değil. Buna Haaland ölü taktiği diyorlarmış. Adam ölmüş gibi yapıyor. Sonra bir anda canlanıp şey yapıyor. Bir de şu var. Haaland şeyde zıpladığında bak Haaland en fazla şut çeken, en fazla bilmem ne yapan oyuncu değil. Ama çektiği şutları en fazla gole çeviren oyuncu. Böyle bir durumu var Haaland'ın.
1: Ne güzel.
0: Yani öyle bir şey ki 6 pasın üstünde Haaland zıpladığında sana düşen tek şey abi inşallah dışarı vurur. Başka yapacak hiçbir şey değil.
1: Ya çünkü benim
0: adam yaslandı bak kollarından tutuyor, formasından tutuyor, bir şeyler yapıyor falan. Yok abi adam zıplayınca bitiyor yani. Yani yemek yerken kendi şeyini yansımasını görünce korkan bir adamdan bahsediyoruz.
1: Ya o nasıl bir görüntü? Yemek yerken. Sen şimdi şey dedin ya görüntüye baksınlar dedin ya Haaland yazınca o görüntü çıkıyor ama önce kendimden korkması geliyor.
0: Ha bak eli cebinde dolaşıyor senin yani ben hakikaten geri aldım maçı izlerken o şeyden geri aldım dur ya dedim bu nasıl bir şey ya dedim adam çünkü sakatlandı zannettim bu Haaland da iyice koptu oyundan filan dedim hatta spiker de o minvalde bir şeyler söylüyordu ama hayır adam yeri geldiğinde koştu zıpladı vurdu ve gol oldu bu kadar basit.
1: Evet.
0: Hani böyle top tutayım, hücum presi yapayım, baskı yapayım, ona buna koşayım falan. Yok. Adam yapması gereken şeyi yapıyor ve onu da çok iyi yapıyor.
1: Benim de Haaland deyince hep o Arda Güler'le görüntüsü aklıma geliyor. Bir maçta Arda Güler'in onu böyle onu tutmaya çalıştığı bir an var. Gerçi Arda da buna ya güldü. Kendi Instagram hesabında falan paylaştı hatta o fotoğrafı. Benim de aklıma hep o geliyor. Ve aşağıdan gelen sesi duyuyor musun? Kürek çekiyor evet, galiba kürek Norveç. Biz burada biraz rengimizi mi belli ettik şu anda? Ne oldu? Norveç.
0: Vallahi Norveç'i seviyorum. Yalan değil yani.
1: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok sempatikler ve bu maç sonundaki bu Vikingler bu kürek çekmeleriyle çok fazla kişinin böyle kalbini kazandılar. Ama şimdi onları çeyrek finalde çok zorlu bir rakip bekliyor. İngiltere. Sence ne olur? Zor bir maç.
0: Yani İngiltere yener gibi geliyor bana.
1: Ya deme.
0: Yani ben gönlüm onların yenilmesinden, İngiltere'nin yenilmesinden yana ama yine. Bu arada o kürek çekme hikayesi dünyada virale dönüştü.
1: Evet.
0: Adamların meclisinde kürek çekti milletvekilleri. Yok bilmem işte askerlerin kürek çekti.
1: Ama bu arada
0: o adam uçak kullanıyor havada. Havada kürek çekiyor uçağın içinde falan gibi böyle çok acayip görüntüler çıktı ortaya.
1: Bu arada Norveç'te tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi bu arada. Bu notu da düşelim buraya.
0: Evet
1: bakalım ne olacak? İngiltere ile zor bir maç. Yani İngiltere ile zor
0: ya bizim işte çeyrek finale yükselmemizin ne kadar büyük bir şey olduğunu bunların kafasının basması lazım. Bak ya. Adamlar Haaland'la falan çeyrek finale yükselebiliyorlar. Biz şeye gittik ya, çeyrek finale gittik, az daha finale kalıyorduk yani. Yarı finale gittik, az daha finale kalıyorduk biz. Dünya üçüncüsü olduk yani.
1: Ya.
0: Bu arada o maçta demişken Brezilya-Norveç maçına biraz istatistikleri de geçelim istersen. Az bir zamanımız da kalıyor. Gol beklentisi 1.05 Norveç'in.
1: Bir de.
0: Yani Brezilya'nın 2.61. Brezilya 2.61'e gol attı. Norveç 1.05'e 2 gol attı. İkisi de Haaland'dan tabii. Ve gollerin beklentileri, Haaland'ın gol beklentileri 0.32-0.38. Yani bir beklenti içinde değil yani. Hani böyle kere vursan işte o kadar gol olur mu filan gol beklentileri. Ama İyiymiş, adamlar ama. 191 ile pas yaptılar Brezilya'ya karşı.
1: Evet.
0: Brezilya, bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O da enteresan bence. 5 isabetli şutları var. Daha doğrusu şöyle 9 şut çekmişler. 5'i isabetli, ikisi gol. Brezilya 14 şut çekmiş, 4'ü isabetli, golü yok. Brezilya 33 kez ceza sahasına girmiş. Onlar 15 kere girmiş, 2 tane gol atmışlar.
1: Evet.
0: Böyle. Ve 618 pas yaptı Norveç. Bak Norveç'e herkes Haaland üstünden okumaya çalışıyor
1: 618.
0: Ama. 618 pası %91 pas isabetiyle yaptılar. Bu şu demek yani, orta sahasının önünde ceketin önünü ilikleyip hazır olduğu durup selam vereceksin adamları demek yani. Yani herkes Haaland üstünden okumasın Norveç'in. Norveç'in orta sahası çok acayip. İşte o yüzden de İngiltere onları yener gibi geliyor bana. Yani orta sahasını İngiltere durdurur ve şey yapar. Brezilya durduramadı çünkü. Ama İngiltere durdurur gibi geliyor. Yani ama gönlüm Norveç'in yenmesinden yana. Sorgusuz sualsiz.
1: Ben anladığım kadarıyla bizim dinleyicilerimiz de Norveç Norveç diye mesajlar gelmeye başladı. Dinleyicilerimize de o Norveç'in aşkı gelmiş. Norveç'in defansı ama daha iyi diyen bir dinleyicimiz var. Yine Norveç diyen var, İngiltere diyen var. Babadan oğula kısmını bizim dinleyicilerimiz biraz farklı algılamış. Bizde de var ama futbolda değil diye başka mecraları.
0: Yapmayın bunu. Sinirli soğuk ama yapmayın bunu.
1: Başka mecraları paylaşmışlar bizlerle. Teşekkür ediyoruz.
0: Abi bir de bizi komik buluyorsunuz. Ondan sonra komiklerinde başına neler geliyor. Yapmayın bunu. Yapmayın.
1: Aman aman diyelim ve gerçekten bir Norveç sevdasını görüyorum genel olarak. Evet.
0: Evet, evet.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi dün akşam Amerika-Belçika maçı. Amerika 4-1 yenildi. Bu maçla ilgili bir ses var. O sesi dinleyelim mi? Ben çok istiyorum o sesi dinlemek. Haydi hazırsak lütfen. Özgür bir dinleyelim o sesi.
2: Maç bitti. Son dakika bir değişiklik olmazsa Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya veda etti.
1: Ya ben buradan TRT spikeri Özkan Öztürk'e sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nasıl güzel bir espridir, nasıl güzel bir zekadır bu maçın son anlarında böyle bir şekilde maçı bitirmesi. Amerika Belçika'ya elendi, 4-1 ile elendi ama son dakika bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti. Çok güzel bir gönderme. Çok güzeldi.
0: Yalnız bu kadar ince espriler yapmayın. İnce espriler yapanlar ondan sonra işte ters kelepçe falan maazallah. Yok Allah, şakası bir yana. Gerçekten de inanılmaz bir, doğru ve yerindeydi. Yani ben sabah saat 5'e 5 vardı galiba, hatırlıyorum. öyle bir kahkaha attım ki muhtemelen komşular uyandı. Yani hiç beklemiyordum. Zaten uykuluyum falan böyle. Hiç beklemiyordum.
1: Gerçekten.
0: Ya bağıra çağıra haykırarak güldüm.
1: X'de topik falan helal oldu olsun. Yani. Herkes gerçekten TRT spikeri Özkan Öztürk'ün bu maça dair son cümlesini, son yorumunu konuşuyor. Herhalde elendi o zaman. Henüz bir şey olmadı, bir şey duymadığımıza göre ABD 4-1 ile ev sahibi ekip. Bizde de aynı grupta yer alıyorduk biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Belçika'ya elenerek turnuvaya veda eden ülke oldu.
0: Bu arada Belçika o ABD'yi yenemeyebilirdi, geçemeyebilirdi ama Trump onlara çok güzel bir motivasyon verdi. Ha. Yani ben Trump'ın motivasyonu orada şey olduğunu düşünüyorum. Bak maçın ilk 10 dakikasını seyredenler, hani özetleri seyretmedilerse, özetlerle seyrettilerse çok anlamayabilirler ama ilk 10 dakikasında Amerika ciddi bastırdı. Hatta böyle Amerika'nın direkten dönen şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam ben golden önce. Sonra 9. dakikada çat bir tane gol attı Belçika. O olay böyle bir bambaşka yere geldi.
1: Evet.
0: Bambaşka bir yere geldi yani. Sonra gol mol attı ama yok yani Belçika'nın götüreceği maçı götüreceği çok belliydi. Bir de maçta 90+3'te sen Lukaku kalk gol at. Sonra git oradaki Amerikalılara, ırkçı Amerikalılara böyle bir hareket çek. Sonra Trump'ın dansı evet, orada Trump dansı yaptı. Böyle kollarını şuursuz aynen. sallama dansı var ya.
1: Aynen.
0: Onun
1: aynen.
0: dansını yaptı falan falan. Yani var ya dedim of be abi of dedim yani. İşte tam o sırada spikerde bunları söyleyince iyice koptum ben.
1: Zamanlaması da çok iyiydi gerçekten. Zamanlaması da çok iyiydi. Böylelikle ev sahibi ABD'de turnuvadan elenmiş oldu. Bunu da buradan not düşelim. Artık sonlarına geliyoruz programın sevgili Serhat Ayan.
0: Geliriz değil mi? Ya, Belçika Amerika maçında tek üzüldüğüm konu şey oldu. Trossard çok iyi oynadı. Beşiktaş galiba alamayacak onu. Yani adam arkadaş Belçika'yı sırtında taşıyor ya. Yani ne yapıyorsunuz Trossard gibi? Sakin olun ya. Durun bir şunları sizi Türkiye'de görmek istiyorduk.
1: Koyuncağım derdinde. Yani.
0: Evet yani bu giderek gidiyor gibi geldi bana Trossard. Ve 3 senedir eksiği sol kanadı, sol ilerisi. Ve Trossard'ı oraya böyle nasıl güzel yakışır diye düşünürken ben Trossard aldı başını gidiyor yani bilmiyorum.
1: Hadi az kaldı sevgili Serhat Ayan. Liglerimizde konuşmaya başlayacağız. Perşembe günü kura çekim var biliyorsun. Süper Lig'de kura çekim var. Sonrasında Ağustos'un 13 ya da 14'ünde de işte liglerimizde başlıyor. Az kaldı yani şu Dünya Kupası'nı bir bitirelim. Sonrasında heyecanlı mısın Süper Lig'e?
0: Süper Lig'e şu anda çok heyecan duymuyorum ama yani şöyle takımlar biraz ileriye doğru gitsinler. Bir maçlarını seyredelim. Daha hazırlık maçı bile seyredemedik. Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı vardı. Bir tanesini göstermediler zaten. Bir tanesi de gencecik çocuklarla oynadılar. Hani çok bir şey anlamadım. gerekirse. Fenerbahçeli falan antrenmanlarını seyretmeye çalışıyorum. Televizyonda arada bir gösteriyorlar ya. Onları seyretmeye çalışıyorum ama orada da bir şey anlamıyorum. Zaten Fenerbahçeli takımı bir tepeden tırnağa değişecek hani. Kaç 24 tane mi yabancısı var Fenerbahçe'nin böyle yani kiloyla yabancısı var Fenerbahçe'nin ne olacak bilmiyorum yani bir de yeni insanlar gelsin filan diyorlar yeni adamlar da geldi yani ben şu anda takımların ne oynayacağını tam anlayamadım. Yani mesela demin İtalyan antrenörler atar yaptık ama Beşiktaş'ta bir İtalyan antrenör aldı. Adam o kadar İtalyan ki soyadı İtalyano. Hani öyle böyle İtalyan değil.
1: Ben sana
0: ama adam böyle deli gibi koşturuyor. Ben antrenman fotoğraflarını gördüm. Dili böyle göğsüne değmeyen adam kalmamış Beşiktaş'ta. Gerçekten bir canlarını çıkartarak yapıyor. Helal olsun diyorum ben.
1: Ben sana bakalım az önce
0: merakla bekliyorum.
1: Valla ben sana az önce İtalyan teknik direktörlere gönderme yaparken bu milli takımların teknik direktörüne gönderme yaparken şöyle bir alt tanım hani Beşiktaş'ta falan böyle diyecektim ama neyse dedim onu başka zaman ben söylerim dedim ama sen kendin söyledin.
0: Şöyle şöyle İtalyano'nun oynattığı oyun klasik İtalyan oyununa uymuyor.
1: Oradan kurtaracağız diyorsun.
0: Enteresan bir şey var. Yani çok koşturup çok pres yaptırıp filan bir değişik bir oyun oynatıyor. Defansı ileri çıkartarak bir oyun oynatıyor. Mesela o Montella'dan zaten bizim istediğimiz bir şeydi. Ama yapmadı. Bizler Lord gibi oynadık ya biz. O yüzden.
1: Çok güzel söyledin.
0: Neyse dur bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz.
1: Ama yani. Yapmadı diye çok güzel söyledim. Bu arada haftaya istersen bir anket açalım bakalım. Çünkü burada dinleyicilerimizden ülke isimleri gelmeye başladı. Dünya Kupası'na dair Fransa diyen var, İngiltere diyen var, İspanya diyen var. Dolayısıyla böyle işte bunlar düşüyor. Haftaya biz bir programın başında hatırlatalım dinleyicilerimize. Bir anket açalım. Sputnik dinleyicileri bakalım Dünya Kupası'nı kimin, hangi ülkenin kazanacağını düşünüyorlar. Haftaya bununla ilgili bir anket açalım tamam mı? Hatırlatalım birbirimize. Çünkü şu anda
0: yani
1: bile...
0: Yani Mbappe ve Dembele çarpışıp ölmediği sürece, sakatlanmadığı sürece maçı alır. Fransa kupayı
1: Fransa
0: alır.
1: Fransa diyorsun. Fransa diyen dinleyicilerimiz var. Evet Fransa hatta kupayı direkt Fransa'ya versinler diyen bir dinleyicimiz
0: evet,
1: var.
0: Evet evet yani çok haybiye maçlar oynayacak hissiyatı var bende ama yani ne bileyim ben hani İngiltere'yi de Norveç'i de onun çok hizasında görmüyorum. Açıkça söylemek gerekirse ben böyle düşünüyorum. Norveç'te süper takım ama keşke bu Fransa olmasaydı. Mesela Norveç şansı yükselirdi. Hayır, ama Fransa yani Dembele, Mbappe ve şeyi Oise'yi aynı anda durdurmak çok zor ya. Bak çok zor gerçekten çok zor yani.
1: Bakalım
0: durdursa Paraguay durdururdu.
1: Bakalım belki durduran çıkar, göreceğiz efendim, konuşmaya devam bakalım, edeceğiz. Bakalım. Dünya Kupası'nı konuşacağız ama bugün bize ayrılan sürenin bu haftalık da sonuna geldik. Evet. Haftaya yine aynı saatte tekrar Futbol Saati Kupa Özel'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gideriz buraya.
2: Öyle mi?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
3: Gerçekten acımasız yani, bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Ne diyeyim, futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
2: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani tam günündeydi, bugün de oynadı falan deriz ya.
0: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ABD Başkanı Trump, NATO Ankara zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'da NATO zirvesini protesto eden tip üyeleri gözaltına alındı. Çin'de meydana gelen şiddetli fırtınada 11 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Ankara zirvesi için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren tahliye edildi. Soruşturma İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'de usulsüz ihale iddiaları kapsamında sürdürülüyor. Dosya kapsamında adli süreç devam ederken daha önce bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ankara'da NATO zirvesini protesto eden tip üyeleri gözaltına alındı. Eylemcilerin çembere alındığı protestoda göstericiler polis aracına bindirildi. Belediye başkanına bıçaklı saldırıda oğlu yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi belediye başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. Saldırgan jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay için İstanbul'da Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasının mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Göktay'ın 66 yılı aşan sanat yaşamı boyunca mütevazılığı ve sanatçı kimliğiyle kuşaklara örnek olduğunu söyledi. Zihni Göktay, İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 53 yıl görev yapmış ve 72 farklı oyunda sahne almıştı. Kayıp üniversiteli ölü bulundu. Karabük'ün Sahranbolu ilçesinde 18 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra ormanlık alanda ölü bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras son yolculuğuna uğurlandı. Dış gündemle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Konstantinovka'daki asker cenazelerini teslim almamasını eleştirerek Kiev yönetimine cenazeleri kabul etme çağrısı yaptı. Lavrov ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesini istediklerini söyledi. NATO'nun askeri üretimi artırma kararının ise Ukrayna yönetimine desteği sürdürmeyi amaçladığını savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik tehditlerin sürmesi halinde nihai anlaşma müzakerelerine başlamayacağını açıkladı. Arakçi, İran halkı ve ordusunun baskılardan etkilenmeyeceğini savunarak ABD'den gelen tehditlerin diplomatik süreci olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca milyonlarca kişinin eski lider Ali Hamenei'nin cenaze törenine katıldığını belirtti.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.540 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 58 kuruş, gram altın 6.280, çeyrek altın 10.285, tam altın 40.889, at altın ise 41.942 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
3: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum. Evet,
3: Afganistan'a da gitmişti.
4: Evet, evet.
3: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Ankara'da NATO zirvesi var. NATO toparlanabilecek mi yoksa cenazesi mi kaldırılacak? Göreceğiz. Belki de NATO'nun son liderler toplantısı da olabilir. Bütün bunları izleyeceğiz. Peki bu NATO nedir, ne değildir? Bu konuda konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün yine NATO'yu konuşacağız. Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu'yla konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anadilim Dalı Başkanı. Efendim hoş geldiniz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Ne diyorsunuz? NATO zirvesi hemen yakınımızda toplanıyor. Yani buradan 500 metre uzağımızda. Ne diyor? Ne bekliyorsunuz? Ne olur bu NATO zirvesinde?
4: Vallahi bilmiyorum, buraya çok ses gelmiyor. Bir sessizlik hakim gibi İsmet Bey. Açıkçası şimdi tabii NATO zirvesinin şimdi geçmişine bir bakıp bugünden beklentiler neler? Onun üzerine evet. İsterseniz duralım. Çünkü basında şu ana kadar konuşulan konular da çok yüzeysel kaldı. Nedense bir derine irdeleme yok basında. Evet. Yani bu konuyla ilgili. Ya herkes bir şey diliyle konuşuyor, hani magazin diliyle. Allah, bizim yeni Pentagon'umuz yapıldı, ay yıldız karargahı falan, yollar kapatıldı, 200 tane polis aracı, ya bırakın bunları, işte Trump 1000 kişiyle geldi falan. Yani bunların hiçbir önemi yok. Özde bu aslında bir kırılma noktası. Bakın, NATO 3.0 diye bir ifade var. Bunun üzerine oturup düşünmemiz gerekiyor.
3: Nedir bu NATO 3.0, 1.0, 2.0, 3.0? Nedir bu 3.0?
4: Valla bu bilgisayar dili. Dijital çağdayız ya.
3: Evet.
4: Şimdi 1.0'dan sonra 2.0'a geçtiğinizde şu oluyor. Bütün işletim sistemi değişiyor.
3: Evet.
4: Karar verme mekanizmaları, çalışma mekanizmaları. Şeyde vardı, hani bizim bu kullandığımız ünlü bilgisayar programlarında.
3: Evet.
4: Hani bizim ilk gençlik yıllarımızda aldığımızda 3.0, 4.0 ile başladık. 14'e kadar geldik şimdi. Yani 30 senede falan. Ya bu acaba örgüt hiç kapanmayacak 3.0, 10.0, 30.0'a kadar gidecek anlamında mı? Yoksa her seferinde bir işletim sistemi mi değişiyor? Bakın, bu çok ciddi bir şey. İşletim sisteminin değişmesi demek 45'te kurulan yapının değişmesi demek. Evet. Şimdi 2.0'da ne oldu, hatırlayalım mı onu?
3: Evet.
4: Yani 2.0'da şöyle bir şey yaşadık. 1.0'da soğuk savaş var dediler. Sovyetler Varşova Paktı çok güzel. Biz çok büyük güzel diyorum yani, nedense aklımdaki. Evet, büyük, biz buna karşı savunmasızız. NATO'yu bunun için kuruyoruz dediler.
3: Evet.
4: Gerçekten de şöyle bir şey var. Hani haklılar demiyorum ama büyük bir güçlü. Bakın, Sovyetler Bering Boğazı'ndan Ural Dağları'na kadar gelmiş. O Finlandiya sınırına kadar. Yani Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'da o zaman Varşova Paktı'nda ve Doğu Almanya'yı kattığınız zaman Berlin duvarına kadar, yani Berlin'in ortasına kadar Varşova Paktı. Dev bir şey. Siz hatırlarsınız İsmet
3: ama
4: abi.
3: Hatırlayın yani, o da Hitler'in sayesinde oldu yani.
4: Ya tabii bunun
3: tane Hitler saldırmasaydı öyle olmayacaktı ya.
4: İşte aslında her şerden bir hayır çıkar bir şeyine geliyor bu ister istemez.
3: Evet.
4: Tabii gibi hani düşünün. Osmanlı parçalandı, biz de içinden küllerinden Kurtuluş Savaşımıza Türkiye Cumhuriyeti.
3: Evet.
4: Genç Cumhuriyeti kurduk. Hani aslında o insanla bu emperyalizme karşı bir nefes aldırma süreci gibi bir şeydi. Yani muhtemelen katılmayacaktır çünkü çok korkunç bir dezenformasyon ve kötü propaganda yapıldı konuyla ilgili. Ama Ne zaman ki bu Varşova Paktı yıkıldı, NATO'nun şimdi ne oldu? Hani o
5: bunun varlık için nedeni kuruldu. Yok.
4: Ha, varlık bitti. Nedeni ortadan kalkmış olacak.
5: Hatta Rusya Federasyonu ben de gireyim falan da dedi galiba.
4: Evet. Aslında şunu bakın şöyle söyleyeyim.
5: Yani içine girerek evet. Bitirme stratejisi.
4: Antonio Gramsci mesela şu hegemonyayı yazarken şöyle bir şey diyor. Ya diyor bu adamlar diyor aslında serbest ticaret falan deyip bayağı güzel para kazanıyorlardı. O zaman hegemon İngilizlerinden falan evet. Söz ediyor. Sonradan akıllarına şu geldi. Biz bu toprakları tamamen sömürgeleştirip köleleştirsek ne kadar güzel olur.
5: Evet.
4: Şimdi bakın sürekli akla yeni bir şeyler
5: geliyor. Ticaret doyurmuyor çünkü hepsini istiyorlar. Hepsini.
4: Her şeyi sürekli hani bütün çalışma sistemini, aile düzenini her şeyi planlıyorlar. Hatta bu geçtiğimiz daha doğrusu bu Temmuz ayı teorideki sayımda da bunu söyledim. Artık insanların mahremine bile sahip çıkıyorlar. Oraya evet. Girdiler yani o her şeyini öğrenmek istiyorlar. Aklından geçeni öğrenmek istiyorlar. Tabii bu sistemin içinde şimdi dediler ki dur ya biz böyle bir yapı yaptık. Bu yapıyla da her şeyi yapabilecek gücümüz var. Karşıda tehdit de bizi dengeleyen tehdit kalktı. Biz bunu kapatmak yerine dükkanı yeni bir şey satalım. Ne satalım? İşte tam o hegemonyacılık dönemi. Karşıda durduran bir güç de yok. Yeni bir sürece evrildi bu. Karşımıza ne çıktı? Yugoslavya'nın parçalanması. O dönemden sonra işte özellikle Kosova'da Sırbistan'ın bombalanması. O süreçlerin hepsi ister istemez baktığın zaman tamamen NATO'nun artık o eski ortak savunma örgütü tanımının tamamen dışına çıkıp hani tırnak içinde dünyanın polisliği diyorlar ama bu iyimser bir tanım. Ya yani bu evet. Batı gözüyle bir anlatım. Dünyanın polisliği. Hayır. Yani deyim yerindeyse kafasına göre kendi kurallarını dayatan hani bir kabadayılık sürecine evrildi. Çünkü neden? Bakın Birleşmiş Milletler var ortada. Evet. Birleşmiş Milletler şunu diyor. Uluslararası barış ve güvenliğin nerede bozulduğuna ben karar veririm. Evet. Bakın bu çok net. Güvenlik Konseyi'nin 7. başlık altındaki kararları bunlar. Kuralları. Bu kurallara bakarım ve ben karar veririm. Benim barışın ve güvenliğin bozulduğuna karar verdiğim bir noktada ise oraya bir hani hangi tedbirleri alacağıma, silahlı güce varmayan tedbirler, ambargolar, ekonomik tedbirler, siyasi tedbirler karar veririm. Bunlar işe yaramazsa silahlı güce yönelik şeyleri, tedbirlere yine ben karar veririm ve benim kontrolüm, koordinasyonum altında olur. Hani bunlar hiç olmamış gibi. Efendim Kosova'da büyük bir insanlık kıyımı var, insani durumu var. Ben oraya müdahalim. Hop NATO bu süreç böyle başladı.
5: Evet.
4: Ve başladıktan sonra günümüzde geldiği noktayı anlatmaya gerek yok. Artık NATO da değil, İsrail kendi başına yapıyor bunu.
5: Evet.
4: Yani önüne gelen böyle. Sonra Amerika bir anda sebepsiz kuvvet kullanmaya başladı. İşte önce şeyde başladı, Venezuela'da, sonra İran'da.
5: NATO üyesi başkanları, hükümet başkanlarını, başbakanları, devlet başkanlarını Trump Beyaz Saray'da boncuk gibi dizmedi mi önüne?
4: Gerçekten hani şeydi, bir seminer dersi gibiydi. Yani bir akademisyen olarak.
5: Dünyada bunun örneği yok. Ve onlar mesele onun Trump'ın böyle bir şey istemesi değil. Onların bunu kabul etmesi. Asıl sorun orada galiba.
4: Şimdi sorun işte bu. 1-0'ı yaparken şu söyleniyordu. Siz de hatırlarsınız. Sovyetler ve Varşova Paktı o kadar büyük bir güç ki. Ve burnumuzun dibindeler. Berlin'in duvarının arkasındalar. Hani biz Amerika yetişmezse 3 günde işimiz biter diyorlardı. Hatırlayın onu.
5: Evet, evet.
4: Bütün makine, motor merkez Amerika'ydı.
5: Evet.
4: Şimdi Amerika bunu yapınca güç siyaseti gereği bunları boncuk gibi koyabiliyor karşısına.
5: Ya evet yani.
4: Söylüyor ve işin ilginci bu kadim Avrupa devletlerini temsil eden tırnak içinde söyleyeyim küreselci elitler ki bu çok kullanılan bir tabirdir. Bunu kabul ediyorlar. Bunların da aidiyet duygusu yok demek.
5: Evet. Evet.
4: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü hani biraz Avrupa'daki muhalif basını okuyorum akıl alacak gibi değil eleştirirler. Ya yani insan evet. Hani şeyin bir lafı vardır. Emmanuel Kant'ın hani utanma duygusuyla ilgili yani der ki hani insanın aydınlanmanın en önemli şeyidir. İnsanın kazandığı utanma duygusu. Utanma duygusu kaybolunca ne olacak? Hiçbir demek ki aydınlanmanın gerisine gidiyorsunuz siz.
5: Evet evet. Yani hep söylüyoruz da yani bir liderler sıkıntısı. Yani bir lider de çıkaramadı Avrupa'ya. Aslında şunu söylemek lazım. Yani Avrupa tarafı ayağından konuşuyoruz. Ne edebiyatta, ne sinemada, ne şiirde, ne müzikte ciddi bir sanatçı çıkarabildi mi bu yaklaşık neredeyse 50-60 yıldır.
6: Maalesef gerçekten o 1930'lardaki o, hatta daha da uzun bir süre ünlü şey dönemi vardı. Franco İspanyosu'ndan sonra ortaya çıkan bir sürrealist takım olmuştu. O dönem böyle bayağı bir hani muhalif, evet, devrimci, çalışkan, hani yeni bir şeyi hayal edebilen insanlar vardı. İşte André Breton'lar, Salvador Dali'ler.
5: Yani bilim adamı da çıkmıyor, evet, felsefeci de çıkmıyor. Mesela müzik diyelim, hadi onlara vazgeçtik. Edip Piaf'tan sonra işte Miral, evet, Mathieu birazcık.
6: İşte herhalde o nesil 60'larda bitti. Tam bitti dediğiniz yani gibi. Yani. 60'larda bitti, sonra bambaşka bir şey bambaşka başladı. Bir şey. Fordizm girdi devreye üretimde. Yani yeni bir şey ortaya çıktı. İşte evet, o aydınlanmanın diyalektiğinde anlatıldığı gibi bir kültür endüstrisiyle tüketime yönlendirildi bütün insanlar. Evet. Üretme tüket, üretme tüket. Sanat da bir üretim şeklidir.
5: Evet, evet. Yani
6: maalesef onlar
5: peki,
6: da
5: NATO, kaybolur. Peki NATO, bu zirveden
6: 3-0'a gelelim. 3-0'da ne isteniyor şimdi? En güzel soru işareti bu. Şimdi evet, bakın 2-0 işletim sistemini değiştirmiş mi gerçekten? Değiştirmiş.
5: Evet.
6: Mekanizmayı değiştirmiş mi? Ana ne diyelim, çalışma kartını değiştirmiş. Şimdi 3-0'da yeni bir değişiklik bekleniyor demek. Peki ne olabilir? Şu an temel sorunları nedir? Temel sorun şunu görüyorum, yani en azından son bir yılda yaşadıklarımız şu. Yani İsrail merkezi olarak Orta Doğu'yu neden, nasıl yapılandıracağız yeniden? Şimdi bakın, hani söylem şu, yeni 3-0'ı planlarken deniyor ki işte Adana'da bir kol ordu kuracağız. Romanya'da bir
5: yani
6: şey.
5: Yani İsrail merkezli Orta Doğu mu planlıyor NATO?
6: Ya şöyle, ben tamamen İsrail'e bırakacağını düşünmüyorum şey olarak, evet, ama şu var, Amerika'nın çekilmesi sürecini bir iyi anlamak lazım. Askeri kanattan
5: çekilecek
6: çekiliyor
5: mi acaba? Ben ondan değil.
6: Hayır, askeri kanattan çekilmek istiyor gerçekten. Jeopolitik, hmm, ve siyasi kanatta kalıyor. Zaten oradan ayrılamaz. Oradan ayrılırsa dünya çok ciddi başka bir yere gider. Askeri kanattan çekiliyor. Askeri kanattan çekildikten sonra şunu diyor: güç bende. Geldi Avrupalı liderler, oturttuk, derslerini anlattık falan. Şimdi ben diyor, bugüne kadar benden faydalandı bunlar. Ukrayna Savaşı'nda da faydalandılar. Şurada da burada da hep ben onlara güvence verdim. Biraz ben kazanayım diyor. Siz diyor bir savunma harcamalarını şöyle bir çıkarın %5'lere. Bakın bunu akşam Ulusal Kanal'da konuştuk. 32 NATO devleti. %5 hesaplayın. 32 devletin %5. Yani ortalama büyüklükteki bir devletin, hani böyle ne diyeyim, Polonya mı diyelim artık, Macaristan mı diyelim, büyük bir devletin bütün gayri safi milli hasılasının iki katına denk geliyor. Ya bu muazzam bir harcama.
5: Ve peki, nereye harcanacak?
6: Nereye harcanacak? Silah üretenlere. Üretenler nerede? Okyanusun öbür tarafında tabii. Şimdi hadi bunu çok da şeye gerek yok.
5: Sen sana pişir, sen sana ye derler bizim Güneydoğu'da.
6: Aslında Amerika,
5: kendin pişir, bakın, kendin ye.
6: Amerika açısından çok rasyonel bir politika bu.
5: Evet.
6: Yani Trump şey diyor ya Suudi Arabistan'a. Ay ben diyor günlük 150 dolar harcıyorum. Sen 30 dolara şey yapıyorsun. Ben sana benim 150 doları vereyim. Göçmenleri sen al diyor. Aynı onun gibi tam bir iş adamı hesabıyla yapılmış bu.
5: Evet.
6: Ve güç siyasetinin gereği olarak da kabul ediyor karşı taraf bunu.
5: Evet.
6: Yani şimdi aslında onu gerçekleştirmek de çok zor bakın. Türkiye'nin savunma harcamaları hala %2'leri zorluyor. Yıllık 30 milyar dolarla. Yani nasıl olacak bu iş? %5'e hangi şartlarda çıkacak? Biz hadi savunma sanayinde üretim yapan bir devletiz. Üretemeyen mesela Yunanistan bunu nasıl alacak? Yunanistan'ın bu koşulu sağlamasının olanağı yok havada karada hiçbir şekilde.
5: Evet.
6: Yani o nedenle hani bilmiyorum, biraz bazı istekler de pek olanak dahilinde gözükmüyor. Ama tabii şudur, bol bol buna dair sözleşmeler hazırlanabilir ve bu hazırlanan sözleşmelerle altyapılardan hani devletlere baskı oluşturulabilir. Hani sözleşmenin gereğini yerine getir, getiremedin mi? Hadi o zaman benim istediğimi yap gibi. Zaten son dönemde biraz ben şeyi de böyle değerlendiriyorum İsmet Bey. Türkiye'ye bu İsrail tehdidinin biraz basında köpürtülme şekli var. Yani şimdi İsrail tabii ki hani şu anda gerçekten pek devlet aklıyla hareket ediyor gibi durmuyor. Yani biraz böyle hani aklına estiği gibi ve kişiselleştirilmiş duygularla hareket ediyor gibi. Ama yani şimdi bunu köpürttüğünüz zaman da alelacele eyvah NATO'nun içinde kalalım, eyvah NATO'nun istediğini yapalım, hayır, o sistemin içinde duralım gibi bir panik havası da oluşturmaya çalışılıyor.
5: Onu yaratmaya, evet, çalışıyor. Bir, evet, tehdit var, doğru,
6: evet,
5: ama birilerinin de Bunu fırsata çevirme çabası diyelim belki de.
6: Ve Türkiye'nin baş edemeyeceği bir tehdit değil. Bugün daha bu sabah söyledi Dışişleri Bakanı. Bu Türkiye'nin baş edemeyeceği bir tehdit değil. Evet. NATO'ya ihtiyacı yok yani bunun için.
5: Evet. Peki yani bu NATO'nun İsrail merkezli Orta Doğu peşinde burada 6. Kol Ordu'nun NATO'ya devri ne anlama geliyor?
6: Şimdi tabii o ayrıntıları çok ben de anlayamadım. NATO'ya devri mi, afiliasyon mu? Yani NATO'ya, NATO'nun sistemi içinde değerlendirilmesi mi? Ama şu
5: Adana'nın bakın, biraz daha merkez yapılması.
6: Tabii şimdi şöyle bakın neredeyse CENTCOM'un yerini alacak. Öyle bir merkez yapıyor çünkü evet. Neden diyor ki bütün Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun sorumluluğunu alacak. Şimdi nasıl alacak Orta Doğu'nun sorumluluğunu ve tehdit tanımlaması nedir?
5: Evet evet.
6: Şimdi tehdit, şimdi eğer bu bir ortak savunma örgütü ise diyorum bakın şimdi tehdit tanımlamasına takılmamızın nedeni bu. Ama ortak savunma örgütü değil artık biz hani Birleşmiş Milletler şartı kurallarını tanımıyoruz falan derseniz tehdit tanımlamaya da gerek yok. Ama diyor, deniyor ki şöyle bir söylem var basında mesela göçmenlikle ilgilenecek, terörle ilgilenecek. Peki soru hangi göçmenler ve terör kim? Şu ana kadar o bölgedeki göçmenliğin temel nedeni İsrail saldırganlığı sonucu evet. Ortaya çıkan. Suriye iç savaşın sonucu ortaya çıkan.
5: Ya, yani bunların bir de hepsi, yani bunu biraz safiyane oluyor galiba. Evet. Asıl siz şeye kurduğunuz zaman bu kime hitap edecek? Mesela ben askeri uzmanlarla konuşuyorum. Yani Adana'ya oluşturacağınız böyle bir şeyin hedefinde Suriye var, Irak var, İran var. Hatta Rusya var.
6: Evet, evet.
5: Yani peki bu ülkeler bizim düşmanımız değil, bizim dostumuz. Peki bu bizim komşu ülkelerle aramızı açacak bir rol oynamaz mı?
6: Şimdi İsmet Bey bakın çok ilginç bir ayrıntı var burada. Şimdi özellikle devletlerin adını bu Adana Kol Ordusu'nda şey yapmıyorlar, telaffuz etmiyorlar. Belki evet. Türkiye irite olmasın diye ya da başka neden. Ama şu çok önemli, terörizmle mücadele söylemi çok önemli. Evet. Ya IŞİD'de bugüne kadar NATO'nun savaşacak gücü yok muydu?
5: Hayır kim savaştı kurdu? Mı? Kim kurdu? Trump demedi
6: artık
5: mi?
6: Artık onu geçtik.
5: Hillary ile Obama kurdu dedi ya.
6: Artık o itirafları geçtik.
5: PKK'nın arkasında kim hani, var? Yani evet. Terör örgütlerinin evet. Arkasında Amerika var. Biz Amerika'ya mı karşı mı kuruldu yoksa bu?
6: İşte
5: 6. Kol
6: işte,
5: Ordu yani.
6: Şimdi bizim teröristimiz sizin özgürlük savaşçınız ikilemine giriyor bu. Onlar terörist değil mi? Onlar ittifak müttefiklerimiz diyorlar.
5: Anladık şimdi, da hatta onlar, kara gücümüz dediler Suriye'deki SDG'ye.
6: Tabii ki tabii ki. Ya peki kimi terörist kabul ediyorlar?
5: IŞİD desen onlar kurdu.
6: Değil.
5: SDG
6: değil,
5: PKK hayır, derseniz hayır, onların kontrolündeydi. Hayır,
6: doğrudan doğruya bölgede İran, Türkiye gibi hani devletleri devletlerin vekil savaşçılarını yok edecekler.
5: Yani bizi mi kastediyor? Beni mi kastediyor?
6: Tabii. Estağfurullah. Vekil savaşçıları derken sahada mesela işte
5: anladım.
6: Evet.
5: Yani mesela Hizbullah Hamas'ı
6: Hamas
5: falan
6: tabii. Onları ki işte. Kolunu kanadını kıralım, küçültelim. En ufak bir fırsat bulduğumuzda da tekrar bu şeyi hani şu an ara verilen savaşı şeyle bitirelim düşüncesi. Çünkü o bölgede öyle bir şey yaptılar ki bakın hani şöyle bir şey gibi hani nasıl anlatacağım da bilmiyorum bunu. Satrançta böyle hani vezirle çıkmak diye bir şey vardır ya deyim. Yani sonuna kadar savaşa girersiniz yani bütünüyle açılırsınız. Kaybedersiniz çok kötü kaybedersiniz. İsrail'in bölgeye yerleştirilip bugüne kadar uyguladığı politikalar 1945 sistemi için buydu. Yani bölgeye vezirle çıktılar o kadar sert çıktılar ki
5: evet.
6: Şu anda İsrail'i korumak için. Kollamak için, İsrail'in varlığını sürdürmek için orada büyük bir tahkimat yapmak zorundalar. Çünkü bunu yapamazlarsa İsrail mahvolacak. Çünkü bütün devletlerle işte o Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi İsrail'in hani şeylerini saymıyorum. Yani yakın dostlarını.
5: Onlarda da politikalar çok hızlı değişebilir.
6: Değişebilir tabii ama genel olarak bütün bölge devletleri İsrail'le artık şey hani yeter buraya kadar geldi evet, diyor. Evet. Yani İran'dan, Irak'tan, vallahi Suriye'den, artık Türkiye. Yani bölgede dostluk kalmadı. Mısır. Yani,
5: İran Savaşı'ndan sonra bütün bölgedeki hesaplamalar yapılırken İran'dan önce İran'dan sonra diye bir kavram oturdu hatta şu anda.
6: İran tarih yazdı. Ya açık evet. Söylemek gerekiyor. Çünkü İran şunu net söyledi. Herhangi bir şekilde bir batılı devlet ya da devletler grubu arkanızda yoksa bir savaş kazanma olasılığınız yok. Bu bir ezberdi. 45 düzeninden sonra oluşturulan evet, bir evet. Ezberdi. Soğuk savaş döneminde bunu keskinleştirdiler. Ve şu an İran o soğuk savaş 2.0 dönemini yaktı. Evet. 3-0'a geçmenin nedeni biraz da o.
5: Peki evet. Yani şimdi bizim NATO severler sürekli şey yapıyorlar. İşte efendim NATO bizi kurtaracak. Hatta işte meşhur bir füze olayı var. İran füze saldırdı da palavra olduğu da çıktı ortaya.
6: Komedi.
5: İran'ın attığı füzelerin parçası bütün bölgede arandı, bulunamadı. Onu da söyleyelim dinleyiciler.
6: İran diyor gelin beraber araştıralım diyor. Ona da kimse
5: gazetelerde diyor. İşte bazı haberler çıktı. İşte İran'ın attığı füzelerin parçaları diye. Doğru değil. Doğru değil. Radar izinden söz ettiler. Radar izi daha sonradan yaratılabiliyor. Yani Türkiye devleti, Türk devleti böyle bir tuzağa düşmedi. Ama birileri hemen NATO bizi korudu. Ne yazık ki buna bazı resmi kanallar da devreye girdi. NATO işte İran füzesini düşürdü falan diye. Onların hiçbirisi doğru değil. Yani
6: şimdi bakın şey var.
5: Kimse kandırmasın.
6: Biraz evet. Kaçak oynuyorlar. Kaçak oynayınca hep böyle imalar ve sloganlarla konuşulur. Evet. Gerçek bir tartışma ortamı olmaz. Şunu net koymamız lazım ortaya. Dünyada en gelişmiş uzun menzilli füze karşılayıcı hangisidir? Açık ara S-400'dür. Evet. Bizde S-400'ler var mı? Var. Patriotlar, NATO'nun elindekiler yanına bile yaklaşamaz.
5: Ya yani Kerim Merhem olsa kafasına sürerdi. Niye İran saldırılarında değil kullanmadılar mi? Bunları?
6: Kaldı ki yani. Ya bunları düşündüğümüz zaman hani şimdi oturup da NATO engelledi. Bizim S-400'ler ne oldu diyorsunuz? Cevap yok. Evet. Cevap yok karşılarında. İşte bu hani imalarla, sloganlar yani işte bir algı yaratma süreci olduğu belli ortada. Yani çünkü halk merak ediyor. Yani şu geçti 1940'larda, 50'lerde halka çok az böyle verip mozaik oluşturarak algı yaratabildiğiniz dijital dünya yoktu. Sorgulama evet. Yoktu. Hani şu anda sanal toplumlar var. İnsanlar konuşuyor, tartışıyor. Ya bunlara gelmez insanlar. Yani artık bunu biraz anlamak gerekiyor. Ya insan herkes soruyor. Elimizde daha iyi S-400'ler varken niye şey oldu? S-400'leri niye kullanmıyorsunuz? Ya da hani biz... Hani bir de savunma sanayimizde büyük bir övgü var her gün televizyonlarda. Evet. Onları niçin kullanmıyoruz? Niçin NATO'ya bir anda ihtiyaç? Bir anda çıktı bu da. Bir anda NATO ihtiyacı çıktı. Yani işte bunların hepsine yanıt verilmeden tartışma olmazsa insanların aklında şüphe kalıyor ister istemez bununla ilgili.
5: Hocam şimdi NATO şimdi hep NATO'yu tartışıyoruz ya. Biz NATO'ya girdikten sonra ya... Benim gördüğüm kadarıyla bir bütün üretim yani ciddi üretimleri bitirdik. Artık başımız hiç beladan kurtulmadı. Yani terör, efendim suikastler, darbe girişimleri falan. Nedir bunu? Bunu nasıl izah edeceğiz?
6: Bakın şimdi aynı şey İran için söz konusu. Aynı şey Rusya için söz konusu. Yani bir şekilde hegemonyanın böyle bir gücü var. Siz başınızı kaldırıp da rekabet edebilir hale getirmeyin de başınıza bin bir tane belayı sarıyorlar.
5: Evet.
6: Bunun için de en önemli şey siz de burada konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bir içinize böyle bol fonlu, finansmanlı etki ajanları yerleştiriyor. Onlar propaganda yapıyor. İki, bu ayrılıkçı güçler, vekil güçler terör belasını oradan çıkarıyor. Sizi finansal olarak borçlandırıp sonra sokuyor falan. Siz tabii bunlarla mücadele ederken ilerleyip büyüyüp şey yapma ihtimaliniz kalmıyor. Bakın şu olayı çok net göstermiştir. Osmanlı Devleti modernizasyon süreci nereden başladı? Ordudan başladı. Ve biz hani köken olarak ordu konusunda derin tarihsel bir birikimi olan bir milletiz. Evet. O nedenle hani Türkiye'de de şu anda savunma sanayinin bu kadar büyük bir atılım yapmış olması tesadüf değil. Ve biz bu teknolojiyi endüstriye aktarabiliriz. Ki bazı noktalarda aktarmaya başladık bile. Çünkü bir ülkenin savunma sanayisi hangi teknolojideyse endüstrisi de odur. Eğer savunma sanayi teknolojisi daha üstteyse demek ki o ülke ithalat yapıyordur. Ve bağımlıdır dışa. Ama biz şu anda bu seviyeyi yakaladıysak içeride her türlü şeyi de yakalayabiliriz. Sadece çok önemli bir problemimiz var. Şu kamuda liyakat problemini çözmemiz gerekiyor.
5: Evet.
6: Ve hani iyi bir yani gerçek bir üretim devrimi niteliğinde bütün gücümüzü üretime yönlendirmek. Bozuk üniversite sistemimizi yeniden yapılandırmak, eğitim sistemimizi özellikle ara eleman mesleki eğitim sistemimizi. Mesela ben size çok ilginç bir örnek vereyim. Ya su altı kaynakçısı lazım bakın bu şey için, büyük projeler için, o Avrasya Tüneli falan. İlanlarla haftalarca arıyorlar, yok. Yok, yetişmiyor bu, çok önemli. Bunlar üç yıldızlı dalgıçlar aynı zamanda.
7: Evet.
6: Ya bunları bulamıyorsunuz. Yani Türkiye bu ara elemanları, önemli teknik elemanları ayda $5,000 maaşla çalıştıracak adam bulamıyorsunuz. Böyle bir şey var mı?
5: Ama işte onları adım adım bir şekilde...
6: Bir kültürel revizyon, bir üretim devrimi gerekiyor ki bunun üstesinden gelin bir liyakatla beraber.
5: Peki hocam bu yani NATO işte bir şirinlik, bize öyle bir şey yapacak ki bizim önemimiz artacak, biz merkez olacağız falan, kararı merkez nereyse kararı o verir. Bunlara inanalım mı?
6: Vallahi bilmiyorum ki. Yani bunlarla ilgili anlatılan fıkralar bile var. Çok onlara girmeyeyim şimdi. Radyodayız ama şöyle söyleyeyim size. Hani gerçekte sizi en büyük tehditten koruyan kimse karar verici olur. Türkiye bunu 1950'den beri NATO'da yaptığının farkında değildi.
5: Evet.
6: Artık Türkiye o farkındalığa erişti. Yani bizim merkezde ya da köşede olmamıza gerek yok. Karar vericiliğin içinde olmak için. Yeter ki kendimizi olduğumuz şeyde görelim, liyakatta görelim. Çünkü kendi kendimize değer vermiyoruz. Kendimizi küçük görüyoruz.
5: Hayır ama işte NATO ile bağlantılı bunlar yapılınca tabii NATO'nun bir anlamda pazarlaması yapılıyor.
6: Tabii. Yani onun merkezinde olmakla kıyısında olmanın bir anlamı yok. Yani evet. Şimdi hani merkezine oturduk. Hadi bakalım çıkar parayı diyecekler. Amerika'nın çıkardığı parayı çıkarabilecek miyiz? Evet. Ya bakın Amerika'nın trilyon dolarlık bir hani savunma harcamasını bizim çıkarmamız mümkün değil. Nasıl evet. Oturacağız merkeze? Almanya'nın 110 milyar dolarlık en son şeyi oydu. Bu sene 900 milyara falan çıkacağız dedi Mers. Ortalık karıştı birden Almanya'da. Biz 30 milyar dolardayız hala. Neyle merkeze oturacağız? Bakın İsmet Bey'in
5: evet. Konu bu.

0: etkinliğini yapıp bunu da çok acı bir şekilde yüzümüze vuran ve bunun hesabında ya biz hala bu Amerika'dan ne bekliyoruz onu anlamakta güçlük çekiyor. Peki Amerika madem bu kadar övüyor, bu katsa yaptırımların yani bu dost yaptırımı değil herhalde bunlar. Nedir bu? Yani nasıl izah edeceğiz bu durumu?
1: Valla bunu izah edecek hiçbir şey durum yok. Hiçbir durum yok. Bakın biz 1950'de bir politikacının Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız lafıyla çıktık yola. Evet. Şimdi belki NATO'da küçük Amerika olacağız. Bilmiyorum artık o konuya. Ya söylem de çok kötü. Kulağa çok rahatsız edici geliyor.
0: Evet.
1: Ama şimdi İsmet Bey açıkçası hani bizim şu katsa yaptırımlarında maruz bırakıldığımız şey yenilir yutulur değil. Ben bunu en son iki hafta önce gazetede yazdım köşemde. Avrupa parlamentosu bizim Adalet Bakanımıza yaptırım uyguluyor. Ya bunu Rusya savaşta oldukları için yapmışlardı mesela Rus şeylere, evet. Yöneticilerine. Ya bize doğrudan uyguluyor. Yani bunlar iki gün önce de üç tane parlamenteri geldi, komiserleri geldi. Evet, bizimle evet. Diplomatik ilişkiye. Yani şimdi bunlar bir alıştılar katsa yaptırımları. Ya neye yaptırıyorsunuz? Neyi katsa yaptırımı yapıyorsunuz? Biz şu anda hani görünür görünmez Amerika için o kadar çok şey yaptık ki F-35 programından çıkarıldık. Bir ton oradan alacağımız var. Uçaklarımızı
0: o
1: aldılar.
0: Şeylerimizi yaptı.
1: Tabii ki.
0: Hayır, Allah'tan bıraktılar bizi. Çünkü son hazırlanan raporlar var F-35'lerle ilgili. Hiç de iyi bir şey değil. Yani çok son derece ancak yarısı faaliyetteymiş.
1: Aslında da söylüyorum. Tabii bu Ukrayna işinde bile biz savunma harcamalarına yaptığımız katkıyla efendim yaptığımız bazı üretimlerle falan Amerika'nın elini rahatlatıyoruz. Hala katsa yaptırımlarına maruz kaldığımız durumda dahi.
0: Evet.
1: Ya yani burada hani ve Rusya'yı, komşumuz Rusya'yı karşımıza alma
0: riskine, evet.
1: Hani o bedeliyle yapıyoruz bunu. Yani şimdi bunun rasyonalitesini anlamak gerekiyor bir. Nasıl olmalı, ne oluyor diye. Yani gerçekten bu kasa yaptırımları yenilir yutulur şey değil.
0: Evet.
1: Hani kaldırılacakmış öyle bir söz veriliyor. O kongrede çok zor. Daha dün kongre insan hakları ile ilgili acayip acayip bir komiteden ağır ağır laflar çıkardılar. Orada lobicilik var biliyorsunuz.
0: Tabii. Lobitokrasi. Yapılan öneriler var. O önerilere baktığınız zaman oho.
1: Ya yani. O nedenle şimdi genel olarak soruyorlar hocam beklentiniz ne diye. Ben Türkiye'nin kabul edeceği belli beklentilerin çıkacağını düşünmüyorum. Bakın Lahey'de bir şeyler yapılmaya çalışıldı. En son denildi ki Ankara'ya atıldı. Ankara'da yapılacak diye. İşte 5. madde kuvvetlendirecek. Şu olacak, bu olacak. Bence buradan da hani gerçek bir uzlaşma çıkacağını ben çok düşünmüyorum. Yani çıkması durumunda iki taraftan birinin vazgeçmesi gerekiyor bir şeylerden.
0: Yani bir uzlaşma çık. Bir de yani nasıl söyleyeyim? Ya bizdeki bu NATO severliği ben bir türlü anlamıyorum. Yani neyin peşindeyiz?
1: Soğuk Savaş dönemi paradigması. Biz de biliyorsun 1980 darbesiyle bunu iyice bir sosyal metafora çevirdiler. Ya o hala o dönemin kalıntıları devam ediyor. Onu
0: sadece kalıntı mı bu yoksa daha içimize daha da
1: yani NATO 2.0'da tabii bu değişti biliyorsunuz. Yine bunu şey yaptık, hep konuşuyoruz. Komünizmle Mücadele Derneği'ni Erzurum'da kuran kişi kimdir?
0: Fethullah Gülen.
1: Tabii ki. Yani, neye evrildi bu? Komünizmle mücadele ediliyordu. Neye evrildi NATO 2.0'da? Türkiye Cumhuriyeti devletine darbe yapmıyor.
0: Evet, evet.
1: Yani cemaat darbesi yani düşünün şimdi
0: yani Fethullah Gülen bir NATO ürünüdür.
1: Tabii ki tabii ki. Evet. Yani şimdi bunu düşündüğümüz zaman hani bu 2.0'da bu 3.0'da planlanan nedir acaba?
0: Evet.
1: Ya o nedenle hani o şey değil. O kalıntı dediğim şey evrilerek devam eden bir süreç var.
0: Ciddi yani, bir şey bekliyor musunuz?
1: İşte o yüzden diyorum yani şu var mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyorum ben.
0: Evet çünkü Avrupa'da bir de şöyle bir şey siz burada anlatsanız bile Avrupa'ya bakıyorum şimdi siz de izliyorsunuz. Yani iki sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar üç aşağı beş yukarı belli.
1: Evet,
0: ve bu
1: evet.
0: Politika Rusya ile dostluk ve Rusya ile yeniden gaz, petrol ilişkisine girme. Kuzey akımın yeniden açılması gündeme gelecek. Ya bu açık bir şekilde gözüküyor. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar ki çok Avrupa mesela Almanya'da en büyük parti.
1: Tabii.
0: Yani o nedenle burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor galiba.
1: Yok zaten altına imza atsa bile genel bildirginin.

0: Türkiye. Ya ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim. Uygulanacağı kanısında değilim yani.
1: Evet. Yani bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
0: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Şey mi? Hani Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Efendim Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz şeylerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
1: Ya hocam bu Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz deyince şimdi gördüğümüz kadarıyla bu İran Basra Hürmüz işleri biterse, Fars Körfezi'ndeki tartışma biterse, Amerikalıların Doğu Akdeniz'e daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.
0: Yoğunlaşsınlar.
1: Yani Libya ve Kıbrıs çok konuşuluyor. Evet. Ve Kıbrıs konusunda da Türkiye bazı önlemlerini arttırdı. Öyle gözüküyor. Yani şimdi mesela Amerika'nın aç kurtları, bu petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri Doğu Akdeniz'e Yunanistan'la bazı anlaşmalar imzaladılar. Şimdi bu anlaşmalar... Şimdi üç gün sonra o anlaşma imzaladıkları hatların bazı tartışmalı. Hem evet. Libya açısından hem de KKTC açısından. Şimdi burada bir çatışma riski olabilir mi sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, bakın İran savaşından sonra Amerika bir daha Amerikan askerleriyle uzun süre çatışamaz hiçbir yerde. Evet. Şimdi şunu yapıyorlar onun için, ne yaptıkları ben size anlatayım. İsrail şeyle yakınlaşıyor. Yunanistan'da ve Yunanistan'a parası İsrail'den verilmek üzere sualtı savunma, sualtı saldırı filoları alınıyor. Anlatabilir miyim yani Türkiye'ye? Yani Türkiye'nin çünkü güçlü merkezi bir deniz gücü var. Bu deniz gücünü ben çok iddia ediyorum. Avrupa'da hiçbir devlet gelip yenemez. Mümkün değil sahada. Öyle bir deniz gücü var. Türkiye'nin çıkarma ordusu dünyanın en büyük çıkarma ordularından biridir. Yani onu söyleyeyim, denizden çıkarma ordusu. O nedenle hani kolay kolay saha başarısı kazanamayacakları için, yani bunu da biliyorlar. Yani İran'da da zaten bir şey oldular. Amerika politik olarak orada varım diye gösterecek. Belki uçak gemileri gönderecek. Hani politik baskıyla çözmeye çalışacak. Sun Tzu şeyiyle, yöntemiyle böyle.
1: Ama
0: bizzat girme ihtimalini hiç görmüyorum.
1: Yani Amerikan şirketleri mesela düşünün, Chevron gibi şirketler orada bir sıkıntı olduğu zaman bunun şeyini, korumalarını Amerikan ordusu yapar.
0: Ya kullanırlar, şeyi kullanırlar. Ya yani gelirler ama bizzat çatışmaya giremezler. Mümkün giremezler değil. Ya yani muhtemelen işte Yunanistan'ı falan kullanacaklar. İşte o eski borçlarını şey yapıp öne sürüp. Gerçi şimdi güya o Alman Merkez Bankası Yunanistan'ı borçlandır falan. Yunanlılar da diyorlar, İkinci Dünya Savaşı'nda verdiğiniz zararları siz tazmin edin. Eğer Yunanlılar gerçekten ayaklanır da bunu söylerlerse Yunanistan'ı savaşa girmekten kurtarırlar. Ya böyle bir durum var yani. Böyle biraz alacağı tebliğ gibi bir şey oluyor ama.
1: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ı tanıyorum biraz. Fransız Ekonomi Bakanı, daha sonra IMF Başkanı oldu falan. Yani ilginç bir kadındır. Ve şeydir yani, dirayetli bir kadındır yani şey. Bilmiyorum orada nasıl bir şey olur. Mesela Rusya'nın paralarına el konulması meselesinde falan filan da ciddi itirazlar etti ve sistemi çökertiyorsunuz dedi. Fakat devam ettiler. Şu anda da Avrupa'daki paralar, yani bütün ülkeler paralarını çekiyorlar. Yani en kötü ihtimalle altına çevirip kendi ülkelerine taşıyorlar.
0: Neden güvenirsiniz ki? En ufak bir şeyde el koyuyor adam. Neden güvenirsiniz yani?
1: Yani sistemi çökertiyorsunuz diye sürekli uyardı. Bilemiyoruz tabii ne olur. Şimdi bu NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Evet. Uluslararası bir toplantı ve sok da ses getirdi.
0: Evet.
1: Siz de konuşmacıydınız orada. Neydi bu toplantı? Biraz anlatır mısınız?
0: Toplantının amacı şuydu. Tamamen bilimsel, jeostratejik bakış açısıyla dünya güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve NATO'nun yeri konusunda konuşuldu.
1: Evet.
0: Ve NATO'nun gerçekten hani bu misyonu yapıp yapmadığı. Aslında hani toplantıdaki konulara hafiften değinmiş olduk. Bu NATO 2.0 denen soğuk savaş dönemi sonrası, yani tek kutuplu dünya NATO'su niye böyle oldu? Neye evrilebilir? Genel güvenlik sistemi içindeki yeri ne? Bazı ayrıntıları şey yaptılar. Mesela iki tane Amerikalı konuk vardı. Bir tanesi emekli bir Amerikan deniz subayı askeri.
1: Amerika Komünist Partisi'nin genel sekreteri
0: vardı. Jackson Hinkle vardı. Avrasya Çalışmaları Enstitüsü'nden bir uzman vardı. İtalya'dan mesela çok ilginç konuşmalar yapıldı orada da. İran'dan Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Fuat İzadi adlı bir akademisyen, ki Amerika'da doktora yapmış falan, çok bayağı çok değil de çok bir şeyli bir insan.
1: Rusya'dan güzel, vardı galiba.
0: Rusya'dan şey vardı. Emekli bir asker vardı.
1: Katılımı online katıldı. Çin'den vardı galiba.
0: Evet. Çin'den Profesör Liu vardı. O da enerji merkezli olarak bir değerlendirme. Aslında çok boyutlu da bir konuşma oldu.
1: Evet.
0: Yani nihayetinde şunu söyledi. Herkes nesnel ve stratejik olarak baktığında hani gerçek bir uluslararası strateji disiplini gözüyle bakınca hani NATO'nun biraz şeyi süreci zorlama götürdüğü şeyine vardılar. Yani anlatılan genelde hep bu noktaydı. Yani bu görev alma şeyini uluslararası platformda egemenliklerin dünyası, devletlerin dünyasında görev alma noktasını biraz zorlamaya götürdüğü yönünde bir şey vardı. Ve bunların aslında barışı getirmek yerine hani bu barışı korumak önemli olan yani başlangıç noktasında barışı koruyamayacak bir düzene götürdü. Yani yeniden bir çatışma düzenine götürme tehlikesinden söz edildi.
1: Ama o şeyden kaynaklanmıyor mu? Yani yani eski gücünü gönüllü olarak terk etmekten imtina ediyor.
0: Evet,
1: yani bu bir tercih.
0: Evet, mesela bu Amerikalılardan biri şunu söyledi çok net. Hani yani artık diyorum hani şu anda elimizdeki verileri tartışmanın bile anlamı yok yaşananları. O kadar saldırgan, o kadar agresif bir küresel elitler grubu var ki bu Avrupa'da diyor. Delirmiş gibi saldıracaklar, şey yapıyorlar ve bu hep her yapılan yeni yapıda da bunun altyapısı hazırlanıyor diyor.
1: Evet.
0: Ya orada bir terim de kullandı da ben burada kullanmak istemiyorum onu ama gerçekten hani üzücü yani bunu görmeden hala bunu tartışmaya, iyileştirmeye çalışmak, hoş görüşmeyeceğim biraz tabii kamuoyu metaforuyla da ilgili bir şey bu.
1: Peki Amerika'da buna karşı halktaki eğilimi de anlattı mı?
0: Ya şöyle tabii o anlatmadı da biz arada o şeyde bazı konuşmalar yaptığımızda sohbetlerde sorduk. Mesela o Kasparyan var, Cenk Uygur var biliyorsunuz oralarda önemli şeyler bunlar. Gazeteciler şeyler, araştırmacılar falan. Onların anlattıkları, onların hani şey yaptıkları halka mesela onlardan çok büyük destek var. Yani mesela şey vardı... Şu an adını hatırlayamadım. Putin'le şey yapan, röportaj yapan.
1: Röportaj yapan gazeteci.
0: Gazeteci. Evet. Ha Tucker Carlson. Evet teşekkürler İrem Hanım. Evet, Tucker Carlson'ın mesela şeyi hani özellikle Amerikan halkı tarafından çok izleniyor. Muhalif gruplar, muhalif gruplar değil halkın genelinde daha doğrusu çok ciddi destek buluyor. Yani aynı sorun aşağı yukarı orada da var. Yani hatta şunu da söylüyor. Bu işte son istifaları gördünüz Amerikan devleti içindeki o yani istihbarattan işte terörle mücadeleden büyük direktörler ayrılanlar. Yani bunlar sıradan insanlar değiller. Ve bu insanlar hep şunu söylüyorlar. Hani Amerikan devletinin hani hukuka bakış açısı değişti, yanıldı. Hani başka bir yere gidiyor diyerek ayrıldılar. Yani tabii umarım Amerika için de geçici bir durumdur bu. Çünkü Amerika'daki yani çıkacak herhangi bir iç savaş bütün dünyayı etkiler. Korkunç bir şeye dönüşür. Yani umarım ki öyle bir sorun yaşanmaz. Yani biraz kendi özüne döner. Belki 1930'lar, 40'lar.
1: Belki de hayırlı olur Amerika'nın parçalanması. Hiç olmasa dünya bunun başı beladan kurtulur.
0: Şöyle, dünyanın başı beladan zaten kurtulacak. Çünkü şu anki mevcut üretim düzenleriyle lider kalma ihtimalleri sıfır. Artık bitti.
1: Evet, evet.
0: Mesela, mümkün değil. Yani görüyoruz görülen köy kılavuz istemiyor. Yani Amerika'nın yılda bir ürettiği savaş gemisine karşılık Çin 235'lik bir cevap veriyor. Yani buna, artık bunun da şey olması evet. Mümkün değil Amerikan ilerlemesi. Evet. O nedenle orada artık o oyun bitti zaten. O yüzden biraz hani oyunu kaybedeceksek masayı devirelim hikayesi var işin içinde aslında.
1: Evet.
0: Bu savaşların çatışmaların kökeni de bu. Ama o nedenle şey kötü yani gerçekten. Hala ellerinde çok ciddi, çok önemli kitle imha silahları var. Yani rasyonalitenin devletin şeyinde olması gerekiyor. Özellikle Amerika, İsrail gibi. Çünkü İsrail özellikle rasyonaliteden çok kolay uzaklaşabilen bir devlet. Yani bu tür durumlara karşı. Ama tabii dünyanın da özgürlüğe kavuşması için gerekiyorsa olacaktır bunlar da.
1: Evet. Peki toplantıda NATO'nun geleceği için nasıl bir şey söylendi? Yani oradaki görüşler ne? Mesela değişik ülkelerden insanların...
0: Ya açıkça söyleyeyim, kimse NATO'nun geleceğiyle ilgili bir şey söylemedi. Yani sanki geleceği varmış gibi söylemedi kimse.
1: Yani tartışmaya gerek yok anlamında mıydı?
0: Yani çünkü şöyle bir şey var. Zaten hani NATO'nun bir kere gerileyen güçlerin artık şunu yapabiliyorlar. Bakın önceden Kissinger doktrini gereği bu Rusya, daha doğrusu Sovyetlerle Çin'i birbirinden ayırmayı başarmışlardı. İki büyük gücü.
1: Evet.
0: Hindistan'ı kontrol altına alıyorlardı. O Hindistan'dan gelen o Durant hattını kontrol altına alıyorlardı. Afganistan, Pakistan hattında. Buradaki bütün hegemonya çöktü şu anda. Bütün Asya'daki hegemonyaları çöktü. Tutundukları nedir? İşte belki hani Japonya elimizde, Güney Kore elimizde, Avustralya ile Yeni Zelanda ile birleştirip belki oralarda bir hani Çin'e denizden baskılayacak bir şey buluruz falan diye artık bunlara tutunmak zorunda kalıyorlar. Ama deniz hakimiyetleri de bitti işin kötüsü. Evet. Deniz hakimiyetleri de bitti.
1: Bir anlamı da kalmadı uçak gemilerinin, şunların
0: yani,
1: bunların.
0: Aynen öyle. Yani bu savaşta da görüldü bu. Artık hani bu şeyi yapamayacakları için hani tutup da işte NATO gelecekte olsa ne olacak? Sadece hani Orta Doğu'ya saldır, bir gün saldır, iki gün. Ya Orta Doğu artık hani çelikleşti adeta ya. Buna karşı bağışıklık kazandı. O nedenle geleceğine yönelik hani şöyle bir şey olursa biz de şöyle yaparız ya da diğerleri böyle yapar diye kimse düşünmüyor. Tam tersine ekonomik olarak özellikle şu BRICS'teki yükseliş falan çok ciddi konuşuldu. Ya o, evet. O çok kritik bir konuydu.
1: Evet. Evet, o toplantının sonuç bildirgesi de dikkat çektiydi. Evet. Orada onunla da ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Evet.
0: Ya sonuç bildirgesinde 6-7 tane madde vardı. Tam toplantıyı başlattığımız noktada olduğu gibi ki çok kritikti. Dünya MER düzenledi bunu biliyorsunuz.
1: Evet, Dünya
0: MER Araştırma Merkezi. Hani şunu planladığımız gibi oldu. Gerçekten nesnel ve şey olarak baktık olaya. Yani tamamen hani uluslararası siyaset bilimi ve jeopolitik açıdan baktık. Ve şunu gördük. Hani NATO'nun şu anki mevcut düzende hani artık önünde bir tehdit şeyinin tanımlanmadığını ve artık hani NATO'nun bundan sonrası süreç içinde yani bilimsel ve nesnel olarak hani kendini varlığını anlatabileceği bir durumun şüpheli olduğunu gördük. Yani ben bilmiyorum artık bu zirvede ne çıkar. Yani bugün konuşulacak, yarın konuşulacak, artık mutlaka bir şeyler söyleyeceklerdir. Ama nihayetinde şunu söylediler. Yani dünyada devletlerin bağımsızlığı, ülkesel egemenlik konusu nihayetinde bu dünya sisteminin, kurulan sistemin merkezinde, 45'in üzerinde bunun üzerine kuruldu. Evet. Ama bunun işte sürekli geçirdiği 60'larda, 90'larda, 2000'lerde geçirmiş olduğu evrim, özellikle İran işgalinden sonra, Afganistan Savaşı'nda, 11 Eylül'den sonra uluslararası hukukun böyle yumuşatılmaya, değiştirilmeye çalışılması falan, bunlar gibi etkenlerin, tamamen barışı bozan temel etkenlerin bunlar olduğu üzerine konuşuldu. Yani nihayetinde şeydir tabii, madde madde şu an hatırlayamıyorum. Biraz yoğun bir şeyle yaptım ama genel bakışı, genel anlamı buydu. O nedenle hani buraya katılan uzmanlar da şunu söylüyorlar. Yani o şeye hiçbir şekilde tutup da hani bir dayatmayla, bir şeyle ya da bir hani iyi niyetle tekrar bir şans verelim, belki dünya böyle daha güzel olurla olacak gibi değil. Çünkü sosyal ve politik altyapı buna zaten uygun değil. Bunlardan evet. Söz edildi.
1: Evet. Tekrar dönecek olursak NATO'nun zirvesine, işte bugün başlayan, yani Ankara'da bir şey var, böyle çok fazla bir abarttık galiba bunu. Yani bu NATO toplantıları her sene bir ülkede yapılıyor. Bunu niye bağlıyor, niye bu kadar abarttık biz bu toplantıyı?
0: Vallahi bilmiyorum şimdi, tabii bizim son yıllarda televizyonlarımızda eskiden hatırlarsınız dış politika daha az yer alırdı.
1: Evet.
0: O kadar çok dış politika şey oldu ki bir popülerleşti bu olay ve artık hani taksiciler lokum şeker ikram edecek, şey kolonya ikram edecek, gömlek giyecek yani, falan yani. Gibi böyle bir işin makyajına kaçtık, tamam mı?
1: Yani
0: düşünsenize bu makyaj sürecinde de yollar mollar güzelleştirildi falan. Bazıları diyor Allah NATO'dan razı olsun, yollarımız dümdüz olacak o sayede. Güzelleşecek, rahat gidip geleceğiz falan diye böyle işin dalgasını geçiyorlar. Ama ciddi anlamda düşünecek olursak hani şey, bu kadar kapanma, bu kadar şeyin, ben şöyle bir şey olduğuna inanmaya başladım. Bu zirve yapılmasın diye büyük bir tehdit olması gerekiyor. Muhtemelen öyle bir şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü hani inanılmaz bir şey, olağanüstü önlemlerle oldu.
1: Ama
0: yani dünyanın her yerinde her zaman şey oluyor, zirveler oluyor.
1: Ama
0: bu
1: işte
0: kadar
1: şöyle
0: şey
1: tabii, sen başka ülkelerin liderlerine doğrudan, yani savaş hukukunu da aşarak liderlerine sabotajlar, suikastler,
0: Tabii yapılıyor.
1: Operasyonlar yaparsanız.
0: Bugün Hamaney'in şehit cenazesi var bugün. Vardı. Mesela onunla ilgili hani öğrencilerimi sormuşlardı. Hocam silahlı çatışma hukukunda diyorlar ki Amerikalılar ordunun başkomutanı olduğu için hedef alınabilir falan diye. Hayır efendim, öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı Pezeşkian ordunun başkomutanıdır ama başkomutan bile olsa aktif şeyde olması gerekiyor. Çatışmada olması gerekiyor. Hedef alınması için birincisi. İkincisi Hamaney dini liderdir. Zaten uluslararası silahlı çatışma hukukunun hem gelenek hukukunda hem Cenevre sözleşmelerinde hem protokollerinde hepsinde din insanları sınıfının kesinlikle savaş dışı olması gerektiği ve onlara yapılacak saldırıların savaş suçu olduğu anlatılıyor. Ya bunun gibi hani maalesef yaşandı ama kimse şey yapmadı. Hani Minap'taki çoğu okulda yaşananları düşünün. Ya bizzat evet. Amerika'nın kendi güvenlik şeyinde yer alan bürokratlarından biri ağlayarak anlattı. Yani bu savaş suçunu nasıl işledik biz dedi. Hani evet. İsrail bunu yapıyor, bizim yapmamamız gerekiyordu diyerek.
1: Tabii. Yani orada... Ne yazık ki bizdekiler de, bizde de bazı gazeteciler veya uzmanlar tırnak içerisinde ya yoktur, yok İran kendi kendine de yapmış olabilir diye, yani bu ifadeleri kullanarak yayın yaptılar. Tabii Amerika sahip çıkınca sesleri kesildi evet, olaya kendi, ama yani isimlerini, yazık.
0: Evet, kendi isimlerine tarihe o şekilde yazdırdılar o gazeteciler.
1: Evet maalesef. Yani yazık.
0: Aslında deşifre etmek lazım bunları. Ya yani bir evet. daha çünkü insan utandığı zaman çıkmaması lazım. Çıkıp bir açıklama yapmaması lazım. Ben bunu yaptım diyerek.
1: Hani derler ya işte millet yüzüne tükürüyor, onlar yarabbi şükür diyorlar diye, böyle bir tanım var ya.
0: Yo, utanç verir. O savaşın evet. ilk günlerinde gördüm. Yani gerçekten hani kendim bu medyamızın bir kısmından kendim utandım yani. Öyle diyeyim yani. Böyle evet. bir medyamız var diye.
1: Ama gerçeğin eninde sonunda kendini kabul ettirme diye bir huyu var. Kötü bir huy belki. Evet. Birileri güneş için ama.
0: Evet, sıvanmaz.
1: Yani evet. bir süre sonra gerçekte bir şekilde açığa
0: ama
1: çıkıyor.
0: Ama şunu söyleyeyim. Bakın İsmet Bey, şu son 3-4 yılda hani biraz bunu Gazze 7 Ekim tarihinin başından sonraki İsrail operasyonunun başına kadar alabiliriz. Dünyada işlenen ağır savaş suçları neredeyse hiçbir dönemde işlenmedi. O kadar evet. ağırlaştı ki bunlar. O kadar göz göre göre. Çünkü neden onu söyleyeyim bakın. 1950'lerde 60'larda bu kadar iyi diagnoz sistemi yoktu. Yani silahlı çatışmada düşman hedefine sivil düşman karışma ihtimali var. Hibrit durumla karşı karşıya kalınır diye tedirginlik vardı. Şimdi artık santimetre kareleri bile görebilen uydu sistemleri var, şeyler var. Yani oranın okul olduğu, renkli renkli boyanıp çocukların şeyinin olduğu, Minap okulu diye kapısında yazdığı ki Farsça bilen uzmanları var her yerde. O hedef bilerek, işaretlenerek vurulmuş. Ya, ki İsrail'deki çocukların da biliyorsunuz keskin nişancı şeyiyle. Kurşunuyla öldürülmeleri.
1: Canım şey Gazze'deki olayları.
0: Şey yani, İsrail diyorum pardon Gazze İsrail
1: yani,
0: yaptıkları. Evet.
1: Şey gibi bak şunu sen mi vuracaksın ben mi vuracaksın ya. Diye. Yani sanki dağda şey avlar gibi. Yani,
0: maalesef.
1: Ya, ayıp yani iğrenç bir şey konuşmaktan bir şey. İnsanlığından utanıyor insan böyle bir şey. Peki bir şey daha sorayım. Bu NATO zirvesinin İran'daki yenilgiden sonra toplanmasını nasıl değerlendiriyorsun? O da çok ilginç bir durum değil mi?
0: Ya aslında şöyle bir şey var.
1: Hayır, normalde önceden planlanmış bir toplantı da. Yani evet. ondan sonra bu zirvenin olmuş olmasını ve onun nasıl söyleyelim ruh halini nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi evet. İsmet Bey bizde de hani uluslararası basında da var bunlardan biraz böyle. Korkunç bir pro Amerikancılık, pro Atlantikçilik şeyi var ya. Onlar şimdi inanın Amerika kabullerine kadar yenilgiyi kabul etmiyorlar. Öyle değildir ya. Avrasyacılar kendileri propaganda yapıyor falan diyorlardı.
1: Trump'a inanıyorlardı.
0: Tabii. Yani,
1: biz yayınlarda en çok işte Trump böyle dedi. Peki Trump ayaküstü 9 yalan söylüyor yani. Niye ona inanıyorsun da diğerine inanmıyorsun?
0: Trump kendisi bile inanmıyordur kendisi muhtemelen. Ama yani bu insanlar ancak Amerika yenildikten sonra kabul ettiler. Şimdi o cephede şöyle bir şey oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Babanız dayak yedi. Ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Yani düşünün. Yani artık hani demek ki Amerika'nın bizi koruyacağı şey bitti. Ya da o şeydeki o İngiliz üslerinden kalkan uçakların şunların bunların Kıbrıs'taki onların vesilesiyle sürdürülebilirliğimiz bitti. Ya bu aslında yeni çözümler peşinde koşma. Ve teknolojik olarak üstünlüğü kaybettiklerini anladılar bak.
1: Evet.
0: Sahada bu galibiyetin bir anlamı var. Teknolojik olarak üstün taraf kazanır her zaman. Bunu kaybettiklerini anladılar. Aslında biraz savunma harcamalarındaki biraz şeyin nedeni de o. Bir panik havası var. Ve bu panik konuşulacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Panik konuşulacak. Tabii daha diplomatik dille. Öyle bizim anlattığımız dille evet. değil. Hani acil çözümler.
1: Gerçi Trump diyerek. Yapacağı konuşmada İran'ı mahvettik, onları şey yaptık diyebilir. Ama ben eminim NATO'nun diğer hiçbir ülkesinin buna inanacağını sanmıyorum. Tabii ben bu zirvede en çok merak ettiğim konulardan birisi de İtalya Başbakanı ile Trump karşılaşınca ne yapacaklar? Onu da çok merak ediyorum.
0: O konular çözülür. O konular
1: yok yok
0: konular
1: ben çözülür. Elbette çözülür de evet. Yani bu kadar yani alışık olmadığımız bir diplomatik dönemden geçiyoruz. Vallahi, ülkeler arası ilişkilerden
0: tabii
1: geçiyoruz.
0: Tabii Meloni söylemlerini bilmiyorum Meloni'nin biraz şey yapmam çok tasvip etmiyorum ama duygularını o kadar açık ve realist evet. gösteriyor ki o benim hoşuma gidiyor yani
1: evet.
0: hani biraz görsünler
1: mimikler yalan tabii, söylemiyor çünkü
0: bunu görsünler yani hani onları gözlemeyi de bilecek tabii Amerikan başkanı
1: evet evet hocam programımızın sonuna geldik.
0: Keyifli oldu.
1: Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu'ydu. Perşembe günü yani

0: sizlere perde arkasını aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkürler hocam.
1: İstirham ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi günlerde, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Devlet Başkanlarının uçakları peş peşe Ankara'ya inerken ABD Başkanı Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi. Trump'ın Beştepe'de resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşme başladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyük Husun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyor. Özgür Özel, Silivri'de 3 ayrı davada hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün adliyedeydi. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
2: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın batıdan yeni silah taleplerinin Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ancak Kiev'in gerekli iradeyi göstermemesi nedeniyle askeri operasyonların süreceğini ifade etti. Ayrıca Rus ordusunun güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi. 4 polis 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
3: Ekonomi.
1: Plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarında artış iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu. Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.554 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş.

0: Kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6310, çeyrek altın 10327, tam altın 41072, ata altın ise 42112 liradan işlem görüyor. Spor. Spor. 12 dev adam kayıpsız bitirdi. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında dün akşam İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Türkiye bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Milliler gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti. Süper Lig'in fikstür çekimi Perşembe günü yapılacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Rus sporcuları dışlayan Estonya Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi. Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı. 2027 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, Estonya'nın Rusya ve Belarus'tan sporculara katılım izni vermeyi reddetmesinin ardından Tallinn'den Granada'ya taşındı. Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'tan sporcuların bireysel tarafsız statüde yarışmalarına katılmalarına izin veriyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Temmuz 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dünyadan diyoruz ama tabii notların büyük bir kısmı Türkiye'den olacak. Başkent Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor ama bunun da ötesinde Amerikan başkanına ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar 2009'du yanlış hatırlamıyorsam Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinin ardından sancılı ilişkiler silsilesi diyelim, yılları diyelim. Donald Trump Ankara'ya geldi. Yaklaşık bir saattir tabii televizyonlardan takip ediyorsunuz. Havaalanında Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı. Beştepe'de ayrıca tabii resmi karşılama da öyle. Bugün ikili temaslar var. Trump'ın ilk yorumları yansıyor. Ardından tabii NATO zirvesi, akşam resepsiyon ve yarın da zirve oturumu biraz kısa tutuluyor. Tabii savunma sanayi bugün toplantısı, forumu vardı. Dün Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yaptı. Yüklü bir gündem var. Ben de elimdeki notları aktarmaya çalışacağım. Rusya Federasyonu yakından takip ediyor elbette. Çünkü NATO zirvesini Rusya ile savaşa çevirme çabaları olarak algılanıyor. Mesajlar var. Rusya'dan da açıklamalar var. Onları da aktaracağım. Tabii ki NATO zirvesiyle ilgili çizilen resmin perde arkasında ülkelerden gelen haberler var. Savunma sanayinin gazlanması, sivil ihtiyaçlarımız yerine tabii dünyayı nereye taşıyacak sorusunu elbette sormak gerekiyor. Elimden geldiğince notları aktaracağım. Aynı zamanda İran başkenti Tahran'daki milyonluk tarihe geçen cenaze töreni, Ayetullah Ali Hamenei, İran'ın rehberi, dini lideri, Kum kentine taşındı. Şiiler için kutsal bir kent. Orada da inanılmaz kalabalıklar var. Batı medyasında kimi yerlerde binlerce ifadelerini gördüm. Açıkçası ben hiç böyle binler görmedim. İran'dan da notları aktaracağım. Son gelişmeleri aktaracağım yine. ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşı 40 günlük sıcak aşamanın ardından şu an mola verilmiş durumda ama gerilimler de devam ediyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak tabii NATO gündemi var. Batı, kolektif Batı'nın savunma organizasyonu. Donald Trump'ın da bir açıklamaları bekleniyor. Başka yarın da devam edecek. Bugün programın son bölümünde Ankara'dan bir konuğum olacak. Zirveye akredite gazeteci, aynı zamanda harici medya grubunun yayın yönetmeni Tunç Akkoç'a bağlanacağız. Görüntülü istedik ama galiba tam olmuyor. Telefonla alacağız. O zirvede neler konuşuluyor, kulislerdeki bilgilerle bugünkü programı, Ankara zirvesini aktarmaya çalışacağım sizlere. Evet, başlamadan hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internetten de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Aynı zamanda Radyo Sputnik TR X hesabı canlı yayınlar, buralardan takip edebilirsiniz. Telegram kanalında da arkadaşlarım link paylaşıyorlar. Orada da canlı yayınları internetten takip edebilirsiniz. Bir de bittikten sonra kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, merak edenler neler olup bittiği NATO zirvesinde daha sonra kayıt linklerinden de dinleyebilirler diye belirtelim. Başlayalım Eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, büyük gün geldi çattı, günlerdir Türkiye'nin gündemini belirliyor NATO zirvesi bu kez bizim memleketimizde, başkent Ankara'da düzenleniyor. 32 üye ülke var NATO ittifakına. Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO kendini feshetmedi. Onun yerine 2000'li yıllarda 11 Eylül saldırıları, terörle mücadele, devlet dışı terörle mücadeleyi özel bir konu haline getirdiler ve bugün geldiğimiz noktada da NATO 3.0 konsepti üzerinden bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ama Türkiye için tabii önemli bir zirve. Batı ittifakında özellikle Avrupa kanadı, daha önce Trump öncesindeki Amerikan başkanları Joe Biden'la sıkıntılı ilişkiler, bazı başlıklarda anlaşmazlıklar olmuştu. Son dönemde tabii Ukrayna çatışmasıyla birlikte ve ona İran çatışmasının eklemlemesiyle birlikte Türkiye'nin yıldızı parladı. Savunma sanayi bakımından örnek gösteriliyor. Avrupa'yı Türkiye'nin savunması isteniyor. Neden biz Avrupa'yı savunacağız, orasını tam kestiremiyorum ama tabii bu konuda bu zirveden zirve bir dönüm noktası olacak şeklinde algılar var. Hep beraber takip edeceğiz, sonuçlarını göreceğiz. Türkiye için tabii dünyada NATO zirvesine ev sahipliği yaparak önemli bir reklam haline de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 NATO lideri, NATO üyesi ülkenin lideriyle de temasları var. Bugün Trump'la ayrıca aslında resmi devlet ziyareti değil, NATO zirvesi vesilesiyle Trump Türkiye'de ama tabii ikili ilişkiler de ayrıca ele alınıyor. Birazdan aktaracağım. Yarın tabii 8 Temmuz aile fotoğrafı çekimi resmi oturup kısa tutuluyor. Trump'ın ilgisi çok uzun süre ilgisini toplayamıyorlar. O yüzden kısa planlanmış ama savunma yatırımları, NATO'nun caydırıcılık ve savunma iddiaları, Avrupa Atlantik güvenliği ile ilgili, hegemonyası ile ilgili, Ukrayna'daki gelişmeler, Zelenski ve Ahmet El Şara ile Trump'ın ayrıca görüşmeleri de planlanmış durumda. Bugün tabii savunma sanayi forumu sabahtan oldu, birazdan aktaracağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, NATO Genel Sekreteri dün geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağırladığı Amerikan heyetleri vardı, büyükelçi, senatörler heyeti vardı. Ankara'nın hazır olduğuna dair zirveye dün Dışişleri Bakanı paylaşım da yaptı sosyal medyadan. Dünkü görüşme tabii sonrasında Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Beştepe'de basın toplantısı da yaptı. Türkiye'nin ne kadar kendileri için önemli bir ülke olduğunu tekrarladı. Savunma sanayini ne önem vermesini övdü. Aselsan bir örnek olarak gösterildi. Aynı zamanda tabii Türk şirketleri, sadece Aselsan değil başka şirketler var dedi. Avrupa'nın Amerika'ya bağımlılık yaşadığını ama artık %5 gayri safi yurt içi hasılanın savunma bütçelerini artırarak %5'e çıkartılmasının Amerika ile eşitlenme hedefinde olduğunu söyledi. Bu biraz çok da doğru değil aslında. Birazdan aktaracağım. Tam böyle %5 hedefi tutturulmuş değil. Onu belirtmek lazım. O da kademeli diye dile getiriyor. Tabii Rutte'nin takıntısı Ukrayna, Rus dünyasının bir parçası olan Ukrayna'yı Rusya'nın elinden kapmak için başlattıkları savaşta Ukrayna'nın tarih yazmaya devam ettiğini söyledi. Cepheden gelen haberler açıkçası pek de öyle bir şey işaret etmiyor ama Rutte bu şekilde ifade etti. Hürmüz Anlaşması'nı Trump'ın övdü. Trump tabii geçen hafta Rutte geçen hafta Washington'a gidip Trump'la görüşmüştü, sunumlar yapmıştı. Trump'a babacık demesiyle tanınıyor, espri yapmıştı bu konuda. Türkiye'de tabii NATO zirvesi öncesi gözaltılar, protestolar olmuştu. Onlar da soruldu. Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması örneğin soruldu. Geçiştirdi, herhangi bir şey de söylememiş. Sadece bir takım temel ilkeler, demokrasi, ifade özgürlüğü, gösteri özgürlüğü diye. Ankara'da tabii bu arada eleştirenler var Batı dünyasında ama ben Batı dünyasında da artık bu konuda çok büyük bir farklılık olduğu kanaatinde değil. Maalesef dünyanın gittiği yer genel olarak kötü, ekstradan Türkiye değil, bütün dünyada da bu demokratik hakları kullanma konusunda büyük bir erozyon yaşanıyor. Mark Rutte'nin bu konuda söyleyebileceği fazla bir şey yok. Zaten kendisi Amerika destekli bir NATO bürokratı, NATO Genel Sekreteri deyince çok cicili bicili bir şey anlaşılıyor ama öyle değil elbette. Neyse, tabii Türkiye açısından Trump'ın ziyareti önemli ama Beyaz Saray da dün ziyaret öncesi Trump'tan mesajlar geldi. Türkiye aşamasına, bugünkü aşamaya geçmeden önce Trump'ın dün akşam saatlerinde yola çıkmadan önce yaptığı açıklamaları da aktarmak istiyorum. Rusya-Ukrayna çünkü zirvede konu olacak ve Trump Putin'in baskı hissettiğini iddia etti. bitirmek istiyor, Ukrayna'da bitirmek istiyor dedi. Doğru olabilir, bu hep söyleniyor zaten. Çok yeni bir şey söylemedi. Trump Ukrayna krizine el atma konusunda Putin'le telefon görüşmeleri olmuştu, aktarmıştım ben size. NATO'da bu konuyu konuşacağız dedi, çözüm olabilir dedi. İHA'larla ilgili işte büyülenmiş öldürme makinaları gibi herkes dronları konuşuyor. Drone teknolojisini kim ne kadar iyi takip ediyor ondan emin değilim. Ukrayna çatışmasını da pek iyi takip etmiyor dünya. Çünkü herkes Batı medyasından kopyala yapıştır haberler yaptıkları için çok da bilgili olduklarını düşünmüyorum. Ama Trump muhtemelen işte Fox News'tan falan filan takip ediyordur. Neyse, İran konusunda da açıklama yaptı. Öyle de böyle de kazanacağız dedi. Paraları yok, para vermedik onlara. Hürmüz için para makinası. Daha önce kimse ismini, yani Hürmüz Boğaz'ın ismini tabii herkes biliyor ama Trump belki de ilk kez duymuş olabilir. Böyle laflar etti. Tabii Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından da yola çıkmadan önce Ankara'ya 350 milyar dolarlık bir ek bütçe istedi. Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü olmamıştı. 250. yıl dönümü 4 Temmuz'da kutlandı Amerika'nın biliyorsunuz. Kongre toplandığında, yani tatil dönüşü ilk iş olarak ek bütçe, Amerika'yı koru yasası, Savaş Bakanlığı'nın. Gördüğünüz gibi bütün dünyada korkunç bir militarizm. Üstelik bu çok süslü püslü cümlelerle yansıtılıyor. Elbette ülkeler kendilerini savunacaklar, savunma sanayilerini geliştirecekler ama biz de sıradan sivil insanlar olarak bunların hangi amaçlarla yapılmakta olduğunu, yani bizi bekleyen, evlatlarımızı bekleyen çatışmaları sorgulama hakkımız tabii olmalı. Ne de olsa İkinci Dünya Savaşı insanlık için çok büyük dramlar yarattı. Tarihten ders almak için tarihi hep hatırlamak gerekiyor. Hatırlamadan öyle süslü laflar çok hayırlı değil. Kanımca savaşı yaşayanlar çok iyi biliyorlar ama kuşaklar öldükçe, kuşaklar yitip gittikçe ders kitaplarından ya da belki hiç öğretmiyorlar. insanlık tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamaya çok teşne oluyor diye düşünüyorum maalesef. Evet, dönelim konumuza. Trump ardından Maryland'daki Joint Base Andrews üssünden, havaalanından Katar'dan hediye edilmiş uçakla Ankara'ya hareket etti. 17 yıl sonra ilk ziyaret bu. NATO zirvesi vesilesiyle de bir devlet ziyareti, Anıtkabir'e ziyaret teması konuşuldu. Ben yanlış görmediysem Genelkurmay Başkanı Amerika'nın Anıtkabir'e gitmiş ama yani emin değilim doğruluğundan, onu şart düşerek belirteyim. 2009 senesinde Barack Obama gelmişti. Tabii Trump'ın Anıtkabir'i ziyaret etmemesi eleştiriliyor. Fakat devlet protokolünde benim bildiğim kadarıyla NATO zirveleri böyle bir gereklilik içermiyor. Yani Türkiye'ye devlet ziyareti yapıyor olsa mutlaka Anıtkabir'i ziyaret etmesi beklenirdi. Ama bu konuda eleştiriler var elbette. İşte 500 milyon dolarlık uçakla ilk Trump uçuşunu yaptı. Hatta havadan yani Amerikan Başkanı'nın uçağının uçuş siteleri tarafından nerede diye bakıldığını da gördük. Katar Emiri El Sani geçen sene hediye etmişti. Amerika'da da bayağı bir tartışma kopmuştu. Air Force One, yani Amerikan başkanlarının kullandığı filoya ilave edilmesi, 747-8 model uçak bu uçak. Bugün öğle saatlerinde saat 3 gibi 3'e doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ı Ankara'da havalimanında resmi törenle karşıladı. Aslında tabii böyle bir zorunluluk da yok ama jest yaptığını anlıyoruz. Ve ardından da işte pistte görüntüler, ardından Beştepe'ye geçildi. Beştepe'de de tabii ikili görüşme öncesi resmi tören yapıldı. Asıl resmi tören orada. Trump'ın canavar lakabını taşıyan zırhlı aracı süvari birliklerinin eşliğinde karşıladı. İşte yerel kıyafeti, bayağı renkli televizyonlardan bakanlarınız görmüştür. Aracının kapısında karşıladı. Merhaba asker diye de Türk askerlerini selamladı. 21 pare tabii top atışı resmi karşılamada, milli marşların çalınması vesaire. Ve ilk açıklamalar ikili görüşme için basına açık bölümde. Trump'ın tabii beklendiği üzere, ben de size haftalardır söylüyorum, Trump'ın hatta Türk Cumhurbaşkanı aradı onun için gelmeyi kabul ettim demesinden önce size büyük olasılıkla Avrupalılar olsa gelmeyecek ama Cumhurbaşkanı davet ederse gelebilir demiştim. Hakikaten öyle oldu. Çok iyi kimyamız var dedi ilk açıklamalarında. Teşekkür etti Erdoğan'a. Bayağı bir övgüler. Havalimanını ve yolları, tabii bütün her yer Ankaralılar bu sayede NATO zirvesi ve Trump'ın ziyareti sayesinde anladığım kadarıyla çiçek gibi olmuş Ankara. Yepyeni yollara, tabii bundan şikayet edenler var. Neden normal zamanlarda bu olmuyor da böyle ziyaretler nedeniyle oluyor diye bunu dile getirenler var. Neyse, Trump'la bir kimyamız çok iyi, çok özel ilişkimiz var. Askeri açıdan Türkiye çok güçlendi. Ticaret konuşacağız. İran'dan da bahsedeceğiz. Askeri güçlerini çökerttiğimiz ve nükleer silah sahip olmayacak olan İran'da konuşacağız gibi cümleleri var. Trump tabii biraz Rahip Brunson anımsatması yapmış. O Türkiye ile ilgili konularda sık sık huyu biraz dile getiriyor. İlk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefonla hapisten çıkardığını söylediği travmatik bir olay diyor Trump. Uzun bir hapis cezası vardı. Masum olduğunu düşünüyordum. İlerleme olmadı. Sonra ben bir aradım. Benim sözümü dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Tabii herkesin gözü meşhur Amerikan F-35 programı. Burada tabii Batı'da Rusya karşıtları Türkiye'nin S-400 sistemleri almasının F-35'lerin verilmesine teşkil eden engelini, ki doğru öyle. Fakat Trump bunu çok da dert edilmiyor galiba. Çünkü Rus füze savunma sistemleri hakkında endişeler var. Siz de sahip misiniz bu endişelere diye sorulunca hiçbir şekilde hiçbir şey hakkında endişem yok diye bir yanıt vermiş. Bu ilginç bir ifade tabii ki. Muhtemelen Amerika'daki demokratlar ve Trump karşıtları köpürecekler. Çünkü temel olarak S-400'leri var Türkiye'nin, o yüzden F-35'ler olmaz diye. Tabii bu konuda yasalar da çıkartıldı aslına bakarsanız. F-35'lerle ilgili soru üzerine kararı vereceğiz. Çok iyi ilişkimiz var. Yani neden yapmayalım diye düşünenler var dedi. Harika bir uçak. Açık ara en iyi uçak. Kesinlikle değerlendireceğiz. Tabii burada Kongre atlanabilecek mi? Kaan uçaklarının, yerli milli Kaan uçaklarının motorları tabii Amerika'dan. Onlarla ilgili beklentiler var. Şimdilik benim görebildiğim devam ediyor tabii ki. Daha henüz düşen haberlerden görebildiğim kadarıyla bunlar var. Bir de Trump'ın sanıyorum Avrupalıları beklendiği gibi kalaylaması, yani Cumhurbaşkanı, ben bunu da söylemiştim size, büyük olasılıkla Türkiye'yi övecek ama Avrupalı müttefikleri dair kim bilir neler söyleyecek diye artık o yarına kaldı ya da yayın bitmeden konuşurken dikkatimi çekerse aktarırım ama Keir Starmer başta olmak üzere Macron, Meloni zaten geçtiğimiz bir ay içerisinde Trump'la hepsi papaz oldular. O yüzden enteresan bir NATO zirvesi olacak. Yarınki bakalım Trump ne yapacak göreceğiz. Şimdi bu tabii ziyaret öncesi New York Times gazetesi F-35 programını Trump'ın ilerletmeye hazırlanacağını 4 üst düzey isme dayanarak açıkça yazdı. Tabii kongre ve yasal kısıtlamalar var. Bunlar nasıl aşılacak? Onu henüz bilmiyoruz. Zamanlamayı bilmiyoruz. Ama tabii bu beklenti bu yönde, öyle anlaşılıyor. Erdoğan'ın da beklentisi böyle gibi gözüküyor. Son dakika, bir de ben dün aktarmıştım size. Netanyahu ayrıca Axios web sitesine, haber sitesine İsrail Başbakanı açıkça söylemiş. Trump'la yakın zamanda bir telefon görüşmesi yaptı Netanyahu. Hamane'in cenazesinden sonra Amerika'ya gitmesi bekleniyor Trump'la görüşmek üzere. Bir de Türkiye gündemi var. Yunanistan'la ortak tatbikat başlattı İsrail, biliyorsunuz. Trump'tan Erdoğan'ı dizginlemesini istediği yolunda iddialar yansıdı. Axios'a İsrail karşıtı söylemlerinden şikayet etmiş telefon konuşmasında. Ayrıca hava kuvvetleri, yani F-35'ler verilmesi ve jet motorları verilmesine karşı çıkmış Netanyahu. Çünkü tabii İsrail'in hava üstünlüğünün azalacağını düşünüyor. Öyle bir fikri var en azından. Evet, göreceğiz tabii ne olacağını. Türk Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun bu çıkışı ile ilgili haberlerin ardından tabii kasıtlı eleştirilerin kasıtlı çarpıtıldığı yolunda, son günlerde yoğunlaşan bir dezenformasyon kampanyası olduğu yolunda açıklamalar yaptı. Dışişleri açıklamasında Netanyahu ve suç ortakları kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmak ve sistematik bir program propaganda faaliyetleriyle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorlar. İşte Gazze'deki soykırım, istikrarsızlaştırıcı bölge politikalarından başka yere çekmeye çalışıyorlar diye. Hakikaten böyle bir kampanyada oldu. Amerikalı senatörler, milletvekilleri daha İsrail lobisine yakın bir takım işte insan hakları tırnak içinde demokrasi gerekçesiyle sanki Batılılar çok umurlarındaymış gibi böyle şeyleri tekrarladılar kampanyayı. Evet. Bunun dışında tabii NATO zirvesi önemli. Mark Rutte dünkü basın toplantısının dışında bu sabah NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. Orada paneller de yapılıyor. Tek dertleri militarizasyon efendim. Savunma sanayi konusunda NATO Genel Sekreteri Transatlantik Hattı'nın bir sanayi devrimine ihtiyacı olduğunu, makinaların uğultusu kükremeye dönüşmeli sözleriyle çarpıcı bir biçimde dile getirdi. 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine çıkarma taahhüdünü hatırlattı. Şirketlerin milyarlarca dolar değerinde yeni anlaşmalara imza atması bu savunma sanayi forumunda hakikaten bekleniyor. Tabi bunlar taahhütler. Bunların gerçekleşmesi var. Rutte çok tutkulu konuştu. Tek bir ülke talepleri karşılayamaz. Silah depolarını yeniden inşa etmek, rakipleri geride bırakmak amacıyla NATO engine motor demek. Yeni bir transatlantik üretim girişimi başlatıyoruz. Sınır ötesi işbirliği, efendim bir ön kapı sanayi için Front Door NATO adlı bir portal kuruyorlar. Efendim Rusya tabii en büyük takıntısı, öfkeyle değil ortak güvenlik için 4 milyon top mermisi üretmesi, Abrams tankları, efendim Atakam sistemleri Avrupa'da üretilecek. Abrams tankları çöllerde çok işe yarıyor ama Ukrayna sahasında balça çamura saplanmıştı aslında hemen. Yani aslında bu çatışmayı takip etmediği için insanlar Batı'nın bugüne kadar ya da 2020'ye kadar böyle çok hepimizin wow patriotlar, wow leopard tankları dediğimiz bütün o savunma sanayinin ürünleri Ukrayna sahasında gerçekten çok büyük zorluklar yaşadılar. Kimse çok fazla tartışmıyor tabii ki bunları. cephe altında fazla takip etmedikleri için aslında Mark Rutte haklı, bir savunma sanayi devrimine ihtiyaçları var. Çünkü ellerindeki savunma silahlarında bir takım sıkıntılar var. Pratikte gözüküyor aslında. Şimdi drone savaşına çeviriyorlar ama orada da teknoloji durmuyor. Maalesef insanlık tarihi biraz böyle ilerliyor. Sivil teknolojiden önce askeri sanayi, yani uçakları da askeri açıdan askeri hedeflerle üretiyorlar. Sonra sivil, insanlık aklı başına gelince birbirini yok ettikten sonra bu işleri sivil kullanımlara yöneltiyor. Maalesef dünyada tarih böyle bir tekerrür ediyormuş gibi hisse kapılıyoruz. Üzücü tabii ki. Evet, Mark Rutte tabii işte bir takım çok amaçlı stratejik askeri nakliye uçakları, A400M stratejik hava taşıma filosu, efendim Airbus'tan, yani aslında bir takım uçak sanayi ve otomotiv şirketlerini tabii savunma sanayine sevk etmelerinin örneklerini verdi. Airbus üretiminin çok amaç tanker nakliye uçağı filosuna uçak ekleyeceği, üyelerin bunlardan alacağı, Saab üretimi, Global Eye gözetleme uçakları, efendim Northrop Grumman üretimi, MQ-4C Triton, bu Yemen'deki Husilerin sinek gibi avladığı sistemleri söylüyor. Bunları da aktardı. Tabii bunları küçümsemek için ben böyle söylemiyorum. Küçümsememek gerekiyor. Hakikaten Batı'nın 20. yüzyıldaki karanlık Hitler Nazizmi ve Almanya'sının karanlık tarihini tamamen unutup Ukrayna üzerinden hızla militarizme kaydığı bir dönemde Mark Rutte'nin dediklerini hafife almamak gerekiyor. Hepimizi çok karanlık bir geleceğin beklediğini bizatihi Rutte'nin açıklamalarından anlamak mümkün. Maalesef durum böyle. Evet, ama müttefikler arası durum o kadar da parlak mı soruları? Tabii zirve bitince belki daha çok tartışılacak, daha çok veri olacak. Ama şimdiden benim de günlerdir söylediğim size, CNN televizyonu örneğin Amerikalı yetkililerin NATO zirvesinin öyle çok da sorunsuz geçmeyeceğini düşündüklerini aktarıyor. Amerikalı yetkililer özellikle Trump'ın Avrupa kanadına öfke dolu, özellikle İran savaşı Hürmüz'e yardıma gelmediler söylemini sürekli tekrarlıyor. Üstlerini bazıları kapattı, İtalya'sı, İspanya'sı vesaire. Rutte Beyaz Saray'a biraz onun için gitmişti ama CNN'e göre Rutte'nin Beyaz Saray ziyareti anlaşmazlığı gidermeye de pek de yetmiş gözükmüyor. Dolayısıyla Trump ne yapacak kimse emin değil. Aslında normal, hiç kimsenin çok emin olmamasında fayda var. Brüksel'deki kaynaklar NATO zirvesinde Rusya ile askeri çatışmayı Trump'a bir iş projesi. Tabii Trump'a böyle hani insanlık idealleriyle bağlantılı bir şey sunsanız çok da işe yaramayabilir. O yüzden daha iş odaklı, iş projesi olarak, savaş pazarlaması olarak sunacakları anlaşılıyor. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı, askeri yardım Ukrayna'ya 140 milyar euro. Yani Ukrayna'ya inanılmaz paralar gömdüler. Savaşta kaybediyorlar burada. Onu belirtmek gerekiyor. Rusya'ya salladıkları dronların etkisini çok abartıyorlar. Daha beterlerine katlanmış bir halktan bahsediyoruz İkinci Dünya Savaşı'nda, neyse. Ama temelde tabii Rusya ile çatışma, hani Türkiye düşünsenize, kuzey komşusu, ticaret yapıyor, enerji ilişkileri var ve bir anda Rus karşıtı olacak. Ya da İran aynı şekilde doğu komşusu, Müslümanlık birleştiriyor ama İran karşıtı olacak falan. Ülkelerin komşularıyla ilişkilerini kötüleştiren bir takım iş girişimleri son tahlilde acaba hangi torunlarımızın, çocuklarımızın ne kadar işine yarayacak sorusunu elbette sormak gerekiyor. Neyse ki tabii böyle iş projeleri yapıyorlar ama harcamaları yeterince de bir türlü arttıramıyorlar. Trump'ın %5 hedefi biraz Amerika'nın üzerinden yükü Avrupa'ya atmak. Avrupalılar yüzyıllarca bütün dünyayı sömürdüler, sermaye biriktirdiler. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pası yeni hegemon Amerika'ya attılar. Oh, sosyal güvenlik toplumları yarattılar. Keyifler keka, artık o dönem bitti. Hegemonya, üretim başka yerlere, Asya'ya taşınıyor. Dolayısıyla kaynaklara erişmek için ne gerekiyor? Savaş gerekiyor, çatışma gerekiyor, para gerekiyor. Amerika'da diyor ki bütün paralar bizden çıkmaz, sizde pamuk eller cebe. Peki öyle oluyor mu? Tabii bu bir takım uzmanların konuşmaları var. Almanya, İskandinav ülkeleri, onlar daha zengin. Doğu Avrupa, onlar küçük zaten. Ek kaynak

Sanchez sosyalist değil tabii, sosyal demokrat bir lider, Trump'la da kapıştı. Ankara zirvesi öncesi İspanya Başbakanlığı kaynakları fısıldamışlar. Tutum değişikliği yok. %5'e çıkarmayacağız. Refah devletinin güçlendirilmesi ve kamu maliyesinin sağlığına kavuşturulmasıyla uyumlu hareket edeceğiz. Yok öyle %5 diyor. İspanya'nın bütün bunlardan İspanyol halkının ne gibi bir çıkarı var Ukrayna'daki çatışmalar? Hakikaten çok manasız açıkçası. Tabii bir yandan da herkesi yatıştırmak için İspanyolların 2018'den beri savunma yatırımlarını 3 kat attırdıkları, NATO kabiliyetlerine uyum sağladıkları, işte barışı koruma görevlerinde görev aldıkları, Ukrayna'ya 3.7 milyar euro kaynak ayırdıkları, askerlerini eğittikleri, Doğu kanadında asker konuşlandırdık, deniz kuvvetlerine katıldıkları vesaire, hani biz çok katkı yapıyoruz demeye getiriyorlar. Tabii Rusya'yı tehdit görüyorlarmış. İspanyolların Rusya'dan nasıl bir tehdit algısı var çözemedim. Pedro Sanchez deyince tabii Gazze'de aldığı tavır nedeniyle Türk halkı da çok seviyor kendisini, ama ilkesel mi bu tavır, savaş karşıtlığı? Pek de öyle değil elbette. Bir de iddiası var İspanyol kaynaklarının, %5 vaat edenler bu hedefi başaramayacaklar diyorlar. Olur olur, göreceğiz. Sanchez'in bu arada eşinin Ankara'ya gelmesine izin verilmedi, yolsuzluk davası vardı hakkında. Mahkeme Türkiye AB üyesi değil diyerek eşine izin vermemiş. İtalya tabii zirve sırasında ilginç olacak, çünkü Giorgia Meloni'nin en son G7 zirvesinde Haziran ortasında kendisine fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyleyince papaz olmuştu Trump. Meloni ile karşılıklı laflar edildi ve en son ben İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin provokatif Trump açıklamalarına artık yanıt vermeyecekleri ifadesini gördüm. Kendi adına konuşuyor. Sosyal medyada provokasyon yapmayı seven bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya izliyor. Meloni ile Trump yan yana durmayacak gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz. Dün de sosyal medyasından Meloni'yi acayip laflar etmişti. Sadece o da değil, Macron'a laflar etmişti. Dolayısıyla Avrupalılarla ilişkileri, Starmer'la ilişkisi. Starmer istifasını vermeden Trump'a açıklamıştı. İlginç başlıklar olacak. Yani Türkiye'ye övgü, Avrupalılara artık hangi tırnak içinde sövgüler, göreceğiz. Evet, Avrupalılar ne yapsalar Trump'a kendilerini beğendiremiyorlar tabii ki. Financial Times gazetesine göre Almanya yeniden silahlanmaya 800 milyar euro ayıracak borçlanma yoluyla. Tabii tartışmalar var, Avrupa içerisinde itiraz edenler var. 11.6 milyar euro sadece Ukrayna'ya verecekler savaşı devam ettirmek için. Her sene veriyorlar, geçen sene de benim bildiğim veriyorlar. Borçlanmanın tümü savunma harcamalarına gidecek. Ukrayna'ya yeni paralar ayırıyorlar. Daha geçen aralıkta 90 milyar euro kredi verdiler. Paraları yutuyor Ukrayna. Hala tekrar vermeye devam ediyorlar tabii. 140 milyar euro değerinde yardım açıklanması. Handelsblatt gazetesinin haberi bu. Ama tabii Zelenski Ankara'ya geldi. O da savunma sanayi toplantısında konuştu. Birazdan aktaracağım. Ama zirvede bir konuşma yapmıyor. Zaten niye yapsın? Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil. Onu da savunma sanayi toplantısında, forumunda konuşturmuşlar. Aslında zirvede biraz kenara itilmiş gözüküyor. Yarın tabii Trump'la görüşmesi var. Aynı zamanda içeride sıkıntılar var. Polonya banderizmi, yani Nazi işbirlikçilerini ödüllendirdiği, onurlandırdığı için Zelenski çok öfkeli. Polonya'da sokaklarda protesto gösterileri var. UPA, bir Ukrayna birliğine, Polonyalıların katilleri bunlar, ismi verildi. Dolayısıyla liberal Donald Tusk tarihi gömmeye çalışırken Polonya'da isyan hali giderek belirginleşiyor. Slovakya, Macaristan, Çekya, onlar biraz rahatsızlar elbette. Gerçi bu bir şey değiştiriyor mu diyeceksiniz. Değiştirmiyor tabii ki. Zelenski daha geçen hafta bütün inisiyatif elimizde, Rusya'yı vuruyoruz diyordu. Ne işe yaradığı belirsiz bir biçimde. Elbette problem yaratıyor Rusya'ya, kabul ediyoruz bunu. Ama yani ben de oradayken tanıklık ettim Haziran başında, ama abarttıkları kadar mı? Bence değil. Pek çok gidip gelen insan söylüyor. Zelenski tabii Batı medyası NATO zirvesi öncesi çok büyük askeri üstünlük elde etmiş gibi bir tablo çizdi. Durum pek öyle değil doğrusu. Ankara'da savunma sanayi forumunda konuşmadan önce tabii nükleer silah

verin bize demiş. Ne gerek var? Madem yeniyorlarsa nükleer silah. Bu arada eski nükleer silahları verdik, hani elimizden aldılar demiş, ama o zamanlar Ukrayna diye bir devlet yoktu. Ukrayna ilk defa tarih sahnesinde 1991'de çıktı. Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı tabii ki. Nükleer silahlar da Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlarıydı. Hatırlatmak lazım. Ankara'daki toplantıda ayda 30 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti. Tamamen uyduruyor. Yani mutlaka Rus askeri öldürüyorlar ama 30 bin olmadığından eminim cepheyi takip ettiğim için. İşte ama füze savunması çok eksik. En son Kiev çok fena vuruldu. Patriot füzeleri patır patır düştü. Yani açıkçası kendileri bile kabullendiler. Dolayısıyla para lazım bize, füze lazım, hatta nükleer silah lazım diyor Zelenski. Polonya ile tabii bu arada neler olacak onu tam kestiremiyorum. Polonya'da skandal ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius baskı kurunca Polonyalılar bunca kriz yaşadıkları son dönemde Ukrayna'ya gizlice Amerikan Patriot sistemlerini devredivermişler. Parlamentoya haber vermemişler. Yani anayasa gereği haber vermeleri gerekiyor. Örtülü bir biçimde vermişler. Şimdi sıkıntılı nokta şu burada, daha kısa süre önce Daily Telegraph gazetesi Rusya Polonya'ya saldıracak diye bir haber geçmişti. Demek ki saldırı maldırı beklemiyorlar. Ellerindeki patriotları verdiklerine göre uyduruyorlar yani. Ama bununla gündem yaratıyorlar ve tabii ki algı yaratıyorlar. Amerikalılar bu arada patriotları Ukrayna'ya verdiklerinde ellerinde patriot kalmıyor. Amerika'dan yeni patriot sistemi istiyorlar. Peki alabiliyorlar mı? Hayır, çünkü sıkıntı var. Yetiştiremiyor. Dolayısıyla Polonya siyaseti kaynar kazan. İtirazlar yükseliyor. Nasıl verirsiniz bu sistemleri, bizde kalmadı diye bağırınıyorlar. Nasıl olur vazgeçersiniz diye. Ayrıca Amerika'ya sormuşlar mı? Bence sormuşlardır. Almanlar, Amerikalılar zaten söylemiştir bunları. Üstelik de yani son hakikaten Kiev çok ağır askeri sınai tesisler vuruldu. Ben patriotların patır patır düştüğü videolar izledim. Patriotlar bir de ellerindeki patriotların isabet oranıyla ilgili, yani hiç vurmuyorlar demeyeyim ama büyük tartışmalar var elbette. Evet, bu arada Finlandiya Sovyetler Birliği olmasa Finlandiya diye bir ülke olur muydu? Vladimir Lenin olmasa olur muydu? Emin değilim ama şu anda bir eşcinsel cumhurbaşkanı var. Çok aktif bir cumhurbaşkanı. Rusya'nın derinliklerinin daha sert bir biçimde vurulmasını istiyor. Doğrudan Rusya'ya savaş da açmıyorlar ama bir yandan da düşünebiliyor musunuz? Komşu ülke İran'ın derinliklerini vuralım diyen bir cumhurbaşkanınız var. Gerçekten enteresan bir tablo. Bu da Rusya liderini müzakereye oturtmak içinmiş. Rusya'nın derinliklerini vururlarsa Putin müzakereye oturacakmış. Tümüyle uyduruyorlar tabii ki. Bütün bunlar olurken tabii henüz Macron gelmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, o Suriye'ye gitti. Şam'da, hatta hala orada Ahmed el-Şara yeni Suriye'nin lideriyle birlikte ikili ilişkiler, yatırım alanları, mutabakat sapıtları imzaladılar. İşte Fransa yeniden Suriye'de etkisini Lübnan'daki gibi arttırmaya çalışıyor. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Çünkü yavaş yavaş liderlerin hepsinin gelmesi lazım. Herhalde Suriye'den geçecek. Airbus'a 8 uçak sipariş ediyormuş. Suriyeliler de parayı nereden bulacaklar bilmiyorum tabii ki. Tamamen Fransa'yı o sürece monte etmeye çalışıyor Macron. Bu arada otelin yakınlarında patlama, bir dizi patlama gerçekleşmiş. En az 3 ölü, 4 polis, 18 kişi de yaralanmış. Yani Macron el-Şara ile görüşmeye giderken olmuş, duymamış patlamaları. Görüntüler yayınlanıyordu, onu da aktarmış olayım. Şimdi bütün bu NATO görüntüsü Rusya tabii ki yakından takip ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Ukrayna'nın hem savunma hem taarruz amaçlı bir yeni silah türleri talep ettiğini belirtiyor. Ama bu durum özel harekatın hedeflerine ulaşmasına hiçbir şekilde engel teşkil etmez diyor. Yine de tabii Rusya bu işi siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyor. Her zaman bunu belirtiyoruz. Tabii iyi niyet göstermesi lazım Kiev yönetiminin. Her zaman iyi niyet gösterirse barışçı rotaya girme fırsatı var. Rusya devlet başkanı bunu sürekli olarak tekrarlıyor. Tabii ki barışçı çözümle ilgilenmeleri gerekiyor diyor. En son Konstantinovka
şu an sadece temizlik operasyonları var. Kontrol Rusya birlikleri tarafından sağlanmış durumda. Bunun taktiksel ve stratejik açıdan önemli bir adım olduğunu söylüyor Peskov. Ve güvenlik ve tampon bölge, yani Rusya kendini koruyabilmek için orada bir tampon bölge. Sumy'da da ilerlemeler var. Harkov'da da var bu arada cephe hattında. Bunların tampon bölge için yapıldığını söylemiş. NATO zirvesi öncesi Avrupa kanadından özellikle çok çatışmacı söylemler olduğunu söylüyor. Yani bunlar tabii hangi belgelere nasıl yansıyacak bunlar, bu açıklamalar, onu göreceğiz zirve marjında. Kuşkusuz tüm haberleri Ankara'dan gelen dikkatle takip edeceğiz demiş Dmitri Peskov. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile iletişim kanallarında açık tuttuklarını, hani eğer tercih ederse Amerika barışçı bir kalkınma rotasına ilişkileri sokmayı, Rusya'nın buna hazır olduğunu da tekrarlamış Dmitri Peskov. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un da açıklamaları var. ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu takip edeceğiz vurgusu yapıyor. Ankara 3 uzlaşması anlayışı, tabii en son Marco Rubio onlar sadece teklifti demişti. Putin de o teklifi Amerikan tarafının yaptığını ifşa etmişti sonunda. Muhtemelen Donbas'tan çekilmeyle bağlantılı addediliyor ama artık Ankara 3 ruhunun çok da işlemediğini Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil dile getirmişlerdi. Ryabkov, NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz. Amerikan tarafının nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz. Şimdilik soru işareti var demiş. Sergey Lavrov'un da açıklamaları var. O da diyor ki NATO askeri ittifak olarak silahlanma yarışına girişti ve bu yenilgileriyle sonuçlanacak. Avrupa ekonomilerinin kötü durumunu gizlemek imkansız. Şimdi de silah üretimine para akıtıyorlar. Birileri Rusya ile doğrudan savaş başlatmak istiyor. Oysa Rusya ile savaş halinde olmadıklarını da söylüyorlar. Avrupa elitleri Ukrayna'nın Rusya'yı zayıflatma görevini kendileri adına yapmasını istediklerini de açıkça söylüyorlar. Hakikaten söylüyorlar bu arada. Bir de Konstantinovka'da olup bitenler, ben size günlerdir aktarıyorum. Lavrov bu arada Afrika turunda, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'yla basın toplantısında bu açıklamaları yapıyor. Rusya tarafının Ukrayna'ya Konstantinovka'da ölülerini teslim etmeyi önerdiği, insani ara önerdiğini ama Zelenski'nin reddettiğini aktarmıştım ben size. Onu yorumlamış Lavrov ve diyor ki bence en iyi yanıt ordumuzun Ukrayna tarafına Konstantinovka'ya gelip ölen Ukrayna askerlerinin cenazelerini almaları için yaptığı davettir. Bunu reddettiler. Böylelikle ne canlı ne de ölü Ukraynalılara ihtiyaçları olmadığını bir kez daha ortaya koymuş oldular demiş. Gerçekten hüzünlü tabii ki, insanlar kaybettikleri askerlerini, evlatlarını neden geri almayan bir yönetimi desteklesinler. Evet, tabii en son birkaç günde Ukrayna'dan büyük drone saldırıları oldu Rusya'ya. Zarara da hasara da yol açtı ve Rusya Federasyonu'nun da Ukrayna'ya saldırıları olduğu 5-6 Temmuz gecesi örneğin. Yalnız tabii bu diyorum ya, sahadaki gelişmeleri, savaş teknolojisini de, çünkü yani çok uzmanı olmasanız bile önünüze bir resim sunuyor, takip etmeyi sağlıyor. Örneğin 625 uzun menzilli taarruz İHA'sıyla, Avrupa tabii desteğiyle üretiliyor bunlar, Rusya'ya saldırıyor Ukrayna. Bunların 613'ü vuruluyor. Bayağı bir başarılı hava savunması. 625'te 613. Hani Türkiye'de çok hava savunması sistemleri tartışılıyor, o açıdan söylüyorum. İyi bir hava savunmasına sahip olmak kilit önemde, yoksa 625'in yarısı da hedefini bulabilir. Ama 625'te 613 başarılı bir oran gibime geliyor. Her yerde var. Leningrad bölgesi, Bryansk, Belgorod, Yaroslav, Kaluga, Kursk bu arada. Ve tabii ki onun üzerine Rusya Kiev'de askeri sanayi tesisleri vurdu. Tek tek fabrikaların isimlerini yayınladılar. Kiev yakınlarında Vishnovoye çok tartışıldı patlamalar yüzünden, görüntüler yüzünden. Burası bir eski bir imalat fabrikası. 2022'de vurulduktan sonra yeniden inşa ediliyor ve içine devasa bir mühimmat depolama alanı yapıyorlar ve
Ukrayna Telegram kanallarına göre depoların arasında, depolama alanında parça tesirli bombalar ve biraz zenginleştirilmiş değil, yoksunlaştırılmış uranyum 238 çekirdekli mermileri depoluyorlar. Dolayısıyla isabet aldığında arka arkaya patlamalar ve havayı da insanlara evde kalın demişler. Uranyum çekirdekli mermiler nedeniyle 5 cadde tahrip oluyor. Yani Rusya'nın vuruş gücü mutlaka İskenderler, Zirkonlar, bunlar önemli füze sistemleri, ama bir de vurdukları yerde bir mühimmat, uranyum mermileri, çekirdekli mermiler dahil mühimmat olması etkisini arttırıyor tabii ki. Dün gece de Kiev Oblast'ında İngiliz yapımı deniz insansız hava araçlarının üretildiği Kuznia'na Rybalskom fabrikasını vurdu Ruslar. Orada yangın çıkmış anladığım kadarıyla. Ve tabii Ukrayna'nın içinde de hava savunmasındaki bu zafiyetler büyük tartışmalara yol açıyor. Peki Ukraynalılar ne vuruyorlar? En son Belgorod bölgesinde bir yolcu otobüsünü vurmuşlar. İkisi çocuk, 6 kişi yaralamışlar. Askeri olarak bir şey elde etmek bakımından çok da faydalı değil. Kursk nükleer santraline de saldırı, soğutma kulesine isabet etmiş. Tehlikeli tabii ki bütün bunlar. Bir de Ukrayna'dan bir Ukrayna asıllı bir iş adamı Vadim Yermolayev Monako'da suikast girişiminin hedefi olmuştu. O suikastı gerçekleştiren zanlı Anastasia Berezovskaya Kiev'e geri dönmüş ve Ukrayna istihbaratının bir subayı tarafından infaz edilmiş. İşler karışıyor. Avrupa'nın ortasında suikastlar düzenleniyor. Sonra suikast düzenleyen öldürülüyor. Evet, bayağı bir enteresan gelişmeler. Çok detayına giremeyeceğim bunun efendim bugün. Dünya siyasetine artık mal olan bir not tabii FIFA skandalı. Yeşil sahalarda ilahi adalet, belki izleyenleriniz olmuştur. Trump Amerikan milli takımının oyuncusunun aldığı kırmızı kartı, Folarin Belagua'nın kırmızı kartını öteletmişti. Amerikalılar Belçika itiraz etti buna. FIFA itirazı reddetti ama sonunda ne oldu? ABD'yi 4-1 mağlup ettiler. Çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacaklarmış. Trump bu arada süreci etkilediğini doğruladı. Infantino ile konuşmuş. Aslında FIFA için çok büyük bir skandal tabii ki. Ama dediğim gibi yeşil sahalarda bir ilahi adalet diye anabiliriz bu gelişmeyi de. Trump yani Amerika geçseydi tabii daha bir gururlu olacaktı. Türkiye'ye gelirken biraz futboldan darbe yemiş durumda. Evet, gelelim Hamani'nin cenazesine. Devam ediyor cenaze. 6 gün sürecekti 9 Temmuz'a kadar. Bugün Kum'da milyonlarca insan, Camkaran Camii'nde 2 milyon insanın toplandığı görüntüler muazzam gerçekten. Tahran'da 12 ila 15 milyon insandan bahsediliyor. Kimileri işte insanlar zorla götürülüyorlar diyorlar. Açıkçası yani bu kadar milyon insanın zoraki olarak bir cenaze töreni nasıl götürüleceğini kestiremiyorum. Yani bunu iddia edenlerin bir de ispatlaması gerekiyor. Financial Times bile tarihin en büyük cenaze törenini saptamasını yapmış. Milyonlar uğurluyor Tahran'dan sonra. Amerika ABD mutabakatı henüz tabii işlemez durumda, dondurulmuş durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı eğer tehditler devam ederse nihai anlaşma müzakerelerinin başlamayacağını söylüyorlar, söylemiş. 11 Temmuz'da yeni bir görüşme İslamabad'da bekleniyor. İran'dan arka arkaya uyarılar var. Şimdi tabii Hamane'in cenazesinin bitmesini beklemek gerekiyor. Çünkü cenaze bir de Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela'ya taşınacak. Irak'ta hazırlıklar yapılıyor. Görüşmelerle ilgili bir de Hürmüz Boğazı'ndan notum var. Ticari gemileri hedef almış devrim muhafızları iddiaya göre. Umman hattından, yani Hürmüz Boğazı'nın güney hattından sıvışmaya çalışan, tırnak içinde söylüyorum, Katar'a ait bir LNG tankerinden bahsediyorlar. Axios'un ve İngiliz deniz ticaret operasyonlarının açıklamaları var. Tek bir tanker değil, birden fazla. İranlılar da zaten bizim gösterdiğimiz rotadan geçmezseniz burası bizim alanımız, vururuz diyorlar. Tabii Umman'la bir de uzlaşmaları gerekiyor. Umman bir yandan Amerika'nın baskısı altında, bir yandan İran'la bir formül üretmeye çalışıyorlar.
geçiş ücreti değil de güvenlik, idari hizmetler için gemilerden bir şeyler transfer yani ödemeler yapılması. Bakalım tabii Amerika ile mutabakat nereye gidecek, henüz onlar belirsiz. Fakat tabii petrol fiyatları yeniden bir yükselişe geçmiş durumda, en son Hürmüz'deki yine suların ısınması nedeniyle. Şu an mola meselesinin devam ettiğini tabii belirtmek gerekiyor. Bu arada Rusya İran'ın Buşehir sivil nükleer santralini inşa ediyor. Savaş nedeniyle Rus çalışanlar tahliye edilmişti. Tekrar Temmuz ortasından itibaren geri dönüyorlarmış. İki yeni üniteyi Rosatom şey yapıyor, inşa ediyor ve bakalım, yani sıcak aşama dediğim gibi Kasım'daki Amerikan ara seçimlerine kadar zaten dondurulmuş bir aşama olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bütün bunlar olurken mutabakatın Lübnan maddesi uygulanıyor mu? Dün yine İsrail'in bir takım Güney Lübnan'da saldırılarını gördüm ama görece Hamaney'in cenazesinden ötürü biraz daha sakin gibi. 14-15 Temmuz'da ABD arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan hükümeti doğrudan görüşmeler için yeniden Roma'da, bu sefer İtalya başkentinde bir araya geleceklermiş. 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşma açıklandı. O çerçeve anlaşma çok eleştirildi. Tabii neden? Çünkü İsrail'in çekilmesini öngörmüyor. Bütün bir Lübnan'da, sadece güneyde Litani Irmağı'nda değil, bütün bir Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Lübnan hükümeti, Cumhurbaşkanı şikayet ediyor. İsrail işgali işi zorlaştırıyor diyor ama İsrail'in çok da çekilmeye, güvenlik, kuzey bölgelerinin güvenliği için çekilmeyeceğini açıkça dile getiriyor. Bir de Netanyahu'nun Hristiyan köylerin kendilerinden yardım istediği iddiası vardı. Arka arkaya 15 Hristiyan beldesi Lübnan'da güney hattında iddiaları yalanlamış. En son Rumeş Belediye Başkanı Hanna Amil de yalanlamış. Hiçbir belde böyle bir talepte bulunmadı diyorlar. Tabii ki Lübnan'ın Hristiyanları, Lübnanlı İsrail'den yardım istemeleri de Netanyahu'nun fantazisi gibi gözüküyor. Evet, Hizbullah tabii İsrail'e diyor ki, açıklama yapmış yakın milletvekillerinden birisi parlamentoda. Artık ateşkes tehlike altında, sabrımızın da bir sınırı var. Karşılıksız tavizler yeter artık. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru koşullarda Hizbullah müdahale edecek diyor. Gazze, dün bir parça aktardım, çok açamamıştım ama Gazze'deki yönetim komitesini feshetti Hamas. Trump'ın barış planını işletmek için bunu yapıyorlar. 20 yıldır Gazze'nin yönetiminden sorumluydular. Seçimleri kazanmışlardı, daha sonra kazanamamışlardı, fetihle kapışmışlardı. Yani bayağı krizli bir tarihin ardından, ama Gazze'de her şeyi belirliyorlardı. Artık Trump'ın barış kurulu var, barış planı var. Gazze yönetimi ulusal komitesi kuruluyor. Teknokratlardan Trump'ın barış planı uyarınca bir idare oluşturacaklar. Ama tabii İsrail medyasına bakıyorsunuz, gerçekten çok enteresan. Barış kurulunun Gazze'de savaşın yeniden başlaması ve İsrail'in şimdilerde %70'ini kadar, önce %50'lerdeydi, 60'lardaydı, 70'ini kontrol ediyor zaten İsrail. Dolayısıyla Hamas silahsızlanmadı, sözlerini tutmadı diye eğer bu kurul açıklama yaparsa, İsrail ordusuna operasyon serbestisi vereceği algısı İsrail Kanal 12 televizyonu yetkililere dayanarak böyle bir haber, yani yeniden savaşın başlamasına zemin hazırlamasını beklediklerini söylüyorlar. Mladenov Bulgar asıllı bir diplomat atanmıştı bu kurulun başına. Tabii İsrail'de seçimler var, o yüzden sonbaharda Gazze'de operasyonları yeniden başlatırsa belki de avantaj sağlayacağını düşünüyor olabilir efendim. Evet, bütün bu NATO zirveleri, militarizm, savunma sanayine paralara katılması, İran'la bir türlü tam teskin olmayan kriz ve Hamaney'e milyonların katıldığı cenaze töreni ve vedalaşmalar arasında, bir de dünyada yapay zekayı çok tartışıyoruz. Birleşmiş Milletler sanıyorum öne ayak olmuş, ilk küresel yapay zeka yönetişimi diyaloğu Cenevre'de
yapılıyor. Bugün son günü yanlış görmediysem. Önemli bu. BM Genel Sekreteri de adil, güvenilir, erişilebilir, etik değerlere uygun yapay zeka çok şaşırtıcı bir hızla gelişiyor demiş. Vallahi açıkçası insanın bugünkü haline bakıyorum. Hiç de öyle bir şey beklemiyorum. Herkes yapay zekaya kendisini kaptırmış durumda. Bana sanki insanlık insanlığını yitirirken yapay zeka üzerinden bir allama pullama işleri gibi geliyor. Bir yandan da belki de hayra işletilebilir ama o yapay zekayı hayra işletebilecek bir insani, insanlık hali durumu var mı? Hiç emin olamıyorum. Evet, son notlarım Latin Amerika'dan. Venezuela'da deprem, büyük deprem 24 Haziran'da 7.2, 7.5, iki ayrı peş peşe. Ölü sayısı, can kaybı sayısı 3535, yaralı sayısı da 16740 olarak açıklandı. Büyük bir yıkım var. Yardım faaliyetleri devam ediyor. Çin en son 80 tonluk bir yardımı ulaştırmış. Türkiye'den de yardıma koşmuşlardı. Ve Küba'da da dün akşam geldi, gece geldi. Elektrik şebekesi tamamen çökmüş durumda. Amerika'nın ağır ablukası altında 11 milyonluk Küba adasının halkı elektriksiz kaldı, karanlığa gömüldü. Nedenini soruşturuyorlar tabii ama bu 6 ay içinde 3. kez, Mart ayında ve Mayıs ortasında da olmuştu. Tabii yakıt alamıyorlar dışarıdan, büyük bir kriz var. BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplama çağrısı oldu Havana'dan. Bugün bir oturum düzenlenecek. Belki yarına oradan bir şeyler de haberler de gelir. Son notumda Kolombiya'dan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, solcu lider, yeni 21 Haziran seçimlerini tanımadığını duyurdu. Aşırı sağcı Trump'a yakın Espirella kazanmıştı Vatan Savunucuları Hareketi'nden %49.66. İktidar Partisi'nin elemanı Ivan Kepeda ise %48.70, çok az bir farkla kazandı ve Petro diyor ki seçimlere müdahale edildi algoritmalarla, IP sunucularıyla İsrail tarafından. Bakalım Kolombiya'da neler olacak, göreceğiz. Ama bugünkü notlarım bu kadar. Şimdi biz NATO zirvesi için Ankara'ya, Tunç Akkoç'a dönüyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Girişte ben size NATO zirvesi tabii başlıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. İlk görüşmeler, ilk açıklamalara dair yayına başladığım saate kadar elime geçen bilgileri aktarmıştım ama şimdi Ankara'da zirve alanına bağlanıyoruz. Zirveye akredite olan harici medya grubu yayın yönetmeni Tunç Akkoç hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Akreditasyonu kapmayı başarmışsınız. Tebrikler diyeyim öncelikle. Türkiye'de çünkü epey bir konu oldu akreditasyon meselesi. O yüzden tabii birazcık bahsedelim. Harici adından da anlaşılacağı üzere jeopolitik gelişmeler, dünya çapında haberleri derleyen bir web sitesi. Görece yeni yayın organlarından birisi diyelim. Sayın Tunç Akkoç da onun başında yayın yönetmeni. Evet, şimdi şunu soracağım. Tabii bugün henüz zirve başlamadı galiba ama savunma sanayi forumu oldu. Militarizme yani koşar ayak gidiyoruz diyeceğim bir durum var galiba. Ama tabii Trump da gölgeledi sanki. Trump'ın gelişi devlet ziyareti olmamasına rağmen bütün dikkatler tabii Amerikan Başkanı'na çevrildi. Orada hava nedir kulislerde? Önce böyle genel bir soru atayım ortaya.
2: Şimdi bugün söylediğiniz gibi savunma sanayi forumu gerçekleştirildi Ankara Ticaret Odası'nda. Yarın devlet liderleri bir araya gelecek ve esas zirve dediğimiz şey başlayacak diyelim. Ama bugün de ilginçti. Bazı ilginç notlar birazdan aktaracağım. Biz çok başından sonuna dikkatlice izledik bugünkü forumu başından sonuna. Tabii NATO Genel Sekreteri konuşmalar yaptı. Onun dışında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen vardı bugün. Zelenski geldi. O bir konuşma yaptı. Ve daha başka da ilginç konuklar, şirket yetkilileri birazdan anlatacağım. Yine devlet başkanları aslında, İsveç Başbakanı, işte başka ülkelerin de yetkilileri, liderleri bugün vardı. Aslında burada önemli bir forum gerçekleştirildi. Tabii ki Trump'ın gelmesi haberlerde çok öne çıkmıştır ama bugünkü forumdan benim aktaracağım aslında iki tane önemli başlık, önemli aslında iki tane tema var. İsterseniz onunla devam edebilirim.
1: Tabii.
2: Şöyle, sizin söylediğiniz az önce hiç abartı değil militarizasyon derken. Yani bugün bu forumda başından sonuna sabah 10'da başladı. Saat işte 3'e doğru tamamlandı. Bir silahlanma yarışı tabirini kullanırız ya, aslında Soğuk Savaş'ta da bu vardı. Yani silahlanma yarışının, hani bu taraftaki NATO tarafındaki diyelim, bu NATO zirvesini takip ediyoruz. Silahlanma yarışının bir anlamda cisimleşmiş halini gördük bugün bu forumda. Yani böyle bir konuşma yaptı NATO Genel Sekreteri. Biz bir transatlantik savunma sanayi devrimi yapmamız gerekiyor. Ve sürekli şunu vurguladı. Çok daha fazla silah üretmeliyiz. Çok daha fazla silah fabrikaları kurmalıyız. Çok daha, şu diyeceğim önemli, çok daha ucuz ürün üretmeliyiz. Yani NATO biraz daha sofistike ve nitelik bakımından diyelim üstün gelen silahlarıyla hani biliniyor. Fakat işte son yıllarda ve günümüzde bilhassa dronlar, balistik füzeler filan, yani daha üretimi kolay olan, daha nispeten ucuz olan bu alanda çok aslında iyi bir noktada değil NATO ve NATO ülkeleri ve buna çok vurgu yaptırdık de. Yani drone alanına 40 milyar dolar ayıracağız dedi. Yani bugün bir drone şeyi vardı zaten, sürekli drone aşağı, dronlar yukarı, ama en önemlisi şu: çok daha fazla üretmeliyiz silah, çok daha hızlı üretmeliyiz, zamanımız yok, hazırlanmalıyız. Yani bir gerçekten silahlanma yarışının bir içinde olduğumuzu bugün bu forumda hissettik, gördük. İlginç olan bir şey, tabii ki geçmişte de
3: vardı, yok değil. Yani savaş dediğiniz zaman, NATO dediğiniz zaman, silahlanma dediğiniz zaman, silah şirketleri eskiden de bir ayrılmaz parçasıydı ama bence bugün başka bir tablo var. Yani silah şirketleri, en büyükleri, savunma sanayi devleri bugün sahnedeydi. Yani İsveç Başbakanı işte Saab firmasının CEO'suyla beraber sahnede mesela bir şey anlatıyordu ya da imzalıyordu. Yani bir devlet başkanı kadar işte o şirketlerin isimlerini bilirsiniz. Lockheed Martin'in mesela şefi bugün bir konuşma da yaptı. Yani bütün o bildiğiniz büyük şirketlerin Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, işte Alman Rheinmetall hepsi buradaydı bugün. Bütün bu şirketlerin yetkilileri buradalardı, sahneye çıktılar ve hani bunu gördük. Yani devlet başkanları ve bu şirket yetkilileri el ele beraber bu süreci tabii ki yönetiyorlar. Yani en çarpıcı şeylerden bir tanesi buydu diyebilirim Ceyda.
1: Evet, evet. Tabii silahları duvara astığın zaman patlıyor, yani öyle bir şeyi yapayım, atfı yapayım. Hakikaten bu kadar çok. Peki Tunç, yani soru cevap falan kısmı oldu mu? Yani tabii oraya katılanların kafalarında var mıdır bu kadar silahı ne yapacağız, nerede kullanacağız diye açıkçası. Ama yani hiç bu konuyu dert edinen var mıydı? Yani merak ediyor insan yine de.
3: Şimdi ben şunu da aktarmış olayım. Uzaktan dışarıdan tam görülmüyor, anlaşılmıyor. Yarın da anladığım kadarıyla böyle devam edecek. Çok öyle bir etkinlik değil. Öyle bir ortam yok. Yani esas olarak törenler, sembolik bazı şeyler, açıklamalar yapılıyor. Öyle bir gazetecilerin soru sorması ya da bir tartışma, öyle bir şey yok. Yani 5 saat, 6 saat boyunca bu sürdü. Yani bir aslında bir temsili ve bir şeyi göstermesi bakımından bir gösteri, bir anlamda gösteri niteliğinde, bir temsil niteliğinde bir etkinlik. Yani önemli, işte yaklaşık herhalde 20 civarında insan konuşmuş oldu. Bazı paneller de yapıldı, konuşmalar yapıldı, imzalar atıldı, bazı inisiyatifler tanıtıldı. Yani farklı ülkelerin ve farklı şirketlerin beraber işte ortak joint venture dediğimiz ortak yürütecekleri, işte milyar dolarların yatırıldığı projeler tanıtıldı, anlatıldı, o inisiyatifler. Yani böyle bir etkinlikti. Yarın da benim anladığım kadarıyla göreceğiz yarın. Zaten gazetecilerin çoğu da her etkinliğe katılamıyor. Yarın mesela liderlerin bir arada olacağı ve açıklamalar da yapılacağı yere gazetecilerin tamamı katılamayacak. Dolayısıyla çok öyle bir dediğim şey olamıyor maalesef. Yani soru soramadık. Yarın da o imkan olmayabilir. Göreceğiz.
1: Evet. Peki bir de tabii Tunç, Türkiye ile ilgili çok büyük bir ilgi var, alaka var anladığım kadarıyla. Yani Mark Rutte'nin dün Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında da işte Aselsan vurguları, savunma sanayine şirketler meselesi, bugün de yani diğer liderler de öyle gözüküyor. Orada kulislerde yani Türkiye'ye verilen önem bakımından neler konuşuluyor? Yani bu kadar üretim üssü haline mi getirecekler savunma sanayi açısından Avrupa'nın, büyük projeler, büyük paralar mı dönecek, ne Türkiye'ye olan özel ilgi nasıl algılanıyor oradan?
3: Şimdi ben onu biraz açıkçası dengeli gördüm, o kadar değil. Yani bugün gördüm yani öyle bir miktar var tabii ki, Roketsan'ın, Aselsan'ın, başka Türk şirketlerin, şirketlerinin de TÜBİTAK'ın falan da yani yetkilileri buradaydı, ortak projeler açıklandı filan, ama böyle bir ilginç sahne yaşandı. Biliyorsun bu Avrupa Birliği'nin Safety'de başlattığı bir şey var, bir proje.
1: Evet.
3: Yine savunma sanayi ile ilgili bir oturumda Ursula von der Leyen de konuşmacı ve Genel Sekreter Rutte de konuşmacıydı. Türk bir meslektaşımız moderatördü ve ısrarla şeyi sordu. Yani 2030 yılına kadar, o anekdotu ben aktarmış olayım, 800 milyar dolar ya da euro, yanlış söylemeyeyim,
1: euro,
3: 30, evet, euro, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği savunma sanayine ayıracak, aktaracak. Şimdi ısrarla Türkiye ile işbirliği ve işte Türk firmalarla hani işbirliği ne yönde olur diye moderatör Sorunca açıkçası ben Ursula von der Leyen'in birazcık kaçamak yanıt verdiğini gördüm. Çünkü sadece yani 150 milyar euroluk kısmı bu SAFE projesi, onun da yaklaşık %35'ine dahil olabilir Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler vesaire de yani. Açıkçası çok taahhütkar falan bir, yani en azından Ursula von der Leyen tarafından öyle bir şey vardı. Çok taahhütkar bir şey söylemedi. Dolayısıyla ben bugün biraz bu söylediğin şeyleri senin Türkiye ile ilgili vurguları ve beraber neler yapabiliriz onu birazcık daha ölçülü buldum. Yani çok öyle bir özel olağanüstü bir durum yok. Bir tane ilginç bir proje var bu arada, bir ortak proje. Dediğim gibi bugün açıklanan, ilan eden, edilen savunma sanayi projelerinden bir tanesi. Orada Roketsan'la Palantir'in de, birkaç başka firma daha var, Palantir'in de ortak yürüteceği bir proje ilan edildi. Yani Palantir maalesef meşhur diye bilinen bir firma. Yani buralara da dikkatli bakmak lazım. Yani bunların da ülkemize yarın bir gün, çünkü Avrupa'da bile çok tartışılıyor Palantir'in ne yaptığı, ne kadar işte orada projeler yürütebileceği Avrupa'da, yani Avrupa'da bile yan gözle bakılıyor Palantir'e. Onu ben biraz kuşkuyla, şüpheyle karşıladım. Onlara da yakından bakmak lazım.
1: Evet, Gazze'deki gelişmelerde işte sivil hedefler vurulurken yapay zekadan yararlanmak, aynı şekilde İran'da MINAP'taki savaşın ilk günü 28 Şubat'ta MINAP okulunda vurulurken yine yapay zekadan yararlanmak, bunların arkasında bir şekilde Palantir izi olduğuna dair Batı medyasında haberler vardı. Böyle açalım onu, bir parça anımsatmış olalım. Peki Tunç, bir de tabii aykırı sesler de var. Şimdi İspanya örneğin, başbakanlık kaynakları açıkça, biz gayri safi yurt içi hasılamızı %5'e falan çıkartmıyoruz. 2.1, daha fazla yok. Yani kamusal başka sorumluluklarımız var diye bir tavır koymuş durumda. Ve tabii İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, aslında İtalya, Fransa, İspanya diyelim, daha Latin kanadında diyelim, bütçe krizleri var zaten. Hani İspanya zaten istemiyor ama İtalya ile Fransa'da, Britanya'da aynı şekilde, İngiltere'de sıkıntılar var. Almanya maşallah paraları var. Sen Almanya'yı benden daha iyi bilirsin tabii. Orada da çok ciddi tartışmalar var. Ama Trump'la biraz sıkıntılar olacakmış gibi izlenim edinmemek mümkün değil. Yani orada hiç konuşuluyor mu? Yani çünkü Donald Trump Ankara'ya indiğinden beri bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler düzdüğünü görüyoruz hakikaten. Bekliyorduk da bunları. Fakat Avrupa, yani benim iddiam tabii, Avrupalıları fena halde haşlayacak iddiam var orada. Ortada merak ediyorum. Tabii sen Trump'ın bulunduğu yerde değilsin tabii, ama orada konuşuluyordur mutlaka herkes Trump'ın, çünkü NATO meselesinden ziyade biraz Trump ilk güne damgasını vuruyor gibi. Ben şunu sormaya çalışıyorum, yani tabii bu panellerde güzel ne kadar çok militarize olacağız, nerelere para harcayacağız filan diye konuşuyorlar da, kendi içlerinde %5 gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma sanayine gömmek çok büyük paralar gerektiriyor ve bu hedefleri tutturup tutturamayacaklarına dair ciddi sıkıntılar var. Hiç konuşuluyor mu bütün bunlar?
3: Şimdi çok güzel bir noktaya getirdim. Bazı bilgiler vererek biraz aslında açıklık getireyim buna. Şimdi benim de yani hem bugün, ben bugünle ilgili gözlemim, hem de genel olarak analizim, senin de dediğin gibi NATO içinde bir gerçekten birliğin, bütünlüğün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Birincisi, dediğin gibi benim de beklentim o. Zaten daha yola çıkmadan önce Trump Ukrayna'da işte yine barış vurgusu yaptı. Putin'le görüştüm dedi. Zelenski'yle şimdi görüşeceğim tekrar falan diye. Yani bu gibi yeniden vurgular yaptı. Gelmeden önce bunu söylemesi manidar. Bugün ise burada forumda Ceyda, yani bizim işte hep gördüğümüz, hatırladığımız von der Leyen'in, Rutte'nin, diğer yetkililerin Ukrayna konusuyla ilgili, Ukrayna konusuyla ilgili biraz böyle savaş tamtamlarını çaldıkları konuşmalar yapıldı bugün. Yani Zelenski yine tabii benzer bir konuşma yaptı ve sürekli mesela von der Leyen şunu söyledi. Bunlar hani tırnak içi ifadeler. Ukrayna'dan çok şey öğrenmeliyiz. Yani şey anlamda çok iyi savaştırlar, çok iyi savaşırlar. Hep böyle bir hem Ukrayna övgüsü ama şu anlamda da yani savunma sanayini beraber güçlendirelim Ukrayna ile. Biz hep Avrupa'da şirketleri Ukraynalı savunma sanayi şirketleriyle ortak işte inisiyatifler geliştirmelerini telkin ediyoruz, onları teşvik ediyoruz. Yani sürekli böyle bir savunma sanayi ve Ukrayna vurgusu içeren bir konuşma yaptı von der Leyen. Aynı şekilde Rutte'de. Yani bugün bilhassa bu iki lider üzerinden ve Zelenski'nin konuşması üzerinden o Ukrayna'yı tırnak içinde bir anlamda kışkırtma diyebiliriz. Yani Ukrayna'ya silah desteğini sürdürme, devam ettirme, arttırma, oradan hiç geri durmama, diplomasiyi barışı getirecek olan diplomasiyi hani reddetme, bu çerçevede eleştiriler var her zaman von der Leyen'e falan. Bugün aynı şeyleri söyledi. Dolayısıyla ben de böyle bir yarın bir ayrılık, bir tartışma bu konuda bekliyorum. Diğer bir husus, onu da bu bağlamda eklemem lazım. Yani NATO'daki birliğin, beraberliğin aslında olmadığını gösteren bir şey. Şöyle, NATO'da bir gerçek anlamda Soğuk Savaş'ta olduğu gibi mesela tabii ki Rusya'ya karşı bir konumlanma vesaire var. Pek çok ülkede bilhassa Avrupa ülkelerinde ama bir ortak düşman tarifi yapılamıyor bu anda. Yani çünkü bu kadar silahlanma ne için? Öyle bir ifade kullandı. Bak onu haberlerde de çok fazla göremeyebilirsiniz. Ben çünkü görmedim. O galiba çok paylaşılmadı ama ben kendi kulaklarımla duydum ve Twitter'da da paylaştım. Rutte şöyle bir şey söyledi. Aynen şöyle tırnak içi ifade. Bugün dedi Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gitgide daha fazla birlikte hareket ediyorlar ve beraber çalışıyorlar. Ve bu bizim faydamıza değil. Biz dolayısıyla işte orada o lafı kullandı. Transatlantik bir savunma sanayi devrimi yapmalıyız. Yani şöyle buradan birkaç anlam çıkıyor. Birincisi hepsini aynı sepete koyup şimdi buradan bir ortak düşman algısı çıkmaz. Yani böyle bir şey Çin, Rusya, İran hani bütün ülkeler NATO üyesi ülkeler bu konularda aslında az çok birbirinden farklı düşünüyor. Yani böyle bir ortak düşman konsepti olmaz. Yani dünyanın yarısından fazlasını düşman gibi tarif edip böyle bir ifade kullandı. İkincisi de hani ancak böyle bir düşman algısı yaratabiliyor. Bunu da görmek lazım. Tehlikeli de aynı zamanda. Yani dünyanın yarısından fazlasını bu kadar büyük bir çoğunluğu işte az önce ülkeleri saydım. Yani bunu böyle düşman kategorisi gibi göstermek. Bu ifadeyi Rutte kullandı. Dolayısıyla ben de bu zirvede ne kadar şiddetli olur tabii ki bilemeyiz ama böyle bir hani birlik görüntüsünü görmeyeceğimizi düşünüyorum bilhassa yarın. Konuda emarelerini gördük burada.
1: Evet, evet. Ona bakacağız tabii. Yani yarın göreceğiz ama çatlaklara dair bir takım haberler. Yani İspanya, İtalya Meloni ile kapışmıştı. Evet. Starmer efendimle çok iyi değil. Mertz'le arası iyi değil. Trump'ın tabii Trump ne yapacak? Onu da kestiremiyoruz ama hani onu biraz izlemek gerekiyor. Türkiye'ye ilgisi büyük, onu anlıyoruz tabii. Amerikalılar var mı peki bu şeyde? Yani Avrupa kanadı dışında, yani savunma sanayi forumu bağlamında soruyorum. Çünkü Amerika'da bütün bu silahların aynı zamanda satışını yapıp para kazanıyor. Yani doğrudan Ukrayna'ya para mara falan vermekten geçmiş gözüküyor Trump. Hani mutlaka destek veriyorlar ama hani daha çok savunma sanayinin bol bol sipariş alması gibi. Dolayısıyla orada Amerikalılar var mı? Onlar Avrupa kadar alakalı mı bu meseleyle?
3: Bugün yani tabii Amerika'daki büyük şirketlerin yetkilileri vardı bugün. Başta Lockheed Martin olmak üzere konuşmalar da yaptılar. Ve dediğin gibi aslında bu silahlanma yarışı bağlamında aslında bu ülkeler arasında ve silah şirketleri arasında bir mücadele ve rekabet gerçekleşiyor. Bu kadar paralar ayrılıyor. Yani milyarlarca dolar harcanacak. Burada mesele şu: kim üretecek? Avrupa mı, Amerika mı? Burada Avrupalı şirketlerle Amerikalı şirketler gördüğümüz kadarıyla büyük bir rekabet içerisinde ve büyük bir mücadele içerisinde. Bir tane gözlemim de şu Ceyda, Almanlar çok aktif. Yani bütün projelerde, inisiyatiflerde Alman şirketi, başta Rheinmetall olmak üzere Yani bu arada şöyle, burada forumda Türklerden çok yabancılar var. Gerek şirket yetkilileri, işte resmi yetkililer, gazeteciler olsun. Hani Türklerden daha fazla yabancılar var. Çok fazla Alman var. Yani bu son yıllarda Almanya'nın az önce söylediğin senin içine girdiği gerçekten çok şiddetli, yoğun işte militarizasyon diyelim, yani savunma sanayini çok güçlendirme falan süreciyle de örtüşen bir şey. Hatta birkaç tanesiyle de Almanca konuştum ben, şey yaptığım için bir laf attım falan, sohbet ettik. Yani Almanlar çok aktif. Bir tane de sürpriz bir misafir vardı bugün. Lindsey Graham. Kenarda tek başına oturuyordu.
1: Evet.
3: Yani kimseden pek bir ilgi yoktu aslında, ama ya aslında tabii Lindsey Graham da çok şey bir insan, çok yani büyük eleştirilere maruz kalan, haklı diyebileceğim en büyük destekçisi, sevilmeyen birisi. O da aslında silah şirketlerinin hamisi olarak bilinir. Hani neredeyse diyeceğim o şeyiyle de sıfatıyla da gelip orada oturuyordu tek başına.
1: Oturuyordu. Evet, iyiymiş. Peki son küçük bir not. Tabii Asya'dan da konuklar var. Körfez'den de. Onlar alakadar mı bu gelişmelerle, yoksa yarın mı daha bir bakacağız? Çünkü Çin hedef tahtası. Yani Rusya'dan sonra bir de Çin'i biliyorsun Batılılar hedef tahtasına koyuyorlar. Onunla ilgili bir notun olur mu diye bir de son olarak onu sormuş olayım. Kısacık.
3: Son olarak çok kısa şunu söyleyeyim. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin konuşmalarında bunlar vardı. Yani birkaç defa işte Japonya'dan yetkililer de burada, işte bekliyoruz onların da işte beraber işbirliğini vesaire. Ve bunu söyleyeyim, en son şunu söyledi, senin aslında az önce söylediğini bir anekdot olarak onu söyleyeyim, haberlerde dikkatlerin kaçabilir. Gerçekten %5'e çıkarma savunma sanayi harcamaları büyük bir rakam olduğu için sürekli yeni argümanlarla tabii bir hem meşruiyet hem de bir motivasyon yaratmaları gerekiyor. Bunun üzerinde Rutte açıkçası biraz durdu ve tepindi. Dedi ki bakın, Rusya dedi milli gelirinin, ben tabii o kadar olduğunu bilmiyorum, zannetmiyorum ama çok...
1: Yok canım, yalan. Yalan.
3: %50'sinde savunma sanayini bakın dedi filan. Hani biz %50'leri konuşuyoruz ya filan.
1: Sallamış.
3: Aynen. Yani
1: sallamış.
3: Böyle.
1: Yüzde yani, Rusya'nın en son benim bildiğim %7 ila 9, ki çok düşük tabii bu kadar büyük bir çatışma içinde olan bir ülke için. Yani yani Avrupalılar şu an bir herhangi bir deklar edilmiş çatışma içinde değiller tabii yani. Dolayısıyla büyük ağır sallamış yani, neyse. Peki sözünü kestim. Yani başka bir şey varsa ekleyebilirsin, kusura bakma.
3: Yok, son olarak hesapla. Son olarak diyeceğim de buydu. Evet. Bu şekilde forum tamamlandı, artık gözler yarında.
1: Evet, göreceğiz yarın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sen oradasın. Bir şey olursa tekrar radyodan belki ararız. Çok teşekkürler. Sağ ol.
3: İyi yayınlar. Evet. Görüşmek üzere.
1: Evet. Sevgili Tunç Akkoç'a bağlandık. Harici Genel Yayın Yönetmeni, meslektaşım, NATO zirvesini akredite izleyen gazetecilerden. Tabii zirvenin daha başlamadı bu akşam. Yemek liderlere resepsiyon verilecek falan. Asıl yarın oturum. Yarın da zaten takip edeceğiz. Son yayına girerken söyleyemediğim birkaç notu aktarıp öyle kapatmak istiyorum. Trump'ın S-400'ler konusunda endişeli olmadığını aktarmıştım size. Bu biraz birilerinin yüreğine muhtemelen indirmiştir. F-35 sorusuna neden vermeyelim, Türkiye çok sadık bir ülke bize sözlerinde aktarmıştım. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 ve Kaan motorları, jet motorları ile ilgili Trump'a sözünün arkasındadır değerlendirmesi yapmış. Soru cevap sırasında kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır diyor Cumhurbaşkanı. Kaan motorlarında zirvede değerli dostumla görüşeceğiz diyor. Müjde, tabii bunlar müjde olarak tekrar edeceğini Trump'ın yarın beklentisi var. Kassa yaptırımlarını Trump kaldıracağız diye açıkça dile getiriyor. Tamam mı diyor, kaldıracağız diyor. Trump Erdoğan'ın böyle bir soruyu cevaplayarak vaktini boşa harcamasını istemediğini söylüyor. Bu konuda Marco Rubio, Scott Bessent ve Pete Hegseth, yani bakanlarıyla birlikte çalıştığını, kongrenin tabii nasıl ikna edileceği onu fazla belirtmemiş Erdoğan. Bir de tabii El Şara'ya, Suriye'nin yeni lideri için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte onay verdiklerini söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde biliyorsunuz Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. İnanılmaz iş çıkardı diyor. Ve tabii oraya koymak için çok sert biri demiş. Oraya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ben onay verdim demiş Donald Trump. Evet, şimdilik size aktarabileceğim notlar bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle büyük ölçüde NATO zirvesinden tabii ki Eksen'de biz de burada olacağız. Yarın Profesör Hasan Ünal hocamızla zirveyle ilgili sıcak sıcak belki ilk oturum devam ederken gelen bilgilerden değerlendirmeler yapacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ABD Başkanı Donald Trump, Kaatsa yaptırımlarını kaldırmayı planladıklarını açıkladı. İstanbul'da 151 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi. Başkent, yılın ilk yarısında rekor ihracat yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Ankara zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin Ankara'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekerken, Trump'sa Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getirerek F-35 programını yeniden değerlendireceklerini ve Kaatsa yaptırımlarını kaldırmayı planladıklarını açıkladı. İstanbul'da 151 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'un Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri çocuk, 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar neticesinde 151 kilogram aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de bir boya fabrikasına yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ordu'nun Fas ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. ABD'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık 1/3 İsrail'in Filistinlere yönelik eylemlerini soykırım olarak değerlendiriyor. Demokrat seçmenlerde bu oran yaklaşık %50'ye çıkarken katılımcıların yarıya yakını ise konu hakkında görüş bildirecek yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ankette ayrıca İsrail'in mevcut saldırılarını haklı bulanların oranının Ekim 2023'teki ilk saldırılara verilen desteğe kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Belçika'da Filistin devletinin tanınması için süreç hızlandı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi

0: fiyatlarında artış iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu. Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 14.550 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 57 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altını 6.283, çeyrek altın 10.287, tam altın 40.900, atı altını ise 41.922 liradan işlem görüyor. Spor. A milli erkek basketbol takımımızın Dünya Kupası elemeleri maç programı belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Ay Yıldızı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar Dünya Kupası bileti alacak.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul'da %63'lük bir yoğunluk var. İş çıkış saatleri yaklaştıkça yoğunlukta bir hayli artış göstermiş durumda. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da araç sürücüleri yavaş yavaş ilerlemekte. Bu noktalarda uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal, Seyran Tepe ve Maslak'ta trafiğin etkili olduğu yerler, yoğun olduğu yerler. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse D100 Haramideri'den Beylikdüzü yönüne doğru giderken bir araç arızası meydana gelmiş durumda. Arızalanan araç kaldırıldı. Bölgede yoğun trafik devam etmekte. Yayınımız Yol Arkadaş programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin Amerika ve NATO'yu karşılama tarihinde iki tane çok can acıtan hikayesi vardır. Birincisi 5 Nisan 1946'da Missouri gemisinin ziyareti. İkincisi 60'lı yıllarda 6. filonun gelişi. Bu iki ziyaretteki yaranma hali Türkiye'de yaşayan vatanseverleri mahcup edip öfkelendirmiştir. İkisi de çok konuşulmaz, anlatılmaz. Üçüncü mahcubiyete doğru gidiyoruz. Evler boyanıyor. Gece kondular paravan arkasına saklanıyor. Ama NATO diyen herkes terörist yapılıyor. Sokaklar bal dök yalı hale getiriliyor. Macron koşacak diye parklar halka yasaklanıyor. Hepsi NATO için. Ama son olarak atlara yapılan o gelinbaşı gibi muamele yok artık dedirtti. Hani kadim devlettik, hani bin yıllık devlet aklımız vardı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bu ne yaman çelişki böyle? Galata Köprüsü'nde katiller diye bağırıp Fatih Sultan Köprüsü'nde Amerikan bayrağı giydirmek. Filistin'e ağlayıp İsrail'le ticarete gülmek. Biz bu bir millete aşığız deyip onu paravan arkasına saklamak. Bu can bu bedende oldukça Rahip Brunson'ı elleriyle uçağa bindirmek. 15 Temmuz'da darbe yaptı deyip 7 Temmuz'da özel havaalanında karşılamak. Utanç mektubundan 225 Boeing uçak yapmak. Dünya 5'ten büyüktür ile yola çıkıp 5 dünyadan büyüktüre ikna olmak. Kola yerine sarı kola içmek, sarı kola yerine sarı kafayı tercih etmek. Bu ne yaman çelişki böyle. Türkiye bugün Trump'ı karşıladı. Ankara karşıladı daha doğrusu. İlk

0: Kaç gündür buna hazırlanıyordu. Bugün özel bir heyecan duydu bir kesim. Televizyonlar canlı yayınlara geçti. Trump'ın uçağı havadayken izlemeye başladılar. Hatta birkaç medya Trump'ın uçağını seyir halindeki grafiklerini canlı yayında verdi. Ve sonunda Trump Ankara'ya geldi, uçaktan indi. Uçaktan indiği anda karşısında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Bu karşılamadan sonra Trump Tayyip Erdoğan'ı şöyle övdü.
1: Kendisi çok daha iyi bir, çok daha güçlü bir hale getirdiği bir ülkenin lideri ve görüyorsunuz yollar harika, her şey çok güzel, muhteşem bir şey. Hepsini görüyorsunuz. Hiçbir konuda Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok. Ve
0: Trump öyle söyledi. Hani o hassas noktayı, hani bam teli derler ama bam teline dokununca o olumsuz olur. Ama o hassas yer bam telidir. Onu o kadar iyi biliyor ki, görüyorsunuz yollar harika dediği anda, o anda kameraların Tayyip Erdoğan'ın yüzüne zoomlaması lazımdı. Çünkü o yollar harika dediği anda yüzdeki o gülümseme aslında her şeyin özetiydi. Trump ilginç bir adam. Bu tip şeylerde acayip bir tüccar. Çözmüş her şeyi. Hani oradan onu övdü, yolları övdü. Sonra da hani daha böyle o hassas yere öyle bir göndermeler yaptı ki, dedi mesela F-35 savaş uçaklarının Türkiye satışına onay verilecek mi? Dedi ki bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye. Üzerinde düşündüğümüz konu dünyanın en iyi uçağı F-35, bunu düşüneceğiz diyor. Sonra katsayı yaptırımları kalkacak diye her yere manşet oldu, konuşuldu. Ama bu F-35'lerin zaten parası ödenmişti. Parası ödenmiş, alınamayan uçaklardı bu. Trump devam etti. Hani o bam teninden devam etti. Bir ilişkinin neden özel olduğunu bilmezseniz bazıları yanında olmalı, bazıları olmamalı. Bazı şeyleri çok çetin adamlarla yürütürsünüz ya da aciz insanlar olur, onlarla geçinemezsiniz. Rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanını aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak. O zaman anlamıştım aramızdaki kimyanın ne kadar iyi olduğunu. Kimyamın iyi olmadığı olanlar da var. Onlarla da bir şekilde yürütüyoruz. NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim. Ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım, dedi. İşte o anda her şey, o bam teli o kadar iyi biliyor ki bam telinde neler söyleyeceğini. Ray Brunson'ı anlatırken arasındaki büyük o dostluk ilişkisine hep referans verdiği söyledi ama Rahip Brunson'dan önce olan bir şeyi de hatırlattı. O mektup. Brunson'dan önce o mektup vardı. Dünya tarihine geçecek bir diplomasi, dünya tarihine geçecek o mektup olayı. Onu da orada bir şekliyle hatırlattı. Doğal olarak şöyle bir alıcısı çok Türkiye'de. Bak, Amerika Başkanı reisi övdü. Amerika Başkanı yolları övdü, zaten o başlı başına bir şey, yolları övüyor olması. Mesela şimdi bütün bu övgülerle birlikte böyle bir cümle kaldı benim aklımda. Hani demişti ya Barack, meşruiyet vereceğim. Bu da kalsın bir yerimizde, bugün gün içindeki yolculuğumuzda belki tekrar oraya döneriz. Bugün de duyurularımızı yapalım.
2: Ah yavrum benim.
0: Yol yaptı ama okullarda bir öğün yemek vermedi. Okullarda ücretsiz yemek verilsin, bir öğün de olsa okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
3: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
4: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
3: Sence?
0: Ankara bugün çakar manyağı olmuştur. Hani o yüzden çakarlı araç terörüne son verilsin. Ankara hariç her yerde bugün. Hani Ankara için bunu kim söyleyebilir? Tarafta her taraf çakar olmayanı zaten sokağa çıkarmıyorlar. Çakar olmayanlar eve bile gidemiyor. Dün yayından çıktım, birçok dinleyicimiz mesaj atmıştı. Biz eve bile gidemiyoruz şu anda önlemlerden. Evime çok az bir mesafe kaldığı bir yerde bir kaç kilometre dolaşıp eve gitmem isteniyor diye ileten, şikayet edenler vardı. Tabii onlar yani NATO zirvesinin farkında olmayanın, NATO'nun nasıl bir büyük zirve olduğunun farkında olmayan sıradan vatandaşlar. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi. Aralarında 4 polis memurunun da bulunduğu 18 kişinin yaralandığı bildirildi. İBB davasının ilk duruşmasının 63. günü Silivri'de başladı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya getirilmedi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş dün yarım kalan savunmasına devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı dava 16 Ekim'e ertelendi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Öte yandan bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartları da kaldırıldı. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı lüküs hayata damgasını vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan usta sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Trump'ın lafının üstüne laf olmaz ama hani o dedi ya ülkeyi çok daha iyi bir hale getirdi. Ne yapacağız, bu bölümü de koyduk, mecburen söyleyeceğiz. 2022 yılında 34,95 lira olan Çaykur Filiz Çay bugün kaç lira Özgür? Hemen yanıt ver. 150 lira. Tamam, 150 liraya getir, 150 paket alacağım hemen yarın. Bugün tam 439,95 lira. Tekrar edeyim. 2022 yılında 34,95 lira olan Çaykur Filiz Çay bugün 439,95 lira. 4 yılda %1159 artmış. Ne diyordu Trump? Çok daha iyi bir hale getirdi ülkeyi. Ekonomist Profesör Doktor Aziz Çelik bir tablo çıkardı. Dün bahsettim. 2019'da 800 bin olan en düşük emekli maaşı alanların sayısı bugün 5 milyon 100 bin. Ne? Yükseldi. Yani her 3 emekliden biri en düşük aylıkla yaşam mücadelesi veriyor. Yani 2019 Ocak'ta 800 bin kişi, 2026 Temmuz'unda 5,1 milyon. Görüyorsunuz yollar harika. Ve motorine bugünden geçerli 1,31 lira zam geldi. Yarın da 76 kuruşluk bir zam daha geliyor. Görüyorsunuz yollar harika. Özgür, yollar.

0: Ne diyorlar? Turizmde her şey yolunda. Şimdi bir Bodrum'a gidelim. Bodrum'daki bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını dinleyelim.
1: Meşhur Türk bükü. Bakın bomboş. Kızıyorlar da çekmeyin diye. Aa bak kapatmış. Ey gidi burası insan kaynardı. Şeyin Bodrum'un en sosyetik, en şık yeriydi. Türk bükü al kapatmış. Al sana kapatmış. E ama akıllanmaları lazım, kusura bakmayın da yani. Esnafta, turizmde akıllanması lazım. Oteller özellikle, yeme içme sektörü özellikle. Ana 500 liraya düşürmüş, olacak iş değil. Satamayınca hadi düşürün. Bomboş. Bomboş Türk bükü.
0: Esnafa kızdı o da. O da hıncını esnaftan almış. Yani turizmde her şey yolunda. Görünüyor ki sokakta büyük bir yalan. Devam edelim.
2: Geç

Doğa sistemi geldi, mertlik bozuldu. Doğa sistemi nedir? Depozitosu olan ambalajlar. Hani bunlar için bir sistem kuruldu. Cam, plastik gibi ürünleri getiriyorsunuz, makineye veriyorsunuz, size 1 lira veriyor. O 1 lira için insanlar makinelere hücum etti, gitti. Ama bu arada olan şu oldu, 1 lira iade alırken su özellikle 3-5 lira zamlandı. Yani siz pet şişeyi attınız, 1 lira aldınız, sonra gittiniz tekrar markete, bir pet şişe su aldınız, az önce aldığınızdan 3 lira 5 lira fazlaya aldınız. O 1 lirayı kar saydınız, eve döndünüz ama cebinizden 3 lira ya da 5 lira fazladan gitti. Ya bu şu gösteriyor, hani bu bir anda bu doğa depozitolu depozitosu olan ambalajlar diyemedim de yani depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamaya girer girmez bu zamların yapılması aslında Türkiye'de zamların nasıl yapıldığını, bunu kimlerin yaptığını, bunun bedelini kimlerin ödediğini gösterir bir şey. Yani minimal olarak bakılsa bu depozitolu meselesinde bakılsa her şey görünür. Niye bu zammı yapıyorlar? Çünkü diyecek adam o geri dönüşüm göndermek için daha fazla alacak. O depozito 1 lirayı almak için biliyor. Ülkesini tanıyor. Hemen orada zammı yapıştırıyor ki daha fazla satsın, daha fazla kazansın diye. İşte o daha fazla kazansın duygusu niye bu kadar rahat hareket edebiliyor? Çünkü denetlenmiyor. Tamam, Ticaret Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Bunları araştıracağız, edeceğiz. Araştırma ortada. Yapıştır cezayı gitsin. Yapamasın. Ya da senden korksa zaten o zammı yapamaz ki. Yani mekanizma böyle dönüyor, çalışıyor. O mekanizmayı işletenlerden hesap sorulsa o mekanizma bozulacak bir yerde bile. Hani suda bile. Devam edelim.

0: Memleketimiz NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın dünyanın liderleri Türkiye'de, Amerika lideri de Türkiye'de. Aynı Amerika lideri Amerika'da şu anda Türkiye'de gördüğü itibarı görmüyor. O NATO toplantısı için gelen NATO ülkelerinin liderleri kendi ülkelerinde yine bu kadar itibar görmüyor. Yani onlar geldi burada itibar cilalayacaklar şimdi. İki günde ondan sonrası, ondan sonrasını biz kendi içimizde artık ne olacaksa onu yaşayacağız. Şimdi Trump ne diyordu? Yollar harika. O yollar harika sözünü hazırlayabilir misin Özgür, ben konuşurken bu arada? Şimdi yollar harika dedi ama gelirken mesela CNN Türk'te ekranın sağ alt köşesinde Trump'un uçağının canlı konumu anlık olarak yayınlandı. Heyecan arttı. Son saniyeler, son iki saniye, son bir saniye Trump geldi. Hem de Trump da yeni uçağıyla geldi öyle. Şimdi itibardan tasarruf yapılmaz ya öyle, o da yeni uçağıyla geldi. O uçağı da Katar emiri hediye etmiş. Başka ülkeler de hediye etmişti Katar emiri galiba. Geldi. Sonra şimdi hani buradan siyasi çok şey çıkarılacak ya. Bir 9 Temmuz kabusu var, kıyameti var. Anlattım geçen günlerde 9 Temmuz'da ne olacağını, olma ihtimali olduğunu konuşulanları. Ama sonunu şöyle bitirmiştim. Demiştim ki o zaman bazen en güçlü sandığın en zayıf anındır diye. Şimdi bu Trump'ın gelişi, bu şaşa, bu abartılı, çok abartılı karşılama törenleri, milyarlarca lira para harcandı bütün bunun için. Bak ne için, neye yarıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Kurt yazdı ki, yıllarca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saray diyerek algı siyaseti yapanlar bugün Ankara'da 32 devlet başkanını ağırlayan Türkiye tablosu karşısında susmalıdır. Dün küçümsedikleri külliye bugün dünya liderlerinin buluştuğu küresel diplomasinin merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik vizyonuyla Türkiye sözü dinlenen, güvenilen, ev sahipliği yapan güçlü bir devlettir. Milletin eseri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hedef alanlar bugün bu tarihi tablo karşısında öz eleştiri yapmalıdır. Güçlü lider, güçlü Türkiye. Tam domburalık değil mi? Yarın bunu verelim, dombura eşliğinde verelim yarın. Ama bak şunu ıskalamış. Ya buraya ilk Aksaray diyen kendileriydi. Aksaray dediler ilk. Baktılar Aksaray'ın karşısına kaçak saray çıkınca o iş sonradan külliyeye döndü. Aksaray diyen kendisiydi. AKP derdi. Mehmet Ali Kurt da demiştir belki Aksaray diye. Bakarım yayından sonra, belki aklımda kalırsa bakarım geçmişine. Kesin öyle bir şey vardır. Ama yani bir binadan bu kadar büyük anlamlar çıkar mı ya? Ha. Ama öyle. Sadece bununla kalmadı tabii. Askerlere bir video hazırlattılar. NATO hesabından da yayınlandı. Yayınlandı. Ama işte bu yayınlanırken ne hesap edildi? Trump bir şey söylesin diye. Trump ne söyleyecekti? Yol yaptı. Söylesin bakalım.
1: Kendisi çok daha iyi bir, çok daha güçlü bir hale getirdiği bir ülkenin lideri ve görüyorsunuz yollar harika, her şey çok güzel, muhteşem bir şey. Hepsini görüyorsunuz. Hiçbir konuda Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok. Ve
0: yol yaptı dedi. Sonra o NATO hesabından yayınlandı. Türk askerlerine NATO için seslenmeleri söylendi. Onları da dinleyelim.
2: Hi, welcome to Ankara, the heart of Turkey.
3: Where history, culture, diplomacy and a strong defense industry meet.
2: Located at the crossroads of Europe, Asia and Africa, regulating navigation through the Turkish Straits from the Mediterranean to the Black Sea. Türkiye occupies a unique position in global security, trade and connectivity.
3: Ankara, once home to many ancient Anatolian civilizations, now hosts impressive museums, prestigious universities, as well as the mausoleum of Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. Atatürk chose Ankara as the capital
0: for... Özgür, tamam. Yani bu bitmeyecek. Welcome, welcome, welcome, welcome diye bütün Türkiye'de ne kadar asker varsa onlar welcome diyecek. Şimdi Ankara'da olağanüstü bir hal var. Dediğim gibi Ankara bir anlamda da boşaltıldı. Sadece NATO ve NATO zirvesi için gelenler, onların yakınları için daha kullanışlı bir hale getirildi. Onun dışındaki herkes için daha zor bir hayat var Ankara'da. Ankara'da bir pavyon NATO zirvesi sonuna kadar kepenk kapatmış. Onu da şöyle tabela asmış pavyonun girişine: NATO zirvesinden dolayı devletimize destek amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ne dedin Özgür? Sen akraba mı bu pavyonun sahibi? Ha. Yani bak, NATO zirvesinden dolayı devletimize destek olma amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Pavyon niye kapatılıyor ya? Devlete hizmet. Nasıl yani? Tamam, pavyonu kapattın, devlet buradan... Ha, bak şimdi bu tabelayı astı ya, yani şu zirveden sonra buraya bir kontrol etsinler bakalım ne oluyormuş orada. Şimdi niye kapattığını o zaman belki anlarız, niye kapalı olduğunu. Açık olduğunda ne olduğunu görürsek, neden kapalı olduğunu ancak o zaman anlarız. Şimdi Ankara'da yine her şeye rağmen NATO'ya karşı sesini çıkaranlar da vardı, onu da dinleyelim.
4: Etrafımızda çevrili olan bütün bölgelerde yaptığınız tek şey var: Trump'ı, Tom Barak'ı ve onun işbirlikçilerini, onun ortaklarını korumak. Bu ülkenin halkı Trump'ı sevmiyor. Bu ülkenin halkı emperyalistleri sevmiyor. Bu ülkenin halkı İsrail'i, NATO'cuları sevmiyor. Bu ülkenin halkı Amerikan emperyalistlerini sevmiyor. Bunu onlara öğretemeyeceksiniz. Onlara ne yaparsanız yapın, bu ülkenin halklarına bu emperyalist haydutları sevdiremeyeceksiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Ne diyordu Trump? Yollar çok iyi, yollar şahane. Peki Ankara'da NATO zirvesi için daha önceden de akreditasyon krizi yaşanmıştı. Birçok insan, gazeteci akredite edilmemişti. Niye? Çünkü onlar muhalif görünüyordu birileri tarafından. Hani makbul gazeteci, makbul olmayan gazeteci demek de daha anlaşılır. Ama öyle görünmüştü. Akredite olmamış, yapılmamışlardı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantı yaptı. Toplantıda Hollandalı gazeteci Deniz Göktaş'ı sordu. Şöyle dedi: ev sahibi ülkeyi övgü dolu sözlerle göklere çıkardınız ama son birkaç gün ve hafta içinde muhaliflere, hatta gazetecilere bir komedyene yönelik yeni bir baskı dalgasına şahit olduk. Ankara liberal demokrasilerin zirvesine ev sahipliği yapmak için hala en doğru yer mi? Ve sizce bu zirve liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunları ele alması için iyi bir fırsat mı? Mark Rutte soruyu aldı, göğsünde yumuşattı ve dedi ki şunu söyleyeyim, demokrasi söz konusu olduğunda demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Seçimler elbette demokraside hayati bir öneme sahiptir. Ancak demokrasi aynı zamanda özgür medyadır. Yani bu odadaki sizlersiniz, istediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve araştırmaları yapabilmenizdir. Bla bla bla bla, devam edelim Kemal.

0: FIFA mafya dediğim zaman Dünya Kupası'nın ilerleyen maçlarında tepkiler oldu. Ama artık FIFA mafyayı belki de bu kadar çok seslenildiği bir Dünya Kupası hiç olmamıştı. En son Amerika Birleşik Devletleri futbol takımı futbolcusu Balogun kırmızı kartının cezasının kırmızı kart cezasının ertelenmesi oldu. Donald Trump Türkiye'ye gelmeden önce Amerika'da bu konuyla ilgili konuştu. Dedi ki kırmızı kartın ne felaket bir şey olduğunu bilmiyordum. Öğrenince dedim ki şaka mı yapıyorsun? Bak, kırmızı kartı bile bilmiyormuş. Sonra da şaka mı yapıyorsun dedi. Pozisyonu görmüş etmiş. Sonra yine Trump ben o pozisyonu gördüm. Ne faul vardı ne de bir şey. Ve o hakem şüpheli açıklanamayan bir karar verdi. Balogun bizim en iyi oyuncumuz ve ona kırmızı kart gösterdi. Bu yüzden FIFA'dan inceleme talep ettim diye söyledi. Kırmızı kartın bilmeyen sonra futboldaki pozisyonu hani Türkiye'deki hakem yorumcularından daha yorumladığı gerçek hiç bilmediği halde ama hani onu yorumlayacak hale geliyor. İşte o isim Trump. Sonra Infantino bir açıklama yaptı ve Trump'tan telefon aldığını doğruladı. Görüşmemiz sırasında kendisine FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu diye başladı. İşte zaten bağımsız hukuki deyince gerisini okumaya gerek yok. Sonucu gördük. O kırmızı kart cezası kaldırıldı ve Amerika Belçika karşısına çıktı. Belçika tam anlamıyla Amerika'yı sahada darmadağın etti ve Amerika'yı turnuvanın dışına itti. Şimdi bu tartışmalar devam edecek ama Jürgen Klopp dedi ki bu iki kişi yani Infantino ve Donald Trump için bu iki kişi futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Buna karışmamalı. Bu kırmızı karttı. Tartışılacak bir şey yok. Balogun için üzgünüm. Çünkü kasıtlı değildi ama kural ne diyorsa o. Mourinho da bunu konuya değindi. Dedi ki FIFA'nın Donald Trump'ın müdahalesinin ardından kırmızı kartının kaldırmasını bugün herkes çok şaşırmış gibi davranıyor. Herkes siyaset ve Trump'ın Infantino'ya kural değiştirmek için telefon açması konusunda ağlıyor. Ama neden şaşırıyoruz? Bu turnuvanın bütünlüğü ilk haftadan çöpe atıldı diyor Mourinho. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan birisiydi bu. Bir sosyal medya kullanıcısı, daha doğrusu Brezilyalı gazeteci Thiago Barbosa şöyle yazdı. FIFA Haiti'nin bağımsızlık formasını yasakladı. ABD'nin Somali hakemini engellemesini kabul etti. ABD'nin Kongo taraftarlarını engellemesini onayladı. ABD'nin her maçta İran'ı yasaklamasını görmezden geldi. Ve şimdi Trump'ın talebiyle kırmızı kartı iptal ediyor. Bu kupa değil, emperyalizmin teneffüsü. Hani bütün Dünya Kupası'nın özeti bu kadar güzel olabilirdi. Bu kupa değil, emperyalizmin teneffüsü. Devam edelim Kemal.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan diyor ki, dünyada Filistin halkının yaşadıklarına karşı hiçbir şey hissetmeyen biri varsa o gerçekten insan değildir. Arap, Avrupalı, Amerikalı veya başka bir milletten olması fark etmez. Filistin'in halkının yaşamasına izin verin. Sadece yaşamak istiyorlar, başka hiçbir şey istemiyorlar. Yalnızca yaşamak istiyorlar, dedi Mısır Teknik Direktörü Hasan. Bir anlamda da dünyanın vicdanı olduğu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda ilginç bir tartışma da vardı. O tartışma Fransa'nın santraforu Mbappe ile Paraguaylı senatör Amarilla arasındaydı. Amarilla şöyle yazdı Paraguay-Fransa maçından sonra Mbappe için: o kaba adam yazmayı bile öğrenemedi, anne sütü yerine Hindistan cevizi emdi, duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi, sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu Fransız gibi davranıyor, kinci, sonradan görme, kibirli ve çirkin, diye yazdı Mbappe için. Mbappe beklenmedik bir şekilde sosyal medya hesabından karşılık verdi. Siz aşağılık ve makamına yakışmayan bir kadınsınız. Turnuvada onurlu mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin sorumsuzluğunuz ve arsız ırkçılığınız yüzünden tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu çabayı unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını olabilecek en kötü şekilde yansıtan beceriksiz bir kadına bıraktı. Böyle insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne sahip olmasına asla izin vermeyeceğim, diye söyledi. Devam ediyoruz.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş, daha sonra uzun bir müzakere süreci, sonra mütabakat süreci ve sonrası sessizlik. Sessizlik bugün iki gün NATO zirvesinin olması. 14 Temmuz'dan itibaren yeni bir mutabakat görüşmeleri başlayacağı söyleniyor, konuşuluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya soruldu. Nükleer silahlardan vazgeçecek misiniz? Arakçı karşılık verdi. Evet, barışa bağlıyız. Tekrar soruldu. Peki sorun nedir? Arakçı yanıt verdi. Sorun İsrail, bölgesel barışı tehdit ediyor. Onların nükleer silahları var. Bu ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla kontrol altına alınabilir. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde son iki günde 6 gazeteci gözaltına alındı. Buse Söğütlü, Ceren Erdoğdu, Abbas Vural, Berfinay, Hazar Dost, Kayhan, Ayhan. Hazar Dost yayına girmeden kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kayhan, Ayhan da yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 5. günü tamamladı ve içeriden bir mektup yazdı. O mektubu olduğu gibi size okuyayım. Biraz uzun bir mektup. Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan herkese selamlar. Merak eden varsa içten bir şekilde söylüyorum. Keyfim yerinde. İlerleyen günlerde façayı bozmamak için iyi hissetmiyorken iyiyim diyebilirim. O durumda bir yerlere göz kırpma emojisi koyarım. Birçok açıdan nostaljik bir deneyim oluyor. Yıllar sonra televizyon izliyorum ve Alaturka tuvalet kullanıyorum. Üstüne bir de Dünya Kupası eklenince 2002 yılında maça yetişmek için okuldan eve koşan çocuk denize döndüm. Ama şişman Ronaldo'suz aynı keyfi vermiyor. Bu arada reklamlar iyice sıkıntı olmuş. Kantinden Block istemek için dilekçe yazmayı düşündürdü. Sürekli meşrubat içen Boran Kuzum ve Feyyaz'ı görüyorum. Umarım müstakil bir ev alacak kadar iyi bir kaşeye anlaşmışlardır. Yoksa çekilecek çile değil. Nihat Kahveci'ninkini evde kurtarmaz. Kuşkaş ne topçuydu be. Bir de yağcılık gibi olacak ama TRT 2 çok iyiymiş. İlaçlarıma henüz ulaşamamışken Kiarostami'nin kirazın tadı antidepresan gibi imdadıma yetişti yine. Yemekler ODTÜ yemekhanesi ile aynı. Dışarıdayken günde 1,5 öğün yiyordum. Burada 3 öğün yiyorum vakit geçsin diye. Diş fırçalama işini de günde 2'ye çıkardım yine vakit geçsin diye. Alaturka tuvalette daha sağlıklı diye duymuştum. Öyle değilse buradan çıkana kadar söylemeyin. Bildiğiniz gibi kendi isteğimle dönüp teslim olmama rağmen ters kelepçe yapmak istediler. Rızam olmadığını söyledim. Zor kullanarak yaptılar. Şanlı direnişim yaklaşık 4 saniye sürdü. Polisler iki katım ne yapayım? Sonra emniyette birisi ya aslında sosyal medyaya içerik üretmek için demiş olmalı ki restoranda tam yemek yiyecekken arkadaşlar bir saniye bozmayın deyip masanın fotoğrafını çeken influencer tatsızlığında ters kelepçeli videolarım çekildi. Önden, arkadan, yandan hepsinde bir şekilde kameramanı bulup sırıttığım için uzak arka açıyı yayınlayabilmişler. Yapıcı bir eleştiri. Vatan Emniyet binası dökülüyor. Çalışanlar sıcaktan baygınlık geçiriyordu. Osmanlı'dan kalma klimalar var ve onlar da çalıştırılmıyor. Sadece amirlerin odasında son model klima var. Bu memurlar sırf siz istiyorsunuz diye kendilerine hiçbir zararı olmayan ve hatta belki sempati duydukları insanlara kötü polis rolü yapıyorlar. Duygusal yükü ağır olmalı. Müstakil ev verseler yapmam. Bari bir klima alın. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu iki günlük kısa mesaim gösterdi ki Behzat Ç. ve bir zamanlar Anadolu'da kurmaca değil belgeselmiş. Bütün diyaloglar ve karakterler birebir gerçekmiş. Uçağa binmeden önce internetteki son dakikalarımda gördüğüm son şey, ailesinin gözüne girmek için kendini yakıyor yazık tarzı yüzeysel psikolojik analizlerdi. Annemin Airbnb'de biblo kırdığı için ağıt yakması ve babamın gerçekten iyi bir baba olması dışında bütün anlattıklarım kurmacadır. Şaka yazabilmek için uydurduğum hayali çatışmalardır. Kişi ve kurumlar gerçek değildir. Mizahi bir yaklaşımdır. Pardon, mahkeme diline alıştım. Siz bari şaka açıklattırmayın. Kendimi bildim bileli hiçbir konuda baskı yapmamış, bana dair beklentiye girmemiş, çöp adam bile çizsem duvara asmış can dostlarımdır ikisi de. Her anne baba kadar korumacı ve kaygılıdırlar. 2023'teki ilk harbiye gösterimden sonra bile psikolog olsan keşke, boş vakitlerinde stand-up yaparsın seviyesinde klişe, yurt dışında İngilizce yapsan olmuyor mu diyecek kadar oğullarını gözlerinde büyütmüş insanlardır. Hem fikir olmasalar da bütün saçma kararlarımın arkasında durdular. Bu gösteride öyle olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda ikisini de öpüyorum. Bu gösteriyi ne bir karşılık umarak ne de bir an bile cesur hissederek yayınladım. 7 yıl boyunca muhteşem bir hayat yaşadım. 25 yaşıma kadar içe dönük, ölümüne karamsar ve her şeyden şikayet eden bir insan olarak hobi seviyesinde 20 seyirciye stand-up yapsam yeterince mutlu olacakken yüzlerce gösteride binlerce insanla beraber güldüm. Yüzlerce yeni arkadaşım oldu. Çok kalabalık ve sevgi dolu hissettim. Üstüne ihtiyacımın çok üstünde de para kazandım. Gencecik insanlar üniversiteleri korumak için birçok konuda aynı düşünmedikleri belediye başkanlarına haksızlık yapıldı diye başlarına bu kadar bela alırken politik mizah yaptığını iddia eden biri olarak en zararsız cümleleri bile ama bunu yanlış anlarlar mı diye burayı manipüle edip sana saldırırlar mı kaygılarıyla silmekten, etrafında dolanmaktan sıkıldım. O kadar sıkıldım ki sıkıntım hayli yüksek bir olan bu korkumu aştı. Gözaltı gecesi uyuşturucu testi sonrası götürüldüğüm hastanede beni görünce heyecanla el sallayan 70 yaşında teyze ise kişisel sıkıntımı hayalimin ötesinde bir memnuniyete dönüştürdü. Halk beni anlamadı ve başıma işler geldi diye beklerken halk beni anladı ve başıma işler geldi oldu ve win-win. Temel seviyede Türkçe bilen, gösteriyi sahiplenen ve dayanışma gösteren herkese sevgiler. Gündemi salıyorum, kararlıyım bu sefer. Moby Dick'i bitireceğim. Size dışarıda kolaylıklar diyor Deniz Göktaş. Gazeteci Ali Çağatay bugün 10. günü tamamladı. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 7. gün. Gazeteci Merdan Yanardağ dün duruşması vardı casusluk davasında. Ortaya somut bir delil konmadı ama yine dava 29 Eylül'e ertelendi. Çiğdem Mater 1537, Selçuk Kozağaçlı 3166, Selahattin Demirtaş 3533, Tayfun Kahraman 1537, Murat Çalık 475, Aykut Erdoğdu 400, Ramazan Gülten 467, akademisyen Emel Memiş ve NATO'yu protesto ihtimali var diye tutuklanan 179 kişi 12. günü tamamladı. Osman Kavala 3169, Necati Özkan 471, Gürkan Akgün 479 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1537 gündür hapiste. Şimdi ben hep söylüyorum, yazıyorum, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır diye, ama çok kolay unutuluyor, kolay vazgeçiliyor. Daha 2 yıl önce Erzincan İliç'te 10 milyon metreküp toprak 9 işçiyi yutmuştu. Daha çok kazanmak için uyarılara rağmen önlem alınmamıştı. 2 yıldır o dava sürüyor. Dava sürecinde işçi ailelerine kan parası ödendi. Onlar da davadan vazgeçti. Tek bir aile o kan parasını almadı ve hala direniyor. Uğur Yıldız'ın ailesi. Baba Ali Ekber Yıldız, suyumuzu zehirlediler, doğamızı zehirlediler, insanlarımızı öldürdüler, bizi yalnız bırakmayın demişti. Bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı. Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız canlı yayınımızda. Alo.
8: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Duygu Hanım.
8: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizde yaklaşık bir 6 ay önceydi galiba, konuşmuştuk, görüşmüştük, yayına almıştım. Orada şunu söylemiştiniz, bize paralar teklif edildi, kabul etmedik, davadan vazgeçmemiz istendi, vazgeçmedik. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz demiştiniz.
8: Evet, doğrudur.
0: Bugün aynı hisleri taşıyor musunuz yoksa değişti mi?
8: Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi. Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar? Biz onları ne için seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara.
0: Bugünkü duruşmada daha da yalnızdınız. Peki evet. O duruşmada ne oldu? O yalnızlıkta nasıl bir karar çıktı daha doğrusu?
8: Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. 2 tutuklumuz vardı.
0: 2 tutuklu da serbest mi kaldı?
8: Ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, 8 madenciyi öldürenler Anagol şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı.
0: Ben de şu anda sizden öğrendim. Çünkü sizle konuşacağım için dava ayrıntılarına bakmamıştım. Gerçekten çok şaşkınım. En az sizin kadar da üzgünüm tabii. Çünkü bu İliç olduğunda orada o kadar çok büyük laflar edilmişti ki o ilk günlerde.
8: Evet.
0: Ama aradan geçen 2 yıl içerisinde o yapayalnızlıkta 2 kişi de tutuklu olan 2 kişi de serbest kaldı. Peki size bu tazminat adı altında bir kan parası teklif
8: evet.
0: edilmişti. Siz de kabul etmemiştiniz. Sonra tekrar bir teklif geldi mi?
8: Hayır, gelmedi. Tekrar bir teklif yapılmadı. Ama oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum. Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın. Alın bu parayı. Dava sürecinde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor, ya da bu yargı talimatla ilerliyor. Bakın, Anagold'un Türkiye Genel Müdürü mahkemeye bir kez gelmedi. Cengiz Yalçın Demirci. Bir kez o mahkemeye gelmedi. Lakin olaydan 5-6 ay sonra Anarka Medya'da üretime hazırız, madeni açmak için hazırız diye demeçler verdik. Bu kadar yetkin, üretimin bu kadar içerisinde olan bir insan o mahkeme salonuna neden bir kez getirilmedi? Bu kadar mı acizler? Bu kadar mı yoksunlar? Ya da bu kadar mı bizi görmezden geliyorlar?
0: Bugünkü bu duruşmada şunu da, yani orada bir konuşma, savunmalar olurken ederken bir şey söylendi mi?
8: Elbette çok önemli bir şey söylendi. Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anagold'un çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yoluyla, bu belgeyi de mahkemenin sunduğunu delillerle mahkemede belirtti ve delilleri de mahkemenin sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.
0: Bu pozisyonları değiştirme ne anlama geliyor?
8: Yani Cengiz Yalçın Demirci ilk tutuklandığında bir gün, belki ondan bile daha kısa, ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi. Örneğin Onu
0: ha, finans müdürü yapmışlar ki yani, üretimden sorumluyken finans müdürü yapmışlar ve bunun belgesi mahkemeye sunuldu.
8: Bunun gibi birkaç tane. Evet, üst düzey yöneticilere dair ya da konuşmayın biz sizi çıkartacağız, biz sizi bu davada kurtaracağız dedikleri mühendis ve üst kadrodaki insanların.
0: Yani bu belgeler mahkemede dosyaya girdi mi? Yerlerinin evet, değiştirildiğine girdi. Dair.
8: Bu davada girdi. Ama mahkeme...
0: Buna rağmen mahkeme adli kontrolle...
8: Evet.
0: Ya ev hapsiyle serbest bırakma kararı verdi.
8: Evet. Şu an tutuklu hiç kimse yok. Yani böyle bir faciada dediğiniz gibi o günler o kadar gündemdeydi ki 5-6 bakan geldi, sözler verildi, vaatler verildi. Lakin aradan 2 yıl geçti. Biz suçlu olduk. Abim ve diğer 8 madenci kardeşimiz öldüğünde kaldı. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Ne zamana tekrar duruşma günü verildi?
8: 20 Ekim. 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak.
0: Tamam. Takip etmeye
8: çok teşekkür ediyorum.
0: Edeceğiz.
8: O kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılan dağı bir defa görmedi. Her defasında bunu talep ettik.
0: Şimdi peki.
8: Ben son bir şey
0: buyurun, buyurun.
8: İstiyorum. Kapasite artışının altında imzası olan Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin ellerinde 9 madencinin kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
8: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Peki. Şimdi biraz şöyle hani İliç Madeni Türkiye'nin en önemli çevre felaketlerinden biriydi. O zaman da yetkililer de bunu söyledi. Şimdi aradan geçen 2 yıl içerisinde gelinen yer burası. Aile söylemişti, Duygu Yıldız 6 ay önce yayınımıza katılmıştı. Demişti ki bize 16 milyon lira kan parası teklif edildi. Davadan vazgeçmemiz istendi. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz. Bizi yalnız bırakmayın demişti. Ama işte o zaman yalnız hissediyordu. Şimdi bu duruşmada yapayalnız oldular. Ve tutuklu olan 2 kişi ev hapsi ile serbest kaldı. İliç faciasında hiçbir tutuklu kalmadı. Onu size faciada hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız bugün duruşmada neler olduğunu bize canlı yayında anlattı. Devam edelim.
9: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Şimdi Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Keşan'a gitti, sokağa çıktı. O sokakta insanlarla konuştu. Bakalım neler olmuş.
10: Kudret amca yaş kaç? 77. Allah uzun ömür versin. Simit satıyorsun. Niye satıyorsun bu simitleri? Geçinemiyor musun? Mecbur satıyorum diyorsun. Emekli misin? Yaşlılık. Değilsin. Yaşlılık aylığı kaç para alıyorsun?
11: 7 lira oldu.
10: 6000 lira kadar emekli yaşlılık aylığı alıyorsun. Yetmiyor tabii. Simit satıyorum burada. Yetmez değil mi? İcralıksın. Nereden icralıksın? Elektrik borcun mu var?
11: Elektrik borcum
10: var. İcralıksın. Peki simit satışları nasıl? Ufak tefek çıkıyor bir şey. Evine ne zaman et aldın en son?
11: Devamlı tavuk kıyması.
10: Tavuk kıyması alıyorum diyorsun. Kurbandan kurbana da gelirse yiyoruz diyorsun. Gelirse yiyoruz. Allah kolaylık versin. Allah uzun ömür versin.
0: Keşan'da bunlar konuşuldu. 77 yaşında 6250 lira yaşlılık aylığı alıyor. Elektrik borcunu ödeyemediği için icralık olmuş. Evine en son ne zaman et aldığını hatırlamıyor. Ve borcunu ödeyebilmek için Keşan sokaklarında simit satıyor. Devam edelim Miko.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi İlginç bir haber. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberi. Sarayda fotoğraf borsası kurulmuş. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde para karşılığı fotoğraf ve görüşme ayarlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede Erdoğan'ın eski baş danışmanı İhsan Şener'in de aralarında bulunduğu 19 kişi sanık olmuş. Haber böyle. Şimdi bu fotoğraf borsası meselesi önemli. Öyle geçiştirilecek bir şey değil. Yani Türkiye'de son dönemde hani bir tane bildiğimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vardı eskiden. Şimdi çok borsa var. FETÖ borsası var. Başka borsalar var. Bütün bu işte belediye borsaları oluşturuldu. Bütün bu borsalarla birlikte inanılmaz bir rant elde ediliyor. Bu sistem aynı zamanda birçok yerde hukuk bağlantılı birçok işlere yol açıyor. Ya bunun en yakın tanığı işte Zindaşti vardı, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan. Onu içeriden çıkarmak için külliyeden gelen bir telefon diye konuşulmuştu. O telefon da o zamanın danışmanı Burhan Kuzu'ydu. O tartışmaları çok alevlendirmişti ama sonra unutuldu gitti. Şimdi bu sarayda fotoğraf borsasında şöyle bir ayrıntı da var. O ayrıntılara da bakalım. Külliyeye yani saraya yani Beştepe'ye kişilerin sokulması karşılığında yaklaşık 170 bin dolar para alınıyormuş. Yani 3-4 milyon TL. Bir fotoğraf çektirmek için bu parayı neden öder birisi? Hani giriyorsunuz saraya ya da külliyeye ya da Beştepe'ye, bir sürü adı var. Eski adıyla Aksaray, daha sonraki eski adlarını söylesem şimdi sorun çıkacak ama o zamanlar öyle tartışılıyordu. Aksaray, Kaçaksaray falan gibi. Neyse, Beştepe'ye gittiğinde 170 bin dolar para alıyormuş bunlar ve o 170 bin doları gönül rahatlığıyla veriyor insanlar. Neden? Çünkü orada fotoğraf vermenin bir mesajı var. O fotoğraf, hani bir masal vardı ya, açıl susam açıl diye. Hani orada sihirli sözcük oyduk. Gidiyorsun mağaranın kapısına, açıl susam açıl dediğinde açılıyor ve içeriden altınlar fışkırıyordu. Hikaye doğru mu Mikail? Böyle miydi açıl susam açıl? Kırk haramiler, he, onu söyle. Kırk haramilerde açıl susam açıl diyorsun, açılıyor ve içeriden altınlar fışkırıyordu. İşte onun gibi bir şey bu. Hani orada fotoğraf çektiriyorsun ve açıl susam açıl. Ve açılıyor bütün kapılar. Açıldığı yerde de kaz gelecek yerden tavuk esirgenmiyor. Yani sen orada 170 bin dolar veriyorsun ama onun karşılığında en az 2 katı 340 bin dolar kazanması lazım ki o parayı versin. Ne 340 bin dönüyor? Daha çok kazanan var, daha çok kazanan var. Neden böyle oluyor? İşte kurumlar açısından şöyle, eğer tek kişinin karar verdiği bir mekanizma yerine kurumların hiyerarşisinin olduğu bir mekanizma olsaydı o fotoğraf bir yerden geçerken diğer bir yerde takılırdı. Abicim bu fotoğraf ne ya? Adam kimlik veriyorsun. Hani eskiden şu söylenirdi ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hani o geçerli oluyordu. Biliyorum ne var dense o işte düşüyordu. Ama sonra bu öyle bir kimlik haline geldi ki işte fotoğraf, adama kimlik soruyorsun, tak sana külliyeli fotoğraf gösteriyor. Zaman işte bütün kapılar açılıyor. Açıl susam açıl oluyor. Hayatın her alanında, her yerinde. İhaleye giriyorsun o fotoğrafla. Normalde ihale dosyasıyla girilir o ihalelere. Hop, oradan o fotoğrafla giriyor. İlk ihale dosyasının önüne o fotoğrafı koyuyor. O fotoğraf her yerde geziyor. Her yerde önemli değil. Bazen fotoğrafın kendisi geziyor, adam yok. Adama ihtiyaç yok çünkü. O fotoğraf

0: Onların borsası işte o ürkütücü. Hem de çok fazla ürkütücü. Devam edelim Kemal.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde valilik tarafından kapasite artırımına ÇED olumlu kararı verilmiş krom ocağı için. Bu tamamı olumlu kararı verilen yer nerede? Orman arazisinin içinde. Yaklaşık 317 futbol sahası büyüklüğündeki ruhsat sahasındaki ocakta yılda 48 patlama yapılması planlanıyor. 317 futbol sahası büyüklüğündeki orman arazisi krom ocağına kurban edilecek. Dedim ya Türkiye, şu önce bir hafızaya gidelim, sonra birkaç haberimiz olacak.
2: Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde?
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
0: Şimdi açıkçası birçok notu almıştım. O notlar bilgisayarda kaldı. Aklımda kaldığıyla anlatacağım. 15 Temmuz'da olduğu zaman ne demişlerdi diye. Hani şimdi inanılmaz bir Trump sevdası, Amerika sevdası, köprüler Amerika bayrağı kuşanıyor. Binalara Trump fotoğrafları giydiriyor. Amerika bayrakları her yerde. Hani bugün en geçerli olan şey o Amerika bayrağı fotoğrafı, nerede varsa onu gösterseniz zaten bütün kapılar açılıyor. Ama 15 Temmuz'a geri döndüğümüzde 15 Temmuz'un en önemli faili kimdi o zaman? Amerika denmişti. Hatta dönemin İçişleri Bakanı, o zaman Çalışma Bakanı'ydı galiba, Süleyman Soylu bu darbenin arkasında Amerika var diye söylemişti açıkça. Binali Yıldırım da sonradan söylemişti bu darbenin arkasında Amerika var diye. Hatta ima etmişti. Bunu söylemişti. Birçok eski milletvekili, aktif milletvekili Amerika'yı suçlayıcı açıklamalar yapmıştı. Az önce bahsettim. Burhan Kuzu dahi söylemişti. Bütün o isimlerin hepsinin toplamına bugün tek tek bakın. Her biri bir Amerika övgüsü, NATO övgüsüyle doludur bugün bütün sayfaları ya da konuşmaları. Neden böyle? Çünkü o zaman başka bir şeydi. Şimdi başka bir şey. Ama burada nedir? İşte o çıkar ve menfaat ilişkisi. Bugün gelinen noktada bu Amerika sevdası öyle bir hale geldi ki, dediğim gibi abartılı bir halde. Şimdi hani bazı birkaç isim hani bu kadar abartıdan rahatsız olduğunu yazdı sosyal medyaya. Ahmet Hamdi Çamdalı eski milletvekili, onu görmüştüm yayına girmeden önce. Hatta Yeliz diye bilinen Ahmet Hamdi Çamdalı dedim. Hani televizyonların bu Trump'ın gelişinin, uçağın gelişinin, seyir halinin canlı verilmesinden rahatsız olduğunu yazmış. Belki başkaları da yazmıştır ama o derece artık kendi içerisinde bile hani bu kadarı da olmaz canım, bu kadarı da fazla diyen bir isimler bile çıktı. Dediğim gibi bu kadar abartılı ama 15 Temmuz'da döndüğünde arkasında kim vardı desen ağırlıklı olarak hepsi Amerika, Amerika diyordu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı Silivri'de takip etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için hiçbir demokratik reformun parçası olamaz diye söyledi. Sonra da dedi ki hani bütün AK Parti belediye başkan adayları ve bütün hepsini yani eleştirdi Türkiye raportörü Nacho Sanchez, hem duruşmayı da olanları söyledi, hem Akın Gürlek'e

doğrudan tepki gösterdi. Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek yanıt verdi Amor'a. Dedi ki yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerde kullanılır. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz diye söyledi Akın Gürlek dün. Ama bugün az önce anlattım. Amerika Başkanı Trump geldi, uçaktan indi. Rahip Brunson'u hatırlattı. Rahip Brunson burada ceza almıştı ve uzun süreli mahkumiyet hayatı olacaktı. Tayyip Erdoğan'ı aradım ve o hiç düşünmeden Trump, ben aradım. Rahip Brunson'un serbest kalmasını sağladı diye bugün söyledi. Ama dün Akın Gürlek yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. ABD Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez ne demişti? AK Parti belediye başkanı adaylarıyla yapamadığı şeyi, yani Ekrem İmamoğlu'nu yenmeyi şu anda savcılar ve yargıçlarla yapmaya çalışıyor. Aynı gün 3 farklı yerde 3 farklı duruşmada bir insan kendisini nasıl savunabilir? Böyle yargı bağımsızlığı olmaz diye söylemişti. Akın Gürlek de buna tepki göstermişti. NATO toplantısı varken Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Grup toplantısını Eskişehir'de yapmasına Gürsel Erol, CHP milletvekili, eski milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi. Şöyle söylüyor. Siyasi partilerin varoluş nedeni devlet yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadelede hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir. NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum demiş. Yani artık o kadar yakın ki ya, hani kapıyı açsa diğer kapıda Adalet ve Kalkınma Partisi yazacak gibi, hani o derece. Bugünü bitirdik. Yarın yine Kemal bitiriyorum. Var mı başka bir şey? Ne diyor? Yani grup toplantısını Eskişehir'de yapmıştı Özgür Özel ama orada söylemişti. He? Neyi söylüyor orada tam olarak? Oku bana. Ha bak, bunu ilk defa Rusya ve Çin'le doğru temeller üzerinde yakın ilişki kurmayız. Yakın ilişki kurmalıyız diye söylüyor Özgür Özel. Şu ana kadar hiç söylememişti. Aksine daha çok NATO'ya, daha çok Amerika'ya ya da Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na mesajlar verilmişti. Bu mesaj Avrasya tarafına ilk defa bu kadar net bir şekilde söyleniyor Özgür Özel tarafından. Bu ilginç bir gelişme, önümüzdeki dönemde de tartışılacak bir durum. Yarın da bakarız arkasında, önünde ne var, neden bunları söyledi, ne amaçlanıyor. Şu ana kadar daha çok NATO Amerika'ya dönük mesajlar verilirken Özgür Özel'in bu mesajının arka planında önümüzdeki dönemde neleri etkileyeceğini de konuşuruz. Ama bugünü bitirdik. Birazdan yazı yorum programında Fethi Yılmaz sizde olacak saat başında. Fethi Yılmaz'ın da yine ilginç konuları, konukları var. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez, dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptığı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Dışişleri Bakanı, akademisyen Profesör Doktor İlhan Uzgel, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. NATO toplantısının Türkiye'de abartıldığını söyleyen Uzgel, Tom Barak'ın monarşi sözlerine de yiyorsa yapsınlar ifadesiyle tepki gösterdi. Profesör Doktor İlhan Uzgel programda şunları söyledi.
4: Türkiye'nin çok abarttığı, hükümetin özellikle çok abarttığı doğru. Yani sonuçta NATO zirveleri olur. Yani NATO zirve yapar diyeyim. Hani
1: 2004'te de yapmıştı yine burada Türkiye'de.
4: 2004'te de yaptı. Yani işte Lizbon'da da yapıldı, bilmem Prag'da da yapıldı. Yani NATO zirve yapıyor. Mesela bir sonraki zirve gene bir yerde yapılacak. Dolayısıyla NATO'da alınacak kararlarla zirvenin yapıldığı yer arasında müthiş bir şey kuruldu. Yani Ankara'da yapılıyorsa bu dünyayı dönüştürecektir. Böyle bir hastalık var bir defa. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi hükümetin NATO fırsatçılığı var. Yani hani hazır zirve yapılıyorken biz toplumun üzerinden geçelim. Yüzlerce insan tutuklandı. Ya inanılır gibi değil. Yani şimdi ya tamam NATO'nun demokrasi yayma örgütü aygıtı olduğunu düşünmüyoruz ama ya çünkü batılı devletlerin hani dahil olduğu, demokratik olduğu varsayılan devletlerin iyi olduğu bir örgütün toplantısından önce yani basın mensuplarına akreditasyon vermemekten hani komedyen tutuklamaya, gazeteci tutuklamaya, gençleri tutuklamaya, akademisyenleri tutuklamaya varan toplumun üzerine hani bir tür şey testi bu. Hani stres testi nereye kadar dayanacak? Biz NATO çerçevesinde bunu yapalım. Yani NATO önlemi yok şu anda Ankara'da. Ankara'da hani iktidarın toplum üzerindeki baskısını yeni bir NATO'yu bahane ederek yeni bir seviyeye çıkarması var. Yani biz bunu yaşıyoruz. Şu an Ankara'da alınacak kararların bir kısmı mesela Madrid'de alındı. Dolayısıyla bana sorarsanız hani böyle ittifakı alt üst edecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Diğer zirvelerde ne olduysa yani tek bir zirve hani şöyle 91 zirvesi önemlidir mesela 90 Roma 91 Londra çünkü Varşova Paktı dağılmıştı onun üzerine toplanmıştı falan yeni dönemi şey yaptı. Burada da yani Amerika Avrupa'dan çekiliyor askeri olarak çekilmek istiyor biliyorsunuz. Ya yani buradaki sorumluluğu bırakmak istiyor. Dolayısıyla yani bunu biraz belki netleştirecekler. Ülkelerin hani siyasal sistemi tartışılmaz zaten. Hani onun yeri burası değil. Evet Barak öyle saçma sapan laflar etti ama bunlar fantezi. Öyle söyleyeyim. Yani şu an Türkiye böyle Suriye, Irak filan buralardan bir şey çıkmaz. Yani bunu kimse de yapamaz. Türkiye böyle bir şey de giydirilemez. Yani rejim, yeni bir rejim, yeni bir devlet şekli filan giydirilemez. Buna toplum itiraz eder. Bugün AKP %30'un altına düşmüş oyuyla mı yapacak? O %70 ne yapacak yani? Mesela bunların hiçbirinin uygulanma ihtimali yoktur. Yani bu topluma çarpar kalır. Monarşi bilmem ne falan. Hani çıksın da monarşiyi uygulasın bakalım hani kolaysa Türkiye'de. Ya ben bütün her şeyiyle Erdoğan ideolojisinin arkasındayım diyor Trump yani. O benim adamım. O benim Anıtkabir'i ziyaret etmemi tercih etmezdi. Ben de etmiyorum diyor. Belki de konuşmuşlardır. Yani sormuşlardır. Anıtkabir ziyaretini tercih eder misiniz? Onlar da gerek yok demiştir falan. Hani ya da sormadan yapılmıştır. Ziyaret etse ya ben Türkiye'nin demokratik demeyeyim hadi ama cumhuriyetçi, laik, modern yönünü tercih ediyorum. Şu doğru bakın. Amerika, yani ben size kestirmeden bir şey söyleyeyim. Hı. Avrupa Türkiye'yi Karadeniz'de, Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da kullanmak istiyor. Yani Türkiye'yi bunu da bakın sizi orada büyütüyoruz diye sunuyorlar. Büyüttüğü falan yok Türkiye'yi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni kurmaya çalışıyorlar. Ya Orta Doğu işlerini yaptırmaya çalışıyorlar Türkiye'nin. Dolayısıyla zaten Amerika bir süredir Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru itiyor. Avrupa da bundan çok rahatsız değil. Amerika Orta Doğu kısmını alacak. Avrupa Birliği de, Avrupa ülkeleri de yani bu Baltıklar Karadeniz ekseninde Türkiye'yi istiyorlar. Dolayısıyla hikayemiz bu. Onun arasına böyle yok monarşidir bilmem nedir. Ha onu yiyorsa yapsınlar. Türkiye'ye monarşiyi getirsinler bakalım da bu toplum kabul ediyor mu görelim. Yani Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında giderek Batı'nın bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüşüyor olması. Bizim için önemli olan bu.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Profesör Doktor İlhan Uzgel, Türkiye'de yapılan NATO toplantısını eleştirdi. Yiyorsa monarşiyi Türkiye'ye getirmeye çalışsınlar diyen Uzgel, hükümetin NATO zirvesini olduğundan fazla büyüttüğünü belirtti. NATO'nun her yıl farklı ülkelerde zirve yaptığına dikkat çeken Uzgel, Ankara'daki toplantıya olağanüstü bir anlam yüklendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi Orta Doğu'da, Avrupa ise Karadeniz hattında kendi çıkarları doğrultusunda konumlandırmak istiyor ifadelerini kullanan Uzgel, Türkiye'nin giderek Batı'nın bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüştürüldüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Liderler 36. NATO zirvesi için birer birer Ankara iniş yapıyor. İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki bazı açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Liderler 36. NATO zirvesi için birer birer Ankara'ya iniş yapıyor. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimler ard arda Ankara'ya iniş yaptı. Trump'ı Erdoğan karşılarken diğer devlet temsilcilerini çeşitli bakanlar karşılıyor. İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki bazı açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üniversite, İmamoğlu'nun Rektör Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar'la yaptığı telefon görüşmesine dair ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve mezuniyet törenindeki konuşmanın da çarpıtıldığını savundu. Açıklamada üniversitenin eğitim ve bilimsel çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Özgür Özel CHP grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'deki grup toplantısında Türkiye'nin NATO üyeliğini önemsediklerini ancak ittifaka koşulsuz bağlı olunamayacağını söyledi. Özel, Türkiye'nin Rusya ve Çin'le de kurumsal, istikrarlı ve güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
2: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
1: Kocaeli'de bir boya fabrikasına çıkan yangından acı haber geldi. Olayda bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Belediye başkanına bıçaklı saldırıda oğlu yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. Saldırgan jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Kurum, birçok ülkede aşırı sıcaklara yönelik acil eylem planlarının bulunmadığını belirterek yeni ölümcül sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Son 12 günde Ukrayna ordusunun kullandığı 37 akaryakıt istasyonu imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna ordusunun lojistik ağında yer alan en az 37 akaryakıt istasyonu, yakıt depoları ve tankerlerin insansız hava araçlarıyla imha edildiğini duyurdu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Gün sonu geldiğinde Borsa İstanbul BIST endeksi günü %0,50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.266, çeyrek altın 10.261, tam altın 40.780, ata altını ise 41.815 liradan işlem görüyor.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde iş çıkış saatlerinde özellikle %62'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %60, Anadolu yakasında %62'lik bir yoğunluk mevcut. Köprülere gelmeden Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirkuyu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Seyrantepe, Maslak tamamen kilit durumda bu noktalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Uzun araç kuyrukları oluşmuş. Diğer taraftan da trafik etkisi yüksek olan bir yer D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Yaralanmalı bir trafik kazasından bahsediyorum. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor.
3: Müzik
1: Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 7 Temmuz Salı, saatler 19.07'yi gösteriyor. Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56 bu numaraya sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz diyeyim. Hemen konu başlıklarına dönelim. Çünkü aylardır beklenen bir ziyaretti. NATO zirvesi bugün itibariyle başladı. ABD Başkanı ve NATO liderleri Ankara'ya geldiler. Onlarca devlet başkanı, hatta yüzün üstünde bakan, bürokrat vesaire. Ankara'da tam bir alarm durumu var bu anlamda. Konu başlıklarımız: Bakan Güler'in ABD'nin isteğinden övgüyle söz etmesi. Neydi o istek? Bahsedeceğiz efendim. F-35 uçağı Türkiye'ye neler kaybettirecek? F-35 ile ilgili daha önce çok fazla program yapmıştık, detaylarını anlatmıştık. Bugün biraz oraya gideceğiz. Yani emekli hava pilot General Beyazıt Karataş da uzun uzun F-35 üzerine konuşmuştuk. Oraya biraz döneceğiz. F-35 neydi? Türkiye ne kadar para verdi? Verdiği paradan öteye, yani bu savaş uçağını Türkiye'nin alması Türkiye'nin yararına mı değil mi? Beyazıt Karataş ezber bozan açıklamalar yapmıştı bizim yayınımızda. O sesleri tekrar dinleyeceğiz efendim. NATO'nun söz edilmeyen kanlı tarihinden bahsedeceğiz. Daha önce programcılar da bahsetmiştir. Detayına gireceğiz biraz. Kimdir bunlar? Bugünkü karşılığı da var bu arada. Yani geçmişte yaptıkları ve bugün yaptıkları, onu biraz karşılaştıracağız kanlı tarihten. ABD başkanlarının Türkiye ziyaretleri öncesi ve sonrasında neler olmuştu dünyada? Yani Türkiye ziyareti bir anlamda her kırılma anlarında Türkiye ziyaretleri olmuştu. Öncesi ve sonrasına bakacağız. Ta 1959'a gideceğiz ve bugüne kadar tarihi getireceğiz. Diğer başlığımız: Radyo Sputnik'i dinleyenler özel hastaneye ödedikleri paraları geri almaya başladılar. Şubat ayında bu konuyla ilgili özel hastanelere ödediğiniz ücretleri geri alabilirsiniz diye bir haber yapmıştık. Bunun ilgili bir mahkeme kararını da çıkarmıştık. Şimdi mahkeme kararı, tüketici hakem heyeti kararı efendim. Benzer kararları okuyucularımız göndermeye başladılar. Bir örneği var, onu da okuyacağım size. Yöntemini de tekrar hatırlatacağım. Hem de bir emekliymiş, o yüzden çok memnun oldum. Yani emeklilerin almasından daha fazla memnun oluyorum. Neden? Durumları ortada efendim. Ve son başlığımız: lüks oteldeki milyon dolarlık düğünleri niye mescit yok diye eleştiren ünlü şef Ramazan Bingöl'ün biraz bilinmeyenlerine gireceğiz. İlginç bir ses kaydı. Dinlerken çok farklı bir duyguyla dinlemiştim. Sonuna doğru geldiğinde bu mudur dememe ihtimalim yoktu yani artık. Hani bunu mu eleştiriyorsun, yani milyon dolarlık düğünde bundan mı söz ediyorsun? Biraz şimdi geçmişini kurcalayınca, bakınca geçmişteki daha önce kendisiyle ilgili yapılan haberlere ya da biraz bilinmeyenlerine gidince farklı bir tablo ortaya çıktı. Detaylardan bahsedeceğiz. Hadi Mikail, şimdi geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya: akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik, Kartal'a ettik, Kadıköy'e ettik, Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlarda çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?

Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında Ruhusu köşesindesiniz efendim. 2,5 yıl önce bu köşeyi başlattık. Neden? Ruhusu'nun bu türküsü öncesinde Ruhusu Dostlar Korosu'nun o dönem şefi olan Refik Köksal'ı dinlediniz. Ve konuşmasında bu programa bağlandığında Refik Köksal, biz Ruhusu'nun isminin bir salona, bir yere verilmesi için İstanbul'un ilçelerinde, saydı o ilçeleri de tek tek, başvurduk. Daha sonra İBB'ye de böyle bir başvuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bir başvuru yapıldı. Ancak Ruhusu'nun ismi lütfedip de bir yere dahi vermediler dedi. Bunun üzerine biz bu Ruhusu köşesini başlattık. Ta ki Ruhusu'nun ismine konan bu ambargo kalkana kadar, İstanbul'da pozitif bir sonuç alınana kadar buna devam edeceğiz. Bunu vermeye devam edeceğiz. Bu belediyelerde dinleyenler oluyor bazen, çalışıyoruz vesaire diye böyle dönüşler oluyor bize. İşte hani belli ki isimlerinin duyulmasından rahatsız oluyorlar bu anlamda. Biz de Ruhusu'nun isminin verilmemesinden rahatsızlık duyuyoruz efendim. O yüzden de başlattık. Türkiye'nin önemli bir sanatçısı, aydını Ruhusu. Ki bu dönemde biz Ruhusu'nun ismini konuşuyoruz. Bir NATO toplantısı var Türkiye'de. Türkiye NATO'ya gireceği zaman, başvuruları yaptığı zaman 1952'de, ama öncesi var. NATO'ya karşı gelen aydınlardandır aynı zamanda Ruhusu. 1951 tefrikatında cezaevine konan isimlerdendir Ruhusu. O yüzden bu mirasa olması gerektiği gibi hem sahip çıkıyoruz, hem de dediğim gibi pozitif bir sonuç alınana kadar İstanbul'da bu Ruhusu köşesi bu programda devam edecek efendim. Varsın, rahatsız olsunlar.

0: Türkiye'nin jeopolitik konumu var ve biz birden çok çatışma bölgesinin ortasında duruyoruz. Bütün bunların ortasında Mustafa Kemal vizyonu hem doğusuyla paklar kurmuş, barış pakları, hem batısıyla paklar kurmuş, hem Karadeniz'i bir barış denizi haline getirmiş, hem Akdeniz'i bir çıkar savaşından Türkiye adına kurtarmaya çalışmış bir vizyon. Bu vizyondan daha büyük bir ittifak var mı Allah aşkına? Bir ülkenin kendi güvenliğin için birinci hamle olarak NATO üzerinden düşünüyor olmasını tartışmalı buluyorum. Bu ülkeler size yakın zamanda savunma ambargosu uygulamış.
1: Evet.
0: Bu ülkeler size hava savunma sistemi vermemişler. Bu ülkeler size uçaklarınızı yenilemek istiyorsunuz, uçak vermemişler. Bu ülkeler size silahlarınızı modernize etmek istediğiniz sırasında parça bile vermemişler.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum'a devam ediyoruz. Güzel tanıtımı seçmişsiniz bu arada bizim Barış Terkoğlu'yla. Sözde NATO müttefiki gelen ülkeler ama Barış'ın da dediği gibi gerçekten programda ne uçak veriyorlar ne hava savunma sistemi veriyorlar, parasıyla vermiyorlar. Detayları da anlatacağız. Şimdi ABD Başkanı Trump daha önce biliyorsunuz seçimden önce de önce Amerika sloganıyla aslında hareket etmişti ve NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerinin %5'e, kendi bütçelerinin %5'ini savunmaya ayırmaları gerektiğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bu ATO konsorsiyumunda bir savunma sanayi forumunda konuşmuştu ve şöyle dedi: NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtması iradesinin somut göstergesidir ifadesini kullandı efendim. Yani bundan övgüyle söz etti bu %5'lik taahhüt. Çünkü özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bu çok çok daha düşüktü. Şimdi oraya yatırım yapmayınca nereye yatırım yaptılar? İşte eğitime yaptılar, insan haklarına ya da işte bu insana dair meselelere, sosyal güvenliğine vesaire, bunlara yaptılar. Haliyle o yüzden oradaki refah seviyesi katlanırken savunma bütçesini daha da yukarıda tutan ya da her an savaş varmış gibi savunma bütçesini güçlendiren ülkelerde bu tablo biraz daha değişti. Ama Avrupa Birliği'ndeki durum bu. Trump da işin sonunda dedi ki hani ben sizi artık koruyamam. Bütçenizi %5'e çıkartın. Savunma bütçenizi %5'e çıkartın. Yavaş yavaş o anlamda da bir Avrupa Birliği'nde de öyle bir kıpırdanma oldu efendim. Şimdi bunu duyunca Türkiye'nin 2026 bütçe kalemlerine bir bakalım dedik. Ne var mesela 2026 bütçesi? 7567 sayılı kanun. Burada Türkiye'nin 2026 bütçesi 20,526 trilyon olarak görülüyor. Bu bütçenin %43,3'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda zaten. Eğitime ayrılan bütçe 1,944 trilyon, %9,5. Bütçenin %9,5'u. Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçe %7,2, bütçenin %7,2'si Sağlık Bakanlığı'na ayrılmış. Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçe %4. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe 2,7. Bir de mesela Jandarma Genel Komutanlığı'na ayrılan bütçe 1,8. Yani Türkiye iç ve dış, hani güvenlik anlamında ayırdığı bütçe genel bütçesinden %8,5'a tekabül ediyor. O kadar ciddi anlamda yüksek bir rakam bu. Buna baktığımızda yani şimdi Milli Savunma Bakanlığı 823 milyar, Emniyet Genel Müdürlüğü 555 milyar, Jandarma Genel Komutanlığı 375 milyarlık bir bütçe. Bakıldığında bu işte trilyona, yani yaklaşık 2 trilyona yakın bir bütçe demek bu. Rakamları, konuyla ilgili rakamları ilgili bakanlığın sitesinden aldık. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama mesela hani diğer bütçe kalemlerine bakıyorum mesela. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 0,9, bütçeden aldığı paydan bahsediyorum. Çok rakama boğmak istemiyorum sizi. Diyanet İşleri Başkanlığı 17. sırada. O da 0,8 bütçe alıyor. Bütçenin genelinden aldığı pay. Bunun dışında mesela en altta sadece şey yaptığımızda işte Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesine bakıyorum mesela 2.6. Diğer bakanlıklar toplu olarak verilmiş, daha fazla bütçeleri yüksek olmadığı için. Şimdi böyle bakıldığında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik aslında bütçesinde %8,5'luk bir paya sahip olduğu ciddi bir rakam bu güvenlik. Ve bu anlamda da biraz hani aslında Trump'ın hoşnut edildiği görülüyor efendim. Diyelim şimdi F-35 başlığına geçelim. Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne bu uçakları vermiyorlar. 2021 yılında Cumhurbaşkanı sözcüsü olan bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın programında 2015 yılında Türkiye'de var olan Patriot sistemini, Suriye'deki henüz iç savaş devam ediyor vesaire, o dönemde Patriotları Türkiye'den nasıl kaldırılıp götürüldüğünü, Almanya'nın yani Batı'nın, Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yok, sadece F-16 uçaklarıyla savunmaya çalışıyor, bölgemizde savaş var ve Türkiye'deki Patriot sistemlerini kaldırıp götürdüler, geri de vermediler, satmadılar da, biliyorsunuz o zaman Türkiye alternatifini, İbrahim Kalın da böyle anlatıyor, çok daha uygun, çok daha başarılı bir hava savunma sistemini aldık, S-400'ü dahil ettik. Şimdi o dönemde hiç satmadılar, peki şimdi niye satıyorlar? Şimdi satmalarının nedeni, çünkü İngiliz Başbakan biliyorsunuz Ankara'ya geldi, satıştan övgüyle bahsetti, ya yani kapanan fabrika yeniden açılıyor, hatta açıklamasında İngiliz Başbakan şunu da söyledi: İngiliz işçisi çok fazla istihdam olacak, binlerce İngiliz işçisine iş temin edecek bu yöntemle dedi. Nedeni şudur: siz Kaan'ı yapmak isterseniz onlar da engellemek için böyle yaparlar efendim. Böyle yaparlar. Hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Bu arada İstanbul Taksim'de de NATO karşıtı bir yürüyüş gerçekleşiyor şu anda. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden Dolmabahçe'ye doğru gidiyorlar. Dolmabahçe'ye neden simgesel bir önemi var Dolmabahçe'nin? Radyo Sputnik'i takip edenler de bilecektir. Haberlerimizde de geçiyoruz sürekli. 1968 15 Temmuz'unda Amerikan 6. filosu Dolmabahçe'ye geldiklerinde oradan hem protesto edilmişti hem de Amerikalı denizciler ne yapılmıştı? Denize atılmıştı. Denize dökülmüştü bir anlamda. O yüzden orası simgesel önemdedir. Yürüyüşlerin genellikle sonlandığı nokta olarak hedeflenir orası diyelim. Şimdi biz F-35'e gelelim. Bugün ABD Başkanı Trump geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın ikili görüşmesi sırasında basın önünde de Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu Amerika'yla daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump bu konuda bize ayrıca sözü var. Şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözü konuşacağız. Sayın Trump her zaman sözün nelidir, hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Trump da dedi ki buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık. F-35 dünyanın en iyi uçağı ve bunu düşüneceğiz ifadesini kullandı. Biliyorsunuz tam bir yılan hikayesi. Türkiye bu anlamda üreticilerinden de F-35'lerin 1004 parçası, 1004 ya da 1006 olması lazım, parçasını Türkiye üretiyordu. Burada bayağı F-35'ler için fabrikalar vesaire kurulmuştu. Daha sonra Türkiye'yi çıkardılar. Çıkardılar efendim. Ve 1.4 milyar dolar para vermişti Türkiye. Bu parayı da vermediler, el koydular. Şimdi çıkardılar deyince niye çıkardılar? Biliyorsunuz işte S-400'ler alındı falan. O işin bahanesi. Çünkü Türkiye'ye hava savunma sistemleri vermedi NATO müttefikleri. Vermediler. Bakın parasıyla dahi vermediler. Türkiye'de S-400'leri aldı ve şu an kullanılıyor aynı zamanda. F-35 sistemi, F-35 projesinden Türkiye çıkarıldı. Hatta iki uçak bayağı böyle tören falan yapılmıştı, 2018'de gönderilecekti. Göndermediler. Diğer dört uçağı da el koydular, hangara koydular. O hangarın parasını bile Türkiye'den alıyorlar. Ama sonra F-35 ile ilgili başka detaylar ortaya çıktı. Hem maliyetiyle ilgili hem uçağın yazılım sistemiyle ilgili. O yüzden Türkiye'nin F-35'i alması Türkiye'nin yararına mı olur, zararına mı, bu konuşuldu ve biz konuyu işin uzmanlarına, uzmanına doğrudan sorduk. Uzmanına sorduğumuz isimlerden biri emekli hava pilot General Beyazıt Karataş'tı. Ve o da bize konuyu detaylı bir şekilde anlattı. Tabii burada dikkat çekilen diğer nokta 6 uçaktan söz ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 uçak dedi. Çünkü 6 uçağın parası verildiği söyleniyordu. 2 uçak sonradan üretilen 4 uçak. Neden 5 uçak dedi onu açıkçası bilmiyorum. Başka bir aslında rakamı mı karıştırdı yoksa sayı 6 iken 5 mi oldu? Ona dair henüz bir açıklama yok. Ama 6 uçak denildiğini biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum o dönemden. Şimdi daha sonra Türkiye Kaan uçağını yapmaya başladı. Yürütmeye başladı ve baktılar ki aslında orada bir ilerleyiş var. Hem işte İHA ve SİHA'lar teknolojisinde Türkiye'ye iyi gidiyor. Kaan'da da bir ilerleme var falan derken alttan alta bu ABD lobileri işte Türkiye F-35 almak istiyor. Türkiye F-35 alacak söylentilerini çıkarmaya başladılar. Yani aslında doğrudan böyle bir talep yoktu. Daha önce hatta ilgili bakanlıklardan yalanlamalar geldi bu tip haberlere. Bu tip haberlerin merkezi de genellikle ABD merkezli kuruluşlar oluyordu. Aslında şimdi ben tam aksi bir şey söyleyeceğim. Uçağı satmaya çalışan da bir yandan ABD. Çünkü siz kendi uçağınızı üretirseniz almazsınız. Ama bu konuyla ilgili özellikle Beyazıt Karataş'ın F-35'lerle ilgili 2 yıl önce hatta yaklaşık 2,5 yıl önce konuyla ilgili kendisiyle yine bu programda F-35'leri konuşmuştuk. Oradan bir Yunanistan olan sesi dinleyelim Mikail. Emekli hava pilot General Beyazıt Karataş'ın F-35'le ilgili o sesi dinleyelim, devam edeceğiz.
1: F-35 ile ilgili olarak Hollanda alabilir, Norveç alabilir, işte Belçika alabilir, İsviçre sahaya çıkabilir, İtalya aldı, İngiltere aldı, Avustralya aldı. Yunanistan'a da F-35 almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle belki ilk defa duyanlar şaşıracaklar ama bunu ben her seferinde söylüyorum. Çünkü bu uçağı uçuramazlar. Bu uçak çok pahalı ve tamamen ağ tabanlı olması nedeniyle de birçok sıkıntılar ortaya çıkaracak. Bu uçağı uçurması için Yunanistan'a ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Batı mali destek de verse, şimdi diyelim ki işte 20 uçaklık diyelim bir paket üzerinde konuşuyoruz veya ikinci 20 uçağı da almayı planlanabilir. O evet, tamamen siyasi olarak kendi iş politikasına, bak işte Türklere karşı şöyle bir şey yapıyoruz, onlar F-16 alıyor, biz işte T-35 alıyoruz anlamında böyle bir görüntü verebilir. Ama unutmayalım, bakın yeri gelmişken hemen belirteyim. Dünyanın birçok ülkesinde aklı başında değerlendirme yapan analistler T-35 uçağının kendi ülkeleri için pahalı ve uygun olmayan bir uçak olduğunu dile getirdiler. Aynı şekilde Yunanistan'da da bu konuyu bilen ve Yunanistan için bunun çok pahalı olduğunu ve uçuramayacaklarını dile getirilen analistler de var. Emekli askerler de var. Halen görevde olan ve konu içerisinde daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış Yunanlı albaylar.
3: Evet, Yunanistan F-35 uçakları 2028 yılında onlara teslim edilecek. Konuyla ilgili Beyazıt Karataş da, general hava pilot Beyazıt Karataş da şiddetle tavsiye ediyorum demişti. Çünkü biraz o detaylarını çok daha iyi biliyor haliyle. Çünkü çok maliyetli bir uçak. Uçurması da çok maliyetli. Başka kalemler de var efendim uçakla ilgili. Bir de uçağa dair teknik bilgiler var. Yani elinizdeki bir cep telefonunu alın telefonunuzu, kapatın, bir daha açmaya kalkın. Eğer siz onun şifresini, değil mi, şifreyi bilmiyorsan uçuramazsın onu. Bu uçak da öyle bir uçak. Şimdi eğer bu uçak elinizdeki şifreyi ya da siz operasyon yapacağınız bir yeri önceden bildirmediğiniz takdirde ya da ABD izin vermezse ne oluyor? Elinizde sadece böyle bir telefon kalıyor. Ne kullanabilirsiniz ne bir şey. Şifresiz de değil çünkü. Şifre her zaman ABD'de olacak. Bu da bu uçağı haliyle neye çeviriyor? Beyazıt Karataş'ın, emekli hava pilot General Beyazıt Karataş'ın deyimiyle uçan çöpe dönüştürüyor. O sesi de dinleyelim Mikail. Parasını ödüyorsunuz, uçağı alıyorsunuz ama sahibi olamıyorsunuz. Sahibi yine size satan ülke.
1: Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani ona komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerinin yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
3: Evet efendim, dinlediniz Beyazıt Karataş'ı. Uçan çöp, nedenlerini de tek tek sıraladı kendisi. Yani elinizde başkasının cep telefonu var ve siz onun sim şifresini vesaire bunları bilmezseniz kullanamazsınız. Bu uçak da öyle bir uçak. Yani eğer siz bunu bir ülkeye karşı ya da bir terör örgütüne karşı kullanmak isterseniz ola ki, ABD size uçağı sürekli bir...

0: Bu uçağı alıyorsunuz, 50 yıl boyunca kullanıyorsunuz. E şimdi bunun yedek parçaları var. Yeni yüklemeler vesaire, hani o güncellemeler telefonu, bunların hepsi para. Ve siz haliyle 50 yıl boyunca ABD'ye sürekli bunun için para ödemek zorundasınız. Bakın şimdi F-16'lar için o işte blok 70 vesaire güncellemeler falan. Ha, Türkiye bunu kendi yapıyor ama veriyorsunuz siz. Lisans ücretleri veriyorsunuz. Ki bu tip 5. nesil uçaklarda daha komplike, daha teknolojik anlamda veri güncellemesi daha yoğun olduğu için sürekli bunun parasını 50 yıl boyunca sizi bağlıyor müşteri olarak. Ne güzel değil mi? Yani bir yerden alışveriş yapıyorsun, öyle düşün. Bakkal diyor ki ben 50 yıl boyunca bu bende. Her sürekli gelecek bu alışverişi benden yapacak. E şimdi haliyle 100 milyonluk uçak oluyor size 400 milyon. Dolar. Tırnak içinde dolar. E şimdi böyle düşündüğünde F-35 gerçekten Türkiye'ye bir yarar sağlar mı? Uzmanlar bu konuda, hani sağlayacağı konusunda bizim konuştuğumuz, ki Elon Musk dahi F-35'i eleştiriyor. Yerden yere vuruyor o uçağı. Yani hiçbir işe yaramaz, çok pahalı diye. E şimdi bu uçağın alınması için bu kadar çaba vesaire, ABD çok yürüttü bu çabayı. Ama şimdi hani Türkiye'den de sanki böyle bunu mutlulukla karşılıyormuş gibi bir tablo var. Efendim hiç mutlu olmayın. Çünkü ABD şifresi, kontrolü elinde, bir size uçak satıyor. Siz parasını veriyorsunuz. 50 yıl boyunca da daimi müşterisi oluyorsunuz. Ama o uçağın gerçekten sahibi mi oluyorsunuz? Hayır. Tablo böyle. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Evet, bunu daha önce bahsetmiştik. NATO üyesi ülkelerin halklarına, oradaki vatandaşlara ülken için savaşır mısın sorusu yöneltilmiş. Riga Üniversitesi bunu yapmış. Riga Jeopolitik Araştırmalar Merkezi 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında bir anket gerçekleştiriyor ve 31 binden fazla kişiye ülkeniz için savaşır mısınız sorusunu soruyor. Şimdi Türkiye NATO için neden kritik? Biraz onu da anlamış olacağız. Yani sadece o anlamda maddelerden biri bu. Onun da altını çizeyim. Tek neden değildir ama biri. %88 ile Türkiye birinci sırada çıkıyor. Ben ülkem için savaşırım diyor. %88. Sonra bizden sonra bak, %88'den sonra %69 Arnavutluk, 66 İsveç, 64 Finlandiya, 63 Karadağ, Yunanistan diye gidiyor. ABD'de ülkem için savaşırım diyenlerin oranı %37. %37. Zaten kalanları da herhalde emekli Cem Amiral'le, tümgeneral Cem Amiral'le program yaptığımızda o da bahsetmişti. Amerika'daki askerlik çağına gelmiş gençlerin %64'ü obez olduğu için askere alınamıyorlar. Muhtemelen o rakamlardan biri. Yani ülkem için savaşırım diyenlerin oranı ABD'de %37. Türkiye'de 88, ABD'de %37. NATO ülkeleri arasında yapıldı bu anket. Şimdi böyle bir müttefikinizin olmasından memnun olmaz mısınız? Tabii ki olursunuz, değil mi? Tabii ülkem için savaşırım sorusunun yanına belki hani NATO operasyonlarında da Türkiye yer aldığı için bazılarında, işte Afganistan'da vardı, barış gücü olarak vardı, tabii ki bir sıcak çatışma hali olmadı ama herkes böyle müttefiği ister herhalde. Maalesef NATO ile ilgili başlığımız bu. Şimdi bir tanıtım verelim. Ondan sonra NATO'nun çok söz edilmeyen kanlı tarihinden ya da kanlı isimlerinden biraz bahsedeceğiz efendim. İyi dostlara ihtiyacım var. Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
1: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim jeopolitik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail'de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
0: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam ediyoruz.

Şimdi NATO'nun kuruluşu 1949, Washington 4 Nisan 1949'da kuruluyor. Tabii ki Sovyetler Birliği'ne karşı kuruluyor. Ama mesela kurulurken şundan kimse bahsetmiyor. NATO'nun gerçekten yönetiminde yer alan Nazi generalleri. Nazi generalleri. Bunlar mesela Adolf Huizinger var. Nazi yönetiminde, Nazi generali Doğu cephesinde görev yapıyor bakın. Doğu cephesinde 1957'de ilk genel müfettiş oluyor ve 1961-64 arasında NATO askeri komite başkanı olarak görev yapıyor. Görev yaptığı sırasında Sovyetler Birliği tarafından savaş suçlusu olarak aranıyordu bu isim. Ondan sonra Hans Spigler var mesela NATO'da Rommel'in eski kurmay başkanı bu. Bu da Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı oldu NATO'nun. Keza işte Gehlen, daha önce Mustafa Hoş da programında bahsetmişti. Nazi istihbarat subayı yine Doğu cephesinde. Savaş sonrası ABD tarafından kuruluyor. Hatta Gehlen örgütü kuruluyor. Bu örgüt daha sonra şu anki Almanya'nın istihbarat servisi BND'nin temellerini atıyor. BND'ye dönüyor o örgüt. Ve aslında bakıldığında Nazi örgütüdür. Oraya bakıldığında BND. Ve şimdi bugün de biraz böyle benzerlik yok mu? Mesela Ukrayna'da bakıyorsunuz, Batı orada neonazileri destekliyor. Yani eğer söz konusu Sovyetler Birliği'ne karşı Sovyetler Birliği hattında savaşan Nazi subaylarının tamamına yakını, hatta diyeyim, Batı tarafından makbul insan, kabul edilebilir insan olarak kabul ediliyor. Ki bugün de Ukrayna'da aynı durum söz konusu. Orada da neonaziler bu anlamda destekleniyorlar, para veriliyor vesaire. O yüzden çok tablo değişmiyor. Tabii NATO'da yer alan Nazi subayları böyle 2-3 tane değil. O kadar fazla isim var ki. Çünkü Batı Almanya'nın kuruluşunda, Batı Almanya kuruldukta ve 1955'te NATO'ya girdiğinde Batı Almanya'nın ordusunda yer alan 61 general ve amiral Nazi döneminden kalma. Yüzlerce, hatta binlerce de subay var efendim. Tablo böyle. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Şimdi Türkiye'yi ziyaret eden ABD başkanları. İlk ziyaret 1959, 6-7 Aralık 1959'da Eisenhower, 34. ABD Başkanı ziyaret ediyor. Hep böyle kırılma anlarında ziyaret ediliyor. Yani mesela Türkiye 59'da ziyaret edildiğinde 56 Süveyş krizi. Nasır Süveyş'i İngilizlerden almıştı, Süveyş kanalını. Daha sonra Lübnan krizi var, Irak'ta askeri darbe var ve Sovyetler Birliği Sputnik uzay aracını göndermiş Sputnik'i. Haliyle hem teknolojik hem de özellikle Orta Doğu coğrafyasında bir egemenlik söz konusu. Ve bunu dengelemek için Eisenhower 59'da Ankara'yı ziyaret ediyor. Yine aynı tarihi günler vesaire başlıkları atılıyor. Yani dünyanın en büyük barış havarisi Ankara'da diye haberler yapılıyor hatta. Böyle bir tabloda 59'da Eisenhower ziyaret ediyor. Sonraki ziyaret 32 yıl sonra. 20-22 Temmuz 1991. Orada ne var? Orada da Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Sovyetler Birliği dağılmış, yeni denklem, orada bir siyasi boşluk var coğrafyada, Türkiye'nin olduğu coğrafyada siyasi boşluk var ve birinci Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Baba Bush ziyaret ediyor 32 yıl sonra. Sonra ondan sonraki ziyaret 15-19 Kasım 99, Bill Clinton ziyaret ediyor. Şimdi Erkan Bebeğin burnunu sıktı, benim yaşıtımlar hatırlar, deprem bölgesini ziyaret etti falan diyorlar da deprem bölgesiyle hiçbir alakası yok. Balkanlarda Yugoslavya parçalanmış, NATO oraya kanlı bir müdahalede bulunmuş, o coğrafyaya dair bir şekillenme söz konusu ve Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı bir şekilde ABD bunu istiyor, Hazar petrolünü taşımak Türkiye üzerinden Rusya'yı bypass etmek istiyor. O yüzden Bill Clinton gelmiş efendim 3. başkan olarak. Daha sonra 26-29 Haziran 2004 Baba Bush oğul Bush geliyor bu sefer. O niye geliyor? Irak Savaşı artık sona ermiş ama Irak, Afganistan ve Büyük Orta Doğu Projesi. Lafı hatırladınız mı? Büyük Orta Doğu Projesi, o denklem kuruluyor artık ve o ziyarette hemen savaş sonrasında geliyor. Sonraki ziyaret Barack Obama 6 Nisan 2009.
geldi Obama, geldikten sonra ne oldu? Bir, işte o tırnak içinde Arap Baharı dedikleri aslında Arap sonbaharı oldu. Suriye iç savaşı çıktı ve 2011'den ta ki 2024'e kadar 13-14 yıl devam etti. Daha sonra Obama bir daha geldi 2015 yılında, yine Suriye kriziyle ilgili. Ve son ziyaret bugün 7 Temmuz 2026. İran'da savaş bir anlamda devam ediyor. Gazze'deki durum ortada. Suriye'de yeniden denklem kuruluyor. Ve bu stratejik yani... Hani Türkiye'nin gerçekten o stratejik önem diyoruz. Strateji gerçekten toprakla olur. Evet, bulunduğu coğrafya ve bulunduğu bölgesel durumdaki her kırılma dönemlerinde ABD başkanları bir ziyaret ediyorlar burayı. İşte hızlı hızlı 6 devlet başkanının ziyaretinden bahsettim. Bakalım bu ziyaret neylere gebe olacak efendim diyelim. Bir şarkı arası vereceğiz şimdi. Neyi anlatacağız? Şimdi... Müziğin en güçlü barış çağrılarından birini anlatacağız. Tarih 1971. Vietnam Savaşı'nın acısı hala devam ediyor. John Lennon Beatles'tan ayrılmış, yeni bir hayat kuruyor ve o yıl eşi Yoko Ono ile birlikte Imagine adlı şarkıyı kaydediyorlar. Şarkının doğuşu aslında Yoko'ya dayanıyor. Yoko'nun 1960'larda, John Lennon'ın eşi 1960'larda yazdığı deneysel şiir notları, hayal etmek üzerine birçok düşünce var. John Lennon'da bu şarkı aslında Yoko'nun tarzında yazıldı İfadesini kullanıyor Imagine için. Basit bir piyano riffiyle başlıyor şarkı ve dinleyenlere başka bir dünya hayalini kurdurtuyor. Bu şarkıyı dinleri, milliyetleri, mülkiyeti ve savaşları bir kenara bırakarak aslında bir ütopya anlatılıyor. Şarkı bir anlamda barışın propagandasını da öncülüyor efendim. Bir barış propagandası. Bazıları John Lennon'ı bu şarkıdan dolayı ateizmle de suçladı. Hatta zengin bir adamın hiç mal mülk yok demesi de ironik olarak bulundu. Ama Imagine tüm bunları boşa çıkardı ve hala bugün 1980'de John Lennon suikaste kurban gittiğinde New York'ta binlerce insan Central Park'ta bu şarkıyı söyledi. Bugün hala olimpiyatlarda, barış mitinglerinde, anmalarda çalınıyor. Dünyanın en çok coverlanan şarkılarından biri ve işte o şarkı John Lennon, Imagine.

0: Rasim Ozan Kütahyalı. 18 Mayıs tarihinde yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Neden sizce? Ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, FETÖ'cü firari Savcı Zekeriya Öz'ün heykeli dikmesinden aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağır sert ırkçı ifadesinden, yani böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirtecek bir geçmişi olan bir isim. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.
1: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Radyo Sputnik'i dinleyenler özel hastaneye ödedikleri paraları geri almaya başladı. Neydi o mesele? Şubat ayında yaptık bu yıl içerisinde. Dedik ki özel hastaneye gittiğinizde faturanızı muhakkak alın. Muayene ücreti, doğum vesaire ne işlem yapılıyorsa faturanızı alın. SGK ile anlaşmalı hastanelerden bahsediyorum. E-Devlet sistemine giriyorsunuz. Tedaviniz oldunuz. Aradan bir hafta, 10 gün, 15 gün geçti ya da bir aya yakın süre geçti. Değişiyor çünkü o tarihler. Tedavi bilgileri sorgulama bölümüne giriyorsunuz. Özel hastanede muayene vesaire olduğunuzda orada mesela siz 10 bin lira ödemişsiniz. Orada muayene ücreti 1000 lira yazıyor. 9 bin lirasını talep edebiliyorsunuz. Yine E-Devlet'ten E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'te tüketici hakem heyeti başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya 10 bin lira verdim. SGK sisteminde, yani E-Devlet'te tedavi bilgileri sorgula sisteminde 1000 lira olarak görünüyor. 9 bin lirasını talep ediyorum. En fazla %200'ünü alabiliyorlar. Kalanı size geri iade olur. Şimdi bir tane örneği dinleyicimiz, bir tane örneği ben kararını göndermiş. Bağcılar ilçe tüketici hakem heyeti karar tutanağı. Başvuruya özetle demiş ki 13.04.2026 tarihinde Atlas Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde muayene oldum ve ultrason filmi çekildi. Tarafından hastaneye 9.950 TL ödeme yapıldı. Hastaneden aldığım faturalarda bu görülmektedir. Faturasını almış emekli bir yurttaşımız. Fakat SGK'ya bildirilen tutar bunun çok altında. Hastane SGK'ya 733 lira 12 kuruş olarak bildirmiş. Emekliyim ve tarafıma fazladan alınan 9.217 TL'nin iadesini talep ediyorum demiş. Hastaneden savunma istenmiş. Hastane ne demiş biliyor musunuz savunmasınızda? Aynı şekilde okuyorum. Savunması da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki şikayet konusu başvuruya ilişkin işlemden alınan ücret sehven alınmıştır. Yanlışlıkla aldık diyor yani. Sehven alınmıştır diyor. Bu durum tarafımızca tespit edilmesinden sonra 10 Haziran 2026 tarihinde başvuruya iade işlemi yapılmıştır. Kaç para başvuru iade yapılmış? 8.433 TL iadesi yapılmış. Bu dinleyicimize bravo, hakkını aramayı bilmiş, hem de emekliymiş de. Yani 8.433 TL emekli maaşının 1/3'ünden fazla ediyor. En düşük emekli maaşının neredeyse yarısı ediyor hatta şu anki en düşük emekli maaşının 20 bin liranın. O yüzden hakkınızı arayın efendim. Kolay, yerinizden kalkmadan faturanızı almanız lazım sadece. Bana sonra sürekli sosyal medyadan bunu sorup durmayın. Faturanızı alacaksınız. Gittiniz mi hastaneye, işleminizi yaptınız mı, ver benim faturamı diyeceksiniz. Vermiyorlar efendim. Vermek zorunda. İlçe sağlık müdürüne, il sağlık müdürüne şikayet edebilirsiniz. Tekrar emekli yurttaşımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum şundan dolayı. Hakkınızı ararsanız alabiliyorsunuz. Diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Ramazan Bingöl. Şimdi Ramazan Bingöl'ü tanınan bayağı ünlü bir şef biliyorsunuz. Hatta işte programlar yapıyor, gazetelerde yazılar yazıyor kendisi. TRT'de programı vardı. Star, Yeni Şafak, Akşam gibi gazetelerde Türk ve Dünya Mutfağı ile ilgili yazılar yazdı. Şimdi bir sesi var. Hızlıdan onu dinleyelim, ondan sonra konuşacağız.
2: Müslümanlar inanılmaz paralar verip bu lüks otellerde düğün yapıyorlar. Ve bu oteller herhalde yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Ama bir tane mescit yok. Mescit olarak düğüne geldi de hadi idareten işte böyle açıyorlar. Bu buraları da görüyorsunuz bak gör. Bu ortamda ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu ortamlarda böyle idareten seccade açılıyor ve bize namaz kıldırıyorlar. Ve bunun daha acısı da en çok buralarda Müslümanlar düğün yapıyor. Ve daha acısı hiç kimse demiyor ki kardeşim sen buraya adam gibi bir mescit yap, şadırvan yap, düzgünce namazımızı kılalım. Böyle burada namazı kılıyor insanlar ve çekip gidiyor. Biz bunu demediğimiz için onlar da yapmıyor. Daha da acısı buralarda en çok düğünü de Müslümanlar yapıyor. Ne acıdır. Ve verdiği paraları da siz tahmin edin. Türkiye'nin en lüks otellerinden birisi. Yazıklar olsun.
0: Şimdi Şef Ramazan Bingöl Türkiye'nin en lüks otellerinden birinde bir yemek geniş bir salonda yerlerde seccade var. Ben ilk dinlemeye başladım dedim ki doğru bir şey söylüyor herhalde. Heh, doğru bir şey falan. Yani Müslümanlar diyor burada muhafazakarları da biraz tarif ederek diyor ki Müslümanlar burada düğünler yapıyor. Milyon dolarlar veriyorlar düğünlere diyor. Diyor ki yani bir mescit yaptırmıyorlar bu otellere. Ve sonunda da diyor ki yazıklar olsun size diyor. Bir mescit ya, yani hani mütevazilik, hani bir lokma, bir hırka. Nerede kaldı bunlar? Yani milyonlarca dolar. Ramazan Bingöl'ün ifadesiyle milyonlarca dolar verilmesi ilginç değil sizin için. Bir otele, bir düğün için. Bu israf için. Bu normal. Anormal olan o milyonlarca dolar veriyoruz. Bir mescit yapsaydınız bari. Hani orada seccadeler yerde. Bu mu tuhaf geliyor sadece? Ve bunun için yazıklar olsun diyor. Yani milyonlarca dolar veriyorsunuz. Bir mescit yaptıramadınız diyor. Verilen milyonlarca dolara dair bir itiraz söz konusu değil. Kim bu? Ramazan Bingöl. Ünlü şef. Bayağı ünlü hem de. Şimdi biraz tarayınca böyle mesela 2022 yılında bu haber olarak da yazmıştık biz bunu. Ümraniye'de İnkılap Mahallesi'nde Ramazan Bingöl et lokantası efendim. Neyin üstüne yapılmış biliyor musunuz? 2013 ile 2021 yılları arasında Ramazan Bingöl'ün bu et lokantası aslında park alanı üstüne yapılmış. Yani orası park alanı olarak görünüyor. Ama Ramazan Bingöl'ün bu biraz önce hani Müslümanlara yazıklar olsun diyen bu kişi bu park alanına et lokantasını kurmuş. Sadece bu değil. Ramazan Bingöl mesela Sayıştay raporlarına da yansımış. Esenler Belediyesi'nde. Esenler Belediyesi ile ilgili azda denetim raporuna yansımış. Mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait binada merkez şube olarak faaliyet gösteren lokantanın ecri misir olarak kira ödemesi mevzuata aykırı bulunmuş. Böyle bir tuhaf durum, böyle bir tuhaf denklem efendim. Ramazan Bingöl'e dair ünlü şef. Belki biliyorsunuzdur. Ünlü şef diye sürekli anlatılıyor kendisi. Diyelim bugün de yazıyorum programının sonuna geldik efendim. Masada Mikail, editörüm Caner. İkisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü tekrar aynı saatte 19'da görüşelim efendim. Buradayız. Perşembe gününe kadar hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen en basit bir hatanın büyük bir zarara yol açtığını görürüz. Özellikle dikkatsizce atılacak adımların nelere mal olabileceği konusunda uyarılar vardır. Yaş tahtaya basmak deyimi de tam bu durumu anlatır. Günümüzde bu deyim dikkat edilmeden atılacak adımların kandırılmanın veya tuzağa düşmenin işareti olarak kullanılır. Bir işin sonucunu düşünmeden hareket etmek o işin riske atılması anlamına gelir. Peki bu deyim nereden gelmektedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda evlerin temizliği büyük bir titizlikle yapılırdı. O dönemde ahşap zeminler Arap sabunuyla ovulurdu. Bu sabun zemini öylesine kayganlaştırırdı ki üzerine basanların düşme riski kaçınılmaz hale gelirdi. Bir düşünün, kaygan bir zemin her adımda dikkat ve özen gerektirirdi. İşte bu kaygan zeminler zamanla halk arasında dikkat edilmeden yapılan işlerin tehlikelerini anlatan bir metafora dönüşecekti. O günlerden bugüne yaş tahtaya basmak deyimi aslında her adımda düşme ihtimali olan bir yolun simgesi olarak kalacaktı. Bir zamanlar oldukça tanınan bir hoca konağındaki temizlik sırasında hızla merdivenleri inerken bir anlık dikkatsizlikle ıslak basamaktan kayarak düşer. Ayağını sertçe inciten hoca birkaç gün boyunca topallayarak yürür. O günlerde derslerini vermeye devam ederken öğrencileri arasında bu düşüşün nasıl bir dikkat eksikliği sonucu yaşandığı konuşulmaya başlanır. Kimi öğrenciler bu durumu fısıldayarak aralarında şöyle derler: "Bizim hoca yaş tahtaya basmış. Bu olay zamanla halk arasında dikkatsizce hareket etmenin küçük ama büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısını simgeleyen bir deyime dönüşür." Yaş tahtaya basmak deyimi dikkatsizliğin küçük kazalarla sonuçlanabileceğini ve tedbirsizliğin risk taşıdığını anlatan bir halk hikayesidir. Bugün bu deyim hayatın her alanında dikkatli olmanın önemini hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Aramızdan ayrılanlar.
3: Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 6 Temmuz'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asra aşan sanat yaşamı boyunca sahnede, beyaz perdede ve televizyon ekranlarında sayısız karaktere hayat veren Göktay, özellikle lüks hayattaki unutulmaz performansıyla hafızalara kazandı. Tiyatroya adanmış bir ömrün ardından arkasında güçlü bir sanat mirası bırakan Zihni Göktay'ın hayatına ve iz bırakan rollerine yakından bakalım.
4: Dünyaya gülerek gelen var mı ki? Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık?
5: Niye ağladık be Serhat abi?
4: Böyle bir dünyaya geldik diye belki de. Muamma. İhtiyarların gözü yaşı yoktur evladım. Bizim yaşımız sözlerimizden akar. Sözlerimi iyi dinleyin. Başınıza ne gelirse gelsin, karşınıza hangi engel çıkarsa çıksın, koca koca dertlerinizle, hayal kırıklıklarınızla devam edecektir. Aşık olacaksınız ama kavuşamayacaksınız. Kavuşacaksınız, sonra ayrılacaksınız. Ama yine de yaşayacaksınız. Başka yolu yok.
3: 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen usta sanatçı eğitimini Pertevniyel Lisesi'nde aldı. Tiyatroya ilgisi de lise yıllarında başladı. İlk kez Milli Türk Talebe Birliği'nde Gogol'un Müfettiş adlı oyununda sahneye çıkan Göktay, 1964 yılında İstanbul'dan Ankara'ya giderek Ankara Meydan Sahnesi'nde çalışmaya başladı. Kariyerinin en önemli dönemeçlerinden birini ise 1973 yılında yaşadı. Zihni Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam ve Figaro'nun Düğünü gibi oyunlarla sahnedeki yerini sağlamlaştıran sanatçı, asıl büyük çıkışını bir yıl süren provaların ardından 6 Mart 1985'te sahnelenen Lüküs Hayat'la yaptı. Batılaşma özentisi içindeki insanların hayatlarına mizahi bir pencereden bakan oyun seyirciden büyük ilgi gördü. Göktay da bu oyundaki Rıza karakterini tam 28 sezon boyunca aralıksız canlandırarak hafızalara kazındı. Hatta Lüküs Hayat'ın 28 yıl boyunca değişmeyen tek oyuncusu oldu.
6: Bundan sonra burada kalıyorum. Nasıl? Ve lüküs hayat yaşıyorum.
7: Abiciğim sen burada kalamazsın. Sen alafranga falan hiç olamazsın.
6: Niye?
7: Sen alafranga olmaya kalksan senin fitilin düşer patlarsın.
6: O senin bildiğin havalı pompalı lüküs değil yavrucuğum.
7: Nasıl lüküs?
6: Lüfere çıkmıyoruz. Bak anlatayım da dinle. Şişli'de bir apartman yoksa eğer halim yaman. İkler gibi mobilyalar duvarda yağlı bonyalar. Bir tane otomobil, biri açık biri değil. Akçı uşak hizmetçiler.

0: annesinin vefat ettiği gün ve kızının doğduğu gün bile lüküs hayat için sahneye çıktığını anlatan Göktay, 2017'de katıldığı bir programda oyundaki repliklerini hala unutmadığını söyleyerek, "Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kubik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar" sözlerini seslendirmişti. Son röportajlarından birinde kullandığı "28 yıl lüküs hayat oynadım ama hiç lüks hayat sürmedim" sözleri de uzun süre gündemde kalmıştı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan köfte parasını kazanan Zihni Göktay, sinema dünyasına ise Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle adım attı. Sunal'la 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve Atla Gel Şaban filmlerinde birlikte rol aldı.
1: Öyle dedeli babam bir gün bana, "İyisini olacaksan ol" dedi. "Beşinci sınıf bir aktör olacaksan olma, ileride çok ağrına gider" dedi.
2: Evet.
1: "Bir de işini, aşını, eşini sev" dedi. "Bu üçü şeyi seversen" dedi, "mutlu olursun" dedi. Allah'a şükür hepsini de yerine getirdim, getirmeye evet. çalıştım. Allah kabul etsin.
0: 1978 yılında Sevinç Hanım'la evlenen Göktay'ın bu evliliğinden Zeynep ve Ömer adında iki çocuğu oldu. Sanata olan bağlılığı ve çalışma azmi onu tiyatronun yanı sıra televizyon ekranlarının da aranan yüzlerinden biri haline getirdi. Dullar Pansiyonu, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar ve Ulan İstanbul gibi yapımlarda rol alan Göktay, Cennet Mahallesi'nde mahalleye Almanya'dan gelen Ethem karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.
3: Anam, sen buralarda ne ararsın?
4: Ne yaparsa pembe, adımı söyleme sakın, birisi duyacak. Mafya her tarafta beni arar, bilmez misin?
3: Tamam be, tamam, anladım. Ne istiyorsun?
4: Ocacığına düştüm pembe. Eve gidersem mafya beni bulup öldürecek. Bir gece burada kalabilir miyim?
3: Kal tabii anam.
4: Çok sağ ol pembe. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
3: Parayı verirsen anam, niye kalmayasın?
4: Parasını mı? Ne parası pembe? Kalmak için paramı vereceğim yani?
3: Anam, para dediysek yanlış anlama. Öyle deve yükünle bir şey alacak değiliz senden. Altı üstü gecesi 507 TL.
4: Ooo, 507 TL mi? Yani 250 euro öyle mi? Çok para istersin be pembe.
0: Zihni Göktay tiyatro sahnesinde ise yalnızca lüküs hayatla değil, Cibali Karakolu'ndaki Komiser Cafer Sabbah rolüyle de iz bıraktı. Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından aynı karakteri devralan sanatçı 6 yıl boyunca bu rolle seyirci karşısına çıktı. Bir röportajında Cibali Karakolu'nu ilk kez 11 yaşında izlediğini söylemesi de onun tiyatroyla kurduğu bağın ne kadar eskiye dayandığını gösteriyordu. Göktay sahnede yalnızca klasikleşmiş rolleriyle değil, özel anılarıyla da iz bıraktı. Hisse-i Şaiye adlı oyunda kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Göktay Dilbaz'la kariyerinde ilk kez aynı sahneyi paylaşarak sanat yaşamına unutulmaz bir sayfa daha ekledi. Daha sonra Yedi Kocalı Hürmüz ve Çalgı Çengi İkimiz gibi filmlerde de rol alan sanatçı, tiyatrodan, sinemadan ve seslendirme çalışmalarından hiçbir zaman kopmadı. İlerleyen yaşına rağmen sahneden uzak durmayan Zihni Göktay, son olarak meslektaşı Cihat Tamer'le Bir Varmış Bir Yokmuş adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Ancak kalça kemiğini kırmasının ardından bu oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Ardından Gidiş Dönüş Moskova adlı oyunla da izleyiciyle buluşan sanatçı, yaşamının son dönemine kadar üretmeye ve sahnede kalmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl evi kentsel dönüşme girdiği için huzurevine yerleşen Zihni Göktay, 6 Temmuz'da 80 yaşında hayata veda etti. Yarım asrı aşan kariyeri boyunca hem sahnede hem de kamera karşısına canlandırdığı sayısız karakterlerle hafızalara kazınan Göktay, Türk tiyatrosunda silinmeyecek izler bırakarak aramızdan ayrıldı.
5: Nejat abi bana bu görevi devrederken kulağıma şunları fısıldadı. "Evladım" dedi, "bu meslek öyle bir meslektir ki bilmeyen bilmez ya" dedi. "Bayram pazar bilemezsin. Hasta olsan yatamazsın. Çocuğun doğsa göremezsin. Bu meslek öyle bir meslektir ki bilmeyen bilmez olur. Annen olsa gömemezsin. Ecelinle bile ölemez."
0: Lise yıllarında başlayan tiyatro yolculuğunu ömrünün son dönemine kadar sürdüren Zihni Göktay, sahneye, alkışa ve seyirciye bağlılığıyla Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, Cennet Mahallesi'nden sinema filmlerine uzanan kariyeriyle hafızalarda yer eden usta sanatçı, geride yalnızca rollerini değil, tiyatroya adanmış bir hayatın izini de bıraktı.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: altın eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadılak Gündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel, temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadılak Gündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: ülkeye tam 37 bin hava saldırısı düzenledi. 78 gün boyunca süren saldırılarda çocuklar dahil çok sayıda sivil katledildi. NATO güçleri Balkanlara dönük planlarını hayata geçirmede önemli bir yer tutan Yugoslavya'da seyreltilmiş uranyum yüklü bombalar da kullandı. Saldırılara gerekçe olarak ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Yugoslavya'ya dayatılmaya çalışılan Ramboli Barış Anlaşması'nın Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević tarafından reddedilmesi gösterildi. Anlaşma, Kosova'nın Yugoslavya'da özerk bir eyalet olarak NATO yönetiminde olmasını, Kosova'da düzenin korunması için 30 bin kişilik NATO birliğinin konuşlandırılmasını öngörüyordu. NATO'nun en katliamlı müdahalelerinden biri de Bosna Hersek'e yapıldı. Bosna Savaşı sırasında sivilleri korumak ve bölgede barışı tesis etmek iddiasıyla Bosna Hersek'e müdahale eden NATO, Srebrenica'da soykırıma açılan yolun taşlarını döşedi. Örgüt, 30 Ağustos 1995 tarihinde Bosnalı Sırp askeri hedeflerine yönelik kararlı güç adı altında kapsamlı bir hava harekatı başlatarak stratejik komuta merkezlerini, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini ağır bombardımanla imha etti, pek çok sivilin ölümüne sebep oldu. NATO yalnızca Balkanlara değil Orta Doğu'nun hemen her kentine de müdahale etti. NATO'nun Afganistan'a 2001'de başlattığı saldırıların arka planı Sovyetler Birliği'nin hükümete destek olmak için ülkeye ordusunu göndermesine kadar dayanıyor. Sovyetlerin cihatçılarla savaşa karşı ordu göndermesine rağmen ülkede ABD, NATO eliyle güçlendirilen Taliban ve El-Kaide 2001'de ABD'ye 4 koordineli saldırı düzenledi. Bu saldırılara fırsat bilen ABD, NATO, dönemin devlet başkanı George Bush'un terörizmle savaş sözüyle Afganistan'a girdi. ABD'li yetkililer 2 yıl boyunca süren saldırılara 2 Mayıs 2003'te son verdiklerini duyurdu. Bunun sonrasında Birleşmiş Milletler Afganistan'da yeni bir hükümet kurulması için NATO liderliğindeki misyona yetki verdi. Bir yandan Irak'a savaş açan ABD, Afganistan'da birlik konuşlandırmayı sürdürdü. Çatışmaların tekrar başlamasıyla sivil ölümler binleri aştı. Afganistan'a dönük saldırılar Obama döneminde de devam etti. ABD 2001'de savaş açtığı Taliban'a 2021'de ülkenin yönetimini devrederek çekildi. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılına gelindiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu iddiasıyla Irak'ı işgal etti. NATO güçleri bu işgale doğrudan dahil olmasa da destekledi ve ülkedeki askeri altyapıyı şekillendirdi. Irak'ta IŞİD'in kurulmasına öncülük eden ABD'nin ülkedeki gücü 2014'te NATO'nun rolünün daha da genişlemesine sebep oldu. 2018 yılında kurulan NATO-Irak misyonunun amacı ülkedeki askeri faaliyetleri doğrudan yönetmekti. ABD'nin ülkede 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu biliniyor. ABD'nin liderliğini yaptığı savaş aygıtı NATO 2011'de ise Muammer Kaddafi liderliğindeki Libya'ya müdahale etti. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte başlayan ABD destekli ayaklanmalara karşı Kaddafi yönetimini hedef alan NATO, Mart ayına gelindiğinde ülkeye hava saldırısı düzenledi. Libyalı sivillere yönelik şiddetin durdurulması yönünde karar alan NATO, yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kabul edilemez bulduğunu söylediği müdahale, 7 ayın sonunda Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonlandırıldı. Soğuk Savaş döneminde barış ve istikrar iddiasıyla küresel ölçekte askeri müdahalelerini arttıran NATO, Balkanlardan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan operasyonlarıyla milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Hava harekatları ve işgaller, yıkıcı askeri ve siyasi dönüşümleri de beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO toplantısının bu yıl Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Başkent Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Türkiye'de NATO'ya bu denli önem verilmesi, daha önce NATO'ya üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkında yaptığı olumsuz eleştirileri de akıllara getirdi.
2: NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olsa da yıllar içinde etkisini yitirdi. NATO'nun etkisini yitirmesindeki en büyük etken de üye ülkelerin liderlerinin yaptığı açıklamalar oldu. Türkiye, ABD, Fransa ve İspanya gibi NATO'ya üye ülkeler, yıllar içerisinde NATO'yu, yapısını ve varlığını eleştiren çok sayıda açıklamalarıyla gündeme geldi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, NATO'nun kararlarının fiilen Washington'da alındığını söylemiş, Avrupa'nın kendi savunmasını kurması gerektiğini ifade etmişti. Gaulle, ABD'nin nükleer şemsiyesine tam bağımlılığı da reddederek 1966'da Fransa'yı NATO'nun entegre askeri komutasından çıkarmıştı. Dünya genelinde yaptığı her açıklamayla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'sa NATO karşıtı söylemleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Trump, NATO'ya yönelik en sert eleştirilerini 2016 başkanlık seçim kampanyasıyla başkanlığının ilk aylarında dile getirdi. Trump, 2016 seçim kampanyasına NATO'yu modası geçmiş olarak nitelendirerek ittifakın terör tehdidine karşı yetersiz kaldığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi, ülkesini ittifaktan çekmeyi değerlendirdiğini söyledi. Trump, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına yeterli katkı yapmadığını belirterek ABD'nin Avrupa'nın güvenlik yükünü tek başına üstlendiğini iddia etti. Trump, NATO müttefiklerine otomatikman koruma görevini devre dışı bırakacağım demişti. İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD, NATO'dan yeterli desteği alamadığını iddia etmiş ve Trump, NATO üyelerine şöyle seslenmişti.
3: NATO ülkeleri bu sürece dahil olmadılar, Hürmüz'de yoktular. Biz her yıl onları korumak için yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Her zaman onlar için oradaydık. Ancak şimdi gördük ki onlar bizim yanımızda değiller. Öyleyse biz neden onlarla olalım? Bizimle olmayanın yanında biz de olmayız. Artık bu parayı harcamamıza gerek olmadığını düşünüyorum.
2: ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, müttefiklerimizin daha yetkin hale gelerek sorumluluk almalarını bekliyoruz. Birleşik Devletler NATO'dan çekilmeyi planlamıyor ancak bu ittifakta daha az rol almanın yollarını aktif olarak araştırıyor, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle terörle mücadele, müttefiklik dayanışması ve ittifakın genişleme süreci üzerinden dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının bazı NATO müttefikleri tarafından yeterince dikkate alınmadığını savunurken, terör örgütlerine destek verdiğini öne sürdüğü ülkelerin ittifaka katılımına karşı çıktı. 2022 yılında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları sırasında konuşan Erdoğan, NATO bir güvenlik ittifakıdır. Terörü destekleyen ülkelerin bu ittifak içinde yer almasını kabul edemeyiz, ifadesini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve YPG ile bağlantılı kişi ve yapılara destek verdiğini öne süren Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermeyeceğini açıkladı. Erdoğan, sonraki açıklamalarında da NATO müttefiklerinin terörle mücadelede Türkiye'ye yeterli dayanışma göstermediğini belirterek terörü destekleyen ülkelere evet demeyiz mesajını yineledi. Türkiye, bu süreçte veto etkisini kullanarak üyelik sürecini aylarca durdurdu ve Madrid ile Vilnius zirvelerinde terörle mücadele konusunda yazılı taahhütler talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'ya yönelik en dikkat çekici eleştirisini 2019 yılında yaptı. İngiliz dergisi The Economist'e verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor ifadesini kullanan Macron, ittifakın siyasi koordinasyonunu ve ortak stratejik vizyonunu kaybettiğini söyledi. Özellikle ABD'nin Başkan Donald Trump döneminde müttefikleriyle yeterli istişarede bulunmadan hareket ettiğini ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunun NATO içinde koordinasyonsuzluğu gözler önüne serdiğini belirtti. Macron, bu gelişmelerin ittifakın temel dayanışma ilkesini zayıflattığını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle Irak Savaşı sürecinde dile getirdi. Chirac, ABD'nin Irak'a askeri müdahalesine karşı çıkarak NATO'nun tek bir ülkenin dış politika hedefleri doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini savundu. Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte NATO'nun Türkiye'nin Irak Savaşı kapsamında talep ettiği savunma planlarını ilk aşamada bloke ederek ittifak içinde ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı. Şırak, uluslararası krizlerin askeri müdahale yerine Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Şırak ayrıca Avrupa'nın güvenlik politikalarında ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini savunarak Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma kapasitesi geliştirmesini destekledi. Bu yaklaşım, Fransa'nın NATO içinde daha özerk bir Avrupa savunma kimliği oluşturma politikasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendirildi. Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan ABD silah ambargosu nedeniyle NATO müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Ecevit, bir müttefik ülkeye yönelik ambargonun NATO'nun dayanışma ruhuyla bağdaşmadığını belirterek Türkiye'nin ulusal güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlamak zorunda kaldığını ifade etti. Bu süreçte Türkiye, ABD'nin kullanımındaki bazı askeri tesislerin faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı. Ecevit ayrıca Türkiye'nin güvenlik kaygılarının NATO içinde yeterince dikkate alınmadığını savunarak ittifak ilişkilerinin karşılıklı güven ve eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar Türkiye'nin savunma sanayisine dışa bağımlılığı azaltma yönündeki politikalarının da temel gerekçelerinden biri oldu. NATO'nun kuruluşundan bu yana ortak savunma ittifakı olduğu iddia edilse de yıllar içinde en sert eleştirileri yine kendi üyesi ülkelerin liderlerinden aldı. Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri altında yapılması planlanan NATO toplantısı Türkiye'de çok yüksek önemde konumlandırılırken NATO üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkındaki eleştirileri de akıllara geldi. Charles de Gaulle'den Donald Trump'a, Recep Tayyip Erdoğan'dan Emmanuel Macron ve Bülent Ecevit'e kadar birçok lider ittifakın işleyişini, dayanışmasını ve ABD merkezi yapısını açık sözlerle eleştirdi. Trump, tek taraflı ilişki derken Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullanmıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
5: This is the one they're talking about.
4: Caz Saati.
6: I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Temmuz 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dünyadan diyoruz ama tabii notların büyük bir kısmı Türkiye'den olacak. Başkent Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor ama bunun da ötesinde Amerikan başkanına ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar 2009'du yanlış hatırlamıyorsam Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinin ardından sancılı ilişkiler silsilesi diyelim, yılları diyelim. Donald Trump Ankara'ya geldi. Yaklaşık bir saattir tabii televizyonlardan takip ediyorsunuz. Havaalanında Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı. Beştepe'de ayrıca tabii resmi karşılama dönemi. Bugün ikili temaslar var. Trump'ın ilk yorumları yansıyor. Ardından tabii NATO zirvesi, akşam resepsiyon ve yarın da zirve oturumu biraz kısa tutuluyor. Tabii savunma sanayi bugün toplantısı, forumu vardı. Dün Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yaptı. Yüklü bir gündem var. Ben de elimdeki notları aktarmaya çalışacağım. Rusya Federasyonu yakından takip ediyor elbette. Çünkü NATO zirvesini Rusya ile savaşa çevirme çabaları olarak algılanıyor. Mesajlar var. Rusya'dan da açıklamalar var. Onları da aktaracağım. Tabii ki NATO zirvesiyle ilgili çizilen resmin perde arkasında ülkelerden gelen haberler var. Savunma sanayinin gazlanması, sivil ihtiyaçlarımız yerine tabii dünyayı nereye taşıyacak sorusunu elbette sormak gerekiyor. Elimden geldiğince notları aktaracağım. Aynı zamanda İran başkenti Tahran'daki milyonluk tarihe geçen cenaze töreni, Ayetullah Ali Hamene, İran'ın rehberi, dini lideri, Kum kentine taşındı. Şiiler için kutsal bir kent. Orada da inanılmaz kalabalıklar var. Batı medyasında kimi yerlerde binlerce ifadelerini gördüm. Açıkçası ben hiç böyle binler görmedim. İran'dan da notları aktaracağım. Son gelişmeleri aktaracağım yine. ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşı 40 günlük sıcak aşamanın ardından şu an mola verilmiş durumda ama gerilimler de devam ediyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak tabii NATO gündemi var. Batı, kolektif Batı'nın savunma organizasyonu, Donald Trump'ın da bir açıklamaları bekleniyor. Başka yarın da devam edecek. Bugün programın son bölümünde Ankara'dan bir konuğum olacak. Zirveye akredite gazeteci, aynı zamanda harici medya grubunun yayın yönetmeni Tunç Akkoç'a bağlanacağız. Görüntülü istedik ama galiba tam olmuyor. Telefonla alacağız. O zirvede neler konuşuluyor, kulislerdeki bilgilerle bugünkü programı, Ankara zirvesini aktarmaya çalışacağım sizlere. Evet, başlamadan hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internetten de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Aynı zamanda Radyo Sputnik TR X hesabı, canlı yayınları buralardan takip edebilirsiniz. Telegram kanalında da arkadaşlarım link paylaşıyorlar. Orada da canlı yayınları internetten takip edebilirsiniz. Bir de bittikten sonra kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, merak edenler neler olup bittiği NATO zirvesinde daha sonra kayıt linklerinden de dinleyebilirler diye belirtelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, büyük gün geldi çattı, günlerdir Türkiye'nin gündemini belirliyor. NATO zirvesi bu kez bizim memleketimizde, başkent Ankara'da düzenleniyor. 32 üye ülke var NATO ittifakına. Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO kendini feshetmedi. Onun yerine 2000'li yıllarda 11 Eylül saldırıları, terörle mücadele, devlet dışı terörle mücadeleyi özel bir konu haline getirdiler ve bugün geldiğimiz noktada da NATO 3.0 konsepti üzerinden bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ama Türkiye için tabii önemli bir zirve. Batı ittifakında özellikle Avrupa kanadı, daha önce Trump öncesindeki Amerikan başkanları Joe Biden'la sıkıntılı ilişkiler, bazı başlıklarda anlaşmazlıklar olmuştu. Son dönemde tabii Ukrayna çatışmasıyla birlikte ve ona İran çatışmasının eklemlemesiyle birlikte Türkiye'nin yıldızı parladı. Savunma sanayi bakımından örnek gösteriliyor. Avrupa'yı Türkiye'nin savunması isteniyor. Neden biz Avrupa'yı savunacağız, orasını tam kestiremiyorum ama tabii bu konuda bu zirveden zirve bir dönüm noktası olacak şeklinde algılar var. Hep beraber takip edeceğiz, sonuçlarını göreceğiz. Türkiye için tabii dünyada NATO zirvesine ev sahipliği yaparak önemli bir reklam haline de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 NATO lideri, NATO üyesi ülkenin lideriyle de temasları var. Bugün Trump'la ayrıca aslında resmi devlet ziyareti değil, NATO zirvesi vesilesiyle Trump Türkiye'de, ama tabii ikili ilişkiler de ayrıca ele alınıyor. Birazdan aktaracağım. Yarın tabii 8 Temmuz aile fotoğrafı çekimi resmi oturup kısa tutuluyor. Trump'ın ilgisi çok uzun süre ilgisini toplayamıyorlar. O yüzden kısa planlanmış ama savunma yatırımları, NATO'nun caydırıcılık ve savunma iddiaları, Avrupa Atlantik güvenliği ile ilgili, hegemonyası ile ilgili, Ukrayna'daki gelişmeler, Zelenski ve Ahmet El Şara ile Trump'ın ayrıca görüşmeleri de planlanmış durumda. Bugün tabii savunma sanayi forumu sabahtan oldu. Birazdan aktaracağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. NATO Genel Sekreteri dün geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağırladığı Amerikan heyetleri vardı. Büyükelçi, senatörler heyeti vardı. Ankara'nın hazır olduğuna dair zirveye dün Dışişleri Bakanı paylaşım da yaptı sosyal medyadan. Dünkü görüşme tabii sonrasında Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Beştepe'de basın toplantısı da yaptı. Türkiye'nin ne kadar kendileri için önemli bir ülke olduğunu tekrarladı. Savunma sanayini ne önem vermesini övdü. Aselsan bir örnek olarak gösterildi. Aynı zamanda tabii Türk şirketleri, sadece Aselsan değil başka şirketler var dedi. Avrupa'nın Amerika'ya bağımlılık yaşadığını ama artık %5 gayri safi yurt içi hasılanın savunma bütçelerini artırarak %5'e çıkartılmasının Amerika ile eşitlenme hedefinde olduğunu söyledi. Bu biraz çok da doğru değil aslında. Birazdan aktaracağım. Tam böyle %5 hedefi tutturulmuş değil. Onu belirtmek lazım. O da kademeli diye dile getiriyor. Tabii Rutte'nin takıntısı Ukrayna, Rus dünyasının bir parçası olan Ukrayna'yı Rusya'nın elinden kapmak için başlattıkları savaşta Ukrayna'nın tarih yazmaya devam ettiğini söyledi. Cepheden gelen haberler açıkçası pek de öyle bir şey işaret etmiyor ama Rutte bu şekilde ifade etti. Hürmüz Anlaşması'nı Trump'ın övdü. Trump tabii geçen hafta Rutte geçen hafta Washington'a gidip Trump'la görüşmüştü, sunumlar yapmıştı. Trump'a babacık demesiyle tanınıyor, espri yapmıştı bu konuda. Türkiye'de tabii NATO zirvesi öncesi gözaltılar, protestolar olmuştu. Onlar da soruldu. Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması örneğin soruldu. Geçiştirdi, herhangi bir şey de söylememiş. Sadece bir takım temel ilkeler, demokrasi, ifade özgürlüğü, gösteri özgürlüğü diye. Ankara'da tabii bu arada eleştirenler var Batı dünyasında ama ben Batı dünyasında da artık bu konuda çok büyük bir farklılık olduğu kanaatinde değil. Maalesef dünyanın gittiği yer genel olarak kötü, ekstradan Türkiye değil, bütün dünyada da bu demokratik hakları kullanma konusunda büyük bir erozyon yaşanıyor. Mark Rutte'nin bu konuda söyleyebileceği fazla bir şey yok. Zaten kendisi Amerika destekli bir NATO bürokratı, NATO Genel Sekreteri deyince çok cicili bicili bir şey anlaşılıyor ama öyle değil elbette. Neyse, tabii Türkiye açısından Trump'ın ziyareti önemli ama Beyaz Saray da dün ziyaret öncesi Trump'tan mesajlar geldi. Türkiye aşamasına, bugünkü aşamaya geçmeden önce Trump'ın dün akşam saatlerinde yola çıkmadan önce yaptığı açıklamaları da aktarmak istiyorum. Rusya-Ukrayna çünkü zirvede konu olacak ve Trump Putin'in baskı hissettiğini iddia etti. bitirmek istiyor, Ukrayna'da bitirmek istiyor dedi. Doğru olabilir, bu hep söyleniyor zaten. Çok yeni bir şey söylemedi. Trump Ukrayna krizine el atma konusunda Putin'le telefon görüşmeleri olmuştu, aktarmıştım ben size. NATO'da bu konuyu konuşacağız dedi, çözüm olabilir dedi. İHA'larla ilgili işte büyülenmiş öldürme makinaları gibi herkes dronları konuşuyor. Drone teknolojisini kim ne kadar iyi takip ediyor ondan emin değilim. Ukrayna çatışmasını da pek iyi takip etmiyor dünya. Çünkü herkes Batı medyasından kopyala yapıştır haberler yaptıkları için çok da bilgili olduklarını düşünmüyorum. Ama Trump muhtemelen işte Fox News'tan falan filan takip ediyordur. Neyse, İran konusunda da açıklama yaptı. Öyle de böyle de kazanacağız dedi. Paraları yok, para vermedik onlara. Hürmüz için para makinası. Daha önce kimse ismini, yani Hürmüz Boğazı'nın ismini tabii herkes biliyor ama Trump belki de ilk kez duymuş olabilir. Böyle laflar etti. Tabii Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından da yola çıkmadan önce Ankara'ya $350 milyar bir ek bütçe istedi. Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü olmamıştı. 250. yıl dönümü 4 Temmuz'da kutlandı Amerika'nın, biliyorsunuz. Kongre toplandığında, yani tatil dönüşü ilk iş olarak ek bütçe, Amerika'yı koru yasası, Savaş Bakanlığı'nın. Gördüğünüz gibi bütün dünyada korkunç bir militarizm. Üstelik bu çok süslü püslü cümlelerle yansıtılıyor. Elbette ülkeler kendilerini savunacaklar, savunma sanayilerini geliştirecekler ama biz de sıradan sivil insanlar olarak bunların hangi amaçlarla yapılmakta olduğunu, yani bizi bekleyen, evlatlarımızı bekleyen çatışmaları sorgulama hakkımız tabii olmalı. Ne de olsa İkinci Dünya Savaşı insanlık için çok büyük dramlar yarattı. Tarihten ders almak için tarihi hep hatırlamak gerekiyor. Hatırlamadan öyle süslü laflar çok hayırlı değil. Kanımca savaşı yaşayanlar çok iyi biliyorlar ama kuşaklar öldükçe, kuşaklar yitip gittikçe ders kitaplarından ya da belki hiç öğretmiyorlar. İnsanlık tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamaya çok teşne oluyor diye düşünüyorum maalesef. Evet, dönelim konumuza. Trump ardından Maryland'daki Joint Base Andrews üssünden, havaalanından Katar'dan hediye edilmiş uçakla Ankara'ya hareket etti. 17 yıl sonra ilk ziyaret bu. NATO zirvesi vesilesiyle de bir devlet ziyareti, Anıtkabir'e ziyaret teması konuşuldu. Ben yanlış görmediysem Genelkurmay Başkanı Amerika'nın Anıtkabir'e gitmiş ama yani emin değilim doğruluğundan, onu şart düşerek belirteyim. 2009 senesinde Barack Obama gelmişti. Tabii Trump'ın Anıtkabir'i ziyaret etmemesi eleştiriliyor. Fakat devlet protokolünde benim bildiğim kadarıyla NATO zirveleri böyle bir gereklilik içermiyor. Yani Türkiye'ye devlet ziyareti yapıyor olsa mutlaka Anıtkabir'i ziyaret etmesi beklenirdi. Ama bu konuda eleştiriler var elbette. İşte $500 milyon uçakla ilk Trump uçuşunu yaptı. Hatta havadan, yani Amerikan Başkanı'nın uçağının uçuş siteleri tarafından nerede diye bakıldığını da gördük. Katar Emiri El Sani geçen sene hediye etmişti. Amerika'da da bayağı bir tartışma kopmuştu. Air Force One, yani Amerikan başkanlarının kullandığı filoya ilave edilmesi, 747-8 model uçak bu uçak. Bugün öğle saatlerinde saat 3 gibi 3'e doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ı Ankara'da havalimanında resmi törenle karşıladı. Aslında tabii böyle bir zorunluluk da yok ama jest yaptığını anlıyoruz. Ve ardından da işte pistte görüntüler. Ardından Beştepe'ye geçildi. Beştepe'de de tabii ikili görüşme öncesi resmi tören yapıldı. Asıl resmi tören orada. Trump'ın canavar lakabını taşıyan zırhlı aracı süvari birliklerinin eşliğinde karşıladı. İşte yerel kıyafeti, bayağı renkli televizyonlardan bakanlarınız görmüştür. Aracının kapısında karşıladı, merhaba asker diye de Türk askerlerini selamladı. 21 pare tabii top atışı resmi karşılamada, milli marşların çalınması vesaire. Ve ilk açıklamalar ikili görüşme için basına açık bölümde. Trump'ın tabii beklendiği üzere, ben de size haftalardır söylüyorum, Trump'ın hatta Türk Cumhurbaşkanı aradı, onun için gelmeyi kabul ettim demesinden önce size büyük olasılıkla Avrupalılar olsa gelmeyecek ama Cumhurbaşkanı davet ederse gelebilir demiştim. Hakikaten öyle oldu. Çok iyi kimyamız var dedi ilk açıklamalarında. Teşekkür etti Erdoğan'a. Bayağı bir övgüler. Havalimanını ve yolları, tabii bütün her yer Ankaralılar bu sayede NATO zirvesi ve Trump'ın ziyareti sayesinde anladığım kadarıyla çiçek gibi olmuş Ankara. Yepyeni yollara, tabii bundan şikayet edenler var. Neden normal zamanlarda bu olmuyor da böyle ziyaretler nedeniyle oluyor diye bunu dile getirenler var. Neyse, Trump'la bir kimyamız çok iyi, çok özel ilişkimiz var. Askeri açıdan Türkiye çok güçlendi. Ticaret konuşacağız. İran'dan da bahsedeceğiz. Askeri güçlerini çökerttiğimiz ve nükleer silah sahip olmayacak olan İran'da konuşacağız gibi cümleleri var. Trump tabii biraz Rahip Brunson anımsatması yapmış. O Türkiye ile ilgili konularda sık sık huyu biraz dile getiriyor. İlk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefonla hapisten çıkardığını söylediği travmatik bir olay diyor Trump. Uzun bir hapis cezası vardı. Masum olduğunu düşünüyordum. İlerleme olmadı. Sonra ben bir aradım. Benim sözümü dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Tabii herkesin gözü meşhur Amerikan F-35 programı. Burada tabii Batı'da Rusya karşıtları Türkiye'nin S-400 sistemleri almasının F-35'lerin verilmesine teşkil eden engelini, ki doğru öyle. Fakat Trump bunu çok da dert edilmiyor galiba. Çünkü Rus füze savunma sistemleri hakkında endişeler var. Siz de sahip misiniz bu endişelere diye sorulunca hiçbir şekilde hiçbir şey hakkında endişem yok diye bir yanıt vermiş. Bu ilginç bir ifade tabii ki. Muhtemelen Amerika'daki demokratlar ve Trump karşıtları köpürecekler. Çünkü temel olarak S-400'leri var Türkiye'nin, o yüzden F-35'ler olmaz diye. Tabii bu konuda yasalar da çıkartıldı aslına bakarsanız. F-35'lerle ilgili soru üzerine kararı vereceğiz. Çok iyi ilişkimiz var. Yani neden yapmayalım diye düşünenler var dedi. Harika bir uçak. Açık ara en iyi uçak, kesinlikle değerlendireceğiz. Tabii burada Kongre atlanabilecek mi? Kaan uçaklarının, yerli milli Kaan uçaklarının motorları tabii Amerika'dan. Onlarla ilgili beklentiler var. Ve şimdilik benim görebildiğim, devam ediyor tabii ki daha henüz düşen haberlerden görebildiğim kadarıyla bunlar var. Bir de Trump'ın sanıyorum Avrupalıları beklendiği gibi kalaylaması, yani Cumhurbaşkanı, ben bunu da söylemiştim size, büyük olasılıkla Türkiye'yi övecek ama Avrupalı müttefiklerine dair kim bilir neler söyleyecek diye. Artık o yarına kaldı, ya da yayın bitmeden konuşurken dikkatimi çekerse aktarırım ama Keir Starmer başta olmak üzere, Macron, Meloni, zaten geçtiğimiz bir ay içerisinde Trump'la hepsi papaz oldular. O yüzden enteresan bir NATO zirvesi olacak. Yarınki bakalım Trump ne yapacak, göreceğiz. Şimdi bu tabii ziyaret öncesi New York Times gazetesi F-35 programını Trump'ın ilerletmeye hazırlanacağını dört üst düzey isme dayanarak açıkça yazdı. Tabii Kongre ve yasal kısıtlamalar var. Bunlar nasıl aşılacak? Onu henüz bilmiyoruz. Zamanlamayı bilmiyoruz. Ama tabii bu beklenti bu yönde, öyle anlaşılıyor. Erdoğan'ın da beklentisi böyle gibi gözüküyor. Son dakika, bir de ben dün aktarmıştım size. Netanyahu ayrıca Axios web sitesine, haber sitesine, İsrail Başbakanı açıkça söylemiş. Trump'la yakın zamanda bir telefon görüşmesi yaptı Netanyahu. Hamane'in cenazesinden sonra Amerika'ya gitmesi bekleniyor Trump'la görüşmek üzere. Bir de Türkiye gündemi var. Bir de ortak tatbikat başlattı İsrail, biliyorsunuz. Trump'tan Erdoğan'ı dizginlemesini istediği yolunda iddialar yansıdı Axios'a. İsrail karşıtı söylemlerinden şikayet etmiş telefon konuşmasında. Ayrıca hava kuvvetleri, yani F-35'ler verilmesi ve jet motorları verilmesine karşı çıkmış Netanyahu. Çünkü tabii İsrail'in hava üstünlüğünün azalacağını düşünüyor. Öyle bir fikri var en azından. Evet, göreceğiz tabii ne olacağını. Türk Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun bu çıkışı ile ilgili haberlerin ardından tabii kasıtlı eleştirilerin kasıtlı çarpıtıldığı yolunda, son günlerde yoğunlaşan bir dezenformasyon kampanyası olduğu yolunda açıklamalar yaptı. Dışişleri açıklaması Netanyahu ve suç ortakları kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmak ve sistematik bir program propaganda faaliyetleriyle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorlar. İşte Gazze'deki soykırım, istikrarsızlaştırıcı bölge politikalarından başka yere çekmeye çalışıyorlar diye. Hakikaten böyle bir kampanyada oldu. Amerikalı senatörler, milletvekilleri daha İsrail lobisine yakın bir takım işte insan hakları tırnak içinde demokrasi gerekçesiyle sanki Batılılar çok umurlarındalarmış gibi böyle şeyleri tekrarladılar kampanyayı. Evet. Bunun dışında tabii NATO zirvesi önemli. Mark Rutte dünkü basın toplantısının dışında bu sabah NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. Orada paneller de yapılıyor. Tek dertleri militarizasyon efendim. Savunma sanayi konusunda NATO Genel Sekreteri Transatlantik Hattı'nın bir sanayi devrimine ihtiyacı olduğunu, makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli sözleriyle çarpıcı bir biçimde dile getirdi. 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine çıkarma taahhüdünü hatırlattı. Şirketlerin milyarlarca dolar değerinde yeni anlaşmalara imza atması bu savunma sanayi forumunda hakikaten bekleniyor. Tabi bunlar taahhütler. Bunların gerçekleşmesi var. Rutte çok tutkulu konuştu. Tek bir ülke talepleri karşılayamaz. Silah depolarını yeniden inşa etmek, rakipleri geride bırakmak amacıyla NATO engine motor demek. Yeni bir transatlantik üretim girişimi başlatıyoruz. Sınır ötesi işbirliği, efendim bir ön kapı sanayi için Front Door NATO adlı bir portal kuruyorlar. Efendim Rusya tabii en büyük takıntısı, öfkeyle değil ortak güvenlik için 4 milyon top mermisi üretmesi, Abrams tankları, efendim Atakam sistemleri Avrupa'da üretilecek. Abrams tankları çöllerde çok işe yarıyor ama Ukrayna sahasında balça çamura saplanmıştı aslında hemen. Yani aslında bu çatışmayı takip etmediği için insanlar Batı'nın bugüne kadar ya da 2020'ye kadar böyle çok hepimizin wow patriotlar, wow leopard tankları dediğimiz bütün o savunma sanayinin ürünleri Ukrayna sahasında gerçekten çok büyük zorluklar yaşadılar. Kimse çok fazla tartışmıyor tabii ki bunları. Cephe altında fazla takip etmedikleri için aslında Mark Rutte haklı, bir savunma sanayi devrimine ihtiyaçları var. Çünkü ellerindeki savunma silahlarında bir takım sıkıntılar var. Pratikte gözüküyor aslında. Şimdi drone savaşına çeviriyorlar ama orada da teknoloji durmuyor. Maalesef insanlık tarihi biraz böyle ilerliyor. Sivil teknolojiden önce askeri sanayi yani uçakları da askeri açıdan askeri hedeflerle üretiyorlar. Sonra sivil insanlık aklı başına gelince birbirini yok ettikten sonra bu işleri sivil kullanımlara yöneltiyor. Maalesef dünyada tarih böyle bir tekerrür ediyormuş gibi hisse kapılıyoruz. Üzücü tabii ki. Evet, Mark Rutte tabii işte bir takım çok amaçlı stratejik askeri nakliye uçakları, A400M stratejik hava taşıma filosu, efendim Airbus'tan yani aslında bir takım uçak sanayi ve otomotiv şirketlerini tabii savunma sanayine sevk etmelerinin örneklerini verdi. Airbus üretiminin çok amaç tanker nakliye uçağı filosuna uçak ekleyeceği, üyelerin bunlardan alacağı Saab üretimi, Global Eye gözetleme uçakları, efendim Northrop Grumman üretimi, MQ-4C Triton, bu Yemen'deki Husilerin sinek gibi avladığı sistemleri söylüyor. Bunları da aktardı. Tabii bunları küçümsemek için ben böyle söylemiyorum. Küçümsememek gerekiyor. Hakikaten Batı'nın 20. yüzyıldaki karanlık Hitler Nazizmi ve Almanya'sının karanlık tarihini tamamen unutup Ukrayna üzerinden hızla militarizme kaydığı bir dönemde Mark Rutte'nin dediklerini hafife almamak gerekiyor. Hepimizi çok karanlık bir geleceğin beklediğini bizatihi Rutte'nin açıklamalarından anlamak mümkün. Maalesef durum böyle. Evet ama müttefikler arası durum o kadar da parlak mı soruları. Tabii zirve bitince belki daha çok tartışılacak, daha çok veri olacak. Ama şimdiden benim de günlerdir söylediğim size CNN televizyonu örneğin Amerikalı yetkililerin NATO zirvesinin öyle çok da sorunsuz geçmeyeceğini düşündüklerini aktarıyor. Amerikalı yetkililer özellikle Trump'ın Avrupa kanadına öfke dolu özellikle İran savaşı Hürmüz'e yardıma gelmediler söylemini sürekli tekrarlıyor. Üstlerini bazıları kapattı, İtalya'sı, İspanya'sı vesaire. Rutte Beyaz Saray'a biraz onun için gitmişti ama CNN'e göre Rutte'nin Beyaz Saray ziyareti anlaşmazlığı gidermeye de pek de yetmiş gözükmüyor. Dolayısıyla Trump ne yapacak kimse emin değil. Aslında normal, hiç kimsenin çok emin olmamasında fayda var. Brüksel'deki kaynaklar NATO zirvesinde Rusya ile askeri çatışmayı Trump'a bir iş projesi. Tabii Trump'a böyle hani insanlık idealleriyle bağlantılı bir şey sunsanız çok da işe yaramayabilir. O yüzden daha iş odaklı, iş projesi olarak, savaş pazarlaması olarak sunacakları anlaşılıyor. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı, askeri yardım Ukrayna'ya 140 milyar euro. Yani Ukrayna'ya inanılmaz paralar gömdüler. Savaşta kaybediyorlar burada, onu belirtmek gerekiyor. Rusya'ya salladıkları dronların etkisini çok abartıyorlar. Daha beterlerine katlanmış bir halktan bahsediyoruz İkinci Dünya Savaşı'nda, neyse. Ama temelde tabii Rusya ile çatışma, hani Türkiye düşünsenize, kuzey komşusu, ticaret yapıyor, enerji ilişkileri var ve bir anda Rus karşıtı olacak. Ya da İran aynı şekilde doğu komşusu, Müslümanlık birleştiriyor ama İran karşıtı olacak falan. Ülkelerin komşularıyla ilişkilerini kötüleştiren bir takım iş girişimleri son tahlilde acaba hangi torunlarımızın, çocuklarımızın ne kadar işine yarayacak sorusunu elbette sormak gerekiyor. Neyse ki tabii böyle iş projeleri yapıyorlar ama harcamaları yeterince de bir türlü arttıramıyorlar. Trump'ın %5 hedefi biraz Amerika'nın üzerinden yükü Avrupa'ya atmak. Avrupalılar yüzyıllarca bütün dünyayı sömürdüler, sermaye biriktirdiler. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra pası yeni hegemon Amerika'ya attılar. Oh, sosyal güvenlik toplumları yarattılar. Keyifler keka, artık o dönem bitti. Hegemonya, üretim başka yerlere, Asya'ya taşınıyor.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Dolayısıyla kaynaklara erişmek için ne gerekiyor? Savaş gerekiyor, çatışma gerekiyor, para gerekiyor. Amerika'da diyor ki bütün paralar bizden çıkmaz, sizde pamuk eller cebe. Peki öyle oluyor mu? Tabii bu bir takım uzmanların konuşmaları var. Almanya, İskandinav ülkeleri, onlar daha zengin. Doğu Avrupa, onlar küçük zaten. Ek kaynakları ayırmış durumdalar. Ama İngiltere'de bütçe krizi büyük. Fransa'da bütçe açığı büyük. İtalya'da bütçe açığı büyük. Finansman açıklarıyla karşı karşıyalar. Bir takım ek savunma İngilizler açıklayacak. Starmer gider ayak İngilizlerin üstüne yıkıyor bu işi. Artık istifa da etti ama savunma için para ayıracak. Bu durumda İngiliz halkının sivil çıkarlarını düşünen kimse yok. Bir tek İspanyollar itiraz ediyorlar. %2.1'in üstüne çıkarmayız diyorlar. Pedro Sanchez sosyalist değil tabii. Sosyal demokrat bir lider. Trump'la da kapıştı. Ankara zirvesi öncesi İspanya Başbakanlığı kaynakları fısıldamışlar. Tutum değişikliği yok. %5'e çıkarmayacağız. Refah devletinin güçlendirilmesi ve kamu maliyesinin sağlığına kavuşturulmasıyla uyumlu hareket edeceğiz. Yok öyle %5 diyor. İspanya'nın bütün bunlardan, İspanyol halkının ne gibi bir çıkarı var Ukrayna'daki çatışmadan? Hakikaten çok manasız açıkçası. Tabii bir yandan da herkesi yatıştırmak için İspanyolların 2018'den beri savunma yatırımlarını 3 kat arttırdıkları, NATO kabiliyetlerine uyum sağladıkları, işte barışı koruma görevlerinde görev aldıkları, Ukrayna'ya 3.7 milyar euro kaynak ayırdıkları, askerlerini eğittikleri, Doğu kanadında asker konuşlandırdık, deniz kuvvetlerine katıldıkları vesaire, hani biz çok katkı yapıyoruz demeye getiriyorlar. Tabii Rusya'yı tehdit görüyorlarmış. İspanyolların Rusya'dan nasıl bir tehdit algısı var, çözemedim. Pedro Sanchez deyince tabii Gazze'de aldığı tavır nedeniyle Türk halkı da çok seviyor kendisini ama ilkesel bir bu tavır, savaş karşıtlığı pek de öyle değil elbette. Bir de iddiası var İspanyol kaynaklarının, %5 vaat edenler bu hedefi başaramayacaklar diyorlar. Olur göreceğiz. Sanchez'in bu arada eşinin Ankara'ya gelmesine izin verilmedi, yolsuzluk davası vardı hakkında. mahkeme Türkiye AB üyesi değil diyerek eşine izin vermemiş. İtalya tabii zirve sırasında ilginç olacak çünkü Giorgia Meloni'nin en son G7 zirvesinde Haziran ortasında kendisine fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyleyince papaz olmuştu Trump. Meloni ile karşılıklı laflar edildi ve en son ben İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin provokatif Trump açıklamalarına artık yanıt vermeyecekleri ifadesini gördüm. Kendi adına konuşuyor. Sosyal medyada provokasyon yapmayı seven bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya izliyor. Meloni ile Trump yan yana durmayacak gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz. Dün de sosyal medyasından Meloni'yi acayip laflar etmişti. Sadece o da değil, Macron'a laflar etmişti. Dolayısıyla Avrupalılarla ilişkileri, Starmer'la ilişkisi. Starmer istifasını vermeden Trump'a açıklamıştı. İlginç başlıklar olacak. Yani Türkiye'ye övgü, Avrupalılara artık hangi tırnak içinde sövgüler göreceğiz. Evet, Avrupalılar ne yapsalar Trump'a kendilerini beğendiremiyorlar tabii ki. Financial Times gazetesine göre Almanya yeniden silahlanmaya 800 milyar euro ayıracak borçlanma yoluyla. Tabii tartışmalar var, Avrupa içerisinde itiraz edenler var. 11.6 milyar euro sadece Ukrayna'ya verecekler savaşı devam ettirmek için. Her sene veriyorlar, geçen sene de benim bildiğim veriyorlar. Borçlanmanın tümü savunma harcamalarına gidecek. Ukrayna'ya yeni paralar ayırıyorlar. Daha geçen Aralık'ta 90 milyar euro kredi verdiler. Paraları yutuyor Ukrayna. Hala tekrar vermeye devam ediyorlar tabii. 140 milyar euro değerinde yardım açıklanması. Handelsblatt gazetesinin haberi bu. Ama tabii Zelenski Ankara'ya geldi. O da savunma sanayi toplantısında konuştu. Birazdan aktaracağım. Ama zirvede bir konuşma yapmıyor. Zaten niye yapsın? Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil. Onu da savunma sanayi toplantısında, forumunda konuşturmuşlar. Aslında zirvede biraz kenara itilmiş gözüküyor. Yarın tabii Trump'la görüşmesi var. Aynı zamanda içeride sıkıntılar var. Polonya banderizmi yani Nazi işbirlikçilerini ödüllendirdiği, onurlandırdığı için Zelenski çok öfkeli. Polonya'da sokaklarda protesto gösterileri var. UPA, bir Ukrayna birliğine, Polonyalıların katilleri bunlar, ismi verildi. Dolayısıyla liberal Donald Tusk tarihi gömmeye çalışırken Polonya'da isyan hali giderek belirginleşiyor. Slovakya, Macaristan, Çekya, onlar biraz rahatsızlar elbette. Gerçi bu bir şey değiştiriyor mu diyeceksiniz. Değiştirmiyor tabii ki. Zelenski daha geçen hafta bütün inisiyatif elimizde, Rusya'yı vuruyoruz diyordu. Ne işe yaradığı belirsiz bir biçimde. Elbette problem yaratıyor Rusya'ya, kabul ediyoruz bunu. Ama yani ben de oradayken tanıklık ettim Haziran başında, ama abarttıkları kadar mı? Bence değil. Pek çok gidip gelen insan söylüyor. Zelenski tabii Batı medyası NATO zirvesi öncesi çok büyük askeri üstünlük elde etmiş gibi bir tablo çizdi. Durum pek öyle değil doğrusu. Ankara'da savunma sanayi forumunda konuşmadan önce tabii nükleer silah verin bize demiş. Ne gerek var madem yeniyorlarsa nükleer silah. Bu arada eski nükleer silahları verdik, hani elimizden aldılar demiş, ama o zamanlar Ukrayna diye bir devlet yoktu. Ukrayna ilk defa tarih sahnesinde 1991'de çıktı. Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı tabii ki. Nükleer silahlar da Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlarıydı. Hatırlatmak lazım. Ankara'daki toplantıda ayda 30 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti. Tamamen uyduruyor. Yani mutlaka Rus askeri öldürüyorlar ama 30 bin olmadığından eminim cepheyi takip ettiğim için. İşte ama füze savunması çok eksik. En son Kiev çok fena vuruldu. Patriot füzeleri patır patır düştü. Yani açıkçası kendileri bile kabullendiler. Dolayısıyla para lazım bize, füze lazım, hatta nükleer silah lazım diyor Zelenski. Polonya ile tabii bu arada neler olacak onu tam kestiremiyorum. Polonya'da skandal ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius baskı kurunca Polonyalılar bunca kriz yaşadıkları son dönemde Ukrayna'ya gizlice Amerikan Patriot sistemlerini devredivermişler. Parlamentoya haber vermemişler. Yani anayasa gereği haber vermeleri gerekiyor. Örtülü bir biçimde vermişler. Şimdi sıkıntılı nokta şu burada, daha Kısa süre önce Daily Telegraph gazetesi Rusya Polonya'ya saldıracak diye bir haber geçmişti. Demek ki saldırı maldırı beklemiyorlar. Ellerindeki patriotları verdiklerine göre uyduruyorlar yani. Ama bununla gündem yaratıyorlar ve tabii ki algı yaratıyorlar. Amerikalılar bu arada patriotları Ukrayna'ya verdiklerinde ellerinde patriot kalmıyor. Amerika'dan yeni patriot sistemi istiyorlar. Peki alabiliyorlar mı? Hayır, çünkü sıkıntı var. Yetiştiremiyor. Dolayısıyla Polonya siyaseti kaynar kazan. İtirazlar yükseliyor. Nasıl verirsiniz bu sistemleri, bizde kalmadı diye bağırınıyorlar. Nasıl olur vazgeçersiniz diye. Ayrıca Amerika'ya sormuşlar mı? Bence sormuşlardır. Almanlar, Amerikalılar zaten söylemiştir bunları. Üstelik de yani son hakikaten Kiev çok ağır askeri sınai tesisler vuruldu. Ben

eden bir cumhurbaşkanınız var. Gerçekten enteresan bir tablo. Bu da Rusya liderini müzakereye oturtmak içinmiş. Rusya'nın derinliklerini vururlarsa Putin müzakereye oturacakmış. Tümüyle uyduruyorlar tabii ki. Bütün bunlar olurken tabii henüz Macron gelmedi. Fransa Cumhurbaşkanı o Suriye'ye gitti. Şam'da, hatta hala orada Ahmet El Şara yeni Suriye'nin lideriyle birlikte ikili ilişkiler, yatırım alanları, mutabakat sapıtları imzaladılar. İşte Fransa yeniden Suriye'de etkisini Lübnan'daki gibi arttırmaya çalışıyor. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Çünkü yavaş yavaş liderlerin hepsinin gelmesi lazım. Herhalde Suriye'den geçecek. Airbus'a 8 uçak sipariş ediyormuş. Suriyeliler de parayı nereden bulacaklar bilmiyorum tabii ki. Tamamen Fransa'yı o sürece monte etmeye çalışıyor Macron. Bu arada otelin yakınlarında patlama, bir dizi patlama gerçekleşmiş. En az 3 ölü, 4 polis, 18 kişi de yaralanmış. Yani Macron El Şara ile görüşmeye giderken olmuş, duymamış patlamaları, görüntüler yayınlanıyordu. Onu da aktarmış olayım. Şimdi bütün bu NATO görüntüsü Rusya tabii ki yakından takip ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Ukrayna'nın hem savunma hem taarruz amaçlı bir yeni silah türleri talep ettiğini belirtiyor. Ama bu durum özel harekatın hedeflerine ulaşmasına hiçbir şekilde engel teşkil etmez diyor. Yine de tabii Rusya bu işi siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyor. Her zaman bunu belirtiyoruz. Tabii iyi niyet göstermesi lazım. Kiev yönetiminin her zaman iyi niyet gösterirse barışçı rotaya girme fırsatı var. Rusya devlet başkanı bunu sürekli olarak tekrarlıyor. Tabii ki barışçı çözümle ilgilenmeleri gerekiyor diyor. En son Konstantinovka şu an sadece temizlik operasyonları var. Kontrol Rusya birlikleri tarafından sağlanmış durumda. Bunun taktiksel ve stratejik açıdan önemli bir adım olduğunu söylüyor Peskov. Ve güvenlik ve tampon bölge, yani Rusya kendini koruyabilmek için orada bir tampon bölge. Sumy'da da ilerlemeler var. Harkov'da da var bu arada cephe hattında. Bunların tampon bölge için yapıldığını söylemiş. NATO zirvesi öncesi Avrupa kanadından özellikle çok çatışmacı söylemler olduğunu söylüyor. Yani bunlar tabii hangi belgelere nasıl yansıyacak bunlar, bu açıklamalar, onu göreceğiz zirve marjında. Kuşkusuz tüm haberleri Ankara'dan gelen dikkatle takip edeceğiz demiş Dmitri Peskov. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile iletişim kanallarında açık tuttuklarını, hani eğer tercih ederse Amerika barışçı bir kalkınma rotasına ilişkileri sokmayı, Rusya'nın buna hazır olduğunda tekrarlamış Dmitri Peskov. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un da açıklamaları var. ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu takip edeceğiz vurgusu yapıyor. Anchorage uzlaşması, anlayışı, tabii en son Marco Rubio, onlar sadece teklifti demişti. Putin de o teklifi Amerikan tarafının yaptığını ifşa etmişti sonunda. Muhtemelen Donbas'tan çekilmeyle bağlantılı addediliyor ama artık Anchorage ruhunun çok da işlemediğini Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil dile getirmişlerdi. Ryabkov, NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz. Amerikan tarafının nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz. Şimdilik soru işareti var demiş. Sergey Lavrov'un da açıklamaları var. O da diyor ki NATO askeri ittifak olarak silahlanma yarışına girişti ve bu yenilgileriyle sonuçlanacak. Avrupa ekonomilerinin kötü durumunu gizlemek imkansız. Şimdi de silah üretimine para akıtıyorlar. Birileri Rusya ile doğrudan savaş başlatmak istiyor. Oysa Rusya ile savaş halinde olmadıklarını da söylüyorlar. Avrupa elitleri Ukrayna'nın Rusya'yı zayıflatma görevini kendileri adına yapmasını istediklerini de açıkça söylüyorlar. Hakikaten söylüyorlar bu arada. Bir de Konstantinovka'da olup bitenler, ben size günlerdir aktarıyorum. Lavrov bu arada Afrika turunda, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'yla basın toplantısında bu açıklamaları yapıyor. Rusya tarafının Ukrayna'ya Konstantinovka'da ölülerini teslim etmeyi önerdiği, insani ara önerdiğini ama Zelenski'nin reddettiğini aktarmıştım ben size. Onu yorumlamış Lavrov ve diyor ki bence en iyi yanıt ordumuzun Ukrayna tarafına Konstantinovka'ya gelip ölen Ukrayna askerlerinin cenazelerini almaları için yaptığı davettir. Bunu reddettiler. Böylelikle ne canlı ne

0: de ölü Ukraynalılara ihtiyaçları olmadığını bir kez daha ortaya koymuş oldular demiş. Gerçekten hüzünlü tabii ki, insanlar kaybettikleri askerlerini, evlatlarını neden geri almayan bir yönetimi desteklesinler. Evet, en son birkaç günde Ukrayna'dan büyük drone saldırıları oldu Rusya'ya. Zarara da hasara da yol açtı ve Rusya Federasyonu'nun da Ukrayna'ya saldırıları olduğu 5-6 Temmuz gecesi örneğin. Yalnız tabii bu diyorum ya, sahadaki gelişmeleri, savaş teknolojisini de, çünkü yani çok uzmanı olmasanız bile önünüze bir resim sunuyor, takip etmeyi sağlıyor. Örneğin 625 uzun menzilli taarruz İHA'sıyla, Avrupa tabii desteğiyle üretiliyor bunlar, Rusya'ya saldırıyor Ukrayna. Bunların 613'ü vuruluyor. Bayağı bir başarılı hava savunması. 625'te 613. Hani Türkiye'de çok hava savunması sistemleri tartışılıyor, o açıdan söylüyorum. İyi bir hava savunmasına sahip olmak kilit önemde, yoksa 625'in yarısı da hedefini bulabilir. Ama 625'te 613 başarılı bir oran gibime geliyor. Her yerde var. Leningrad bölgesi, Bryansk, Belgorod, Yaroslav, Kaluga, Kursk bu arada. Ve tabii ki onun üzerine Rusya Kiev'de askeri sanayi tesisleri vurdu. Tek tek fabrikaların isimlerini yayınladılar. Kiev yakınlarında Vishnovoye çok tartışıldı patlamalar yüzünden, görüntüler yüzünden. Burası bir eski bir imalat fabrikası. 2022'de vurulduktan sonra yeniden inşa ediliyor ve içine devasa bir mühimmat depolama alanı yapıyorlar ve Ukrayna Telegram kanallarına göre depoların arasında, depolama alanında parça tesirli bombalar ve biraz zenginleştirilmiş değil, yoksunlaştırılmış uranyum 238 çekirdekli mermileri depoluyorlar. Dolayısıyla isabet aldığında arka arkaya patlamalar ve havayı da insanlara evde kalın demişler. Uranyum çekirdekli mermiler nedeniyle 5 cadde tahrip oluyor. Yani Rusya'nın vuruş gücü mutlaka İskenderler, Zirkonlar, bunlar önemli füze sistemleri, ama bir de vurdukları yerde bir mühimmat, uranyum mermileri, çekirdekli mermiler dahil mühimmat olması etkisini arttırıyor tabii ki. Dün gece de Kiev Oblast'ında İngiliz yapımı deniz insansız hava araçlarının üretildiği Kuznia'na Rybalskom fabrikasını vurdu Ruslar. Orada yangın çıkmış anladığım kadarıyla. Ve tabii Ukrayna'nın içinde de hava savunmasındaki bu zafiyetler büyük tartışmalara yol açıyor. Peki Ukraynalılar ne vuruyorlar? En son Belgorod bölgesinde bir yolcu otobüsünü vurmuşlar. İkisi çocuk, 6 kişi yaralamışlar. Askeri olarak bir şey elde etmek bakımından çok da faydalı değil. Kursk nükleer santraline de saldırı, soğutma kulesine isabet etmiş. Tehlikeli tabii ki bütün bunlar. Bir de Ukrayna'dan Ukrayna asıllı bir iş adamı Vadim Yermolayev Monako'da suikast girişiminin hedefi olmuştu. O suikastı gerçekleştiren zanlı Anastasia Berezovskaya Kiev'e geri dönmüş ve Ukrayna istihbaratının bir subayı tarafından infaz edilmiş. İşler karışıyor. Avrupa'nın ortasında suikastlar düzenleniyor. Sonra suikast düzenleyen öldürülüyor. Evet, bayağı bir enteresan gelişmeler. Çok detayına giremeyeceğim bunun efendim bugün. Dünya siyasetine artık mal olan bir not tabii FIFA skandalı. Yeşil sahalarda ilahi adalet, belki izleyenleriniz olmuştur. Trump Amerikan milli takımının oyuncusunun aldığı kırmızı kartı, Folarin Belagon'un kırmızı kartını öteletmişti. Amerikalılar Belçika itiraz etti buna. FIFA itirazı reddetti ama sonunda ne oldu? ABD'yi 4-1 mağlup ettiler. Çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacaklarmış. Trump bu arada süreci etkilediğini doğruladı. Infantino ile konuşmuş. Aslında FIFA için çok büyük bir skandal tabii ki. Ama dediğim gibi yeşil sahalarda bir ilahi adalet diye anabiliriz bu gelişmeyi de. Trump yani Amerika geçseydi tabii daha bir gururlu olacaktı. Türkiye'ye gelirken biraz futboldan darbe yemiş durumda. Evet, gelelim Hamaney'in cenazesine. Devam ediyor cenaze. 6 gün sürecekti 9 Temmuz'a kadar. Bugün Kum'da milyonlarca insan, Camkaran Camii'nde 2 milyon insanın toplandığı görüntüler muazzam gerçekten. Tahran'da 12 ila 15 milyon insandan bahsediliyor. Kimileri işte insanlar zorla götürülüyorlar diyorlar. Açıkçası yani bu kadar milyon insanın zoraki olarak bir cenaze töreni nasıl götürüleceğini kestiremiyorum. Yani bunu iddia edenlerin bir de ispatlaması gerekiyor. Financial Times bile tarihin en büyük cenaze töreni saptamasını yapmış. Milyonlar uğurluyor Tahran'dan sonra. Amerika ABD mutabakatı henüz tabii işlemez durumda, dondurulmuş durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı eğer tehditler devam ederse nihai anlaşma müzakerelerinin başlamayacağını söylüyorlar, söylemiş. 11 Temmuz'da yeni bir görüşme İslamabad'da bekleniyor. İran'dan arka arkaya uyarılar var. Şimdi tabii Hamaney'in cenazesinin bitmesini beklemek gerekiyor. Çünkü cenaze bir de Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela'ya taşınacak. Irak'ta hazırlıklar yapılıyor. Görüşmelerle ilgili bir de Hürmüz Boğazı'ndan notum var. Ticari gemileri hedef almış devrim muhafızları iddiaya göre. Umman hattından, yani Hürmüz Boğazı'nın güney hattından sıvışmaya çalışan, tırnak içinde söylüyorum, Katar'a ait bir LNG tankerinden bahsediyorlar. Axios'un ve İngiliz deniz ticaret operasyonlarının açıklamaları var. Tek bir tanker değil, birden fazla. İranlılar da zaten bizim gösterdiğimiz rotadan geçmezseniz burası bizim alanımız, vururuz diyorlar. Tabii Umman'la bir de uzlaşmaları gerekiyor. Umman bir yandan Amerika'nın baskısı altında, bir yandan İran'da bir formül üretmeye çalışıyorlar. Geçiş ücreti değil de güvenlik, idari hizmetler için gemilerden bir şeyler transfer, yani ödemeler yapılması. Bakalım tabii Amerika ile mutabakat nereye gidecek, henüz onlar belirsiz. Fakat tabii petrol fiyatları yeniden bir yükselişe geçmiş durumda. En son Hürmüz'deki yine suların ısınması nedeniyle. Şu an mola meselesinin devam ettiğini tabii belirtmek gerekiyor. Bu arada Rusya İran'ın Buşehir sivil nükleer santrali inşa ediyor. Savaş nedeniyle Rus çalışanlar tahliye edilmişti. Tekrar Temmuz ortasından itibaren geri dönüyorlarmış. İki yeni üniteyi Rosatom inşa ediyor ve bakalım, yani sıcak aşama dediğim gibi Kasım'daki Amerikan ara seçimlerine kadar zaten dondurulmuş bir aşama olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bütün bunlar olurken mutabakatın Lübnan maddesi uygulanıyor mu? Dün yine İsrail'in bir takım Güney Lübnan'da saldırılarını gördüm ama görece Hamaney'in cenazesinden ötürü biraz daha sakin gibi. 14-15 Temmuz'da ABD arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan hükümeti doğrudan görüşmeler için yeniden Roma'da, bu sefer İtalya başkentinde bir araya geleceklermiş. 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşma açıklandı. O çerçeve anlaşma çok eleştirildi. Tabii neden? Çünkü İsrail'in çekilmesini öngörmüyor. Bütün bir Lübnan'da, sadece güneyde Litani Irmağı'nda değil, bütün bir Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Lübnan hükümeti, Cumhurbaşkanı şikayet ediyor. İsrail işgali işi zorlaştırıyor diyor ama İsrail'in çok da çekilmeye, güvenlik, kuzey bölgelerinin güvenliği için çekilmeyeceğini açıkça dile getiriyor. Bir de Netanyahu'nun Hristiyan köylerin kendilerinden yardım istediği iddiası vardı. Arka arkaya 15 Hristiyan beldesi Lübnan'da güney hattında iddiaları yalanlamış. En son Rumeyş Belediye Başkanı Hanna Amil de yalanlamış. Hiçbir belde böyle bir talepte bulunmadı diyorlar. Tabii ki Lübnan'ın Hristiyanları, Lübnanlı İsrail'den yardım istemeleri de Netanyahu'nun fantazisi gibi gözüküyor. Evet, Hizbullah tabii İsrail'e diyor ki, açıklama yapmış yakın milletvekillerinden birisi parlamentoda. Artık ateşkes tehlike altında, sabrımızın da bir sınırı var. Karşılıksız tavizler yeter artık. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru koşullarda Hizbullah müdahale edecek diyor. Gazze, dün bir parça aktardım, çok açamamıştım ama Gazze'deki yönetim komitesini feshetti Hamas. Trump'ın barış planı Irak'ını işletmek için bunu yapıyorlar. 20 yıldır Gazze'nin yönetiminden sorumluydular. Seçimleri kazanmışlardı. Daha sonra kazanamamışlardı. Fethiyle kapışmışlardı. Yani bayağı krizli bir tarihin ardından ama Gazze'de her şeyi belirliyorlardı. Artık Trump'ın barış kurulu var. Barış planı var. Gazze yönetimi ulusal komitesi kuruluyor. Teknokratlardan Trump'ın barış planı uyarınca bir idare oluşturacaklar. Ama tabii İsrail medyasına bakıyorsunuz, gerçekten çok enteresan. Barış kurulunun Gazze'de savaşın yeniden başlaması ve İsrail'in şimdilerde %70'ini kadar, önce %50'lerdeydi, 60'lardaydı, 70'ini kontrol ediyor zaten İsrail. Dolayısıyla Hamas silahsızlanmadı, sözlerini tutmadı diye eğer bu kurul açıklama yaparsa İsrail ordusuna operasyon serbestisi vereceği algısı, İsrail Kanal 12 televizyonu yetkililere dayanarak böyle bir haber, yani yeniden savaşın başlamasına zemin hazırlamasını beklediklerini söylüyorlar. Mladenov Bulgar asıllı bir diplomat atanmıştı bu kurulun başına. Tabii İsrail'de seçimler var, o yüzden sonbaharda Gazze'de operasyonları yeniden başlatırsa belki de avantaj sağlayacağını düşünüyor olabilir efendim. Evet, bütün bu NATO zirveleri, militarizm, savunma sanayine paralara katılması, İran'la bir türlü tam teskin olmayan kriz ve Hamane'ye milyonların katıldığı cenaze töreni ve vedalaşmalar arasında bir de dünyada yapay zekayı çok tartışıyoruz. Birleşmiş Milletler sanıyorum ön ayak olmuş. İlk küresel yapay zeka yönetişimi diyaloğu Cenevre'de yapılıyor. Bugün son günü yanlış görmediysem. Önemli bu. BM Genel Sekreteri de adil, güvenilir, erişilebilir, etik değerlere uygun yapay zeka çok şaşırtıcı bir hızla gelişiyor demiş. Vallahi açıkçası insanın bugünkü haline bakıyorum, hiç de öyle bir şey beklemiyorum. Herkes yapay zekaya kendisini kaptırmış durumda. Bana sanki insanlık insanlığını yitirirken yapay zeka üzerinden bir allama pullama işleri gibi geliyor. Bir yandan da belki de hayra işletilebilir ama o yapay zekayı hayra işletebilecek bir insani, insanlık hali, durumu var mı? Hiç emin olamıyorum. Evet, son notlarım Latin Amerika'dan. Venezuela'da deprem, büyük deprem 24 Haziran'da 7.2, 7.5, iki ayrı peş peşe. Ölü sayısı, can kaybı sayısı 3535, yaralı sayısı da 16740 olarak açıklandı. Büyük bir yıkım var. Yardım faaliyetleri devam ediyor. Çin en son 80 tonluk bir yardımı ulaştırmış. Türkiye'den de yardıma koşmuşlardı. Ve Küba'da da dün akşam geldi, gece geldi. Elektrik şebekesi tamamen çökmüş durumda. Amerika'nın ağır ablukası altında 11 milyonluk Küba adasının halkı elektriksiz kaldı, karanlığa gömüldü. Nedenini soruşturuyorlar tabii ama bu 6 ay içinde 3. kez, Mart ayında ve Mayıs ortasında da olmuştu. Tabii yakıt alamıyorlar dışarıdan, büyük bir kriz var. BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplama çağrısı oldu Havana'dan. Bugün bir oturum düzenlenecek. Belki yarına oradan bir şeyler de haberler de gelir. Son notumda Kolombiya'dan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, solcu lider, yeni 21 Haziran seçimlerini tanımadığını duyurdu. Aşırı sağcı Trump'a yakın Espirella kazanmıştı Vatan Savunucuları Hareketi'nden %49.66. İktidar Partisi'nin elemanı Ivan Kepeda ise %48.70, çok az bir farkla kazandı ve Petro diyor ki seçimlere müdahale edildi algoritmalarla, IP sunucularıyla İsrail tarafından. Bakalım Kolombiya'da neler olacak, göreceğiz. Ama bugünkü notlarım bu kadar. Şimdi biz NATO zirvesi için Ankara'ya, Tunç Akkoç'a dönüyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Girişte ben size NATO zirvesi tabii başlıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. İlk görüşmeler, ilk açıklamalara dair yayına başladığım saate kadar elime geçen bilgileri aktarmıştım ama şimdi Ankara'da zirve alanına bağlanıyoruz. Zirveye akredite olan harici medya grubu yayın yönetmeni Tunç Akkoç hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akreditasyonu kapmayı başarmışsınız. Tebrikler diyeyim öncelikle.
2: Teşekkürler.
0: Türkiye'de çünkü epey bir konu oldu akreditasyon meselesi. O yüzden tabii birazcık bahsedelim. Harici adından da anlaşılacağı üzere jeopolitik gelişmeler, dünya çapında haberleri derleyen bir web sitesi. Görece yeni yayın organlarından birisi diyelim. Sayın Tunç Akkoç da onun başında yayın yönetmeni. Evet, şimdi şunu soracağım. Tabii bugün henüz zirve başlamadı galiba ama savunma sanayi forumu oldu. Militarizme yani koşar ayak gidiyoruz diyeceğim bir durum var galiba. Ama tabii Trump da gölgeledi sanki Trump'ın gelişi devlet ziyareti olmamasına rağmen. Bütün dikkatler tabii Amerikan Başkanı'na çevrildi. Orada hava nedir kulislerde? Önce öyle genel bir soru atayım ortaya.
2: Şimdi bugün söylediğiniz gibi savunma sanayi forumu gerçekleştirildi Ankara Ticaret Odası'nda. Yarın devlet liderleri bir araya gelecek ve esas zirve dediğimiz şey başlayacak diyelim. Ama bugün de ilginçti. Bazı ilginç notlar birazdan aktaracağım. Biz çok başından sonuna dikkatlice izledik bugünkü forumu başından sonuna. Tabii NATO Genel Sekreteri konuşmalar yaptı. Onun dışında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen vardı bugün. Zelenski geldi. O bir konuşma yaptı. Ve daha başka da ilginç konuklar, şirket yetkilileri birazdan anlatacağım. Yine devlet başkanları aslında, İsveç Başbakanı, işte başka ülkelerin de yetkilileri, liderleri bugün vardı. Aslında burada önemli bir forum gerçekleştirildi. Tabii ki Trump'ın gelmesi haberlerde çok öne çıkmıştır ama bugünkü forumdan benim aktaracağım aslında iki tane önemli başlık, önemli aslında iki tane tema var. İsterseniz onunla devam edebilirim.
0: Tabii.
2: Şöyle, sizin söylediğiniz az önce hiç abartı değil militarizasyon derken, yani bugün bu forumda başından sonuna sabah 10'da başladı. Saat işte 3'e doğru tamamlandı. Bir silahlanma yarışı tabirini kullanırız ya, aslında Soğuk Savaş'ta da bu vardı. Yani silahlanma yarışının, hani bu taraftaki NATO tarafındaki diyelim, bu NATO zirvesini takip ediyoruz. Silahlanma yarışının bir anlamda cisimleşmiş halini gördük bugün bu forumda. Yani böyle bir konuşma yaptı NATO Genel Sekreteri. Biz bir transatlantik savunma sanayi devrimi yapmamız gerekiyor. Ve sürekli şunu vurguladı. Çok daha fazla silah üretmeliyiz. Çok daha fazla silah fabrikaları kurmalıyız. Çok daha, şu diyeceğim önemli, çok daha ucuz ürün üretmeliyiz. Yani NATO biraz daha sofistike ve nitelik bakımından diyelim üstün gelen silahlarıyla hani biliniyor. Fakat işte son yıllarda ve günümüzde bilhassa dronlar, balistik füzeler filan, yani daha üretimi kolay olan, daha nispeten ucuz olan bu alanda çok aslında iyi bir noktada değil NATO ve NATO ülkeleri ve buna çok vurgu yaptı Rutte. Yani drone alanına 40 milyar dolar ayıracağız dedi. Yani bugün bir drone şeyi vardı zaten, sürekli drone aşağı, dronlar yukarı, ama en önemlisi şu: çok daha fazla üretmeliyiz silah, çok daha hızlı üretmeliyiz, zamanımız yok, hazırlanmalıyız. Yani bir gerçekten silahlanma yarışının bir içinde olduğumuzu bugün bu forumda hissettik, gördük. İlginç olan bir şey, tabii ki geçmişte de vardı, yok değil. Yani savaş dediğiniz zaman, NATO dediğiniz zaman, silahlanma dediğiniz zaman, silah şirketleri eskiden de bir ayrılmaz parçasıydı ama bence bugün başka bir tablo var. Yani silah şirketleri, en büyükleri, savunma sanayi devleri bugün sahnedeydi. Yani İsveç Başbakanı işte Saab firmasının CEO'suyla beraber sahnede mesela bir şey anlatıyordu ya da imzalıyordu. Yani bir devlet başkanı kadar işte o şirketlerin isimlerini bilirsiniz. Lockheed Martin'in mesela şefi bugün bir konuşma da yaptı. Yani bütün o bildiğiniz büyük şirketlerin, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, işte Alman Rheinmetall, hepsi buradaydı bugün. Bütün bu şirketlerin yetkilileri buradalardı, sahneye çıktılar ve hani bunu gördük. Yani devlet başkanları ve bu şirket yetkilileri el ele beraber bu süreci tabii ki yönetiyorlar. Yani en çarpıcı şeylerden bir tanesi buydu diyebilirim Ceyda.
0: Evet, evet. Tabii silahları duvara astığın zaman patlıyor, yani öyle bir şey yapayım, atfı yapayım. Hakikaten bu kadar çok. Peki Tunç, yani soru cevap falan kısmı oldu mu? Yani tabii oraya katılanların kafalarında var mıdır bu kadar silahı ne yapacağız, nerede kullanacağız diye açıkçası. Ama yani hiç bu konuyu dert edinen var mıydı? Yani merak ediyor insan yine de.
2: Şimdi ben şunu da aktarmış olayım. Uzaktan dışarıdan tam görülmüyor, anlaşılmıyor. Yarın da anladığım kadarıyla böyle devam edecek. Çok öyle bir etkinlik değil. Öyle bir ortam yok. Yani esas olarak törenler, sembolik bazı şeyler, açıklamalar yapılıyor. Öyle bir gazetecilerin soru sorması ya da bir tartışma, öyle bir şey yok. Yani 5 saat, 6 saat boyunca bu sürdü. Yani bir aslında bir temsiliği ve bir şeyi göstermesi bakımından bir gösteri, bir anlamda gösteri niteliğinde, bir temsil niteliğinde bir etkinlik. Yani önemli, işte yaklaşık herhalde 20 civarında insan konuşmuş oldu. Bazı paneller de yapıldı, konuşmalar yapıldı, imzalar atıldı, bazı inisiyatifler tanıtıldı. Yani farklı ülkelerin ve farklı şirketlerin beraber işte ortak joint venture dediğimiz ortak yürütecekleri, işte milyar dolarların yatırıldığı projeler tanıtıldı, anlatıldı, o inisiyatifler. Yani böyle bir etkinlikti. Yarın da benim anladığım kadarıyla göreceğiz yarın. Zaten gazetecilerin çoğu da her etkinliğe katılamıyor. Yarın mesela liderlerin bir arada olacağı ve açıklamalar da yapılacağı yere gazetecilerin tamamı katılamayacak. Dolayısıyla çok öyle bir dediğim şey olamıyor maalesef. Yani soru soramadık. Yarın da o imkan olmayabilir. Göreceğiz.
0: Evet. Peki bir de tabii Tunç, Türkiye ile ilgili çok büyük bir ilgi var, alaka var anladığım kadarıyla. Yani Mark Rutte'nin dün Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında da işte Aselsan vurguları, savunma sanayine şirketler meselesi, bugün de yani diğer liderler de öyle gözüküyor. Orada kulislerde yani Türkiye'ye verilen önem bakımından neler konuşuluyor? Yani bu kadar üretim üssü haline mi getirecekler savunma sanayi açısından Avrupa'nın, büyük projeler, büyük paralar mı dönecek, ne Türkiye'ye olan özel ilgi nasıl algılanıyor oradan?
2: Şimdi ben onu biraz açıkçası dengeli gördüm, o kadar değil yani bugün gördüğüm. Yani öyle bir miktar var tabii ki, Roketsan'ın, Aselsan'ın, başka Türk şirketlerinin de TÜBİTAK'ın falan da yani yetkilileri buradaydı. Ortak projeler açıklandı filan ama böyle bir ilginç sahne yaşandı. Biliyorsun bu Avrupa Birliği'nin Safety'de başlattığı bir şey var. Bir proje.
0: Evet.
2: Yine savunma sanayi ile ilgili. Bir oturumda Ursula von der Leyen de konuşmacı ve Genel Sekreter Rutte de konuşmacıydı. Türk bir meslektaşımız moderatördü ve ısrarla şeyi sordu. Yani 2030 yılına kadar, o anekdotu ben aktarmış olayım, 800 milyar dolar ya da euro, yanlış söylemeyeyim.
0: Euro.
2: 30, evet. Euro. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği savunma sanayine ayıracak, aktaracak. Şimdi ısrarla Türkiye ile işbirliği ve işte Türk firmalarla hani işbirliği ne yönde olur diye moderatör sorunca açıkçası ben Ursula von der Leyen'in birazcık kaçamak yanıt verdiğini gördüm. Çünkü sadece yani 150 milyar euroluk kısmı bu SAFE projesi, onun da yaklaşık %35'ine dahil olabilir Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler vesaire de, yani açıkçası çok taahhütkar falan bir, yani en azından Ursula von der Leyen tarafından öyle bir şey vardı. Çok taahhütkar bir şey söylemedi. Dolayısıyla ben bugün biraz bu söylediğin şeyleri, senin Türkiye ile ilgili vurguları ve beraber neler yapabiliriz, onu birazcık daha ölçülü buldum. Yani çok öyle bir özel olağanüstü bir durum yok. Bir tane ilginç bir proje var bu arada, bir ortak proje. Dediğim gibi bugün açıklanan, ilan eden, edilen savunma sanayi projelerinden bir tanesi. Orada Roketsan'la Palantir'in de, birkaç başka firma daha var, Palantir'in de ortak yürüteceği bir proje ilan edildi. Yani Palantir maalesef kötü meşhur diye bilinen bir firma. Yani buralara da dikkatli bakmak lazım. Yani bunların da ülkemize yarın bir gün, çünkü Avrupa'da bile çok tartışılıyor Palantir'in ne yaptığı, ne kadar işte burada projeler yürütebileceği Avrupa'da. Yani Avrupa'da bile yan gözle bakılıyor Palantir'e. Onu ben biraz kuşkuyla, şüpheyle karşıladım. Onlara da yakından bakmak lazım.
0: Evet, Gazze'deki gelişmelerde işte sivil hedefler vurulurken yapay zekadan yararlanmak, aynı şekilde İran'da MINAP'taki savaşın ilk günü 28 Şubat'ta MINAP okulunda vurulurken yine yapay zekadan yararlanmak, bunların arkasında bir şekilde Palantir iz olduğuna dair Batı medyasında haberler vardı. Böyle açalım onu, bir parça anımsatmış olalım. Peki Tunç, bir de tabii aykırı sesler de var. Şimdi İspanya örneğin, başbakanlık kaynakları açıkça, biz gayri safi yurt içi hasılamızı %5'e falan çıkartmıyoruz. 2.1, daha fazla yok. Yani kamusal başka sorumluluklarımız var diye bir tavır koymuş durumda. Ve tabii İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, aslında İtalya, Fransa, İspanya diyelim, daha Latin kanadında diyelim, bütçe krizleri var zaten. Hani İspanya zaten istemiyor ama İtalya ile Fransa'da, Britanya'da aynı şekilde, İngiltere'de sıkıntılar var. Almanya maşallah paraları var. Sen Almanya'yı benden daha iyi bilirsin tabii. Orada da çok ciddi tartışmalar var. Ama Trump'la biraz sıkıntılar olacakmış gibi izlenim edinmemek mümkün değil. Yani orada hiç konuşuluyor mu? Yani çünkü Donald Trump Ankara'ya indiğinden beri bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler düzdüğünü görüyoruz hakikaten. Bekliyorduk da bunları. Fakat Avrupa, yani benim iddiam tabii, Avrupalıları fena halde haşlayacak iddiam var ortada. Merak ediyorum. Tabii sen Trump'ın bulunduğu yerde değilsin tabii, ama orada konuşuluyordur mutlaka herkes Trump'ın. Çünkü NATO meselesinden ziyade biraz Trump ilk güne damgasını vuruyor gibi. Ben şunu sormaya çalışıyorum. Yani tabii bu panellerde güzel, ne kadar çok militarize olacağız, nerelere para harcayacağız falan diye konuşuyorlar da, kendi içlerinde %5 gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma sanayine gömmek çok büyük paralar gerektiriyor ve bu hedefleri tutturup tutturamayacaklarına dair ciddi sıkıntılar var. Hiç konuşuluyor mu bütün bunlar?
2: Şimdi çok güzel bir noktaya getirdim. Bazı bilgiler vererek biraz aslında açıklık getireyim buna. Şimdi benim de, yani hem bugünle ilgili gözlemim, hem de genel olarak analizim, senin de dediğin gibi NATO içinde bir gerçekten birliğin, bütünlüğün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Birincisi, dediğin gibi benim de beklentim o. Zaten daha yola çıkmadan önce Trump Ukrayna'da işte yine barış vurgusu yaptı. Putin'le görüştüm dedi. Zelenski'yle şimdi görüşeceğim tekrar falan diye. Yani bu gibi yeniden vurgular yaptı. Gelmeden önce bunu söylemesi manidar. Bugün ise burada, forumda Ceyda, yani bizim işte hep gördüğümüz, hatırladığımız von der Leyen'in, Rutte'nin, diğer yetkililerin Ukrayna konusuyla ilgili biraz böyle savaş tamtamlarını çaldıkları konuşmalar yapıldı bugün. Yani Zelenski yine tabii benzer bir konuşma yaptı ve sürekli mesela von der Leyen şunu söyledi. Bunlar hani tırnak içi ifadeler. Ukrayna'dan çok şey öğrenmeliyiz. Yani şey anlamda, çok iyi savaştılar, çok iyi savaşlar. Yani hep böyle bir, hem Ukrayna övgüsü ama şu anlamda da, yani savunma sanayini beraber güçlendirelim Ukrayna ile. Biz hep Avrupa'da şirketleri, Ukraynalı savunma sanayi şirketleriyle ortak işte inisiyatifler geliştirmelerini telkin ediyoruz, onları teşvik ediyoruz. Yani sürekli böyle bir savunma sanayi ve Ukrayna vurgusu içeren bir konuşma yaptı von der Leyen. Aynı şekilde Rutte'de. Yani bugün bilhassa bu iki lider üzerinden ve Zelenski'nin konuşması üzerinden o Ukrayna'yı tırnak içinde bir anlamda kışkırtma diyebiliriz. Yani Ukrayna'ya silah desteğini sürdürme, devam ettirme, arttırma, oradan hiç geri durmama, diplomasiyi, barışı getirecek olan diplomasiyi hani reddetme, bu çerçevede eleştiriler var her zaman von der Leyen'e falan. Bugün aynı şeyleri söyledi. Dolayısıyla ben de böyle bir yarın bir ayrılık, bir tartışma bu konuda bekliyorum. Diğer bir husus, onu da bu bağlamda eklemem lazım. Yani NATO'daki birliğin, beraberliğin aslında olmadığını gösteren bir şey. Şöyle, NATO'da bir gerçek anlamda soğuk savaşta olduğu gibi mesela, tabii ki Rusya'ya karşı bir konumlanma vesaire var. Pek çok ülkede, bilhassa Avrupa ülkelerinde, ama bir ortak düşman tarifi yapılamıyor bu anda. Yani çünkü bu kadar silahlanma ne için? Öyle bir ifade kullandı. Bak, onu haberlerde de çok fazla göremeyebilirsiniz. Ben çünkü görmedim. O galiba çok paylaşılmadı ama ben kendi kulaklarımla duydum ve Twitter'da da paylaştım. Rutte şöyle bir şey söyledi. Aynen şöyle tırnak içi ifade. Bugün dedi, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gitgide daha fazla birlikte hareket ediyorlar ve beraber çalışıyorlar. Ve bu bizim faydamıza değil. Biz dolayısıyla işte orada o lafı kullandı. Transatlantik bir savunma sanayi devrimi yapmalıyız. Yani şöyle, buradan birkaç anlam çıkıyor. Birincisi, hepsini aynı sepete koyup şimdi buradan bir ortak düşman algısı çıkmaz. Yani böyle bir şey Çin, Rusya, İran, hani bütün ülkeler, NATO üyesi ülkeler bu konularda aslında az çok birbirinden farklı düşünüyor. Yani böyle bir ortak düşman konsepti olmaz. Yani dünyanın yarısından fazlasını düşman gibi tarif edip böyle bir ifade kullandı. İkincisi de hani ancak böyle bir düşman algısı yaratabiliyor. Bunu da görmek lazım. Tehlikeli de aynı zamanda. Yani dünyanın yarısından fazlasını, bu kadar büyük bir çoğunluğu, işte az önce ülkeleri saydım. Yani bunu böyle düşman kategorisi gibi göstermek. Bu ifadeyi Rutte kullandı. Dolayısıyla ben de bu zirvede ne kadar şiddetli olur tabii ki bilemeyiz ama böyle bir hani birlik görüntüsünü görmeyeceğimizi düşünüyorum bilhassa yarın. Onu da emarelerini gördük burada.
0: Evet, evet, ona bakacağız tabii, yani yarın göreceğiz ama çatlaklara dair bir takım haberler, yani İspanya, İtalya Meloni ile kapışmıştı, evet. Starmer efendimle çok iyi değil, Merz'le arası iyi değil Trump'ın, tabii Trump ne yapacak onu da kestiremiyoruz ama hani onu biraz izlemek gerekiyor. Türkiye'ye ilgisi büyük, onu anlıyoruz tabii. Amerikalılar var mı peki bu şeyde, yani Avrupa, Kanada dışında, yani savunma sanayi forumu bağlamında soruyorum. Çünkü Amerika'da bütün bu silahların aynı zamanda satışını yapıp para kazanıyor. Yani doğrudan Ukrayna'ya para mara falan vermekten geçmiş gözüküyor Trump. Hani mutlaka destek veriyorlar ama hani daha çok savunma sanayinin bol bol sipariş alması gibi. Dolayısıyla orada Amerikalılar var mı? Onlar Avrupa kadar alakalı mı bu meseleyle?
2: Bugün yani tabii Amerika'daki büyük şirketlerin yetkilileri vardı bugün. Başta Lockheed Martin olmak üzere konuşmalar da yaptılar. Ve dediğin gibi aslında bu silahlanma yarışı bağlamında aslında bu ülkeler arasında ve silah şirketleri arasında bir mücadele ve rekabet gerçekleşiyor. Bu kadar paralar ayrılıyor. Yani milyarlarca dolar harcanacak. Burada mesele şu: kim üretecek? Avrupa mı, Amerika mı? Burada Avrupalı şirketlerle Amerikalı şirketler gördüğümüz kadarıyla büyük bir rekabet içerisinde ve büyük bir mücadele içerisinde. Bir tane gözlemim de şu Ceyda, Almanlar çok aktif. Yani bütün projelerde, inisiyatiflerde Alman şirketi, başta Rheinmetall olmak üzere. Yani bu arada şöyle, burada forumda Türklerden çok yabancılar var. Gerek şirket yetkilileri, işte resmi yetkililer, gazeteciler olsun. Hani Türklerden daha fazla yabancılar var. Çok fazla Alman var. Yani bu son yıllarda Almanya'nın, az önce söylediğin, senin içine girdiği gerçekten çok şiddetli, yoğun işte militarizasyon diyelim, yani savunma sanayini çok güçlendirme falan süreciyle de örtüşen bir şey. Hatta birkaç tanesiyle de Almanca konuştum ben, şey yaptığım için bir laf attım falan, sohbet ettik. Yani Almanlar çok aktif. Bir tane de sürpriz bir misafir vardı bugün. Lindsey Graham. Kenarda tek başına oturuyordu.
0: Evet.
2: Yani kimseden pek bir ilgi yoktu aslında, ama ya aslında tabii Lindsey Graham da çok şey bir insan, çok yani büyük eleştirilere maruz kalan, haklı diyebileceğim.
0: Evet.
2: En büyük destekçisi.
0: Evet.
2: Sevilmeyen birisi. O da aslında silah şirketlerinin hamisi olarak bilinir. Hani neredeyse diyeceğim o şeyiyle de, sıfatıyla da gelip orada oturuyordu tek başına.
0: Oturuyordu. Evet, iyiymiş. Peki son küçük bir not. Tabii Asya'dan da konuklar var. Körfez'den de. Onlar alakadar mı bu gelişmelerle, yoksa yarın mı daha bir bakacağız? Çünkü Çin hedef tahtası. Yani Rusya'dan sonra bir de Çin'i biliyorsun Batılılar hedef tahtasına koyuyorlar. Onunla ilgili bir notun olur mu diye bir de son olarak onu sormuş olayım. Kısacık.
2: Son olarak çok kısa şunu söyleyeyim. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin konuşmalarında bunlar vardı. Yani birkaç defa işte Japonya'dan yetkililer de burada, işte bekliyoruz onların da işte beraber işbirliğini vesaire. Ve şunu söyleyeyim, en son şunu söyledi, senin aslında az önce söylediğini bir anekdot olarak onu söyleyeyim. Haberlerde dikkatlerin kaçabilir. Gerçekten %5'e çıkarma savunma sanayi harcamalarının büyük bir rakam olduğu için sürekli yeni argümanlarla tabii bir hem meşruiyet hem de bir motivasyon yaratmaları gerekiyor. Bunun üzerinde Rutte açıkçası biraz durdu ve tepindi. Dedi ki bakın Rusya dedi milli gelirinin, ben tabii o kadar olduğunu bilmiyorum, zannetmiyorum ama çok...
0: Yok canım, yalan. Yalan.
2: %50'sinde bir savunma sanayini bakın dedi filan. Hani biz işleri konuşuyoruz ya filan.
0: Sallamış.
2: Aynen. Yani
0: sallamış.
2: Böyle.
0: Yüzde yani, Rusya'nın en son benim bildiğim %7 ila 9, ki çok düşük tabii bu kadar büyük bir çatışma içinde olan bir ülke için. Yani yani Avrupalılar şu an bir herhangi bir deklar edilmiş çatışma içinde değiller tabii yani. Dolayısıyla büyük ağır sallamış yani neyse. Evet. Peki sözünü kestim. Yani başka bir şey varsa ekleyebilirsin, kusura bakma.
2: Yok, son olarak hesapla. Son olarak diyeceğim de buydu. Evet. Bu şekilde forum tamamlandı, artık gözler yarında.
0: Evet, göreceğiz yarın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sen oradasın. Bir şey olursa tekrar radyodan belki ararız. Çok teşekkürler. Sağ ol.
2: İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Evet. Sevgili Tunç Akkoç'a bağlandık. Harici Genel Yayın Yönetmeni, meslektaşım, NATO zirvesini akredite izleyen gazetecilerden. Tabii zirvenin daha başlamadı bu akşam. Yemek liderlere resepsiyon verilecek falan. Asıl yarın oturum. Yarın da zaten takip edeceğiz. Son yayına girerken söyleyemediğim birkaç notu aktarıp öyle kapatmak istiyorum. Trump'ın S-400'ler konusunda endişeli olmadığını aktarmıştım size. Bu biraz birilerinin yüreğine muhtemelen indirmiştir. F-35 sorusuna neden vermeyelim, Türkiye çok sadık bir ülke bize sözlerinde aktarmıştım. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 ve Kaan motorları, jet motorları ile ilgili Trump'a sözünün arkasındadır değerlendirmesi yapmış. Soru cevap sırasında kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır diyor Cumhurbaşkanı. Kaan motorlarında zirvede değerli dostumla görüşeceğiz diyor. Müjde, tabii bunlar müjde olarak tekrar edeceğini Trump'ın yarın beklentisi var. Kassa yaptırımlarını Trump kaldıracağız diye açıkça dile getiriyor. Tamam mı diyor, kaldıracağız diyor. Trump Erdoğan'ın böyle bir soruyu cevaplayarak vaktini boşa harcamasını istemediğini söylüyor. Bu konuda Marco Rubio, Scott Bessent ve Pete Hegseth, yani bakanlarıyla birlikte çalıştığını, kongrenin tabii nasıl ikna edileceği onu fazla belirtmemiş Erdoğan. Bir de tabii El Şara'ya, Suriye'nin yeni lideri için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte onay verdiklerini söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde biliyorsunuz Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. İnanılmaz iş çıkardı diyor. Ve tabii oraya koymak için çok sert biri demiş. Oraya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ben onay verdim demiş Donald Trump. Evet, şimdilik size aktarabileceğim notlar bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle, bir ölçüde NATO zirvesinden tabii ki Eksen'de biz de burada olacağız. Yarın Profesör Hasan Ünal hocamızdan zirveyle ilgili sıcak sıcak belki ilk oturum devam ederken gelen bilgilerden değerlendirmeler yapacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Türkiye'nin Amerika ve NATO'yu karşılama tarihinde iki tane çok can acıtan hikayesi vardır. Birincisi 5 Nisan 1946'da Missouri gemisinin ziyareti. İkincisi 60'lı yıllarda 6. filonun gelişi. Bu iki ziyaretteki yaranma hali Türkiye'de yaşayan vatanseverleri mahcup edip öfkelendirmiştir. İkisi de çok konuşulmaz, anlatılmaz. Üçüncü mahcubiyete doğru gidiyoruz. Evler boyanıyor. Gece kondular, paravan arkasına saklanıyor. Ama NATO diyen herkes terörist yapılıyor. Sokaklar bal dök yalı hale getiriliyor. Macron koşacak diye parklar halka yasaklanıyor. Hepsi NATO için. Ama son olarak atlara yapılan o gelinbaşı gibi muamele yok artık dedirtti. Hani kadim devlettik, hani bin yıllık devlet aklımız vardı.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: bodies are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bu ne yaman çelişki böyle. Galata Köprüsü'nde katiller diye bağırıp Fatih Sultan Köprüsü'nde Amerikan bayrağı giydirmek. Filistin'e ağlayıp İsrail'le ticarete gülmek. Biz bu bir millete aşığız deyip onu paravan arkasına saklamak. Bu can bu bedende oldukça Rahip Brunson'ı elleriyle uçağa bindirmek. 15 Temmuz'da darbe yaptı deyip 7 Temmuz'da özel havaalanında karşılamak. Utanç mektubundan 225 Boeing uçak yapmak. Dünya 5'ten büyüktür ile yola çıkıp 5 dünyadan büyüktüre ikna olmak. Kola yerine sarı kola içmek, sarı kola yerine sarı kafayı tercih etmek. Bu ne yaman çelişki böyle. Türkiye bugün Trump'ı karşıladı. Ankara karşıladı daha doğrusu. İlk kaç gündür buna hazırlanıyordu. Bugün özel bir heyecan duydu bir kesim. Televizyonlar canlı yayınlara geçti. Trump'ın uçağı havadayken izlemeye başladılar. Hatta birkaç medya Trump'ın uçağını seyir halindeki grafiklerini canlı yayında verdi. Ve sonunda Trump Ankara'ya geldi, uçaktan indi. Uçaktan indiği anda karşısında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Bu karşılamadan sonra Trump Tayyip Erdoğan'ı şöyle övdü.
3: Kendisi çok daha iyi bir, çok daha güçlü bir hale getirdiği bir ülkenin lideri ve görüyorsunuz yollar harika, her şey çok güzel, muhteşem bir şey. Hepsini görüyorsunuz, hiçbir konuda Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok. Ve
0: Trump öyle söyledi, hani o hassas noktayı, hani bam teli derler ama bam teline dokununca o olumsuz olur. Ama o hassas yer bam telidir, onu o kadar iyi biliyor ki görüyorsunuz yollar harika dediği anda o anda kameraların Tayyip Erdoğan'ın yüzüne zoomlaması lazımdı. Çünkü o yollar harika dediği anda yüzdeki o gülümseme aslında her şeyin özetiydi. Trump ilginç bir adam. Bu tip şeylerde acayip bir tüccar. Çözmüş her şeyi. Hani oradan onu övdü, yolları övdü. Sonra da hani daha böyle o hassas yere öyle bir göndermeler yaptı ki. Dedi mesela F-35 savaş uçaklarının Türkiye satışına onay verilecek mi? Dedi ki bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye. Üzerinde düşündüğümüz konu dünyanın en iyi uçağı F-35, bunu düşüneceğiz diyor. Sonra katsayı yaptırımları kalkacak diye her yere manşet oldu, konuşuldu. Ama bu F-35'lerin zaten parası ödenmişti. Parası ödenmiş, alınamayan uçaklardı bu. Trump devam etti. Hani o bam teninden devam etti. Bir ilişkinin neden özel olduğunu bilmezseniz bazıları yanında olmalı.

0: dolayı katılmam gerektiğine inandım dedi. İşte o anda her şey, o Bamte'di. O kadar iyi biliyor ki Bamte'nin de neler söyleyeceğini. Ray Brunson'ı anlatırken arasındaki büyük o dostluk ilişkisine hep referans verdiği söyledi ama Ray Brunson'dan önce olan bir şeyi de hatırlattı. O mektup. Brunson'dan önce o mektup vardı. Dünya tarihine geçecek bir diplomasi, dünya tarihine geçecek o mektup olayı. Onu da orada bir şekliyle hatırlattı. Doğal olarak şöyle bir alıcısı çok Türkiye'de. Bak, Amerika Başkanı reisi övdü. Amerika Başkanı yolları övdü. Zaten o başlı başına bir şey, yolları övüyor olması. Mesela şimdi bütün bu övgülerle birlikte böyle bir cümle kaldı benim aklımda. Hani demişti ya Barack, meşruiyet vereceğim. Bu da kalsın bir yerimizde. Bugün gün içindeki yolculuğumuzda belki tekrar oraya döneriz. Bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Yol yaptı ama okullarda bir öğün yemek vermedi. Okullarda ücretsiz yemek verilsin, bir öğün de olsa okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
0: Ankara bugün çakar manyağı olmuştur. Hani o yüzden çakarlı araç terörüne son verilsin. Ankara hariç her yerde bugün. Hani Ankara için bunu kim söyleyebilir? Tarafta her taraf çakar olmayanı zaten sokağa çıkarmıyorlar. Çakar olmayanlar eve bile gidemiyor. Dün yayından çıktım, birçok dinleyicimiz mesaj atmıştı. Biz eve bile gidemiyoruz şu anda önlemlerden. Evime çok az bir mesafe kaldığı bir yerde bir kaç kilometre dolaşıp eve gitmem isteniyor diye ileten, şikayet edenler vardı. Tabii onlar yani NATO zirvesinin farkında olmayanın, NATO'nun nasıl bir büyük zirve olduğunun farkında olmayan sıradan vatandaşlar. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi. Aralarında 4 polis memurunun da bulunduğu 18 kişinin yaralandığı bildirildi. İBB davasının ilk duruşmasının 63. günü Silivri'de başladı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya getirilmedi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş dün yarım kalan savunmasına devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı dava 16 Ekim'e ertelendi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Öte yandan bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartları da kaldırıldı. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'ta damgasını vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan usta sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Trump'ın lafının üstüne laf olmaz ama hani o dedi ya, ülkeyi çok daha iyi bir hale getirdi. Ne yapacağız, bu bölümü de koyduk, mecburen söyleyeceğiz. 2022 yılında 34,95 lira olan Çaykur Filiz Çay bugün kaç lira Özgür? Hemen yanıt ver. 150 lira. Tamam, 150 liraya getir, 150 paket. Alacağım hemen yarın. Bugün tam 439,95 lira. Tekrar edeyim. 2022 yılında 34,95 lira olan Çaykur Filiz Çay bugün 439,95 lira. 4 yılda %1159 artmış. Ne diyordu Trump? Çok daha iyi bir hale getirdi ülkeyi. Ekonomist Profesör Doktor Aziz Çelik.

bir tablo çıkardı. Dün bahsettim. 2019'da 800 bin olan en düşük emekli maaşı alanların sayısı bugün 5 milyon 100 bin. Ne? Yükseldi. Yani her 3 emekliden biri en düşük aylıkla yaşam mücadelesi veriyor. Yani 2019 Ocak'ta 800 bin kişi, 2026 Temmuz'unda 5.1 milyon. Görüyorsunuz yollar harika. Ve motorine bugünden geçerli 1.31 lira zam geldi. Yarın da 76 kuruşluk bir zam daha geliyor. Görüyorsunuz yollar harika. Özgür yollar.

0: Ne diyorlar? Turizmde her şey yolunda. Şimdi bir Bodrum'a gidelim. Bodrum'daki bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını dinleyelim.
1: Meşhur Türkbükü. Bakın bomboş. Kızıyorlar da çekmeyin diye. Aa bak kapatmış. Ey gidi burası insan kaynardı. Şeyin Bodrum'un en sosyetik, en şık yeriydi. Türkbükü al kapatmış. Al sana kapatmış. E ama akıllanmaları lazım. Kusura bakmayın da yani. Esnafta, turizmde akıllanması lazım. Oteller özellikle, yeme içme sektörü özellikle. Ana 500 liraya düşürmüş. Olacak iş değil. Satamayınca hadi düşürün. Bomboş. Bomboş Türkbükü.
0: Esnafa kızdı o da. O da hıncını esnaftan almış. Yani turizmde her şey yolunda. Görünüyor ki sokakta büyük bir yalan. Devam edelim. Geç.

Doğa sistemi geldi, mertlik bozuldu. Doğa sistemi nedir? Depozitosu olan ambalajlar. Hani bunlar için bir sistem kuruldu. Cam, plastik gibi ürünleri getiriyorsunuz, makineye veriyorsunuz, size 1 lira veriyor. O 1 lira için insanlar makinelere hücum etti, gitti. Ama bu arada olan şu oldu, 1 lira iade alırken su özellikle 3-5 lira zamlandı. Yani siz pet şişeyi attınız, 1 lira aldınız, sonra gittiniz tekrar markete, bir pet şişe su aldınız, az önce aldığınızdan 3 lira 5 lira fazlaya aldınız. O 1 lirayı kar saydınız, eve döndünüz ama cebinizden 3 lira ya da 5 lira fazladan gitti. Ya bu şu gösteriyor, hani bu bir anda bu depozitosu olan ambalajlar diyemedim de, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamaya girer girmez bu zamların yapılması, aslında Türkiye'de zamların nasıl yapıldığını, bunu kimlerin yaptığını, bunun bedelini kimlerin ödediğini gösterir bir şey. Yani minimal olarak bakılsa, bu depozitolu meselesinde bakılsa her şey görünür. Niye bu zammı yapıyorlar? Çünkü Jack adamı geri dönüşüm göndermek için daha fazla alacak. O depozito 1 lirayı almak için biliyor. Ülkesini tanıyor. Hemen orada zammı yapıştırıyor ki daha fazla satsın, daha fazla kazansın diye. İşte o daha fazla kazansın duygusu niye bu kadar rahat hareket edebiliyor? Çünkü denetlenmiyor. Tamam, Ticaret Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Bunları araştıracağız, edeceğiz. Araştırma ortada. Yapıştır cezayı gitsin. Yapamasın. Ya da senden korksa zaten o zammı yapamaz ki. Yani mekanizma böyle dönüyor, çalışıyor. O mekanizmayı işletenlerden hesap sorulsa o mekanizma bozulacak bir yerde bile. Hani suda bile. Devam edelim.

0: Memleketimiz NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın dünyanın liderleri Türkiye'de, Amerika lideri de Türkiye'de. Aynı Amerika lideri Amerika'da şu anda Türkiye'de gördüğü itibarı görmüyor. O NATO toplantısı için gelen NATO ülkelerinin liderleri kendi ülkelerinde yine bu kadar itibar görmüyor. Yani onlar geldi burada itibar cilalayacaklar şimdi. İki günde ondan sonrasını biz kendi içimizde artık ne olacaksa onu yaşayacağız. Şimdi Trump ne diyordu? Yollar harika. O yollar harika sözünü hazırlayabilir misin Özgür? Ben konuşurken bu arada. Şimdi yollar harika dedi ama gelirken mesela CNN Türk'te ekranın sağ alt köşesinde Trump'un uçağının canlı konumu anlık olarak yayınlandı. Heyecan arttı. Son saniyeler, son iki saniye, son bir saniye Trump geldi. Hem de Trump da yeni uçağıyla geldi. Öyle. Şimdi itibardan tasarruf yapılmaz ya. Öyle. O da yeni uçağıyla geldi. O uçağı da Katar Emiri hediye etmiş. Başka ülkede de hediye etmişti Katar Emiri galiba. Geldi. Sonra şimdi hani buradan siyasi çok şey çıkarılacak ya. Bir 9 Temmuz kabusu var, kıyameti var. Anlattım geçen günlerde 9 Temmuz'da ne olacağını, olma ihtimali olduğunu konuşulanları. Ama sonunu şöyle bitirmiştim. Demiştim ki o zaman bazen en güçlü sandığın en zayıf anındır diye. Şimdi bu Trump'ın gelişi, bu şaşa, bu abartılı, çok abartılı karşılama törenleri, milyarlarca lira para harcandı bütün bunun için. Bak ne için, neye yarıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Kurt yazdı ki, yıllarca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saray diyerek algı siyaseti yapanlar bugün Ankara'da 32 devlet başkanını ağırlayan Türkiye tablosu karşısında susmalıdır. Dün küçümsedikleri külliye bugün dünya liderlerinin buluştuğu küresel diplomasinin merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik vizyonuyla Türkiye sözü dinlenen, güvenilen, ev sahipliği yapan güçlü bir devlettir. Milletin eseri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hedef alanlar bugün bu tarihi tablo karşısında öz eleştiri yapmalıdır. Güçlü lider, güçlü Türkiye. Tam domralık değil mi? Yarın bunu verelim, dombra eşliğinde verelim yarın. Ama bak şunu ıskalamış. Ya buraya ilk Aksaray diyen kendileriydi. Aksaray dediler ilk. Baktılar Aksaray'ın karşısına kaçak saray çıkınca o iş sonradan külliyeye döndü. Aksaray diyen kendisiydi. AKP derdi. Mehmet Ali Kurt da demiştir belki Aksaray diye. Bakarım yayından sonra, belki aklımda kalırsa bakarım geçmişine. Kesin öyle bir şey vardır. Ama yani bir binadan bu kadar büyük anlamlar çıkar mı ya? Ha. Ama öyle. Sadece bununla kalmadı tabii. Askerlere bir video hazırlattılar. NATO hesabından da yayınlandı. Yayınlandı. Ama işte bu yayınlanırken ne hesap edildi? Trump bir şey söylesin diye. Trump ne söyleyecekti? Yol yaptı. Söylesin bakalım.
1: Kendisi çok daha iyi bir, çok daha güçlü bir hale getirdiği bir ülkenin lideri ve görüyorsunuz yollar harika, her şey çok güzel, muhteşem bir şey. Hepsini görüyorsunuz. Hiçbir konuda Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok. Ve
0: yol yaptı dedi. Sonra o NATO hesabından yayınlandı. Türk askerlerine NATO için seslenmeleri söylendi. Onları da dinleyelim.
2: Hi, welcome to Ankara, the heart of Turkey.
3: Where history, culture, diplomacy and a strong defense industry meet.
2: Located at the crossroads of Europe, Asia and Africa, regulating navigation through the Turkish Straits from the Mediterranean to the Black Sea. Türkiye occupies a unique position in global security, trade and connectivity.
3: Ankara, once home to many ancient Anatolian civilizations, now hosts impressive museums, prestigious universities, as well as the mausoleum of Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. Atatürk chose Ankara as the capital for
0: its Özgür, tamam. Yani bu bitmeyecek. Welcome, welcome, welcome, welcome diye bütün Türkiye'de ne kadar asker varsa onlar welcome diyecek. Şimdi Ankara'da olağanüstü bir hal var. Dediğim gibi Ankara bir anlamda da boşaltıldı. Sadece NATO ve NATO zirvesi için gelenler, onların yakınları için daha kullanışlı bir hale getirildi. Onun dışındaki herkes için daha zor bir hayat var Ankara'da. Ankara'da bir pavyon NATO zirvesi sonuna kadar kepenk kapatmış. Onu da şöyle tabela asmış pavyonun girişine: NATO zirvesinden dolayı devletimize destek amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ne dedin Özgür? Sen akraba mı bu pavyonun sahibi? Ha. Yani bak, NATO zirvesinden dolayı devletimize destek olma amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Pavyon niye kapatılıyor? Devlete hizmet. Nasıl yani? Tamam, pavyonu kapattın, devlet buradan... Ha, bak şimdi bu tabelayı astı ya, yani şu zirveden sonra buraya bir kontrol etsinler bakalım ne oluyormuş orada. Şimdi niye kapattı ne? O zaman belki anlarız niye kapalı olduğunu. Açık olduğunda ne olduğunu görürsek, neden kapalı olduğunu ancak o zaman anlarız. Şimdi Ankara'da yine her şeye rağmen NATO'ya karşı sesini çıkaranlar da vardı. Onu da dinleyelim.
4: Etrafımızda çevrili olan bütün bölgelerde yaptığınız tek şey var: Trump'ı, Tom Barak'ı ve onun işbirlikçilerini, onun ortaklarını korumak. Bu ülkenin halkı Trump'ı sevmiyor. Bu ülkenin halkı emperyalistleri sevmiyor. Bu ülkenin halkı İsrail'i, NATO'cuları sevmiyor. Bu ülkenin halkı Amerikan emperyalistlerini sevmiyor. Bunu onlara öğretemeyeceksiniz. Onlara ne yaparsanız yapın, bu ülkenin halklarına bu emperyalist haydutları sevdiremeyeceksiniz.
5: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Ne diyordu Trump? Yollar çok iyi, yollar şahane. Peki Ankara'da NATO zirvesi için daha önceden de akreditasyon krizi yaşanmıştı. Birçok insan, gazeteci akredite edilmemişti. Niye? Çünkü onlar muhalif görünüyordu birileri tarafından. Hani makbul gazeteci, makbul olmayan gazeteci demek de daha anlaşılır. Ama öyle görünmüştü. Akredite olmamış, yapılmamışlardı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantı yaptı. Toplantıda Hollandalı gazeteci Deniz Göktaş'ı sordu. Şöyle dedi: ev sahibi ülkeyi övgü dolu sözlerle göklere çıkardınız ama son birkaç gün ve hafta içinde muhaliflere, hatta gazetecilere bir komedyene yönelik yeni bir baskı dalgasına şahit olduk. Ankara liberal demokrasilerin zirvesine ev sahipliği yapmak için hala en doğru yer mi? Ve sizce bu zirve liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunları ele alması için iyi bir fırsat mı? Mark Rutte soruyu aldı, göğsünde yumuşattı ve dedi ki: şunu söyleyeyim, demokrasi söz konusu olduğunda demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Seçimler elbette demokraside hayati bir öneme sahiptir. Ancak demokrasi aynı zamanda özgür medyadır. Yani bu odadaki sizlersiniz. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve araştırmaları yapabilmenizdir. Bla bla bla bla. Devam edelim Kemal.

0: FIFA mafya dediğim zaman Dünya Kupası'nın ilerleyen maçlarında tepkiler oldu. Ama artık FIFA mafyayı belki de bu kadar çok seslenildiği bir Dünya Kupası hiç olmamıştı. En son Amerika Birleşik Devletleri futbol takımı futbolcusu Balogun kırmızı kartının cezasının kırmızı kart cezasının ertelenmesi oldu. Donald Trump Türkiye'ye gelmeden önce Amerika'da bu konuyla ilgili konuştu. Dedi ki kırmızı kartın ne felaket bir şey olduğunu bilmiyordum. Öğrenince dedim ki şaka mı yapıyorsun? Bak, kırmızı kartı bile bilmiyormuş. Sonra da şaka mı yapıyorsun dedi. Pozisyonu görmüş etmiş. Sonra yine Trump ben o pozisyonu gördüm. Ne faul vardı ne de bir şey. Ve o hakem şüpheli açıklanamayan bir karar verdi. Balogun bizim en iyi oyuncumuz ve ona kırmızı kart gösterdi. Bu yüzden FIFA'dan inceleme talep ettim diye söyledi. Kırmızı kartın bilmeyen sonra futboldaki pozisyonu hani Türkiye'deki hakem yorumcularından daha yorumladığı gerçek hiç bilmediği halde ama hani onu yorumlayacak hale geliyor. İşte o isim Trump. Sonra Infantino bir açıklama yaptı ve Trump'tan telefon aldığını doğruladı. Görüşmemiz sırasında kendisine FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu diye başladı. İşte zaten bağımsız hukuki deyince gerisini okumaya gerek yok. Sonucu gördük. O kırmızı kart cezası kaldırıldı ve Amerika Belçika karşısına çıktı. Belçika tam anlamıyla Amerika'yı sahada darmadağın etti ve Amerika'yı turnuvanın dışına itti. Şimdi bu tartışmalar devam edecek ama Jürgen Klopp dedi ki bu iki kişi yani Infantino ve Donald Trump için bu iki kişi futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Buna karışmamalı. Bu kırmızı karttı. Tartışılacak bir şey yok. Balogun için üzgünüm. Çünkü kasıtlı değildi ama kural ne diyorsa o. Mourinho da bunu konuya değindi. Dedi ki FIFA'nın Donald Trump'ın müdahalesinin ardından kırmızı kartının kaldırmasını bugün herkes çok şaşırmış gibi davranıyor. Herkes siyaset ve Trump'ın Infantino'ya kural değiştirmek için telefon açması konusunda ağlıyor. Ama neden şaşırıyoruz? Bu turnuvanın bütünlüğü ilk haftadan çöpe atıldı diyor Mourinho. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan birisiydi bu. Bir sosyal medya kullanıcısı, daha doğrusu Brezilyalı gazeteci Thiago Barbosa şöyle yazdı. FIFA Haiti'nin bağımsızlık formasını yasakladı. ABD'nin Somali hakemini engellemesini kabul etti. ABD'nin Kongo taraftarlarını engellemesini onayladı. ABD'nin her maçta İran'ı yasaklamasını görmezden geldi. Ve şimdi Trump'ın talebiyle kırmızı kartı iptal ediyor. Bu kupa değil, emperyalizmin teneffüsü. Hani bütün Dünya Kupası'nın özeti bu kadar güzel olabilirdi. Bu kupa değil, emperyalizmin teneffüsü. Devam edelim Kemal.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan diyor ki, dünyada Filistin halkının yaşadıklarına karşı hiçbir şey hissetmeyen biri varsa o gerçekten insan değildir. Arap, Avrupalı, Amerikalı veya başka bir milletten olması fark etmez. Filistin'in halkının yaşamasına izin verin. Sadece yaşamak istiyorlar, başka hiçbir şey istemiyorlar. Yalnızca yaşamak istiyorlar, dedi Mısır Teknik Direktörü Hasan. Bir anlamda da dünyanın vicdanı olduğu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda ilginç bir tartışma da vardı. O tartışma Fransa'nın santraforu Mbappe ile Paraguaylı senatör Amarilla arasındaydı. Amarilla şöyle yazdı Paraguay-Fransa maçından sonra Mbappe için: o kaba adam yazmayı bile öğrenemedi, anne sütü yerine Hindistan cevizi emdi, duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi, sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu Fransız gibi davranıyor, kinci, sonradan görme, kibirli ve çirkin, diye yazdı Mbappe için. Mbappe beklenmedik bir şekilde sosyal medya hesabından karşılık verdi. Siz aşağılık ve makamına yakışmayan bir kadınsınız. Turnuvada onurlu mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin sorumsuzluğunuz ve arsız ırkçılığınız yüzünden tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu çabayı unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını olabilecek en kötü şekilde yansıtan beceriksiz bir kadına bıraktı. Böyle insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne sahip olmasına asla izin vermeyeceğim, diye söyledi. Devam ediyoruz.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş, daha sonra uzun bir müzakere süreci, sonra mütabakat süreci ve sonrası sessizlik. Sessizlik bugün iki gün NATO zirvesinin olması. 14 Temmuz'dan itibaren yeni bir mutabakat görüşmeleri başlayacağı söyleniyor, konuşuluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya soruldu. Nükleer silahlardan vazgeçecek misiniz? Arakçı karşılık verdi. Evet, barışa bağlıyız. Tekrar soruldu. Peki sorun nedir? Arakçı yanıt verdi. Sorun İsrail, bölgesel barışı tehdit ediyor. Onların nükleer silahları var. Bu ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla kontrol altına alınabilir. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde son iki günde 6 gazeteci gözaltına alındı. Buse Söğütlü, Ceren Erdoğdu, Abbas Vural, Berfinay, Hazar Dost, Kayhan, Ayhan. Hazar Dost yayına girmeden kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kayhan, Ayhan da yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 5. günü tamamladı ve içeriden bir mektup yazdı. O mektubu olduğu gibi size okuyayım. Biraz uzun bir mektup. Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan herkese selamlar. Merak eden varsa içten bir şekilde söylüyorum. Keyfim yerinde. İlerleyen günlerde façayı bozmamak için iyi hissetmiyorken iyiyim diyebilirim. O durumda bir yerlere göz kırpma emojisi koyarım. Birçok açıdan nostaljik bir deneyim oluyor. Yıllar sonra televizyon izliyorum ve Alaturka tuvalet kullanıyorum. Üstüne bir de Dünya Kupası eklenince 2002 yılında maça yetişmek için okuldan eve koşan çocuk denize döndüm. Ama şişman Ronaldo'suz aynı keyfi vermiyor. Bu arada reklamlar iyice sıkıntı olmuş. Kantinden Block istemek için dilekçe yazmayı düşündürdü. Sürekli meşrubat içen Boran Kuzum ve Feyyaz'ı görüyorum. Umarım müstakil bir ev alacak kadar iyi bir kaşeye anlaşmışlardır. Yoksa çekilecek çile değil. Nihat Kahveci'ninkini evde kurtarmaz. Kuşkaş ne topçuydu be. Bir de yağcılık gibi olacak ama TRT 2 çok iyiymiş. İlaçlarıma henüz ulaşamamışken Kiarostami'nin kirazın tadı antidepresan gibi imdadıma yetişti yine. Yemekler ODTÜ yemekhanesiyle aynı. Dışarıdayken günde 1,5 öğün yiyordum. Burada 3 öğün yiyorum vakit geçsin diye. Diş fırçalama işini de günde 2'ye çıkardım yine vakit geçsin diye. Alaturka tuvalette daha sağlıklı diye duymuştum. Öyle değilse buradan çıkana kadar söylemeyin. Bildiğiniz gibi kendi isteğimle dönüp teslim olmama rağmen ters kelepçe yapmak istediler. Rızam olmadığını söyledim. Zor kullanarak yaptılar. Şanlı direnişim yaklaşık 4 saniye sürdü. Polisler iki katım ne yapayım? Sonra emniyette birisi ya aslında sosyal medyaya içerik üretmek için demiş olmalı ki restoranda tam yemek yiyecekken arkadaşlar bir saniye bozmayın deyip masanın fotoğrafını çeken influencer tatsızlığında ters kelepçeli videolarım çekildi. Önden, arkadan, yandan hepsinde bir şekilde kameramanı bulup sırıttığım için uzak arka açıyı yayınlayabilmişler. Yapıcı bir eleştiri. Vatan Emniyet binası dökülüyor. Çalışanlar sıcaktan baygınlık geçiriyordu. Osmanlı'dan kalma klimalar var ve onlar da çalıştırılmıyor. Sadece amirlerin odasında son model klima var. Bu memurlar sırf siz istiyorsunuz diye kendilerine hiçbir zararı olmayan ve hatta belki sempati duydukları insanlara kötü polis rolü yapıyorlar. Duygusal yükü ağır olmalı. Müstakil ev verseler yapmam. Bari bir klima alın. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu iki günlük kısa mesaim gösterdi ki Behzat Ç. ve bir zamanlar Anadolu'da kurmaca değil belgeselmiş. Bütün diyaloglar ve karakterler birebir gerçekmiş. Uçağa binmeden önce internetteki son dakikalarımda gördüğüm son şey, ailesinin gözüne girmek için kendini yakıyor yazık tarzı yüzeysel psikolojik analizlerdi. Annemin Airbnb'de biblo kırdığı için ağıt yakması ve babamın gerçekten iyi bir baba olması dışında bütün anlattıklarım kurmacadır. Şaka yazabilmek için uydurduğum hayali çatışmalardır. Kişi ve kurumlar gerçek değildir. Mizahi bir yaklaşımdır. Pardon, mahkeme diline alıştım. Siz bari şaka açıklattırmayın. Kendimi bildim bileli hiçbir konuda baskı yapmamış, bana dair beklentiye girmemiş, çöp adam bile çizsem duvara asmış can dostlarımdır ikisi de. Her anne baba kadar korumacı ve kaygılıdırlar. 2023'teki ilk harbiye gösterimden sonra bile psikolog olsan keşke, boş vakitlerinde stand-up yaparsın seviyesinde klişe, yurt dışında İngilizce yapsan olmuyor mu diyecek kadar oğullarını gözlerinde büyütmüş insanlardır. Hem fikir olmasalar da bütün saçma kararlarımın arkasında durdular. Bu gösteride öyle olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda ikisini de öpüyorum. Bu gösteriyi ne bir karşılık umarak ne de bir an bile cesur hissederek yayınladım. 7 yıl boyunca muhteşem bir hayat yaşadım. 25 yaşıma kadar içe dönük, ölümüne karamsar ve her şeyden şikayet eden bir insan olarak hobi seviyesinde 20 seyirciye stand-up yapsam yeterince mutlu olacakken yüzlerce gösteride binlerce insanla beraber güldüm. Yüzlerce yeni arkadaşım oldu. Çok kalabalık ve sevgi dolu hissettim. Üstüne ihtiyacımın çok üstünde de para kazandım. Gencecik insanlar üniversiteleri korumak için birçok konuda aynı düşünmedikleri belediye başkanlarına haksızlık yapıldı diye başlarına bu kadar bela alırken politik mizah yaptığını iddia eden biri olarak en zararsız cümleleri bile ama bunu yanlış anlarlar mı diye burayı manipüle edip sana saldırırlar mı kaygılarıyla silmekten, etrafında dolanmaktan sıkıldım. O kadar sıkıldım ki sıkıntım hayli yüksek bir olan bu korkumu aştı. Gözaltı gecesi uyuşturucu testi sonrası götürüldüğüm hastanede beni görünce heyecanla el sallayan 70 yaşında teyze ise kişisel sıkıntımı hayalimin ötesinde bir memnuniyete dönüştürdü. Halk beni anlamadı ve başıma işler geldi diye beklerken halk beni anladı ve başıma işler geldi oldu ve win-win. Temel seviyede Türkçe bilen, gösteriyi sahiplenen ve dayanışma gösteren herkese sevgiler. Gündemi salıyorum. Kararlıyım bu sefer. Moby Dick'i bitireceğim. Size dışarıda kolaylıklar diyor Deniz Göktaş. Gazeteci Ali Çağatay bugün 10. günü tamamladı. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 7. gün. Gazeteci Merdan Yanardağ dün duruşması vardı casusluk davasında. Ortaya somut bir delil konmadı ama yine dava 29 Eylül'e ertelendi. Çiğdem Mater 1537, Selçuk Kozağaçlı 3166, Selahattin Demirtaş 3533, Tayfun Kahraman 1537, Murat Çalık 475, Aykut Erdoğdu 400, Ramazan Gülten 467, akademisyen Emel Memiş ve NATO'yu protesto ihtimali var diye tutuklanan 179 kişi 12. günü tamamladı. Osman Kavala 3169, Necati Özkan 471, Gürkan Akgün 479 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1537 gündür hapiste. Şimdi ben hep söylüyorum, yazıyorum, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır diye, ama çok kolay unutuluyor, kolay vazgeçiliyor. Daha 2 yıl önce Erzincan İliç'te 10 milyon metreküp toprak 9 işçiyi yutmuştu. Daha çok kazanmak için uyarılara rağmen önlem alınmamıştı. 2 yıldır o dava sürüyor. Dava sürecinde işçi ailelerine kan parası ödendi. Onlar da davadan vazgeçti. Tek bir aile o kan parasını almadı ve hala direniyor. Uğur Yıldız'ın ailesi. Baba Ali Ekber Yıldız, suyumuzu zehirlediler, doğamızı zehirlediler, insanlarımızı öldürdüler, bizi yalnız bırakmayın demişti. Bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı. Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız canlı yayınımızda. Alo.
8: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Duygu Hanım.
8: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizde yaklaşık bir 6 ay önceydi galiba, konuşmuştuk, görüşmüştük, yayına almıştım. Orada şunu söylemiştiniz, bize paralar teklif edildi, kabul etmedik, davadan vazgeçmemiz istendi, vazgeçmedik. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz demiştiniz.
8: Evet, doğru.
0: Bugün aynı hisleri taşıyor musunuz yoksa değişti mi?
8: Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi. Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar? Biz onları niçin seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara.
0: Bugünkü duruşmada daha da yalnızdınız. Peki evet. O duruşmada ne oldu? O yalnızlıkta nasıl bir karar çıktı daha doğrusu?
8: Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. İki tutuklumuz vardı.
0: İki tutuklu da serbest mi kaldı?
8: Ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, 8 madenciyi öldürenler, Anagol şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı.
0: Ben de şu anda sizden öğrendim. Çünkü sizle konuşacağım için dava ayrıntılarına bakmamıştım. Gerçekten çok şaşkınım. En az sizin kadar da üzgünüm tabii. Çünkü bu İliç olduğunda orada o kadar çok büyük laflar edilmişti ki o ilk günlerde.
8: Evet.
0: Ama aradan geçen 2 yıl içerisinde o yapayalnızlıkta 2 kişi de tutuklu olan 2 kişi de serbest kaldı. Peki size bu tazminat adı altında bir kan parası teklif evet. edilmişti. Siz de kabul etmemiştiniz. Sonra tekrar bir teklif geldi mi?
8: Hayır, gelmedi. Tekrar bir teklif yapılmadı. Ama oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum. Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın. Alın bu parayı. Dava sürecinde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor. Ya da bu yargı talimatla ilerliyor. Bakın, Anagold'un Türkiye Genel Müdürü mahkemeye bir kez gelmedi. Cengiz Yalçın Demirci. Bir kez o mahkemeye gelmedi. Lakin olaydan 5-6 ay sonra ana akım medyada üretime hazırız, madeni açmak için hazırız diye demeçler verdik. Bu kadar yetkin, üretimin bu kadar içerisinde olan bir insan o mahkeme salonuna neden bir kez getirilmedi? Bu kadar mı acizler, bu kadar mı yoksunlar ya da bu kadar mı bizi görmezden geliyorlar?
0: Bugünkü bu duruşmada şunu da, yani orada bir konuşma savunmalar olurken ederken bir şey söylendi mi?
8: Elbette, çok önemli bir şey söylendi. Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anagold'un çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yoluyla, bu belgeyi de mahkemenin sunduğunu delillerle mahkemede belirtti ve delilleri de mahkemeye sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.
0: Bu pozisyonları değiştirme ne anlama geliyor?
8: Yani Cengiz Yalçın Bilirci ilk tutuklandığında bir gün, belki ondan bile daha kısa, ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi. Örneğin Onu
0: ha, finans müdürü yapmışlar ki yani. Üretimden sorumluyken finans müdürü yapmışlar ve bunun belgesi mahkemeye sunuldu.
8: Bunun gibi birkaç tane.
0: Birkaç tane.
8: Evet, üst düzey yöneticilere dair ya da konuşmayın biz sizi çıkartacağız, biz sizi bu davada kurtaracağız dedikleri mühendis ve üst kadrodaki insanların.
0: Yani bu belgeler mahkemede dosyaya girdi mi? Yerlerinin evet, değiştirildiğine girdi. Dair.
8: Bu davada girdi. Ama mahkeme...
0: Buna rağmen mahkeme adli kontrolle...
8: Evet.
0: Ya ev hapsiyle serbest bırakma kararı verdi.
8: Evet. Şu an tutuklu hiç kimse yok. Yani böyle bir faciada dediğiniz gibi... O günler o kadar gündemdeydi ki... 5-6 bakan geldi, sözler verildi, vaatler verildi... Lakin aradan 2 yıl geçti. Biz suçlu olduk. Abim ve diğer 8 madenci kardeşimiz öldüğünde kaldı. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Ne zamana tekrar duruşma günü verildi?
8: 20 Ekim. 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak.
0: Tamam. Takip etmeye
8: çok teşekkür ediyorum.
0: Edeceğiz.
8: O kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılanda bir defa görmedi. Her defasında bunu talep ettik.
0: Şimdi peki.
8: Ben son bir
0: şey buyurun, buyurun.
8: Kapasite artışının altında imzası olan Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin ellerinde 9 madencinin kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
8: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Peki. Şimdi biraz şöyle hani İliç Madeni Türkiye'nin en önemli çevre felaketlerinden biriydi. O zaman da yetkililer de bunu söyledi. Şimdi aradan geçen 2 yıl içerisinde gelinen yer burası. Ailesi söylemişti, Duygu Yıldız 6 ay önce yayınımıza katılmıştı. Demişti ki bize 16 milyon lira kan parası teklif edildi. Davadan vazgeçmemiz istendi. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz. Bizi yalnız bırakmayın demişti. Ama işte o zaman yalnız hissediyordu. Şimdi bu duruşmada yapayalnız oldular. Ve tutuklu olan 2 kişi... ev hapsi ile serbest kaldı. İliç faciasında hiçbir tutuklu kalmadı. Onu size faciada hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız bugün duruşmada neler olduğunu bize canlı yayında anlattı. Devam edelim.
9: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Şimdi Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Keşan'a gitti, sokağa çıktı. O sokakta insanlarla konuştu. Bakalım neler olmuş.
10: Kudret amca yaş kaç? 77. Allah uzun ömür versin. Aa. Simit satıyorsun. Niye satıyorsun bu simitleri? Geçinemiyor musun? Mecbur satıyorum diyorsun. Emekli misin? Yaşlı. Değilsin. Yaşlılık aylığı kaç para alıyorsun?
11: 6.200 lira oldu.
10: 6.000 lira kadar emekli yaşlılık aylığı alıyorsun. Yetmiyor tabii. Simit yani. Satıyorsun burada. Yetmez değil mi? İcralıksın.
11: Nereden
10: icralıksın? Elektrik borcun mu var?
11: Elektrik borcum
10: var. İcralıksın. Peki simit satışları nasıl? Yani. Ufak tefek çıkıyor bir şey. Evine ne zaman et aldın en son?
11: Devamlı tavuk kıyması.
10: Tavuk kıyması alıyorum diyorsun. Kurbandan kurbana da gelirse yiyoruz diyorsun. Gelirse yiyoruz. Allah kolaylık versin. Allah uzun ömür versin.
0: Keşan'da bunlar konuşuldu. 77 yaşında 6.250 lira yaşlılık aylığı alıyor. Elektrik borcunu ödeyemediği için icralık olmuş. Evine en son ne zaman et aldığını hatırlamıyor. Ve... borcunu ödeyebilmek için Keşan sokaklarında simit satıyor. Devam edelim Miko.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi İlginç bir haber. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberi. Sarayda fotoğraf borsası kurulmuş. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde para karşılığı fotoğraf ve görüşme ayarlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede Erdoğan'ın eski başdanışmanı İhsan Şener'in de aralarında bulunduğu 19 kişi sanık olmuş. Haber böyle. Şimdi bu fotoğraf borsası meselesi önemli. Öyle geçiştirilecek bir şey değil. Yani Türkiye'de son dönemde hani bir tane bildiğimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vardı eskiden. Şimdi çok borsa var. FETÖ borsası var. Başka borsalar var. Bütün bu işte belediye borsaları oluşturuldu. Bütün bu borsalarla birlikte inanılmaz bir rant elde ediliyor. Bu sistem aynı zamanda birçok yerde hukuk bağlantılı birçok işlere yol açıyor. Ya bunun en yakın tanığı işte Zindaşti vardı, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan. Onu içeriden çıkarmak için külliyeden gelen bir telefon diye konuşulmuştu. O telefon da o zamanın danışmanı Burhan Kuzu'ydu. O tartışmaları çok alevlendirmişti ama sonra unutuldu gitti. Şimdi bu sarayda fotoğraf borsasında şöyle bir ayrıntı da var. O ayrıntılara da bakalım. Külliyeye yani saraya yani Beştepe'ye kişilerin sokulması karşılığında yaklaşık 170 bin dolar para alınıyormuş. Yani 3-4 milyon TL. Bir fotoğraf çektirmek için bu parayı neden öder birisi? Hani giriyorsunuz saraya ya da külliyeye ya da Beştepe'ye, bir sürü adı var. Eski adıyla Aksaray, daha sonraki eski adlarını söylesem şimdi sorun çıkacak ama o zamanlar böyle tartışılıyordu. Aksaray, Kaçaksaray falan gibi. Neyse, Beştepe'ye gittiğinde 170 bin dolar para alıyormuş bunlar ve o 170 bin doları gönül rahatlığıyla veriyor insanlar. Neden? Çünkü orada fotoğraf vermenin bir mesajı var. O fotoğraf, hani bir masal vardı ya, açıl susam açıl diye. Hani orada sihirli sözcük koyduk. Gidiyorsun mağaranın kapısına, açıl susam açıl dediğinde açılıyor ve içeriden altınlar fışkırıyordu. Hikaye doğru mu Mikail? Öyle miydi açıl susam açıl? Kırk aramiler, he onu söyle. Kırk aramilerde açıl susam açıl diyorsun. Açılıyor ve içeriden altınlar fışkırıyordu. İşte onun gibi bir şey bu. Hani orada fotoğraf çektiriyorsun ve açıl susam açıl. Ve açılıyor bütün kapılar. Açıldığı yerde de kaz gelecek yerden tavuk esirgenmiyor. Yani sen orada 170 bin dolar veriyorsun ama onun karşılığında en az 2 katı 340 bin dolar kazanması lazım ki o parayı versin. Ne 340 bin dönüyor? Daha çok kazanan var, daha çok kazanan var. Neden böyle oluyor? İşte kurumlar açısından şöyle, eğer tek kişinin karar verdiği bir mekanizma yerine kurumların hiyerarşisinin olduğu bir mekanizma olsaydı, o fotoğraf bir yerden geçerken diğer bir yerde takılırdı. Abicim bu fotoğraf ne ya? Adam kimlik veriyorsun. Hani eskiden şu söylenirdi ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hani o geçerli oluyordu. Biliyorum ne var dense o işte düşüyordu. Ama sonra bu öyle bir kimlik haline geldi ki, işte fotoğraf, adama kimlik soruyorsun, tak sana külliyeli fotoğraf gösteriyor. Zaman işte bütün kapılar açılıyor. Açıl susam açıl oluyor. Hayatın her alanında, her yerinde. İhaleye giriyorsun fotoğrafla. Normalde ihale dosyasıyla girilir o ihalelere. Hop, oradan o fotoğrafla giriyor. İlk ihale dosyasının önüne o fotoğrafı koyuyor. O fotoğraf her yerde geziyor. Her yerde önemli değil. Bazen fotoğrafın kendisi geziyor, adam yok. Adama ihtiyaç yok çünkü. O fotoğraf gezdiği zaman her şeyi hallediyor. Orada adamlığın sorgulanmıyor. Bakmıyor ki kimsin nesin diye. Fotoğraf var, hop biliyor. İşte o fotoğraf için bütün bunlar göz alınıyor. İşte fotoğraf borsası denilen şey böyle ortaya çıkmış. O fotoğraf borsası için de şimdi soruşturma açılmış ve 19 kişi sanık olmuş. Bu deşifre olanı. Bu açıdan iyi bir şey. İşte onu görmüş birileri, bunu şikayet etmiş. Şimdi onlar 19 kişi yargılanacak. Ya bilinmeyenler, görülmeyenler, ulaşılmayanlar ya da dokunulmayanlar, onların borsası işte o ürkütücü. Hem de çok fazla ürkütücü. Devam edelim Kemal.
13: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
14: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde valilik tarafından kapasite artırımına ÇED olumlu kararı verilmiş krom ocağı için. Bu tamamı olumlu kararı verilen yer nerede? Orman arazisinin içinde. Yaklaşık 317 futbol sahası büyüklüğündeki ruhsat sahasındaki ocakta yılda 48 patlama yapılması planlanıyor. 317 futbol sahası büyüklüğündeki orman arazisi krom ocağına kurban edilecek. Dedim ya, Türkiye, şu önce bir hafızaya gidelim, sonra birkaç haberimiz olacak.
15: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
0: Hatırladın mı? Şimdi açıkçası birçok notu almıştım. O notlar bilgisayarda kaldı. Aklımda kaldığıyla anlatacağım. 15 Temmuz'da olduğu zaman ne demişlerdi diye. Hani şimdi inanılmaz bir Trump sevdası, Amerika sevdası, köprüler Amerika bayrağı kuşanıyor. Binalara Trump fotoğrafları giydiriyor. Amerika bayrakları her yerde. Hani bugün en geçerli olan şey o Amerika bayrağı fotoğrafı, nerede varsa onu gösterseniz zaten bütün kapılar açılıyor. Ama 15 Temmuz'a geri döndüğümüzde 15 Temmuz'un en önemli faili kimdi o zaman? Amerika denmişti. Hatta dönemin İçişleri Bakanı, o zaman Çalışma Bakanı'ydı galiba, Süleyman Soylu bu darbenin arkasında Amerika var diye söylemişti açıkça. Binali Yıldırım da sonradan söylemişti bu darbenin arkasında Amerika var diye. Hatta ima etmişti. Bunu söylemişti. Birçok eski milletvekili, aktif milletvekili Amerika'yı suçlayıcı açıklamalar yapmıştı. Az önce bahsettim. Burhan Kuzu dahi söylemişti. Bütün o isimlerin hepsinin toplamına bugün tek tek bakın. Her biri bir Amerika övgüsü, NATO övgüsüyle doludur bugün bütün sayfaları ya da konuşmaları. Neden böyle? Çünkü o zaman başka bir şeydi. Şimdi başka bir şey. Ama burada nedir? İşte o çıkar ve menfaat ilişkisi. Bugün gelinen noktada bu Amerika sevdası öyle bir hale geldi ki, dediğim gibi, abartılı bir halde. Şimdi hani bazı birkaç isim hani bu kadar abartıdan rahatsız olduğunu yazdı sosyal medyaya. Ahmet Hamdi Çamdalı, eski milletvekili, onu görmüştüm yayına girmeden önce. Hatta Yeliz diye bilinen Ahmet Hamdi Çamdalı dedim. Hani televizyonların bu Trump'ın gelişinin, uçağın gelişinin, seyir halinin canlı verilmesinden rahatsız olduğunu yazmış. Belki başkaları da yazmıştır ama o derece artık kendi içerisinde bile hani bu kadarı da olmaz canım, bu kadarı da fazla diyen bir isimler bile çıktı. Dediğim gibi bu kadar abartılı ama 15 Temmuz'a döndüğünde arkasında kim vardı desen ağırlıklı olarak hepsi Amerika, Amerika diyordu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı Silivri'de takip etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için hiçbir demokratik reformun parçası olamaz diye söyledi. Sonra da dedi ki hani bütün AK Parti belediye başkan adayları ve bütün hepsini yani eleştirdi Türkiye raportörü Nacho Sanchez, hem duruşmayı da olanları söyledi, hem Akın Gürle'ye doğrudan tepki gösterdi. Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek yanıt verdi Amor'a. Dedi ki yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerde kullanılır. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz diye söyledi Akın Gürlek dün. Ama bugün az önce anlattım. Amerika Başkanı Trump geldi, uçaktan indi, Rahip Brunson hatırlattı. Rahip Brunson burada ceza almıştı ve uzun süreli mahkumiyet hayatı olacaktı. Tayyip Erdoğan'ı aradım ve o hiç düşünmeden Trump, ben aradım, Rahip Brunson'ın serbest kalmasını sağladı diye bugün söyledi. Ama dün Akın Gürlek, yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. ABD Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez ne demişti? AK Parti belediye başkanı adaylarıyla yapamadığı şeyi, yani Ekrem İmamoğlu'nu yenmeyi şu anda savcılar ve yargıçlarla yapmaya çalışıyor. Aynı gün 3 farklı yerde 3 farklı duruşmada bir insan kendisini nasıl savunabilir? Böyle yargı bağımsızlığı olmaz diye söylemişti. Akın Gürlek de buna tepki göstermişti. NATO toplantısı varken Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Grup toplantısını Eskişehir'de yapmasına Gürsel Erol, CHP milletvekili, eski milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi. Şöyle söylüyor. Siyasi partilerin varoluş nedeni devlet yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadelede hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir. NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum demiş. Yani artık o kadar yakın ki ya, hani kapıyı açsa diğer kapıda Adalet ve Kalkınma Partisi yazacak gibi, hani o derece. Bugünü bitirdik. Yarın yine Kemal, bitiriyorum. Var mı başka bir şey? Ne diyor? Yani grup toplantı

Bakarız arkasında önünde ne var, neden bunları söyledi, ne amaçlanıyor. Şu ana kadar daha çok NATO Amerika'ya dönük mesajlar verilirken Özgür Özel'in bu mesajının arka planında önümüzdeki dönemde neleri etkileyeceğini de konuşuruz. Ama bugünü bitirdik. Birazdan yazı yorum programında Fethi Yılmaz sizde olacak saat başında. Fethi Yılmaz'ın da yine ilginç konuları, konukları var. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Ben giderim. Tom Bates başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez, dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye, özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç, Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO, harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 7 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz Sputnik Türkiye internet sitemiz üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Hemen sağ üst köşedeki o kulaklık butonuna tıklarsanız dediğim gibi dünyanın, ülkenin her noktasından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Not ediniz cep telefonunuza, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına ama oradan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum izniniz olursa. Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser bileti vereceğim. Bir tane çift kişilik bilet vereceğim. Dediğim gibi Sputnik'in de medya sponsoru olduğu o konserle ilgili olarak. Yani aslında bana kalırsa ben herkese vermek isterdim. Mesaj gönderecek tüm dinleyicilerimize o bileti vermek isterdim ama Okan Aslan'la dün konuşurken cuma gününe kadar her gün dediğim gibi bir kişiye çift kişilik bilet verme kararı olduğunu söyledi. Ben de sizlere bunu iletiyorum. Peki ne olacak? Saat 9.30'a kadar anlatacağım başlıklar var. O başlıklar üzerinden bir soru yönelteceğim sizlere. Saat 10.30'da da o sorunun yanıtını elbette WhatsApp hattımıza göndermenizi bekliyoruz. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. O soruya kısa isminiz ve soy isminizi de şimdi sevgili Simge de hatırlatıyor. Mutlaka elbette o mesajınıza yazmanız önemli. Dediğim gibi saat 9.30'da şimdi bahsedeceğim konular, hatta ilk konudan öyle söyleyeyim, hadi ipucu da vereyim, o konuyla ilgili bir soru soracağım. O soruya dediğim gibi WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı da yazarak gönderirseniz bir konser biletini Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu Güler Duman Oğuz Aksaç konserine, 13 Temmuz Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesindeki konsere bir tane çift kişilik bilet kazanabilirsiniz. Bu duyuruyu yapmış olayım. 9.30'da soru, saat 10.30'da da sevgili Simge kazanan ismi belirleyecek ve benimle paylaşacak. Ben de elbette sizlere aktaracağım. Simge demişken, sağlığın nasıl Simge? Umarım bir problemimiz yoktur. Düzeldin artık herhalde. Çok çok geçmiş olsun tekrar. Bizi de korkutma bir kez daha. Peki devam edelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim, Simon Cooper ne diyordu? Yazdığı kitabın adı neydi? Futbol asla futbol değildir. Değil mi? Ya da hayat fena halde futbola benzer. İşte bize bunları anlatan bir örneği kim gösterdi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Bugün de ülkemize geliyor. NATO zirvesi kapsamında şu an itibariyle yoldaymış. Gelen bilgiler, en azından ajanslara düşen bilgiler de bu yönde. Elbette NATO zirvesini de ikinci bölümde çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Oraya gelmeden önce dediğim gibi özne, konunun öznesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Aslında bakılırsa her yerde kazanmak istiyor ama bazen olmuyor işte. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar etkili görürseniz görün kendinizi, yeşil sahada bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Neden bahsediyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin forvet oyuncusu Balogun bir önceki karşılaşmada, yani ilk 16 turundaki çeyrek finale yükselme karşılaşmasında bir kırmızı kart görmüştü. Daha sonraki süreçte enteresan gelişmeler oldu. Futbol tarihinde eşine az rastlanır bir gelişmeden bahsediyorum ki taraflar da bunu kabul ettikleri için dün iddia diye vermiştim ama her iki tarafta, hem FIFA Başkanı Infantino hem de Birleşik Devletler Başkanı Trump da kabul ettiler. Trump Infantino'yu arıyor. Yahu diyor, bizim çocuğun, bizim futbolcunun bu kırmızı kartını biraz bu cezayı öteleyebilir miyiz diye soruyor. Neden? Çünkü Belçika ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaktı. Çıktı. Birleşik Devletler kaybetti de. Bütün bu Trump'ın çabasına rağmen kaybetti de. Yani bizim bu çocuğun kırmızı kartını bir affedin, bir öteleyin ricasında bulunuyor. Infantino da tabii ki kadim dostu Trump'ın bu ricasını kırmadı ve gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri milli takımı oyuncusu Balogun'un kırmızı kartını, hani bir yıl süreyle bir daha benzer bir hareket yapmazsan tekrar o cezayı almazsın diyerek, daha doğrusu FIFA. Çünkü Infantino da diyor ki bu kararları ben almıyorum, FIFA alıyor. Evet, biz de hiç sistem nasıl işliyor, nasıl yürüyor hiç bilmiyoruz. Zaten sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Aynı zamanda profesyonel dünya vatandaşları olarak da bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Ve sonuçta ne oluyor? Belçika masada değil ama sahada kazanma başarısını gösterdi. Ve dün, daha doğrusu gece 3'te, dün gece Türkiye saatiyle 3'te başlayan karşılaşmada Birleşik Devletleri yenerek kupanın dışına itti. Enteresan bir sonuç, enteresan bir tablo. O skorla birlikte bu arada Meksika, Kanada ve Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Bu ülkeler hangileri? Ev sahibi ülkeler bu kez Dünya Kupası'na devam edemiyorlar. Tıpkı Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Çeyrek finallerde Brezilya, Almanya ve İtalya olmadan bir Dünya Kupası'nda çeyrek final sürecini takip edeceğiz. Hep beraber, bunu da söyleyeyim, ilginç bir iki karşılaşma söylüyorum. Futbol sadece futbol değil, sonuçları itibariyle ilginç tablolar ortaya çıkabilir, ilginç görüntüler ortaya çıkabilir. Umarız tabii olumsuz bir görüntü çıkmaz. Neden bahsediyorum? Mesela Perşembe günü bir Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması oynayacağız ki iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere bakarsak da ilginç bir maç sonucu bizi bekliyor. Sonucu ne olursa olsun Fransa-Fas karşılaşması ilginç. Bir de şöyle turnuva ağacına baktığım zaman, hani bir 86 Dünya Kupası, bir İngiltere-Arjantin eşleşmesi de bizi bekliyor olabilir. Dediğim gibi siyaseten de futbol sadece futbol değil ve futbol fena halde hayata benzer. Sadece dediğim gibi yeşil sahayı değil, siyaseti de önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşacağımız bir Dünya Kupası çeyrek final, yarı final ve final süreci de bizi bekliyor. İlk günden beri söylüyoruz zaten, İran tartışmalarıyla bir başladı. İran'ın yaşadıklarıyla FIFA'nın ve Birleşik Devletler'in İranlı futbolculara, İran milli takımına yaptıklarıyla günlerce tartıştık, konuştuk. Şimdi bu kez başka boyutlarıyla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hep başka bir açıdan, başka bir perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Her neyse, devam edelim biz. Bu arada Belçika'yı da, Amerika Birleşik Devletleri'ni kupa dışına bırakan Belçika'yı da bu mağduriyetinden dolayı, ben kişisel olarak dün gece 3'te başlayan maçta, sonucunu sabah öğrendiğim maçta elbette desteklemiştim. Bu açıdan Belçika'nın kazanmasına da doğrusu sevindim. Bu konuda tarafsız olamayacağım. Gazetecilik sadece tarafsızlık değil çünkü, hele futbol söz konusu olunca biliyorsunuz ne kadar düşkün olduğumu da, hiç tarafsız değildim. Belçika'nın kazanmasına, Birleşik Devletleri kupanın dışına itmesine doğrusu çok çok sevindim. Devam edelim biz kendi gündemimiz üzerinden, Türkiye gündemi üzerinden neleri tartışıyoruz. Dün aktarmaya çaba göstermiştim. Hem siyaseten hem de hukuki açıdan bakıldığında ülke tarihinde eşine az rastlanır bir gündü İmamoğlu için. Neden bahsediyorum? Aynı günde 3 duruşmaya birden çıkmak mecburiyetinde kaldı Ekrem İmamoğlu. Şöyle dün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, bir onları anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi casusluk davasıydı. Sahte diploma davasıydı diğeri. Bir diğeri de o bildiğimiz İBB davasıydı. Bu arada casusluk davasında biliyorsunuz Necati Özkan, Hüseyin Gün, gazeteci Merdan Yanardağ ve Ekrem İmamoğlu tutuklu olarak yargılanıyorlar siyasal casusluk iddiasıyla. Şöyle söyleyeyim, savcılık tutukluluğun devamını, bu isimlerin tutukluluğunun devamını talep etti mahkeme heyetinden. Mahkeme de savcılığın bu talebini kabul etti. Tutuklulukları bu isimlerin sürecek. Ne zaman devamı, bir sonraki celsesi ne zaman, casusluk davasının 29 tam tarih vereyim, 29 Eylül'de gerçekleşecek. Bir diğeri de diploma davasıydı, o da 25 Aralık'a, yıl sonuna ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında çarşamba ve perşembe günleri, yani yarın ve ertesi gün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. O başlıkları da detaylı şekilde konuşacağız. Onu söyleyeyim, bunu da aktarmış olalım. Sevgili Simge bana şimdi hatırlatıyor, öyle mi dedim? Peki 9.30'da soruyu soracağım. Az önce söyledim, o konserle ilgili olarak, konser davetiyle ilgili olarak bir kişiye çift kişilik bilet verecektik. Simge diyor ki yanlışlıkla 10.30 dediniz. Evet, doğru söylüyorsun. Ben hala program saatleri konusunda hala kafamı oturtabilmiş değilim. Evet, doğru, 10.30'da değil, 8.30'da efendim, 7.30'da soruyu soracağım. Saat 8.30'da da kimin kazandığını, o konser biletini kimin kazandığını buradan açıklayacağım. Kusura bakmayın bu hatayı yaptığım için, ama 4 yıl boyunca, 3-4 yıl boyunca saat 9-11 bloğunda sizlerle birlikte olduğum için bazen insan aklı böyle oyunlar oynuyor. Ali abi, Ali Çağatay cezaevinde olduğu için burada haber alma hakkınızı kullanmanız, bizim de haber verme görevimizi yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. O yüzden de ben bu süreçte saat 7-9 arasında sizlerle birlikteyim. Kusura bakmayın, ağız alışkanlığı. Bir 10 dakika sonra sorumu soracağım. Yaklaşık 1 saat sonra da 8.30'da da o kimin kazandığını, o bir kişi çift kişilik bilet kazanan dinleyicimizin adını da açıklayacağım. Bunu da bu parantezi de kapatayım. Bu hatamı da düzeltmiş olayım. Tekrar özür diliyorum sizlerden. İmamoğlu'nun savunmasından bahsediyorduk. İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunmasında dikkat çekici ifadeler vardı. Bir insanı dedi, üç ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da, vicdanda da, insaniyette de açıklanacak bir tarafı yok. Yaklaşık 4 aydır süren bir davanın sonuna gelmişken bu acele ve ısrarın anlamı yok ifadesini kullandı. Şöyle bir bakıyorum, o davadan ilginç şu ifadesi benim dikkatimi çekti. İmamoğlu'nun milli casusluk davasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olan isme, Kalın'a seslendi ve dedi ki niye konuşmuyorsunuz? Yani bu ülkede görevden alınmış, şu an tutuklu bulunan bir belediye başkanı, bir gazeteci, işte diğer isimler tutuklu olarak casusluk suçlamasıyla yargılanırken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konuşması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isminde bu konuya dair bir açıklama yapması gerekir ifadesini kullanmıştı. Hatırlayınız, ek bir rapor da mahkeme talep etmişti, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten bu kişilerle ilgili olarak. O yazının da gelmediğini, cevap hala neden gelmiyor diye de, mahkemenin talep ettiği cevap neden Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelmiyor diye de sordu. Evet, bu çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Hani bir isim, birkaç isim daha doğrusu casusluk suçlamasıyla yargılanacaksa tamam, buna kimsenin itirazı yok, herkes yargılanabilir herhangi bir suçlamayla, ama bu suçlama, bu iddianame içerisinde mesela casusluk deyince hangi kurum, devletin hangi kurumu aklınıza geliyor? Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı akla geliyor. O Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir bilginin o iddianamede yer almamasına tepki göstermişti yargılananlar, sanıklar ve sanık avukatları. Bu açıdan bakıldığı zaman enteresan bir tablo, enteresan bir fotoğrafla da karşı karşıyayız. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu davalara yönelik olarak başka ne aktarabilirim diye bakıyorum. Bir insan dedi Ekrem İmamoğlu diploma davasındaki suçlamada. Hani 28 kişinin diploması iptal edildi. Neden sadece bir tek bana dava açıldı burada. Neden bir tek ben tutukluyum bu davada diye de bir soru yöneltti mahkeme heyetine. Soruları elbette yanıtsız. Yargılama süreçlerini takip edeceğiz. Söylediğim gibi ilk günden beri bunu söylüyorum. Bu da iddianameler hazırlandığından beri söylüyorum. Hani içerik tartışılır. Neresinden baktığınıza bağlı, bu davaları nasıl yorumladığınıza bağlı. Son tahlilde toplum vicdanı, kamuoyunun vicdanı da elbette burada önemli. Hangi karar çıkarsa çıksın, hem davaların gidişatı hem bu davalar sonrasında ortaya çıkabilecek tablo, ülke davalarla ilgili biliyorsunuz siyasi sarihlerle, siyasi gerekçelerle açıldı bu davalar gibi eleştirileri var CHP'nin. Ne olursa olsun doğrudur, yanlıştır ama sonuçları itibariyle siyasi karşılığı olacağı, bu davaların nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ortada. Bunu da aktarmış olalım. Özgür Özel de dün bu duruşmaları takip etti. Silivri'deki bu duruşmaları takip etti. Hem siyasi hem de hukuki boyutta ya da bu içerikte açıklamaları vardı Özgür Özel'in. Dedi ki bugün burada Ekrem İmamoğlu'nun 3 ayrı duruşması var. Üçünde de savunma yapması bekleniyor. Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma olabilecek bir iş değildir. Rejim adalete meydan okumaktadır gibi, yine dediğim gibi sistemi, süreci eleştiren bir açıklaması oldu. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını kısıtlatmayacağız açıklaması önemliydi. Tabii Ekrem İmamoğlu demişken ne konuşuluyor? Günlerdir, haftalardır bu mesele tartışılıyor CHP içerisinde. Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak? Bu da soruldu Özgür Özel'e. O da dedi ki bizden birisi Cumhurbaşkanı olacak. Çok net, işte Mansur Yavaş mı olur, başka bir isim mi olur, o da henüz belli değil ama bizden birisi kesinlikle Cumhurbaşkanı olacak gibi oldukça iddialı bir açıklama yaptığını da söyleyebiliriz. Bakıyorum şöyle, bu arada dünkü duruşmalarda daha doğrusu bir polemiğe de tanıklık ettik. Duruşmalar sonrasında kim, hangi isimler arasında Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'la Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında da bir polemiğin yaşandığını da görebiliriz. Dediğim gibi Silivri'de takip etti bu süreci Amor ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve süreci eleştirdi. Akın Gürlek'i eleştiren bir içeriği vardı o sosyal medya paylaşımının. Gürlek de buna bir yanıt verdi. Ne dedi Adalet Bakanı? Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyalara, delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler şeklinde de bir açıklaması vardı Adalet Bakanı'nın. Türkiye dışında herhangi biri bu yargının bağımsız olduğuna inanabilir mi demişti Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü. İşte dediğim gibi bu ifadeye, bu açıklamalara Adalet Bakanı'nın da yanıtı böylesine sert oldu. Dediğim, hani bu yargılama süreçleri sadece Türkiye tarafından takip edilmiyor. Bütün dünya bu süreci takip ediyor. Takip etmeye de devam edecekmiş gibi görünüyor. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar üzerinden ne aktarabilirim. Şunu da konuşabiliriz. CHP demişken şu bilgiyi, şu ayrıntıyı da vereyim izninizle. Bu konuyu da CHP meselesinde kapatalım. Hani ilginç kulis bilgileri konuşuluyor. Bundan sonra CHP ne yapacak, nasıl bir adım atacak diye. Şöyle açıklamalar var. Hatta şöyle bir not aldım kendime de. Yeni bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Adı sanı ne olur, kaç milletvekili olur, şu an itibariyle buna bir yanıt vermenin imkanı yok ama iddialar şu yönde: 73 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip bu bahsedilen yeni partiye geçeceği yönünde bazı ifadeler. Bu milletvekili sayısı değişiyor, onu söyleyeyim. Yani farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyor ama bu haberlerde, bu tip bilgilerde benim dikkatimi çeken konu şu oldu. Hani şimdi hep anlatıyoruz burada CHP teknik olarak olmasa da işte yorumlarda böyle tanımlıyoruz. İkiye bölünmüş durumda. Bir Kılıçdaroğlu kanadı var, yani genel merkez kanadı. Bir de Özgür Özel kanadı var ama yeni bir tartışmanın da CHP içerisinde yaşandığını görüyorum ben gelen bilgiler ışığında. O da ne? Hani çok sert bir tartışmadan, bir bölünmeden, elbette dramatik bir bölünmeden bahsetmiyorum tabii ki, ama şöyle bir durum var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimlerin yeni parti konusunda, bir an önce yeni partiyi kuralım ve yolumuza bakalım görüşünü savunduğu yönünde, Özgür Özel'in daha yakınında olan isimlerin ise, daha önce de söylemişti Özgür Özel, hani yeni parti kıyamet senaryosunun sonucunda ortaya çıkabilir demişti. Aslında bir grubunda, yine milletvekilleri arasında, özellikle milletvekilleri arasında bir grubunda Özgür Özel'in düşüncesini, yani partide kalarak son ana kadar mücadele edelim görüşünü, düşüncesini savunduğunu gösteriyor bize gelen o bilgiler. Ama hani dediğim gibi, bu çok böyle dramatik, sert bir bölünmeden bahsetmiyorum. Sonuçta bir yol arayışında CHP içerisindeki muhalefet, muhalefetin muhalefeti, garip bir tabloyla karşı karşıyayız ülkede. Bakalım, hep söylüyorum. Yani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak daha nelere tanıklık edeceğiz, hep beraber göreceğiz. 20 Temmuz burada kritik tarih. 20 Temmuz'a kadar bir şekilde, ki onun nedenlerini, gerekçelerini, yargılama süreçleri CHP ile ilgili olarak bunlar ilerliyor. Pek çok ayrıntı, pek çok detay var. Kafanızı şişirmeyin bununla, ama 20 Temmuz'a kadar, yani önümüzdeki 2 hafta içerisinde CHP'nin Özgür Özel kanadının bu konuda somut, net bir karar alacağını da söyleme vakti. Şimdi Simge de beni uyarıyor. Diğer başlıkları da geçeceğim elbette, ama oradan önce şu sorumu da sizlerle paylaşayım. Teşekkür ederim sevgili Simge. Bir konser bileti verecektik. Bir çift kişilik bilet vereceğim. Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser. Dediğim gibi, gönül herkese vermek ister ama sonuçta sınırlı bir tabloyla karşı karşıyayız. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserinden bahsediyorum. 13 Temmuz pazartesi saat 21'de. Nerede? İstanbul Harbiye Açık Hava Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Ne sorayım dedim. Dedim, söylediğim gibi, bu şu dakikaya kadar bahsettiğimiz konularla ilgili olarak bir soru soracağım dedim. Spor olacağını zaten tahmin etmişsinizdir. Girişte hemen ilk bahsettiğim konu buydu. Soru şu efendim: Trump'ın müdahalesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası dışında bırakan ülke, Avrupa ülkesi hangisi? Tekrar ediyorum. Trump'ın müdahalesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası'nın dışında bırakma başarısını gösteren ülke, Avrupa ülkesi hangisidir? Hangi takım, hangi ülkenin milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1'lik skorla yenerek Dünya Kupası'nın dışına itti? WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. Adınızı, soyadınızı da mesajınıza eklemenizi rica ediyorum. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı, 171-66-56. Tekrar ediyorum, 0505-171-66-56. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi saat 9.30'da, 10.30 değil, saat 9.30'da da sevgili Simge kazanan, 8.30 düzeltiyorum, burada da hata yaptım. Saat 8.30'da da sevgili Simge kazanan ismi bana iletecek. Ben de sizlerle paylaşacağım. Bekliyoruz mesajlarınızı. Hadi şimdi bir müzik arası verelim. O aradan sonra aktaracağım çok başlık var.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: sahada kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın, acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı bir açıklama üzerinden yaşanan tartışmalara biraz değinmek istiyorum. Biraz onun üzerinden de konuşmak istiyorum. Söyleyeceğimiz elbette birkaç kelam, birkaç söz olacaktır. Ne dedi Milli Eğitim Bakanı? Bir kere işte yeni sistem üzerinden yapılan tartışmalar, o tartışmalar üzerinden ona birkaç soru soruldu. Kurtuluş Savaşı değil artık müfredatta 1919-1922 yılları arasında yürütülen o çok cepheli ve tabii ki askeri mücadeleyi de içinde barındıran Kurtuluş Savaşı'nın isminin değişeceğini söyledi. Bu ifadeyi kullandı. Hatta şöyle dedi, müfredatta artık milli mücadele olarak değiştireceğiz. Neyden kurtuluyoruz diye sordu Sayın Bakan. Ondan önce koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ifadesi dikkat çekiciydi. Hürriyet gazetesinde bu haber yer aldı. Doğrusu şöyle söyleyeyim, yani bunu da aktarmam gerekiyor. Yani bakanlıktan bu ifadelerin kullanıldığı ya da kullanılmadığına yönelik herhangi bir açıklamada gelmedi. Ama kaynak neresi? Hürriyet gazetesinde bu ifadeleri, bakanın bu ifadeleri yer aldı. İşte 4+4+4 sisteminin de tartışıldığı hani yeni arayışlar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı, biliyorsunuz zaten onları konuşuyoruz. İşte bu toplantıda da böyle bir ifade kullandığını söyledi. Bunun üzerinden ya da Hürriyet gazetesinin ifadeleri bu yöndeydi. Onu söyleyelim, onu aktaralım. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tamam, evet, tepkiler de var bu arada. O tepkilerin haklılık boyutunun da olduğunu söyleyelim. Ama şimdi Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele terimleri de, şimdi yıllardır biz de bu sistemin içerisinden geliyoruz. Biz de o müfredatlardan geçtik. O kitapları okuduk. Aslına bakılırsa Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele terimleri zaten onlarca yıldır birbirinin yerine, hatta çoğu zaman eş zamanlı olarak da kullanılıyor. Şimdi önce şunu, bunu bir görmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili söyleyeceklerimizi biraz sonra aktaracağım sizlere. Tabii milli mücadele o dönemin o topyekün ruhu, yani işte sadece askeri değil, siyasi, diplomatik ya da bir toplumsal direniş, bir Anadolu direnişini kapsayan resmi ya da akademik bir ifade olarak da karşımızda. Yani neyden kurtuluyoruz diyerek o sürecin küçümsenmesi ya da buna dair tarihin silinmesi gibi bir hamle, bir adım değil bu benim görebildiğim kadarıyla. Ama böyle bir açıklama yapmak, daha doğrusu milletvekilleriyle konuşurken de böyle bir açıklama yapmak bir garip. Neden garip? Çünkü sadece söyleyen kişinin son söylediği ifade değil, biz Milli Eğitim Bakanı'nın geçmiş dönem açıklamalarında biliyoruz, çok tartışılan açıklamalarında biliyoruz değil mi? O tarikatlarla yapılan, vakıflarla yapılan sözleşmeler, anlaşmaları da mesela anlatırken ya da mecliste, kürsüde savunurken ne demişti mesela Sayın Bakan? Onlar birer sivil toplum kuruluşu. Biz buna göre hareket ediyoruz. Değil mi? Bu ifade dikkat çekici. O yüzden hani ne söylendiğinden daha çok biraz da kimin söylediğinin önemi var burada. Bunu görelim. Bunun üzerinden bir tartışalım. Yoksa hani Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele zaten her iki kavramda, her iki tanımlamada Cumhuriyet tarihini, o süreci, Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu direnişini anlatırken kullanılan ifadeler. Kurtuluş Savaşı yerine milli mücadele ifadesinin böyle ikame edilmesi, tartışması hani dediğim gibi hani biraz da söyleyen kişiyle ilgili basit bir terminoloji değişikliği mi acaba? Bunun üzerinden mi tartışmak gerekiyor? Ya da bir toplumun kolektif hafızasına, bizlerin kolektif hafızasına, bağımsızlık algısına, tarih bilincine yönelik pedagojik bir hata mı? Bunun üzerinden tartışmak gerekiyor, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Ne diyor Sayın Bakan? Biz neyden kurtulduk ki? Bir Osmanlı gerçeği vardı ifadesini kullanıyor, değil mi? Belki şunları konuşmak, şunları hatırlamak gerekiyor. İşte 30 Ağustos da, değil mi, yaklaşıyor. Mandacılığı mesela kurtuluş sanan acziyetten kurtulduk o dönem itibariyle, yapılanlarla, o büyük özveriyle. Paylaşılmış bir imparatorluğun enkazından tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış, bunları hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Her köşesi bir fiil işgal edilmiş bir vatan, değil mi? Tırnak içinde. Onu değiştirdik, o yapıyı değiştirdik. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Evet, akademik olarak milli mücadele kapsayıcı bir terim olarak görülebilir. Akademik olarak buna itirazımız yok. Ama kongreleri, genelgeleri, sivil direnişi de içine alan bir kavram. Ama halkın içindeki, aklındaki o cephedeki yalın gerçekliğin adı ne? O cephedeki yalın gerçekliğin adı Kurtuluş Savaşı'dır. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu hakkı vermek gerekiyor. Bu borcumuz var. O kuşaklara, o büyük özveriyi gösteren kuşaklara da böyle bir borcumuz var. Hani konuştuğumuz süreç hep emperyalizme karşı mücadele, dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı verilmiş bir mücadelenin adını kurtuluş demeyeceğiz de ne diyeceğiz diye de buradan sormak istiyorum ben. O savaşın karşıtını, yani işgali de görünmez kılarsınız o zaman. Bir de böyle bir tablo var, bir de böyle bir gerçeklik var. Eğitim politikaları hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz eğitim politikalarını. İktidarlar sadece bu son 20-25 yıl, yani AK Parti iktidarlarını kastetmiyorum. Yani çok uzun yıllardır, hatta şöyle söyleyeyim, 1938 sonrasında da tanıklık ettik bütün ülkede yaşananlara. İktidarların kendi ideolojik ajandalarına göre tarihi yeniden yazma laboratuvarı olabilir mi? Dediğim gibi biz 1938'den bugüne kadar onlarca, değil mi, iktidar gördük. Belki yüzlerce Milli Eğitim Bakanı gördük bu anlamda. Öyle bir laboratuvar haline döndürülmemesi gerekiyor. Dediğim gibi milli mücadeleyi anlatırken neden ve kimden kurtulduk sorusunu sormalarını engellemek gerekmiyor mesela çocukları açısından. Bu soruyu yanıtlamaları, bu sorunun yanıtını bilmeleri, ezberlemeleri gerekiyor. Yoksa geleceğin, bugünün ve geleceğin aslında bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla bağımsızlık bilincine de ket vurmuş oluruz, değil mi? İngiliz işgali, Fransız işgali, Yunan mezaliminden bahsediyoruz. Bunu açıkça söylemekten kim, neden çekinir? Ve biz bundan, bunlardan kurtulduğumuzu nasıl anlatacağız gençlere, çocuklara? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi hani eğitim politikaları iktidarların bir şekilde o ideolojik ajandalarına göre de şekillenmemeli. Bu konuyla ilgili daha çok şey anlatabiliriz, daha çok uzun uzun konuşabiliriz ama çok da fazla uzatmayayım. Nasılsa belli ki bu süreçlerde biz benzer tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz bunları konuşurken müfredatta Kurtuluş Savaşı mı diyelim, milli mücadele mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, bütün bunları tartışırken neler yaşanıyor? Hemen dün geceden bu sabaha kalan iki gözaltı kararı var. Gazeteci arkadaşlarımız mesela Hazar Dost'un gözaltına alındığını öğrendik dün itibariyle. Gerekçe 2018'de katıldığı bir eylem. Buna gerekçe gösteriliyor. Hatta daha önce bu dosyayla ilgili karar verilmişti. Yani Hazar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili kararda istinaftan dönmüş bir dosyadan bahsediyoruz. İfade vermesi gerekiyormuş Hazar'ın. İfadesi geciktiği için dün akşamüstü saat 19.30 sularında gazeteci arkadaşımız Hazar Dost'un gözaltına alındığını öğreniyoruz. Sadece bu mu? Hayır değil. Aynı zamanda Bir Gün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın da yine İBB davasını ki ilk celseden beri o davaları da takip eden bir muhabir Kayhan Ayhan halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla da evinde gözaltına alındı dün itibariyle. İBB davasından aktardığı bilgiler gerekçe gösterildi. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik. Bu gerekçeyle dediğim gibi halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla evinde gözaltına alındığını öğrendik. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın. Şunu söylemek istiyorum, işte Ali Çağatay'ı da konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz tabii ki. Bütün bu isimler hani çağrılsalar kolaylıkla gelirler, savcılığa da giderler, emniyete de gidebilirler, kaç bu şüpheleri yok. Zaten adresleri, yerleri belli. Gazeteciler bu ülkede kalmaya zaten gönüllüler, zaten zor olan bir mesleği yapıyorlar, yapmaya çaba gösteriyorlar. Yani kolaylıkla hani gel dediğin zaman Hazar dosta Kayhan Ayhan'ın da ben hani hemen gideceğini, savcılığa ifade vermek üzere gideceğini düşünüyorum. Bu gözaltılar gerçekten o kadar sıklaşmaya başladı ki işte biz de yaşadık, görüyorsunuz sevgili Ali Çağatay için de tablo geçerli. Soruyorsunuz bu arada, hani dün aktarmıştım ama bir kez daha hatırlatayım programdan sonra da tabii bütün mesajlara bakamıyorum, gerçekten onlarca mesaj geliyor, tamamına bakmanın imkanı yok. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, sağlığı gayet yerinde. Cuma günü sevgili eşi hanımefendi kendisiyle yüz yüze görüşme şansını elde etti. Kendisine ben sordum hani nedir ne değildir durum diye,

Genelde programın başında eğer bir bilgiye ulaşabilirsem sizlere aktarmaya çaba gösteriyorum. Ama şimdi yeri ve zamanı geldiği için de sizlerle bunu paylaşmak istedim diyelim ve devam edelim başlıklara. Ekonomiye dair bakıyorum bir yandan da son 12-13 dakikamız ilk bölüm için. Ekonomiye dair birkaç başlığım var. İkinci bölümde onlara yine devam ederiz. Dün aktarmıştım Çaykur son 3 ay içerisinde toplamda %45 zam yaptı kuru çay fiyatlarına. Hani dün konuşurken de demiştim ki yani neredeyse elimizdeki tek keyif bu. Elimizde kalan tek keyif buyken nasıl oluyor da bu konuda böyle rahat hoyrat adımlar atılabiliyor? Akıl alır gibi değil. Neden? Çünkü yani bir yandan da işin ekonomik boyutu var. Yani evet ya, en büyük keyfimiz çay. İşte şu saatlerde de içiyorsunuzdur eminim elinizde. Bir demli çay vardır. Şekersiz için tavsiyem budur. Tadını daha güzel alıyorsunuz. İçebilirseniz tabii. Bakın dünyada bütün dünyaya bakıldığı zaman ülkemiz çay üretiminde 5. sırada. Ama Çaykur'un 29 milyar net üretimden satış yaptığını biliyoruz ve zarar açıkladığı gerçeği de ortada. Bu kadar çay düşkünü bir ülkede neredeyse hani değil tabii ki ama tekel olan bir kuruluşun bu kadar potansiyeli olan bir sektörde zarar ediyor olması enteresan. Yıllık enflasyona bakıyorum %32 değil mi? %32 olarak son olarak Türkiye İstatistik Kurumu açıklamıştı. Peki 3 ayda %45 %46 zam yapmak çaya makul bir açıklaması olabilir mi bunun? Bakın ekonomist Iris Çebe ne diyor biliyor musunuz? Bu zammın kümülatif olarak enflasyona doğrudan etkisi vardır. Hatta binde 3 oranında etkisi vardır diyor yapılan bu %45'lik zammın. Ne yapmaya çalışıyorsunuz diye de soruyor. Hatta şöyle soruyor: enflasyonla savaşa bir takozda biz koyalım mı diyorsunuz diye sesleniyor Çaykur yönetimine. Gerçekten hani en tek keyfimiz neredeyse sosyalleşme araçlarımızdan bir tanesi. Bu keyfimizi de elimizden alıyorlar. Tablo bu. Ekonomi demişken Asal Araştırma ilginç bir kamuoyu yoklaması yapmış. Hemen şunu söyleyeyim, söylemek mecburiyetindeyiz. 4-14 Haziran tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket yöntemiyle bir çalışma, 2000 kişinin katıldığı bir çalışmadan bahsediyorum. Bunları teknik olarak söylemem gerekiyor. Peki ne bu çalışmanın sonuçları? Şu sorulmuş: Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir diye sorulmuş katılımcılara, bu 2000 kişiye. O gerçek bir kez daha karşımıza çıkıyor. Nedir o gerçek? Gıda enflasyonu. Katılımcıların yaklaşık 5'te biri gıda enflasyonunu ülke ekonomisinin en önemli sorunu olarak dile getirmiş. İkincisi, hep söylüyoruz, gıda ve barınma kriziyle karşı karşıyayız, sorunuyla karşı karşıyayız. Yani %32 değil mi? Açıklandı enflasyon. Temmuz ayında %32 zam kiralara, ama işçiye ve memur emeklisine yapılan enflasyon düzenlemesi %17, %13'lerde kalıyor. Nasıl olacak bu iş? İşte vatandaşa da, yurttaşlara da soruluyor bu soru ve onlar da %18'i, katılımcıların %18'i de diyor ki evet, kira ve konut fiyatlarındaki artıştır en önemli sorunumuz şeklinde bir yanıt vermiş. Kamudaki israf çok fazla görünmüyor galiba. Biz mi acaba, hani gazeteciler olarak biz mi çok abartıyoruz? Neden bunu böyle söylüyorum? Faizlerin yüksekliği, işte üretimdeki yetersizlik, akaryakıt fiyatları, hepsi birbiriyle ilişkili aslında bakılırsa. Ama kamudaki israftır en önemli ekonomik sorun diyenlerin oranı, ben burada çok şaşırdım, %1,2 olarak çıkmış. Beni en çok şaşırtan bölüm, hayır yanlış söyledim, düzeltiyorum, beni en çok şaşırtan bölüm kamudaki israfın %1,2 çıkması değil, sorunu yok diyenlerin, ekonomide hiç sorun yok diyenlerin %2 olarak belirlenmiş olması. Bu araştırmada, Asal Araştırma'nın yaptığı bu kamuoyu yoklamasında demek ki toplumun %2'si, tabii ki genelleme yapmak çok zor bu sonuçlar itibariyle, ama hani bir fikir veriyor bize. Ülkede de %2'lik bir kesimin keyfinin yerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Emekliler
hariç tabii ki o kesim arasında emeklilerin olmadığını

0: söyleyebiliriz. Şöyle birkaç başlık sizlere aktarmak istiyorum. Dün söylemiştim, artık en düşük emekli maaşı alanların sayısı 4.9 milyon değil 5.1 milyona yükseldi. Temmuz ayı düzenlemeleriyle, yapılacak olan Temmuz ayı düzenlemeleriyle birlikte şimdi bir yasa tasarısı meclis gündeminde. Hani o yasa tasarısı kabul edilecek, geçecek, farklar maaşlara daha sonra hesaplara yatacak vesaire, ama yoksullukta eşitlenmeye devam ediyoruz. Bazen biliyorum yani bir kalıp bu, çok da sık duyduğunuz bir kalıp yoksullukta eşitlenmek, ama gerçekten bazen doğruyu, olanı biteni anlatmanın başka bir yolu da yok. İşte bu gerçekliği de görmek açısından bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bakın, en düşük emekli maaşı meselesi artık ekonomik gerçekliğin, sokağın, hayatın ekonomik gerçekliğinden öylesine uzaklaştı ki, dediğim gibi 5.1 milyon kişi, vatandaş, yurttaş, emekli artık bu maaşla geçinmek mecburiyetinde kalacak. Ama hani şöyle bir bakıyorum, 2019'dan bugüne kadar gelen süreç içerisinde en düşük emekli maaşındaki değişim nasıl bir fiyat algısı yaratıyor bizde, nasıl bir fiyatlama algısı yaratıyor, bunu görmek açısından önemli. Bakın, 2019'da ilk kez uygulanmaya başlamıştı bu garip uygulama, bunun olmaması gerekiyor. Ekonomistlere bırakacağım o tartışmayı, ama sadece rakamları değerlendirme yeteneğimiz var profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. 1000 lira olarak belirlenmişti en düşük emekli maaşı. Bakın, çok uzak değil, 2019 yılından bahsediyorum. 2022'ye geldiğimizde bu 1500 lira oldu. Hiç gerçekçi gelmiyor değil mi bu veriler? Şöyle bir bakıyorum, mesela 2023 ocağında 5500 lira oluyor. 2024 ocağında 10.000'e yükseliyor. 2024, 2 yıl önce bundan, 2,5 yıl önceden bahsediyorum. 2025 ocağında 14.400 lira ve yine 2026 ocağına geldiğimizde 20 bin lira olarak belirleniyor. İşte şimdi Temmuz düzenlemesiyle birlikte bunun 23 bin ne kadardı? 23 bin 500 düzeyine yükseleceğini görüyoruz. Nasıl yaşanılacak, nasıl geçinilecek bundan, bununla, bu parayla, soru işareti. Yani neyse, seçimler yaklaşırken bir şekilde hatırlanırız emekliler olarak. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii nasıl geçinilecek, sadece emekliler açısından bir sorun yok. Çalışanlar açısından da çok ciddi kayıplar söz konusu. Ücretlerde 2026 yılına şöyle bir baktığımız zaman, ben bakmadım, devrimci işçi sendikaları DİSK'in araştırma merkezi birimi DİSKAR ilginç bir rapor yayınladı. 1.2 trilyon, dikkat, 1.2 trilyonluk bir kayıp var çalışanların maaşlarında, enflasyon ve diğer o kesintilerden kaynaklanan DİSKAR'ın ücret kayıpları izleme raporu. Şunu söyleyeyim, detay merak ediyorsanız DİSKAR sosyal medya hesabından, @diskin sesi hesabından ayrıntılarıyla paylaştı. Şöyle deniyor raporda: yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi, yüksek enflasyonla adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor ifadesi önemli. Yılın 6. ayında, Haziran ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası ne kadar? 613 milyar lira. Tabii gelir ve damga vergisi, bir de onlar ekleniyor üzerine. O ne kadar? 553 milyar lira. Küsuratlarını söylemiyorum. Yani işçi birikimli olarak bakıldığı zaman toplam vergi ve enflasyon nedeniyle 2025'in ilk 6 ayına göre bu kayıplar %46 oranında artmış durumda. %46 oranında artmış durumda. Hem enflasyon nedeniyle zaten ücretler eriyor, bir yandan da işte ne diyor DİSK, bir de vergi üzerinden kayıplar yaşanıyor. Tablo bu. Bakın, ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybı, İlk 6 ay için söylüyoruz bunu, 16.157 lira. Kesintiler hariç tabii, onu da görmek, onu da okumak gerekiyor, onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Dediğim gibi, nasıl bir kayıpla da karşı karşıya kaldığımızı net şekilde gösteren veriler bunlar. Eğer daha detayını merak ediyorsanız DİSK'in internet sitesinden de bu verilere, bu detaylara ulaşabilirsiniz. Son bir haber daha, son bir başlık daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu e-mail kayıtları meselesi, cep telefonları, yurt dışından gelen cep telefonlarıyla ilgili tartışmalar bitmiyor. Cihaz bedelinin artık üst segment bir cihaz için söylüyorum bunu. Kayıt bedeli cihaz değerini %130 oranında aşmış durumda. Ve bakınız, ülkemiz bu konuda da tabii ki pek çok başlıkta olduğu gibi dünya lideri olmuş durumda. Dünya liderliğine yükselmiş durumda. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bunun uygulanmadığını, bakın böyle bir uygulamanın olmadığını bilmek gerekiyor. Yani bize derlerse ki ya da size derlerse ki ya ne olacak, dünyanın hangi ülkesine yurt dışından telefon götürürsen orada benzer durumla karşı karşıya kalırsın. Hayır, hiç de öyle değil. Sayacağım biraz sonra hangi ülkeler olduğunu. Biraz da sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olmadığı, hatta düşük olduğu ülkelerde uygulandığını görelim. Bu da aslına bakılırsa hani kaynak kim, kaynak biziz sorusunu da kendi kendine yanıtlamış oluyor. Ocak 2026 itibariyle bu IMEI kayıt ücreti, yani yurt dışından bir telefon getirirseniz devlete ödemeniz gereken para 54.258 lira. Dahası şu, 2012 yılında 100 liraydı bu. Az önce en düşük emekli maaşını karşılaştırdık ya. 2012 yılında 100 liraydı. Aradan 14 yıl geçti. 542 kat arttığını görüyoruz. Bahsettiğimiz ücretin ödediğimiz ücretin 2005 yılında uygulanmaya başlamıştı ama asıl sorun 2012 yılından sonra başlamıştı. Tabii sistemin bu şekilde ilerlemesinde ya da bu şekilde oturmasında bizzat sektörün, yani o cep telefonu sektörünün de etkili olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Kamu otoritesiyle bir işbirliği, bir el birliği yapıldı ve bu yönde bir karar alındığını da hatırlatalım. 2019'dan sonra özellikle tabii o cep telefonunu, eğer bu ücreti ödemezseniz cep telefonunuz kullanım dışı kalıyor vesaire. Hani o detayları hatırlatmak istedim ama sektörün de bunda etkili olduğunu biliniz. Hangi ülkelerde uygulanıyor bu biliyor musunuz? Dediğim gibi hani birisi size sorarsa ya da konuşursanız hani her yerde var. Hayır. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Endonezya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benzer denetim mekanizmaları kullanılıyor. Ama bu kadar yüksek değil. Mesela Azerbaycan'da %36'sı neredeyse, yani muafiyet sınırını aşan bir kısım varsa gümrük vergisi tahsil ediliyor. O da telefon ücretinin, telefonun kendisinin %36'sını geçmiyor o fiyatta. Ama bizde mesela ne olmuş durumda? Telefon getirirseniz bir para veriyorsunuz, 100 liraya satın alıyorsunuz. %130 farkını da devlete vergi olarak ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Böyle bakılınca da hani verginin, cihazların değerini de, verginin bizzat kendisinin, cihazın kendisinin değerini kat be kat aştığını da görüyoruz. Bunu öğreniyoruz üzülerek. Hep söylüyoruz işte, hep kaynak biz olarak görülürsek bu tabloyu geride bırakmanın yolu, yöntemi yok diyelim ve yavaş yavaş da ilk bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümde şöyle bakıyorum, NATO'yu konuşacağız elbette. NATO toplantısı, NATO zirvesi bugün itibariyle başlıyor. Türkiye ne bekliyor? NATO'nun geleceği nedir, ne değildir? Bunun üzerine sizlerle paylaşacağım birkaç başlık olacak. İkinci bölümde ben sizlerleyim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. O hatırlatmamı programın başında yaptığım hatırlatmamı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz Pazartesi saat 9'da 21'de. Nerede? Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Biz de o konser için bugünden itibaren cuma gününe kadar her gün bir kişiye, çift kişilik bir dinleyicimize, size çift kişilik bir bilet armağan edelim istedik. Bir de sorumuz var. O soruya da doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından elbette seçeceğiz. Soru ne? Programın en başında anlatmıştım ama hafızanızdadır, aklınızdadır, günü gündemi takip ediyorsanız eğer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın Birleşik Devletler Başkanı, her şeyi kazanabileceğini düşünen ve bunun içinde her yol mübahtır yaklaşımı içinde olan, o olay en azından bize bunu gösterdi. Programın sonunda biraz daha detaylı konuşuruz bunu. Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nın dışına iten Avrupa takımı. Hangi takımdır, hangi ülkenin milli takımı dün gece saat 3'te oynanan karşılaşmada 4-1 kazanarak üstelik ev sahibi Birleşik Devletleri Trump'ın ve FIFA Başkanı Infantino'nun tüm çabalarına rağmen nasıl, hangi ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni kupanın dışına itti? Bu soruyu yöneltiyoruz. Yazınız yanıtlarınızı WhatsApp hattımızda aktarayım size. 0505 171 66 56. Doğru yanıtı veren dinleyicilerimiz arasından birinize çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Söylediğim gibi cuma gününe kadar da bu devam edecek. Farklı sorularla yine gündeme dair sorular üzerinden de konuşuruz. O sorularım oradan olacaktır diyelim. Şimdiden keyifli bir konser diliyorum. Saat 8.30'da bu kez değil mi Simge, doğru söyledim. Saat 8.30'da. Hangi dinleyicimizin bunu kazandığını, bu bileti kazandığını da paylaşacağım. Neden Simge'ye sordum? İlk bölümü dinlemeyen, kaçıran dinleyicilerimiz için ben daha önce 9-11 bloğunu hazırlayıp sunuyordum. Yaklaşık 3-4 yıldır sizlerle birlikteyim. Ali Çağatay'ın tutuklanması sonrasında bu bloğa geçtim, 7-9 arasına ve saat kavramım biraz karıştı. O yüzden Simge'ye de sordum. Çünkü ilk bölümde 10.30 demiştim. 10.30'da açıklayacağız demiştim. Oldukça gerçek ötesi bir ifadeydi o. Dediğim gibi yaklaşık 15 dakika sonra hangi dinleyicimiz kazandığı konser biletini, onu da sizlerle paylaşacağım. Diyelim ve geçelim biz gündem başlıklarına. NATO demiştim ama NATO'yu biraz daha ileri dakikalara itiyorum. Çünkü aktarmam gereken birkaç başlık var. Şimdi şöyle, özellikle Avrupa'da son dönem itibariyle biraz kendi içimizden çıkalım. Avrupa'da bu sıcaklar çokça konuşuluyor. Hayat sıcaklar nedeniyle, olağanüstü sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının binlere, on binleri aştığından bahsediliyor ve bu tartışmalarda bir klima başlığı altında yapılıyor. Bireysel klima beladır dedi. Örneğin kim? Paris Belediye Başkanı'nın yaptığı bir açıklama bu. Ki bu çok konuşuldu. Çok Avrupa'da hani hatta böyle sosyal medyada görüyorum bina fotoğrafları özür dilerim paylaşılıyor. Ya Avrupalılar klima kullanmayı bilmiyor mu? Neden klima kullanmıyorlar şeklinde bazı eleştiriler var. Ülkemizde de klima satıcılarının bu konuda uğraşan firmalarında böyle keyifli bu tartışmaları izlediğini görüyorum. Yaklaşık 100 bin klima siparişi olduğu gibi bir haber okudum. Bu boyutuyla bakmayacağım. Ne biliyor musunuz hangisi? Yani bu klima kullanımı evet tamam hayatımızı kolaylaştırıyor. Tamam, buna da itirazımız yok ama bir yandan da ironik bir tabloyla da karşı karşıyayız. Çevresel açıdan baktığımız zaman yani şöyle bir soru gündeme gelebilir. Yani çalıştırdığınız bir klima dünyanın bambaşka bir yerinde belki binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyordur. Küresel iklim değişikliğine olan etkisi nedeniyle, ki bununla ilgili çok tartışma var. Hani ben de bu soruyu Hangi perspektiften alıyorum? Tabii her şey sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, her şey sınıfsal. Birazdan bahsedeceğimiz diğer konularda olduğu gibi bu perspektiften bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uzmanlar ne diyorlar? Farklı araştırmalar var. Klimaların elektrik tüketimi, değil mi? O soğutucu gaz sızıntıları nedeniyle bu perspektiften bakıldığında küresel sera gazı emisyonlarını ciddi oranda neredeyse %3.2'sinden sorumlu olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde mesela üretilen elektriğin yaklaşık %7'sinin bu klima sistemleri tarafından tüketildiği gerçeği var. Şöyle bir bakınca Fransa, Almanya gibi pek çok gelişmiş ülkede bu klima kullanımı bu kadar yoğun olmasa da, ki haberlerden de anlıyoruz bunu. Mesela Birleşik Devletler'de bu kullanımın çok yoğun şekilde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu çevresel etkileri vesaire bunu tartışırken aynı araştırmacılar diyorlar ki iklim değişikliği ve klima kullanımı bir küresel eşitsizliğin de gözler önüne serilmesini sağlıyor. Nedir o? Nedir o? Kısaca bahsedip geçeceğim. Hani klimanızın düğmesine basarken, o on off düğmesine basarken aklınızın bir kenarında dursun. Afganistan, Honduras, Nikaragua ya da Papua Yeni gibi, Gine gibi ülkelerde, ki bunlar da işte aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkeler. Bu aşırı sıcaklardan, küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan, küresel iklim değişikliği ile ortaya çıkan o küresel ısınma başka bir tartışma, onun farkındayım. Bu bölgeler yoğun şekilde etkileniyor ama mesela bu ülkelerde, bu ülke vatandaşları arasında klima kullanımını, değil mi, finanse edecek ekonomik güç var mı? Soru işareti. Ya da iklim değişikliğine uyum sağlayacak bir altyapısı var mı bu ülkelerin? O da kocaman bir soru işareti. Tabii yapılan araştırmalar özellikle zengin ülkelerin ülkelerdeki kadar klima kullanmaya başlasa bunlar karbon emisyonlarının böyle anormal şekilde artacağını da gösteriyor. Bunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla batıda kullanılan bu klimalar, işte Amerika'yı saydık, Türkiye'de bu ülkeler arasında bizde, değil mi, çok yoğun şekilde kullanılıyor. Hani her evde neredeyse 2-3 klimanın olduğunu biliyoruz. Benim yakın çevremde de var bu, ama o düğmelere bastığımız zaman dünyanın bambaşka yerlerinde bambaşka insanların hayatlarının da olumsuz etkilenebileceğini de görmek, hani aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. Her şey, diyorum ya, her şey sınıfsal demişken neden bahsedeceğim? Neredeyse haftada bir gün bu konuyu ele alıyorum, hatırlatıyorum, hatırlatma çabası içerisindeyim. Bu kez resmi rakamlar üzerinden konuşacağım. MESEM'ler, Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz çalışmaları kapsamında hayata, daha doğrusu uygulanan bir sistemden bahsediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM programına dair resmi verileri de paylaştı. Onun üzerinden bir başlık size, bir detay, bir ayrıntı. Ama önce hani MESEM nedir? Kısaca böyle izninizle böyle bir iki dakikada bunu bir özetlemek istiyorum. İşte öğrenciler haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim alıyorlar. Geri kalan günlerde 3 ya da 4 günde anlaşmalı işletmelerde beceri eğitimi, yani kağıt üzerinde beceri eğitimi alıyorlar. Neden kağıt üzerinde, onu da konuşacağım. İşletmelerdeki eğitim hafta içi günlük 8 saat olarak planlanmış durumda ama bu saatin çokça aşıldığını biz biliyoruz. Gelen raporlar, çocuklarla yapılan görüşmelerde de bunu görüyoruz. Yoğunlaştırılmış bazı eğitim programlarında veliler ya da reşit öğrencilerin talebiyle haftada 6 güne kadar da eğitim verilebiliyor. En az ortaokul mezunu öğrenciler bu MESEM'lere kayıt olabiliyorlar. Eğitim 4 yıl devam ediyor. 11. sınıfı bitiren öğrenciler kalfalık, 12. sınıfı bitiren öğrenciler ustalık belgesi alabiliyorlar. İşte asgari ücretin %50'si kadar maaş alabiliyorlar. Ya da işte 11. sınıftaysanız eğer, çocuğunuz eğer 11. sınıftaysa asgari ücretin %30'u kadar bir ücret alıyorlar. Bunlar kağıt üzerinde olanlar, bu uygulamalar. Ama her şey maalesef kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor ülkemizde. Bir, zaten çalışma koşullarının çok ağır olduğunu söyleyebiliriz. İki, sadece ağır değil, hani ne deniyor, amaç ne, nasıl aktardım size? Becerilerini, çocukların beceri eğitimi aldıklarını söyledik, değil mi, bu MESEM'lerde? Peki böyle mi oluyor? Yapılan, bu çocuklarla yapılan görüşmelerde ki bunlar farklı sendikalar, farklı çalışmalar yapıyorlar buna dair. Neredeyse %90'ının gidiş amacının dışında çalıştırıldığını görüyoruz biz. Yemek verilmeyen, öğle yemeği verilmeyen öğrenciler var. İşte aldıkları ücret zaten ortada, söylüyorum, asgari ücretin %30'u. Hadi bilemediniz, ileriki yaşlarda %30'a kadar, %50'ye kadar çıkabiliyor bu.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
2: Bakanlık diyor ki biz gerekli denetimleri yapıyoruz. Ama şu gerçeği de kabul ediyor. Mesela dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergesi verilmiş. O soru önergesine gelen yanıttan size aktarıyorum. 2016'dan bugüne kadar 3080 iş kazası yaşanmış bu MESEM'lerde. Ki bu çocuklar, dikkatinizi çekiyorum, büyük çoğunluğu 18 yaş altında. Bunu bir kenara koyun. Peki toplamda kaç çocuk hayatını kaybetmiş? Milli Eğitim Bakanlığı verileri. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı 2016'dan bugüne kadar 13 çocuk hayatını kaybetti. 13 çocuktan bahsediyorum. Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği genelgesi yayınlamıştı 2024'te. Bu genelgeler hayata geçiriliyor mu? Şöyle, ben bakanlığın verilerinden aktarayım size. Mesela bugüne kadar 253 bin işletmenin denetlendiğini öğreniyoruz. Bu 253 bin 940 inceleme içerisinde yaklaşık %10'u, hiç azımsanmayacak bir rakam, 23 bini bu genelgeye uygun çalışmadığı gerekçesiyle sözleşmeleri, bu firmalarla sözleşmelerin sonlandırıldığını öğreniyoruz ki 2025'te de bakanlık diyor ki biz bu firmalarla işbirliği yapmadık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu işin içerisinde, onu söyleyelim, ama rakam gerçekten can yakıcı, can sıkıcı. 2016'dan bugüne kadar 3080 iş kazasının yaşandığı gerçeği de var ki 13 öğrencimizi de biz bu kaza cinayetlerde, iş cinayeti bunun adı, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Peki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verileri ne diyor? O da bu merkezde ağırlıklı olarak kendisine yapılan bireysel başvurular ya da medyadan derlediği haberlerle bu raporları hazırlıyor. İSİK'te diyor ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, bakın bugüne kadar 13 değil 20 MESEM öğrencisi çalışırken hayatını kaybetti. Bir tarafta resmi bilgiyi size aktarıyorum, bir tarafta da bir başka sivil toplum kuruluşunun, ki neredeyse her ay, değil mi, biz bu merkezin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı verileri sizlerle paylaşıyoruz. Onlar da diyorlar ki hayır, 13 değil 20 çocuk hayatını kaybetti. İşte bunlar da bu veriler, hani hep söylüyorum, her şey sınıfsal. Bu çocukları, ki sermaye çok mutlu o çocukların bir şekilde, ki MÜSİAD'ın yaptığı açıklamayı hatırlıyor musunuz bilmiyorum, MÜSİAD başkanının, hani zorla o çocuklar işte başarı kazanmak için diploma motive oluyorlar, diploma meselesine motive oluyorlar, işi öğrenmekte geri kalıyorlar diyor. Ama işte bir yandan da böyle bir tablo var. Milli Eğitim Bakanlığı da biz gerekli denetimleri yapıyoruz, bu protokolleri uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyi savunuyor, çok üstelik çok böyle katı şekilde savunuyor. Tamam, kimsenin tabii ki herkes üniversiteyi bitirmek mecburiyette değil, tamam bunu da anladık, kabul, bari o denetimler daha sağlıklı yapılsa, 13 çocuk, bir çocuk hayatını kaybetmemiş olsa çok daha iyi olmaz mı diye de soruyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanı bu meselenin arkasında durmaya devam ediyor. Çocuklar demişken şunu da aktarayım izniniz olursa. Bu çok konuşulan bir başlık. Bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili tartışmalar yeni yargı paketine girecekti. Ama yapılan çalışmalar yeterli bulunmamış olmalı ki mecliste bir komisyon var. Buna dair çalışmalarına da devam ediyor. Bir kanun taslağının hazır olduğunu öğreniyoruz. Tabii biz Minguzzi cinayetinde özellikle, değil mi, çok diğer cinayetlerde de çocukları hedef aldığı cinayetlerde de çokça konuştuk bunu. O suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir komisyon kurulmuştu, söylediğim gibi. İlginç ayrıntılar var. Burada mesele toplumun geneli açısından da, yani kabul edilen bir gerçeklik, cezasızlık algısı. İşte bu kanun tasarısının ruhunun da söylenen bu, anlatılan, açıklanan bu. Bu cezasızlık algısının kaldırılması yönünde oluşturulacağı, işte infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi, ailelere sorumluluk yüklenmesi, kurumlar arası koordinasyon. Anlatacağım, 15-20 maddeden oluşan bir yasa taslağından, kanun taslağından bahsediyorum burada. Hatta şöyle deniyor, suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı getirileceğini öğreniyoruz. Tamam, bu yasayı konuşuruz. Başka bir şey geldi aklıma, onu söyleyeyim size. Biz bu meseleyi, bu sorunu uzun yıllardır tartışıyoruz değil mi? Ve infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi, ailelere sorumluluk yüklenmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması. Kağıt üzerinde oldukça şık duran ifadeler bunlar, oldukça cazip ifadeler de. Hep söylediğim, kullandığım ifadeyi burada izninizle tekrarlayacağım. İktidar yeni iktidar olmuş gibi, muhalefet yeni muhalefete geçmiş gibi davranıyor bu ülkede. Yani işte 2016-2015 yılından beri hayata geçirilmiş bir uygulama. Şimdi mi fark ediliyor ya da işte bu cinayetler, değil mi? Biz özellikle MESEM'leri konuştuk az önce. Oradaki düzenlemeler açısından da geçerli bu. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili, çocukların korunması ise eğer asıl olan, bütün bunlarda bu adımların çok önceden atılmış olması gerekiyordu. Bunu ben anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Dönüyorum, kısaca o başlıkları bir kez daha aktarayım. Çocukların işlediği suçlara öngörülen cezalar ne olacak? Orada da bir yaş ayrımı söz konusu bu yeni yasa tasarısında. 12-15 ve 15-18 yaş grubuna göre bir yeni ceza sistemi ortaya çıkacak. Cinayet ya da cinsel suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılacağını söyleyebiliriz. Cezalarla ilgili hakimlere de, yargıçlara da çok daha büyük, şimdikinden, şu andakinden çok daha geniş bir takdir yetkisi sağlanacağını da söyleyelim, hatırlatalım. Şöyle buradan başka detaylar, mesela çıkarılacak kanunla çocuklarla ilgili infaz sistemi de değişecek. Suç işleyen örneğin çocukların doğrudan eğitim evlerine gönderilmesi yerine belli oranda cezalarını çekmelerinin ardından çocuk eğitim evlerine alınmaları yönünde de bir adımın atılabileceğini biz öğreniyoruz. Tahliyeler, mesela tahliye olan ya da yatarı olmayan ceza alan çocuklara, onlara yönelik olarak da bir dijital takip sisteminin bu tasarıda olduğunu öğreniyoruz. O sistem aslında dünya için yeni bir sistem değil. İngiltere'de bu sistemin uygulandığını yine öğrendim. Bu yöntemle çocukların özellikle dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik olarak bir önlem alınması da hedefleniyor. Şöyle bakıyorum, bir tabii o çocukların, ailenin ihmali, istismarı ya da yönlendirmesi varsa, bence en önemli başlıklardan bir tanesi bu. Ama bu konu üzerinde çok durulmadı maalesef. Ailenin bir ihmali, suç işleyen çocuk, suça sürüklenen çocuk ya da işte nasıl tanımlanacaksa yeni sistemde, aileye olan yüklenen sorumluluğun çok daha fazla arttırılması önemli. Ama tabii bir yandan da o ailenin bu konuyla ilgili olarak yönlendirilmesi, bu konuyla ilgili olarak eğitilmesi de oldukça önemli. Bunu görmek herhalde sayın vekillerin, yasa yapıcının işi. Yasa yapıcı da bunu görürse, bunun üzerinden okursa herhalde süreci, çok daha doğru bir adım atılmış olacak. Son bir haber daha vereyim, öyle açıklayacağım. Sevgili Simge de iletirse bana konser biletini kazanan dinleyicimizin ismini, onu da sizlerle paylaşacağım müzik arasında gitmeden önce. Ama şunu hatırlatalım, Esra Işık. Nereden tanıyorsunuz Esra Işık'ı? Akbelen'deki o acele kamulaştırma keşfi sırasında yaşanan protestolar. O protestolardan sonra tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı, yargılanması başlamıştı Esra Işık'ın. Efendim, Esra Işık'la ilgili olarak karar çıktı. Mahkeme nasıl bir karar verdi? Görevini yaptırmamak için direnme suçundan Esra Işık'a 2 yıl 1 ay hapis cezası, hakaret suçundansa para cezası verdi. Bu kararlarla ilgili olarak da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da yine sevgili Esra için, Esra Işık için çıktı. Bu detayı, bu ayrıntıyı da vermiş olalım. Bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kim kazandı konser biletini? Dinleyicimiz bakıyorum Erol Özgüner. Erol Özgüner kazandı. Keyifli konserler, keyifli saatler, keyifli dakikalar diliyorum Erol Bey. Arkadaşlarım sizlerle bağlantı kuracaklar. Size de gerekli bilgileri iletecekler. Tekrar kutluyorum sizi. Bundan sonraki günlerde de Cuma'ya kadar, değil mi? Evet, Cuma'ya kadar da yine konser bileti vereceğiz. Radyo Sputnik'in medya sponsoru olduğu Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserinden 13 Temmuz Pazartesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ya da Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeki o konser için her gün Cuma gününe kadar bir dinleyicimize çift kişilik bilet armağan edeceğiz diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra biraz NATO'yu konuşalım artık.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım, ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çeki düzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur o cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor, belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Az önce de söyledim ama tekrar edeyim. Konser bileti kazanan dinleyicimiz 13 Temmuz Pazartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konser için bir kişi, iki kişilik bir bilet kazanan dinleyicimiz Erol Özgüner'dir efendim. Kendisine keyifli bir konser, keyifli saatler diliyoruz buradan. Cuma gününe kadar da her sabah aynı konser için sizlere bilet armağan etmeye de devam edeceğiz. Benzer yöntemle onu da aktarmış olalım ve geçelim NATO zirvesine. Şöyle bir genel hatlarıyla ne olacak, kim ne bekliyor, bunu aktarmak istiyorum size. Açıklamalar geldikten sonra temaslar sonrasında yapılacak açıklamalarla birlikte biraz da yorumlamak gerekiyor ama zirvede özellikle şunu konuşacağız, tabii konuşmaya da devam edeceğiz. Bu arada konuklarımız da olacak elbette, konuklarımızla da zirveyi değerlendireceğiz önümüzdeki günler itibariyle. Ama burada görünen şu, Birleşik Devletler ve Avrupa arasında bir denge sorunu ortada NATO içerisinde. Avrupa'nın özellikle NATO içerisindeki rolünün yeniden tanımlanması sürecinde etkili olacak gibi görünüyor. Öncesinde yaşanan tartışmalar, yine yapılan açıklamalar itibariyle bir görev paylaşımı değişikliğine gider mi NATO bu açıdan? Bu önemli. Neden? Çünkü Trump'ın yıllardır NATO karşıtı, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içindeki rolünden duyduğu rahatsızlık ya da Batı'nın, özellikle Avrupa'nın NATO'ya bakışıyla ilgili duyduğu rahatsızlık ortada. Bir yandan da son İran gerilimiyle birlikte Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla ortaya çıkan gerilim sürecinde Batılı, Avrupalı NATO üyelerinin Birleşik Devletleri'ne, daha doğrusu Trump'a beklediği desteği vermemiş olması, bu tepkiyi bakalım Trump nasıl dile getirecek? Amerika'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların benzerlerini burada yapacak mı? Onu göreceğiz. Gündemde ne olacak? Neler konuşulacak? Ankaralıların hayatını kısıtlayan, Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz daha iyi, bugün sabah itibariyle daha iyi görmüşlerdir etkilerini ve sonuçlarını. Bu zirvede hangi başlıklar ön plana çıkacak? Bu savunma harcamaları tartışması zaten Trump'la birlikte başlamıştı, daha doğrusu yükselmişti. O savunma harcamaları işte %5 hedefinin, her ülkenin bir milli gelirinin %5'ini değil mi, bir şekilde vermesi bekleniyor. Bu tartışmalar yapılacak. Yeni görev paylaşımı dedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin azaltacağı bir askeri rol ya da bu yönde bir açıklama, bu yönde bir adım gelirse Birleşik Devletler Başkanı Trump'tan, Avrupa kanadı ne yapacak? Bu da çok önemli. Yine Avrupa'nın burada NATO içerisinde daha fazla operasyonel sorumluluk alması beklentisi var Birleşik Devletler'in. Mesela bu tartışmalarda yine gerçekleşecek, bu zirvede çok konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Tabii Rusya-Ukrayna gerilimi, İran başlığı da yine bu zirvenin gündem maddelerinden bir tanesi. Hazır Rusya demişken, Rusya-Ukrayna gerilimi demişken, Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Biliyorsunuz Putin'le de yaklaşık 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Trump şöyle dedi: NATO'ya gideceğiz. Yani bu Rusya-Ukrayna gerilimini işaret ederek böyle bir soru soruldu kendisine. Konuyu görüşeceğiz ve bu gerilimin sona ermesi için çaba göstereceğiz ve zannediyorum dedi bunu başaracağız ifadesini kullandı. Bu cümlesini Trump'ın Putin'le yaptığı o 1,5 saatlik telefon görüşmesi sonrasında bu ifadeyi kullanmış olması önemlidir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin yaptığı askeri yatırımlar, NATO içerisindeki konumu nasıl şekillenecek bundan sonraki süreçte, yeni bir misyon yüklenecek mi Türkiye'ye ki NATO'nun en büyük ordularından bir tanesine sahip Türkiye. Bu açıdan çok konuşulacak gündem maddeleri arasında yer alacak Türkiye'nin pozisyonu da, bunu aktarmış olalım. Masada dediğim gibi hangi konular, hangi başlıklar ön plana çıkacak diye düşününce çok sayıda lider, ülkenin liderinde Ankara'da olacağını bugün itibariyle söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum, savunma harcamaları en büyük tartışma konularından bir tanesi olacak. Reuters bu konuyla ilgili bir haber paylaştı. Daha doğrusu bir metin paylaştı. 2025 yılında Avrupa'daki NATO üyeleriyle Kanada'nın mesela temel savunma yatırımları 139 milyar dolardan fazla arttı ifadelerini kullandı Reuters o haberinde. Bu bilgilerinde yine Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin geçtiğimiz günlerde Oval Office'te Trump'a verdiği bilgiler arasında yer aldığını öğreniyoruz. Biz de Reuters kaynaklı bir haber, onu da söyleyelim. Avrupa için bir stres kaynağı, bir stres testi olacak Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte alacağı pozisyon. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu savunma harcamalarında, bu savunma harcamaları meselesinde Ankara'nın da çok ciddi savunma yatırımları, savunma sanayi yatırımları ile ilgili de Ankara'nın, Türkiye'nin çok büyük beklentileri olduğunu da hatırlatmak istedim. Mesela Almanya Başbakanı Merz'in bu konuda bir açıklaması var. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını anlatan, bu süre NATO içerisindeki pozisyonunu anlatan ya da görmek istediği pozisyonu anlatan, Ankara'ya daha güçlü bir Avrupa ordusu mesajıyla geliyoruz, gideceğiz ifadesinde kullandı Mersin yaptığı açıklama bu yönde. Tabi Trump'la Meloni'nin arasındaki gerilim, Trump Meloni ile ilgili olarak, İtalya Başbakanı ile ilgili olarak enteresan ifadeler kullanmıştı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden. Bu şöyle demişti, onun fotoğrafını paylaşarak: uzaklaştırma kararına ihtiyaç var Trump. İtalya Başbakanı ile ilgili olarak bu ifadeyi kullandı. Bakalım bu öncesinde, zirve öncesinde yaşanan bu gerilimler ya da bu beklentiler nasıl bir karşılık bulacak Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelecek. Almanya, İtalya, zaten Trump'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bir basın açıklaması, ikilinin bir basın açıklaması yine yapacağını bugün itibariyle biliyoruz. O basın açıklamasında söylediğim gibi bir gelsin, neler konuşulacak, neler söyleyecekler, onun üzerinden birlikte konuşuruz. 32 devlet ve hükümet başkanı katılıyor Ankara'daki bu zirveye. Göreceğiz NATO kendisine nasıl bir rol biçecek bundan sonra, onu göreceğiz. Erdoğan demişken Trump'ın verdiği, yaptığı açıklamalar vardı. Erdoğan'a Türkiye'ye hediyelerim olacak demişti. Burada konuşulacak meselelerde Kaan motorları, F-35 programı, biliyorsunuz yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir yatırımı vardı Türkiye'nin F-35 programında ve çıkartıldı, sorgusuz sualsiz çıkartılmıştı. Bu programa geri dönüşü, bu mesele gündemde olacak. Tabii yine Türkiye'nin stratejik ortağı, değil mi, böyle NATO içerisinde de ortağı, diğer alanlarda da ortağı olan Birleşik Devletler'in uyguladığı katsa yaptırımları, bunun kaldırılmasını Türkiye her fırsatta istiyor, talep ediyor. Bakalım Trump'ın Türkiye'ye ya da işte Erdoğan'a vereceği hediyeler bunlarla mı sınırlı kalacak ya da bu konularda bir adım gelecek mi? Hep beraber göreceğiz, hep beraber bunu tanıklık edeceğiz. Bir not burada enteresan, emeğe saygı, Batu Bozkürk'ün, Cumhuriyet Gazetesi'nden Batu Bozkürk'ün haberi üzerinden sizlere aktarıyorum. Şimdi tabii bu gazeteciler, medya çalışanları NATO zirvesini nasıl takip edecek, etmeyecek biliyorsunuz. Çok tartışmalar yapıldı. Özellikle Türkiye'den zirveyi takip etmek isteyen gazetecilere yönelik bazı kısıtlamalar olduğu iddiaları vardı. NATO'dan gelen açıklamalar, hayır böyle bir kısıtlama yok dendi ama pek çok arkadaşımız da akredite olamadı. Onu da biliyoruz. Gazetecilerle ilgili enteresan bir haber. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NATO zirvesine akredite edilen gazetecilere bir hediyesi, bir sırt çantası ve bir hediyesi olmuş. Olur böyle organizasyonlarda, bu gayet normaldir. Ama oradan bir detay, o dikkat çekici, iki detay daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi çantanın içerisinde zirve anısına bastırılan 5 liralık madeni paralar. Ki orada bir kesenin içerisinde bunun hediye edildiğini öğreniyoruz. 100 bin adet basıldığı bilgisi var, onu da söyleyelim ama... Orada dikkat edilen bir detay, enteresan bir detay, gazetecilere işte bir termos hediye ediliyor. Yani Amerikan markası olan, hepiniz biliyorsunuzdur o termosları. O termoslar hediye ediliyor gazetecilere ama enteresan olan ne? Enteresan olan, onun belgesini de paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi, o termosun Çin'de üretilmiş olması, menşeinin Çin oluyor olması da ilginç bir tablo ortaya çıkartıyor. Neresinden bakarsanız bakın. Zirveyle ilgili söylediğim gibi şu açıklamalar bir gelsin. Biz değil, uzman konuklarımız bundan sonraki süreçte NATO'nun misyonu nasıl nereye doğru evrilecek? Birleşik Devletler ve Avrupa Kanada arasındaki bu süreç, bahsettiğim süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'ye yeni bir misyon biçilecek mi? Yapılan açıklamalar ışığında bunların hepsini uzman görüşleriyle değerlendireceğiz. Bunu da aktaralım. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle bir süreyi de tabii düzgün kullanmaya çalışıyorum. Venezuela biliyorsunuz 24 Haziran'daki iki büyük depremle sarsılmıştı. Hala on binlerce kişiye, on binlerce Venezuela vatandaşına ulaşılamıyor. Ki NASA'nın bir uydu teknolojisi üzerinden bir analizi vardı. Yaklaşık 58 bin binanın bu depremden farklı boyutlarda da olsa etkilendiğini açıklamıştı NASA. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3500'e ulaşmış durumda. Her geçen gün, her gelen resmi açıklama ışığında söylüyorum, 3535'e maalesef ulaşmış durumda.
2: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını.
3: Ama bu sayının artabileceği yönünde de yine Venezuela'dan resmi makamlardan gelen açıklamalar, ki Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sizlere aktarıyorum. Yaklaşık 17-18 bin de kişinin, yine Venezuela vatandaşının yaralandığı bilgisi de yine elimizde, resmi rakamlar ışığında, onu söyleyelim. Ama arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkemizden de farklı arama kurtarma ekipleri bölgedeler, ülkede çalışmalarına devam ediyorlar. Maalesef ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor. Gelen bilgiler, bölgeden gelen haberlerde bu yönde. Bir kez daha biliyoruz depremin acısını en çok hisseden, en çok yaşayan ülkelerden biriyiz maalesef. Sonuçları itibariyle, yoksa depremin öldürmediğini biliyoruz. Binalarla ilgili sorunlarımız var. Maalesef depremin en büyük acısını yaşayan, sonuçları dikkate alınırsa yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. O yüzden Venezuela halkının ne yaşadığını da çok yakından hissedebiliyoruz. Şimdi son bir 7-8 dakikam Dünya Kupası'nda neler oluyor, neler bitiyor, onun üzerinden de konuşalım istiyorum. Şimdi bu mesele, programın en başında biraz böyle kabaca geçtim ama bu gerçekten futbol tarihi açısından ilginç bir milat, dikkat çekici bir milat. FIFA'nın aldığı karar, Amerikalı bir futbolcu kırmızı kart görüyor. Trump Dünya Kupası'nda kırmızı kart görüyor. Trump Infantino'yu, kadim dostu Infantino'yu arıyor, FIFA başkanı. Diyor ki bunların tamamını da doğruladı bu isimler. Yani Trump da doğruladı. Evet, aradım dedi. Infantino da aynı şekilde Evet, Trump beni aradı ama benim FIFA'nın kararları üzerinde bir etkim olamaz ifadesini kullandı. O yüzden çok daha rahat söyleyebiliyoruz bunu, aktarabiliyoruz. Dün bir duyum olarak aktarmıştım bunu ve ne oldu? FIFA futbolcunun kırmızı kart kararını erteledi. Belçika maçında sahaya çıktı. Ya sonuç değişmedi ama sonuç değişmese de futbol tarihi açısından ilginç bir ilginç bir karar olarak tarihe geçti. Şöyle bir not almıştım. Disiplin talimatının 27. maddesini gerekçe gösterdi FIFA bu garip kararını alırken. Ben de şöyle değerlendirdim FIFA açısından bakılırsa ki sonuçları daha farklı olacak. Disiplin talimatı bir kere delinmekle bir şey olmaz. Bizim de siyasi tarihimiz açısından önemli bir ifadedir bu. O yüzden bunu söylüyorum ama bir yandan da mesela son yıllarda FIFA ve UEFA arasında yaşanan gerilim son dönem itibariyle o gerilimin su yüzüne çıkmasına neden olan bir tartışmayı da başlatmış durumda. Zaten şu su molası meselesi, yani Amerika'da reklam sektörü için bu Dünya Kupası'nda uygulanan o garip garip karar, daha doğrusu su molası. Zaten UEFA dedi ki Avrupa şampiyonalarında ben böyle bir şey hayata geçirmem. Bu futbolun ruhuna aykırıdır karşılığını vermişti. Ben bunu yapmam, FIFA'nın dediğini yapmam dedi. Ama şimdi FIFA'nın bu Amerikalı futbolcu Balogun'la ilgili aldığı o kırmızı kartın ertelenmesi kararına da oldukça sert bir tepki gösterdi FIFA. Şöyle dedi, artık futbol açısından bakıldığı zaman kırmızı çizgide aşılmış oldu. Bu aslında şöyle de değerlendirilebilir, şöyle söyleyeyim, yani kuralların kesinliği dendi FIFA'nın UEFA'nın açıklamasında. Artık koruyucuları tarafından garanti edilmediğinde oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve yarışmanın güvenilirliği zedelenir. Bu karar dendi. Devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlar artık eşit muamele gerektirecek. Bu da yarışmaya zarar verecektir cümlesini kullandı. Burada tabii Trump etkisi diye bir gerçeklik var. O hani gücüyle her şeyi yapabileceğini, her adımı rahatlıkla atabileceğini düşünüyor. FIFA Başkanı Infantino'da söyledim, kadim dostu Trump'ın, onu da kırmadı ama futbolun ruhu ne oldu? Futbolun ruhu bu anlamda kaybedildi. Böyle söyleyebiliriz. Bu arada hani iddialar var dedim, Infantino, FIFA Başkanı Infantino da hani yalanlamadı. Şöyle dedi, evet Trump'tan bir telefon aldım, bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren hukuki bir süreçtir. Ben müdahale edemem, en kısa sürede karara bağlanır şeklinde de bir açıklaması, Trump'a yönelik bir açıklaması olduğunu söyledi ama Trump hiç öyle şeyler söylemiyor vallahi, bambaşka ifadeler kullanıyor. Hatta yani kaybedersek kötü olur, buna rağmen, atılan bu adıma rağmen kaybedersek kötü olur gibi, bunun da ötesine geçen açıklamalar yaptığını Birleşik Devletler Başkanı'nın söyleyelim. Şunu göreceğiz önümüzdeki dönemde, hani bu tartışma FIFA ve yani sıradan bir kural tartışması değil, bu bir, şöyle tanımlanabilir, Fırat Aydınus'un ifadesidir bu ki katılıyorum. Yani UEFA'nın açıklamasını az önce aktardım. Bu kırmızı çizginin aşılmasıdır ifadesi önemli. Bu açıklama diyor Fırat Aydınus da, artık UEFA ile FIFA arasındaki iplerin tamamen koptuğunun da bir göstergesidir. Hatta futbol tarihinde, futbol dünyası açısından bakıldığı zaman da bir tür taht kavgası başlamıştır UEFA ve FIFA'ya da işte Alexander Caffer'in kim UEFA başkanı ve Infantino FIFA başkanı arasında da bir taht kavgası başlamıştır şeklinde de yorumlamış. Bundan sonraki süreçte hani dünya futbolu nereye gider, ne olur ne biter onu bilmem de ortada bir

ülke kamuoyuna biz neden Dünya Kupası'nda böyle bir sonuç elde ettik ya da böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunu açıklamadı hiçbir yetkili, hiçbir sorumlu. Sadece şu dendi, yolumuza teknik direktörle devam ediyoruz açıklaması geldi. Ama şöyle bir bakıyorum, Güney Kore teknik direktörü istifa etti. İskoçya teknik direktörü istifa etti. Aynı şekilde Çekya teknik direktörü, Hollanda teknik direktörü, Uruguay, Almanya, Gana, Ürdün, Tunus ve Portekiz teknik direktörleri elendikten sonra, bu Dünya Kupası'ndan ülkeleri elendikten sonra istifa ettiler. Suudi Arabistan'a bakalım. Suudi Arabistan'da da Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti, görevi bıraktı. Sorumluluk aldılar bu isimler. Evet, ortaya çıkan tablo ki Portekiz-İspanya karşılaşması gerçekten yani inanılmaz büyük bir rekabete tanıklık ettik orada. Tamam, İspanya kazandı. Zaten iki takımdan yani iki takımın gücü de ortada, dünya futbolu, Avrupa futbolu açısından. Yani istifa etmese Portekiz teknik direktörü kim ne diyebilirdi ki? Değil mi? Son 16'ya kalmış takımı. Ama hesap verebilirlik, şeffaflık ya da en azından futbola bir nefes aldırma. Bunların hiçbirisi yok. Maalesef bizim ülkemizde en azından bu yok. Ama bakıyorum, dediğim gibi Güney Kore, Çekya, Hollanda gibi ülkelere baktığımız zaman da bu sorumluluğun alındığını görüyoruz. Keşke, keşkelerle beraber bir şekilde yaşıyoruz maalesef. Keşke bizim ülkemizde de bu olsaydı. Son bir başlık daha aktarayım. T24'ten Uygar Ulusan'ın emeğe saygı, onun haberidir. İlginç bir haber. Bir açıklama gelecektir federasyondan. 2026 Dünya Kupası için vize almak isteyen Futbol Federasyonu heyetinden 46 kişinin vize talebinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiği yönünde bir haber. Gerekçe ne? Gerekçe, sosyal medya hesaplarından bu kişilerin Birleşik Devletler karşıtı paylaşım yapmış olmaları. Ki orada yani TFF'nin temsilciler kurulu başkan vekili, aynı zamanda Trabzonspor yöneticisi Ömer Demir'in de örneğin bu isimler arasında olduğu da belirtiliyor. Enteresan bir haber. Bakalım bu habere karşılık, bu haberle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelecek mi? Gelirse elbette sizlerle de paylaşacağız. Gelir mi? Göreceğiz hep beraber. Hani az önce şeffaflık şeffaflık dedik. Bu konuda da belki, en azından bu konuda bir adım atar Türkiye Futbol Federasyonu. Gerçekten, gerçekten bazı federasyon yetkilileri böyle bir vize sorunu yaşadı mı sosyal medya paylaşımları nedeniyle, bu da ilginç bir soru olarak kenarda dursun. O yanıt gelirse elbette sizlerle de paylaşacağım diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Ne yaptık? 7 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma, sevgili Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın saat 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
3: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
3: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
4: Evet, evet.
3: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Ankara'da NATO zirvesi var. NATO toparlanabilecek mi yoksa cenazesi mi kaldırılacak? Göreceğiz. Belki de NATO'nun son liderler toplantısı da olabilir. Bütün bunları izleyeceğiz. Peki bu NATO nedir, ne değildir? Bu konuda konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün yine NATO'yu konuşacağız. Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu'yla konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anadilim Dalı Başkanı. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
3: Ne diyorsunuz? NATO zirvesi hemen yakınımızda toplanıyor. Yani buradan 500 metre uzağımızda. Ne diyor, ne bekliyorsunuz? Ne olur bu NATO zirvesinde?
5: Vallahi bilmiyorum, buraya çok ses gelmiyor. Bir sessizlik hakim gibi Esat Bey. Açıkçası şimdi tabii NATO zirvesinin şimdi geçmişine bir bakıp bugünden beklentiler neler? Onun üzerine evet. İsterseniz duralım. Çünkü basında şu ana kadar konuşulan konular da çok yüzeysel kaldı. Nedense bir derine irdeleme yok basında. Evet. Yani bu konuyla ilgili. Ya herkes bir şey diliyle konuşuyor. Hani magazin diliyle. Allah bizim yeni Pentagon'umuz yapıldı. Ay yıldız karargahı falan. Yollar kapatıldı. 200 tane polis aracı ya. Bırakın bunları. İşte Trump 1000 kişiyle geldi falan. Yani bunların hiçbir önemi yok. Özde bu aslında bir kırılma noktası. Bakın NATO 3.0 diye bir ifade var. Bunun üzerine oturup düşünmemiz gerekiyor.
3: Nedir bu NATO 3.0, 1.0, 2.0, 3.0? Nedir bu 3.0?
5: Valla bu bilgisayar dili. Dijital çağdayız ya.
3: Evet.
5: Şimdi 1.0'dan sonra 2.0'a geçtiğinizde şu oluyor. Bütün işletim sistemi değişiyor.
3: Evet.
5: Karar verme mekanizmaları, çalışma mekanizmaları. Şeyde vardı hani bizim bu kullandığımız ünlü bilgisayar programlarında.
3: Evet.
5: Hani bizim ilk gençlik yıllarımızda aldığımızda 3.0, 4.0 ile başladık. 14'e kadar geldik şimdi. Yani 30 senede falan. Ya bu acaba örgüt hiç kapanmayacak 3.0, 10.0, 30.0'a kadar gidecek anlamında mı? Yoksa her seferinde bir işletim sistemi mi değişiyor? Bakın bu çok ciddi bir şey. İşletim sisteminin değişmesi demek 45'te kurulan yapının değişmesi demek. Evet. Şimdi 2.0'da ne oldu, hatırlayalım mı onu?
3: Evet.
5: Yani 2.0'da şöyle bir şey yaşadık. 1.0'da soğuk savaş var dediler. Sovyetler Varşova Paktı çok güzel. Biz şey çok büyük güzel diyorum yani nedense aklımdaki. Evet büyük, biz buna karşı savunmasızız. NATO'yu bunun için kuruyoruz dediler.
3: Evet.
5: Gerçekten de şöyle bir şey var. Hani haklılar demiyorum ama büyük bir güçlü. Bakın Sovyetler Bering Boğazı'ndan Ural Dağları'na kadar gelmiş. O Finlandiya sınırına kadar. Yani Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'da o zaman Varşova Paktı'nda ve Doğu Almanya'yı kattığınız zaman Berlin duvarına kadar, yani Berlin'in ortasına kadar Varşova Paktı. Dev bir şey. Siz hatırlarsınız İsmet
3: ama
5: abi.
3: Hatırlayın yani o da Hitler'in sayesinde oldu yani.
5: Tabii. Bunun
3: Hitler hani, saldırmasaydı öyle olmayacaktı ya.
5: İşte aslında her şerden bir hayır çıkar bir şeyine geliyor bu ister istemez.
3: Evet.
5: Tabii şey gibi hani düşünün. Osmanlı parçalandı, biz de içinden küllerinden Kurtuluş Savaşımıza Türkiye Cumhuriyeti.
3: Evet.
5: Genç Cumhuriyeti kurduk. Hani aslında o insanla bu emperyalizme karşı bir nefes aldırma süreci gibi bir şeydi. Tabii muhtemelen katılmayacaktır çünkü çok korkunç bir şey, dezenformasyon ve kötü propaganda yapıldı konuyla ilgili. Ama ne zaman ki bu Varşova Paktı yıkıldı, NATO'nun şimdi ne oldu? Hani o bunun
3: varlık
5: için
3: nedeni
5: kuruldu.
3: Yok.
5: Ha, varlık bitti. Nedeni ortadan kalkmış olacak.
3: Hatta Rusya Federasyonu ben de gireyim falan da dedi galiba.
5: Evet. Aslında şunu bakın şöyle söyleyeyim.
3: Yani içine girerek evet. Bitirme stratejisi.
5: Antonio Gramsci mesela şu Hegemonya'yı yazarken şöyle bir şey diyor. Ya diyor, bu adamlar diyor aslında serbest ticaret falan deyip bayağı güzel para kazanıyorlardı. O zaman hegemon İngilizlerinden falan evet. Söz ediyor. Sonradan akıllarına şu geldi. Biz bu toprakları tamamen sömürgeleştirip köleleştirsek ne kadar güzel olur.
3: Evet.
5: Şimdi bakın sürekli akla yeni bir şeyler
3: geliyor. Ticaret doyurmuyor çünkü hepsini istiyorlar. Hepsini.
5: Her şeyi sürekli hani bütün çalışma sistemini, aile düzenini, her şeyi planlıyorlar. Hatta bu geçtiğimiz, daha doğrusu bu Temmuz ayı teorideki sayımda da bunu söyledim. Artık insanların mahremine bile sahip çıkıyorlar. Oraya girdiler yani. O her şeyini öğrenmek istiyorlar. Aklından geçeni öğrenmek istiyorlar. Tabii bu sistemin içinde şimdi dediler ki dur ya, biz böyle bir yapı yaptık. Bu yapıyla da her şeyi yapabilecek gücümüz var. Karşıda tehdit de, bizi dengeleyen tehdit kalktı. Biz bunu kapatmak yerine dükkanı yeni bir şey satalım. Ne satalım? İşte tam o hegemonyacılık dönemi. Karşıda durduran bir güç de yok. Yeni bir sürece evrildi bu. Karşımıza ne çıktı? Yugoslavya'nın parçalanması. O dönemden sonra işte özellikle Kosova'da Sırbistan'ın bombalanması, o süreçlerin hepsi ister istemez baktığınız zaman tamamen NATO'nun artık o eski ortak savunma örgütü tanımının tamamen dışına çıkıp, hani tırnak içinde dünyanın polisliği diyorlar ama bu iyimser bir tanım. Yani bu evet. Batı gözüyle bir anlatım, dünyanın polisliği. Hayır. Yani deyim yerindeyse kafasına göre kendi kurallarını dayatan hani bir kabadayılık sürecine evrildi. Çünkü neden? Bakın Birleşmiş Milletler var ortada. Evet. Birleşmiş Milletler şunu diyor, uluslararası barış ve güvenliğin nerede bozulduğuna ben karar veririm.
3: Evet.
5: Bakın bu çok net. Güvenlik Konseyi'nin 7. başlık altındaki kararları bunlar. Kuralları. Bu kurallara bakarım ve ben karar veririm. Benim barışın ve güvenliğin bozulduğuna karar verdiğim bir noktada ise oraya bir hani hangi tedbirleri alacağıma, silahlı güce varmayan tedbirler, ambargolar, ekonomik tedbirler, siyasi tedbirler karar veririm. Bunlar işe yaramazsa silahlı güce yönelik şeyleri, tedbirlere yine ben karar veririm ve benim kontrolüm, koordinasyonum altında olur. Hani bunlar hiç olmamış gibi. Efendim Kosova'da büyük bir insanlık kıyımı var, insani durumu var. Ben oraya müdahalim. Hop NATO, bu süreç böyle başladı.
3: Evet.
5: Ve başladıktan sonra günümüzde geldiği noktayı anlatmaya gerek yok. Artık NATO da değil, İsrail kendi başına yapıyor bunu.
3: Evet.
5: Ya önüne gelen böyle. Sonra Amerika bir anda sebepsiz kuvvet kullanmaya başladı. İşte önce şeyde başladı, Venezuela'da, sonra İran'da.
3: NATO üyesi başkanları, hükümet başkanlarını, başbakanları, devlet başkanlarını Trump Beyaz Saray'da boncuk gibi dizmedi mi önüne?
5: Gerçekten hani şeydi, bir seminer dersi gibiydi. Yani bir akademisyen olarak
3: söylüyorum. Dünyada bunun örneği yok. Ve onlar mesele onun Trump'ın böyle bir şeyi istemesi değil. Onların bunu kabul etmesi. Asıl sorun orada galiba.
5: Şimdi sorun işte bu. 1-0'ı yaparken şu söyleniyordu. Siz de hatırlarsınız. Sovyetler ve Varşova Paktı o kadar büyük bir güç ki. Ve burnumuzun dibindeler. Berlin'in duvarının arkasındalar. Hani biz Amerika yetişmezse 3 günde işimiz biter diyorlardı. Hatırlayın onu.
3: Evet, yani. Evet.
5: Bütün makine, motor merkez Amerika'ydı.
3: Evet.
5: Şimdi Amerika bunu yapınca güç siyaseti gereği bunları boncuk gibi koyabiliyor karşısına.
3: Ya, evet yani.
5: Söylüyor ve işin ilginci bu kadim Avrupa devletlerini temsil eden, tırnak içinde söyleyeyim, küreselci elitler, ki bu çok kullanılan bir tabirdir. Bunu kabul ediyorlar. Bunların da aidiyet duygusu yok demek.
3: Evet, evet.
5: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü hani biraz Avrupa'daki muhalif basını okuyorum, akıl alacak gibi değil eleştiriler. Ya yani insan evet. Hani şeyin bir lafı vardır. Emmanuel Kant'ın hani utanma duygusuyla ilgili, yani der ki hani insanın aydınlanmanın en önemli şeyidir, insanın kazandığı utanma duygusu. Utanma duygusu kaybolunca ne olacak? Hiçbir demek ki şey aydınlanmanın gerisine gidiyorsunuz siz.
3: Evet evet. Yani hep söylüyoruz da, yani bir liderler sıkıntısı, yani bir lider de çıkaramadı Avrupa'ya. Aslında şunu söylemek lazım, yani Avrupa tarafı ayağından konuşuyoruz. Ne edebiyatta, ne sinemada, ne şiirde, ne müzikte ciddi bir sanatçı çıkarabildi mi bu yaklaşık neredeyse 50-60 yıldır?
5: Maalesef gerçekten o 1930'lardaki o, hatta daha da uzun bir süre ünlü şey dönemi vardı. Franco İspanyosu'ndan sonra ortaya çıkan bir sürrealist takım olmuştu. O dönem böyle bayağı bir hani muhalif, evet, devrimci, çalışkan, hani yeni bir şeyi hayal edebilen insanlar vardı. İşte André Breton'lar, Salvador Dali'ler.
3: Yani bilim adamı da çıkmıyor, evet, felsefeci de çıkmıyor. Mesela müzik diyelim, hadi onları vazgeçtik. Edip Piaf'tan sonra işte Miral, evet, Matyo birazcık.
5: İşte o nesil 60'larda bitti. Tam bitti dediğiniz yani gibi. Yani. 60'larda bitti, sonra bambaşka bir şey
3: bambaşka
5: başladı.
3: Bir şey.
5: Fordizm girdi devreye üretimde. Yani yeni bir şey ortaya çıktı. İşte evet, o aydınlanmanın diyalektiğinde anlatıldığı gibi bir kültür endüstrisiyle tüketime yönlendirildi bütün insanlar. Evet. Üretme, tüket, üretme, tüket. Sanat da bir üretim şeklidir.
3: Evet, evet.
5: Yani maalesef onlar
3: peki,
5: da kaybolur.
3: Peki NATO 2-0 bu zirveden ha, evet, 3-0'a gelelim.
5: 3-0'da ne isteniyor şimdi? En güzel soru işareti bu. Şimdi evet, bakın 2-0 işletim sistemini değiştirmiş mi gerçekten? Değiştirmiş.
3: Evet.
5: Mekanizmayı değiştirmiş mi? Ana ne diyelim, çalışma kartını değiştirmiş. Şimdi 3-0'da yeni bir değişiklik bekleniyor demek. Peki ne olabilir? Şu an temel sorunları nedir? Temel sorun şunu görüyorum, yani en azından son bir yılda yaşadıklarımız şu. Ya İsrail merkezi olarak Orta Doğu'yu neden, nasıl yapılandıracağız yeniden? Şimdi bakın, hani söylem şu, yeni 3-0'ı planlarken deniyor ki işte Adana'da bir kolordu kuracağız. Romanya'da bir
3: yani
5: şey.
3: Yani İsrail merkezli Orta Doğu mu planlıyor NATO?
5: Ya şöyle, ben tamamen İsrail'e bırakacağını düşünmüyorum şey olarak, evet, ama şu var, Amerika'nın çekilmesi sürecini bir iyi anlamak lazım. Askeri kanattan
3: çekilecek mi acaba? Ben ondan değil.
5: Hayır, askeri kanattan çekilmek istiyor gerçekten. Jeopolitik ve siyasi kanatta kalıyor. Zaten oradan ayrılamaz. Oradan ayrılırsa dünya çok ciddi başka bir yere gider. Askeri kanattan çekiliyor. Askeri kanattan çekildikten sonra şunu diyor. Güç bende. Geldi Avrupalı liderler, oturttuk, derslerini anlattık falan. Şimdi ben diyor, bugüne kadar benden faydalandı bunlar. Ukrayna Savaşı'nda da faydalandılar. Şurada da burada da hep ben onlara güvence verdim. Biraz ben kazanayım diyor. Siz diyor bir savunma harcamalarını şöyle bir çıkarın %5'lere. Bakın bunu akşam Ulusal Kanal'da konuştuk. 32 NATO devleti. %5 hesaplayın. 32 devletin %5. Yani ortalama büyüklükteki bir devletin, hani böyle ne diyeyim, Polonya mı diyelim artık, Macaristan mı diyelim, büyük bir devletin bütün gayri safi milli hasılasının iki katına denk geliyor. Ya bu muazzam bir harcama.
3: Ve nereye harcanacak?
5: Nereye harcanacak? Silah üretenleri. Üretenler nerede? Okyanusun öbür tarafında tabii ki. Şimdi hani bunu çok da şeye gerek yok.
3: Sen sana pişir, sen sana ye derler bizim Güneydoğu'da.
5: Aslında Amerika...
3: Kendin pişir, bakın, kendin ye.
5: Amerika açısından çok rasyonel bir politika bu.
2: Evet. Yani
5: Trump şey diyor ya Suudi Arabistan'a. Hani ben diyor günlük 150 dolar harcıyorum. Sen 30 dolara şey yapıyorsun. Ben sana benim 150 doları vereyim. Göçmenleri sen al diyor. Aynı onun gibi tam bir iş adamı hesabıyla yapılmış bu.
2: Evet.
5: Ve güç siyasetinin gereği olarak da kabul ediyor karşı taraf bunu.
2: Evet.
5: Yani şimdi aslında onu gerçekleştirmek de çok zor bakın. Türkiye'nin savunma harcamaları hala %2'leri zorluyor. Yıllık 30 milyar dolarla. Yani nasıl olacak bu iş? %5'e hangi şartlarda çıkacak? Biz hadi savunma sanayinde üretim yapan bir devletiz. Üretemeyen mesela Yunanistan bunu nasıl alacak? Yunanistan'ın bu koşulu sağlamasının olanağı yok. Havada karada hiçbir şekilde.
2: Evet.
5: Yani o nedenle hani bilmiyorum biraz bazı istekler de pek olanak dahilinde gözükmüyor. Ama tabii şudur. Bol bol buna dair sözleşmeler hazırlanabilir. Ve bu hazırlanan sözleşmelerle altyapılardan... Hani devletlere baskı oluşturulabilir. Hani sözleşmenin gereğini yerine getir getiremedin mi? Hadi o zaman benim istediğimi yap gibi. Zaten son dönemde biraz ben şeyi de böyle değerlendiriyorum İsmet Bey. Türkiye'ye bu İsrail tehdidinin biraz basında köpürtülme şekli var. Yani şimdi İsrail tabii ki hani şu anda gerçekten pek devlet aklıyla hareket ediyor gibi durmuyor. Yani biraz böyle hani aklına estiği gibi ve kişiselleştirilmiş duygularla hareket ediyor gibi. Ama yani şimdi bunu köpürttüğünüz zaman da alelacele eyvah NATO'nun içinde kalalım. Eyvah NATO'nun istediğini yapalım. Hayır, o sistemin içinde duralım gibi bir panik havası da oluşturulmaya çalışılıyor.
3: Onu yaratmaya evet, çalışıyor. Bir evet. Tehdit var doğru
5: evet.
3: Ama birilerinin de bunu fırsata çevirme çabası diyelim belki de.
5: Ve Türkiye'nin baş edemeyeceği bir tehdit değil. Bugün daha bu sabah söyledi Dışişleri Bakanı. Bu Türkiye'nin baş edemeyeceği bir tehdit değil. Evet. NATO'ya ihtiyacı yok yani bunun için.
3: Evet. Peki yani bu NATO'nun İsrail merkezli Orta Doğu peşinde burada 6. Kol Ordu'nun NATO'ya devri ne anlama geliyor?
5: Şimdi tabii o ayrıntıları çok ben de anlayamadım. NATO'ya devri mi, afiliasyon mu? Yani NATO'ya, NATO'nun sistemi içinde değerlendirilmesi mi? Ama şu...
3: Adana'nın bakın, biraz daha merkez yapılması.
5: Tabii şimdi şöyle bakın neredeyse CENTCOM'un yerini alacak. Ya böyle bir merkez yapıyor. Çünkü evet. Neden? Diyor ki bütün Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun sorumluluğunu alacak. Şimdi nasıl alacak Orta Doğu'nun sorumluluğunu? Ve tehdit tanımlaması nedir?
3: Evet, evet.
5: Şimdi tehdit, şimdi eğer bu bir ortak savunma örgütü ise diyorum bakın şimdi tehdit tanımlamasına takılmamızın nedeni bu. Ama ortak savunma örgütü değil artık biz hani Birleşmiş Milletler şartı kurallarını tanımıyoruz falan derseniz tehdit tanımlamaya da gerek yok. Ama diyor deniyor ki şöyle bir söylem var basında mesela göçmenlikle ilgilenecek, terörle ilgilenecek. Peki soru hangi göçmenler ve terör kim? Şu ana kadar o bölgedeki göçmenliğin temel nedeni İsrail saldırganlığı sonucu evet. Ortaya çıkan. Suriye iç savaşın sonucu ortaya çıkan.
3: Ya,
5: yani bunların...
3: Bir de hepsi... yani bunu biraz safiyane oluyor galiba. Evet. Asıl siz şeye kurduğunuz zaman bu kime hitap edecek? Mesela ben askeri uzmanlarla konuşuyorum. Yani Adana'ya oluşturacağınız böyle bir şeyin hedefinde Suriye var, Irak var,
5: İran
3: var. Hatta Rusya var.
5: Evet, evet.
3: Yani peki bu ülkeler bizim düşmanımız değil, bizim dostumuz. Peki bu bizim komşu ülkelerle aramızı açacak bir rol oynamaz mı?
5: Şimdi İsmet Bey bakın çok ilginç bir ayrıntı var burada. Şimdi özellikle devletlerin adını bu Adana Kol Ordusu'nda şey yapmıyorlar, telaffuz etmiyorlar. Belki ha. Türkiye irite olmasın diye ya da başka nedenle ama şu çok önemli. Terörizmle mücadele söylemi çok önemli. Evet. IŞİD'de bugüne kadar NATO'nun savaşacak gücü yok muydu?
3: Hayır kim savaştırma... kurdu? Kim kurdu? Trump demedi
5: artık
3: mi?
5: Artık onu geçtik.
3: Hillary ile Obama kurdu dedi ya.
5: Artık o itirafları geçtik.
3: PKK'nın arkasında kim hani, var? Evet. Yani terör örgütlerinin evet. Arkasında Amerika var. Biz Amerika'ya mı karşı mı kuruldu yoksa bu?
5: İşte
3: 6. Kol
5: işte,
3: Ordu yani.
5: Şimdi bizim teröristimiz sizin özgürlük savaşçınız ikilemine giriyor bu. Onlar terörist değil mi? Onlar ittifak müttefiklerimiz diyorlar.
3: Anladık şimdi, da hatta onlar, kara gücümüz dediler Suriye'deki SDG'ye.
5: Tabii ki tabii ki. Ya peki kimi terörist kabul ediyorlar?
3: IŞİD desen onlar kurdu.
5: Değil.
3: SDG
5: değil,
3: PKK hayır, derseniz hayır, onların kontrolündeydi. Hayır,
5: doğrudan doğruya bölgede İran, Türkiye gibi Hani devletleri kastediyor. Devletlerin vekil savaşçılarını yok edecekler. Yani
3: bizim mi kastediyor? Beni mi kastediyor?
5: Tabii ki. Estağfurullah. Vekil savaşçıları derken sahada mesela işte.
3: Anladım.
5: Evet.
3: Yani mesela Hizbullah, Hamas'ı.
5: Hamas falan tabii. Onları ki işte kolunu kanadını kıralım, küçültelim. En ufak bir fırsat bulduğumuzda da tekrar bu şeyi hani şu an ara verilen savaşı şeyle bitirelim düşüncesi. Çünkü o bölgede öyle bir şey yaptılar ki bakın hani şöyle bir şey gibi hani nasıl anlatacağım da bilmiyorum bunu. Satrançta böyle hani vezirle çıkmak diye bir şey vardır ya deyim. Yani sonuna kadar savaşa girersiniz yani bütünüyle açılırsınız kaybedersiniz çok kötü kaybedersiniz. İsrail'in bölgeye yerleştirilip bugüne kadar uyguladığı politikalar 1945 sistemi için buydu. Yani bölgeye vezirle çıktılar o kadar sert çıktılar ki
3: evet.
5: Şu anda İsrail'i korumak için. Kollamak için, İsrail'in varlığını sürdürmek için orada büyük bir tahkimat yapmak zorundalar. Çünkü bunu yapamazlarsa İsrail mahvolacak. Çünkü bütün devletlerle işte o Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi İsrail'in hani şeylerini saymıyorum. Yani yakın dostlarını.
3: Onlarda da politikalar çok hızlı değişebilir.
5: Değişebilir tabii ama genel olarak bütün bölge devletleri İsrail'e artık şey hani yeter buraya kadar geldi
3: evet,
5: diyor.
3: Evet.
5: Yani İran'dan, Irak'tan, vallahi Suriye'den, artık Türkiye. Yani bölgede dostluk kalmadı. Mısır. Yani
3: İran Savaşı'ndan sonra bütün bölgedeki hesaplamalar yapılırken İran'dan önce İran'dan sonra diye bir kavram oturdu hatta şu anda.
5: İran tarih yazdı. Ya açık evet. Söylemek gerekiyor. Çünkü İran şunu net söyledi. Herhangi bir şekilde bir batılı devlet ya da devletler grubu arkanızda yoksa bir savaş kazanma olasılığınız yok. Bu bir ezberdi. 45 düzeninden sonra oluşturulan
3: evet,
5: bir
3: evet.
5: Ezberdi. Soğuk Savaş döneminde bunu keskinleştirdiler. Ve şu an İran o Soğuk Savaş 2-0 dönemini yaktı. Evet. 3-0'a geçmenin nedeni biraz da o.
3: Peki evet. Yani şimdi bizim NATO severler sürekli şey yapıyorlar. İşte efendim NATO bizi kurtaracak. Hatta işte meşhur bir füze olayı var. İran füze saldırı da palavra olduğu da çıktı ortaya.
5: Komedi.
3: İran'ın attığı füzelerin parçası bütün bölgede arandı bulunamadı. Onu da söyleyelim dinleyiciler.
5: Ve İran diyor gelin beraber araştıralım diyor. Ona da kimse
3: gazetelerde diyor. İşte bazı haberler çıktı. İşte İran'ın attığı füzelerin parçaları diye doğru değil. Doğru değil. Radar izinden söz ettiler. Radar izi daha sonradan yaratılabiliyor. Yani Türkiye devleti, Türk devleti böyle bir tuzağa düşmedi ama birileri hemen NATO bizi korudu. Ne yazık ki buna bazı resmi kanallar da devreye girdi. NATO işte İran füzesini düşürdü falan diye. Onların hiçbirisi doğru değil. Yani
5: şimdi bakın şey
3: bizi
5: var,
3: kimse kandırmasın.
5: Biraz evet. Kaçak oynuyorlar. Kaçak oynayınca hep böyle imalar ve sloganlarla konuşulur. Evet. Gerçek bir tartışma ortamı olmaz. Şunu net koymamız lazım ortaya. Dünyada en gelişmiş uzun menzilli füze karşılayıcı hangisidir? Açık ara S-400'dür. Evet. Bizde S-400'ler var mı? Var. Patriotlar, NATO'nun elindekiler yanına bile yaklaşamaz.
3: Ya yani Kerim merhem olsa kafasına sürerdi. Niye İran saldırılarında değil kullanmadılar bunları?
5: Kaldı ki yani. Ya bunları düşündüğümüz zaman hani şimdi oturup da NATO engelledi. Bizim S-400'ler ne oldu diyorsunuz? Cevap yok.
3: Evet.
5: Cevap yok karşılarında. İşte bu hani imalarla, sloganlar yani işte bir algı yaratma süreci olduğu belli ortada. Yani çünkü halk merak ediyor. Yani şu geçti 1940'larda, 50'lerde halka çok az böyle verip mozaik oluşturarak algı yaratabildiğiniz dijital dünya yoktu. Sorgulama yoktu. Hani şu anda sanal toplumlar var. İnsanlar konuşuyor, tartışıyor. Ya bunlara gelmez insanlar. Yani artık bunu biraz anlamak gerekiyor. Ya insan herkes soruyor. Elimizde daha iyi S-400'ler varken niye şey oldu? S-400'leri niye kullanmıyorsunuz? Ya da hani biz hani bir de savunma sanayimizde büyük bir övgü var her gün televizyonlarda. Evet. Onları niçin kullanmıyoruz? Niçin NATO'ya bir anda ihtiyaç? Bir anda çıktı bu da. Bir anda NATO ihtiyacı çıktı. Yani işte bunların hepsine yanıt verilmeden tartışma olmazsa insanların aklında şüphe kalıyor ister istemez bununla ilgili.
3: Hocam şimdi NATO şimdi hep NATO'yu tartışıyoruz ya. Biz NATO'ya girdikten sonra ya benim gördüğüm kadarıyla bir bütün üretim yani ciddi üretimleri bitirdik. Artık başımız hiç beladan kurtulmadı. Yani terör, efendim suikastler, darbe girişimleri falan. Nedir bunu? Bunu nasıl izah edeceğiz?
5: Bakın şimdi aynı şey İran için söz konusu. Aynı şey Rusya için söz konusu. Yani bir şekilde hegemonyanın böyle bir gücü var. Siz başınızı kaldırıp da rekabet edebilir hale getirmeyin diye başınıza bin bir tane belayı sarıyorlar.
3: Evet.
5: Bunun için de en önemli şey, siz de burada konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bir, içinize böyle bol fonlu, finansmanlı etki ajanları yerleştiriyor. Onlar propaganda yapıyor. İki, bu ayrılıkçı güçler, vekil güçler terör belasını oradan çıkarıyor. Sizi finansal olarak borçlandırıp sonra sokuyor falan. Siz tabii bunlarla mücadele ederken ilerleyip büyüyüp şey yapma ihtimaliniz kalmıyor. Bakın şu olayı çok net göstermiştir. Osmanlı Devleti modernizasyon süreci nereden başladı? Ordudan başladı. Ve biz hani köken olarak ordu konusunda derin tarihsel bir birikimi olan bir milletiz. Evet. O nedenle hani Türkiye'de de şu anda savunma sanayinin bu kadar büyük bir atılım yapmış olması tesadüf değil. Ve biz bu teknolojiyi endüstriye aktarabiliriz. Ki bazı noktalarda aktarmaya başladık bile. Çünkü bir ülkenin savunma sanayisi hangi teknolojideyse endüstrisi de odur. Eğer savunma sanayi teknolojisi daha üstteyse demek ki o ülke ithalat yapıyordur. Ve bağımlıdır dışa. Ama biz şu anda bu seviyeyi yakaladıysak içeride her türlü şeyi de yakalayabiliriz. Sadece çok önemli bir problemimiz var. Şu kamuda liyakat problemini çözmemiz gerekiyor.
3: Evet.
5: Ve hani iyi bir, yani gerçek bir üretim devrimi niteliğinde bütün gücümüzü üretime yönlendirmek. Bozuk üniversite sistemimizi yeniden yapılandırmak, eğitim sistemimizi, özellikle ara eleman mesleki eğitim sistemimizi. Mesela ben size çok ilginç bir örnek vereyim. Ya su altı kaynakçısı lazım bakın bu şey için, büyük projeler için, o Avrasya Tüneli falan. İlanlarla haftalarca arıyorlar, yok. Yok, yetişmiyor bu, çok önemli. Bunlar üç yıldızlı dalgıçlar aynı zamanda.
3: Evet.
5: Ya bunları bulamıyorsunuz. Yani Türkiye bu ara elemanları, önemli teknik elemanları ayda $5,000 maaşla çalıştıracak adam bulamıyorsunuz. Böyle bir şey var mı?
3: Ama işte onları adım adım bir şekilde...
5: Bir kültürel revizyon, bir üretim devrimi gerekiyor ki bunun üstesinden gelelim, evet, liyakatla beraber.
3: Peki hocam bu yani NATO işte... Şirinlik, bize öyle bir şey yapacak ki bizim önemimiz artacak, biz merkez olacağız falan. Kararı, merkez nereyse kararı o verir. Bunlara inanalım mı?
5: Vallahi bilmiyorum ki. Yani bunlarla ilgili anlatılan fıkralar bile var. Çok onlara girmeyeyim şimdi, radyodayız ama şöyle söyleyeyim size. Hani gerçekte sizi en büyük tehditten koruyan kimse karar verici olur. Türkiye bunu 1950'den beri NATO'da yaptığının farkında değildi.
3: Evet.
5: Artık Türkiye o farkındalığa erişti. Yani bizim merkezde ya da köşede olmamıza gerek yok karar vericiliğin içinde olmak için. Yeter ki kendimizi olduğumuz şeyde görelim, liyakatta görelim. Çünkü kendi kendimize değer vermiyoruz. Kendimizi küçük görüyoruz.
3: Hayır, hemen ama problem. İşte NATO ile bağlantılı bunlar yapılınca tabii NATO'nun bir anlamda pazarlaması yapılıyor.
5: Tabii. Yani onun merkezinde olmakla kıyısında olmanın bir anlamı yok. Yani evet. Şimdi hani merkezine oturduk. Hadi bakalım çıkar parayı diyecekler. Amerika'nın çıkardığı parayı çıkarabilecek miyiz? Evet. Ya bakın, Amerika'nın trilyon dolarlık bir hani savunma harcamasını bizim çıkarmamız mümkün değil. Nasıl, evet, oturacağız merkeze? Almanya'nın 110 milyar dolarlık en son şeyi oydu. Bu sene 900 milyara falan çıkacağız dedi Mers. Ortalık karıştı birden Almanya'da. Biz 30 milyar dolardayız hala. Neyle merkeze oturacağız? Bakın İsmet Bey'in, evet, konu bu. Ve bizim halkımızdaki şüphe, septik bakış şu. Diyor ki umarım diyor bizim çocuklarımız değildir o merkeze oturmak için. Yani Mehmetçiği NATO sahasına sürmek değildir diyor. Çünkü evet, bu çok rahatsız edici bir durum. Bunu, evet, düşünürsek. Bu eski Amerikalı bir şeyin vardı ya, en iyi ihraç malınız askeriniz gibi bir laf vardı.
3: Ordunuzdur.
5: Hangi, ordunuzdur diye.
3: Ordunuzdur.
5: Yani hala oradaysak zaten geçmiş olsun yani.
3: En ihraç. Biz Nazım Hikmet'in meşhur şiiri vardır biliyorsunuz. Douglas.
5: Ya, değil mi? Evet.
3: Bizim askerin maliyetiyle kendi askerlerinin maliyetini yapıp bunu da çok acı bir şekilde yüzümüze vuran ve bunun hesabında ya biz hala bu Amerika'dan ne bekliyoruz onu anlamakta güçlük çekiyor. Peki Amerika madem bu kadar övüyor, bu katsı yaptırımları, yani bu dost yaptırımı değil herhalde bunlar. Nedir bu? Yani nasıl izah edeceğiz bu durumu?
5: Valla bunu izah edecek hiçbir şey durum yok. Hiçbir durum yok. Bakın biz 1950'de bir politikacının Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız lafıyla çıktık yola. Evet. Şimdi belki NATO'da küçük Amerika olacağız, bilmiyorum artık o konuya. Ya söylem de çok kötü, kulağa çok rahatsız edici geliyor.
2: Evet.
5: Ama şimdi İsmet Bey, açıkçası hani bizim şu katsa yaptırımlarında maruz bırakıldığımız şey yenilir yutulur değil. Ben bunu en son iki hafta önce gazetede yazdım köşemde. Avrupa Parlamentosu bizim Adalet Bakanımıza yaptırım uyguluyor. Ya bunu Rusya savaşta oldukları için yapmışlardı mesela Rus şeylere, evet, yöneticilerine. Ya bize doğrudan uyguluyor. Yani bunlar iki gün önce de üç tane parlamenteri geldi, komiserleri geldi. Evet, bizimle evet, diplomatik ilişkiye. Yani şimdi bunlar bir alıştılar katsa yaptırımları. Ya neye yaptırıyorsunuz? Neyi katsa yaptırım yapıyorsunuz? Biz şu anda hani görünür görünmez Amerika için o kadar çok şey yaptık ki F-35 programından çıkarıldık. Bir ton oradan alacağımız var. Uçaklarımızı
6: o
5: aldılar.
6: Şeylerimizi yaptı.
5: Tabii ki.
6: Hayır, Allah'tan bıraktılar bizi. Çünkü son hazırlanan raporlar var F-35'lerle ilgili. Hiç de iyi bir şey değil. Yani çok son derece ancak yarısı faaliyetteymiş. Yani
5: aslında söyleyeyim. Tabii bu Ukrayna işinde bile biz savunma harcamalarına yaptığımız katkıyla efendim yaptığımız bazı üretimlerle falan Amerika'nın elini rahatlatıyoruz. Hala katsa yaptırımlarına maruz kaldığımız durumda dahi.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Burada hani ve Rusya'yı, komşumuz Rusya'yı karşımıza alma şeyine,
6: evet,
5: hani o bedeliyle yapıyoruz bunu. Yani şimdi bunun rasyonalitesini anlamak gerekiyor bir, nasıl olmalı, ne oluyor diye. Yani gerçekten bu kaslı yaptırımları yenilir yutulur şey değil.
6: Evet.
5: Hani kaldırılacakmış, öyle bir söz veriliyor. O kongrede çok zor. Daha dün kongre insan hakları ile ilgili acayip acayip bir komiteden ağır ağır laflar çıkardılar. Orada lobicilik var biliyorsunuz.
6: Tabii tabii. Lobi toplantısı. Yapılan öneriler var. O önerilere baktığınız zaman oho.
5: Ya yani, o nedenle şimdi genel olarak soruyorlar hocam beklentiniz ne diye. Ben Türkiye'nin kabul edeceği belli beklentilerin çıkacağını düşünmüyorum. Bakın Lahey'de bir şeyler yapılmaya çalışıldı. En son denildi ki Ankara'ya atıldı. Ankara'da yapılacak diye. İşte 5. madde kuvvetlendirecek. Şu olacak, bu olacak. Bence buradan da hani gerçek bir uzlaşma çıkacağını ben çok düşünmüyorum. Yani çıkması durumunda iki taraftan birinin vazgeçmesi gerekiyor bir şeylerden.
6: Yani bir uzlaşma çık. Bir de yani nasıl söyleyelim? Ya bizdeki bu NATO severliği ben bir türlü anlamıyorum. Yani neyin peşindeyiz?
5: Soğuk Savaş dönemi paradigması. Bizde biliyorsun 1980 darbesiyle bunu iyice bir sosyal metafora çevirdiler. Ya o hala o dönemin kalıntıları devam ediyor. Onu
6: sadece kalıntı mı bu yoksa daha içimize daha da
5: yani NATO 2.0'da tabii bu değişti biliyorsunuz. Yine bunu şey yaptık, hep konuşuyoruz. Komünizmle Mücadele Derneği'ni Erzurum'da kuran kişi kimdir?
6: Fethullah Gülen.
5: Tabii ki. Yani neye evrildi bu? Komünizmle mücadele ediliyordu. Neye evrildi NATO 2.0'da? Türkiye Cumhuriyeti devletine darbe yapmıyor.
6: Evet, evet.
5: Yani cemaat darbesi yani düşünün şimdi
6: yani Fethullah Gülen bir NATO ürünüdür.
5: Tabii ki tabii ki. Evet. Yani şimdi bunu düşündüğümüz zaman hani bu 2.0'da bu 3.0'da planlanan nedir acaba?
6: Evet.
5: Ya o nedenle hani o şey değil. O kalıntı dediğim şey evrilerek devam eden bir süreç var.
6: Ciddi yani, bir şey bekliyor musunuz?
5: İşte o yüzden diyorum yani şu var mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyorum ben.
6: Evet, çünkü Avrupa'da bir de şöyle bir şey, siz burada anlatsanız bile Avrupa'ya bakıyorum şimdi, siz de izliyorsunuz. Yani iki sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar? Üç aşağı beş yukarı belli.
5: Evet,
6: ve bu
5: evet,
6: politika Rusya ile dostluk ve Rusya ile yeniden petrol ilişkisine girme. Kuzey akımın yeniden açılması gündeme gelecek. Ya bu açık bir şekilde gözüküyor. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar ki çok Avrupa mesela Almanya'da en büyük parti.
5: Tabii.
6: Afiyet yani o nedenle yani, burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor galiba.
5: Yok zaten altına imza atsa bile genel bildirginin Türkiye. Ya yani ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim. Uygulanacağı kanısında değilim yani.
6: Evet. Yani bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
5: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Şey mi? Hani Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Efendim Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz şeylerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
6: Ya hocam bu Doğu Akdeniz deyince şimdi gördüğümüz kadarıyla bu İran Basra Hürmüz işleri biterse, Fars Körfezi'ndeki tartışma biterse Amerikalıların Doğu Akdeniz'e daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.
5: Yoğunlaşsınlar.
6: Yani Libya ve Kıbrıs çok konuşuluyor. Evet. Ve Kıbrıs konusunda da Türkiye bazı önlemlerini arttırdı. Öyle gözüküyor. Yani şimdi mesela Amerika'nın aç kurtları bu petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri Doğu Akdeniz'e Yunanistan'la bazı anlaşmalar imzaladılar. Şimdi bu anlaşmalar... Şimdi üç gün sonra o anlaşma imzaladıkları hatların bazı tartışmalı. Hem evet. Libya açısından hem de KKTC açısından. Şimdi burada bir çatışma riski olabilir mi sizce?
5: Şöyle söyleyeyim bakın. İran savaşından sonra Amerika bir daha Amerikan askerleriyle uzun süre çatışamaz hiçbir yerde. Evet. Şimdi şunu yapıyorlar onun için. Ne yaptıkları ben size anlatayım. İsrail şeyle yakınlaşıyor. Yunanistan'da ve Yunanistan'a parası İsrail'den verilmek üzere sualtı savunma, sualtı saldırı filoları alınıyor. Anlatabilir miyim? Yani Türkiye'ye, hani Türkiye'nin çünkü güçlü merkezi bir deniz gücü var. Bu deniz gücünü ben çok iddia ediyorum. Avrupa'da hiçbir devlet gelip yenemez. Mümkün değil evet. Sahada. Öyle bir deniz gücü var. Türkiye'nin çıkarma ordusu dünyanın en büyük çıkarma ordularından biridir. Yani onu söyleyeyim. Denizden çıkarma ordusu. O nedenle hani kolay kolay sağ başarısı kazanamayacakları için yani bunu da biliyorlar. Yani İran'da da zaten bir şey oldular. Amerika politik olarak orada varım diye gösterecek. Belki uçak gemileri gönderecek. Hani politik baskıyla çözmeye çalışacak. Sun Tzu şeyiyle, yöntemiyle böyle.
6: Ama
5: bizzat girme ihtimalini hiç görmüyorum.
6: Yani Amerikan şirketleri mümkün. Mesela düşünün Chevron gibi şirketler orada bir sıkıntı olduğu zaman bunun şeyini korumalarını Amerikan ordusu yapar.
5: Ya, kullanırlar şeyi kullanırlar. Yani gelirler ama bizzat çatışmaya giremezler. Mümkün giremezler. Değil. Yani muhtemelen işte Yunanistan'ı falan kullanacaklar. İşte o eski borçlarını şey yapıp öne sürüp. Gerçi şimdi güya o Alman Merkez Bankası Yunanistan'ı borçlandır falan. Yunanlılar da diyorlar 2. Dünya Savaşı'nda verdiğiniz zararları siz tazmin edin. Eğer Yunanlılar gerçekten ayaklanır da bunu söylerlerse Yunanistan'ı savaşa girmekten kurtarırlar. Ya böyle bir durum var yani. Böyle biraz alacağım tebrikli bir şey oluyor ama.
6: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ı tanıyorum biraz. Fransız Ekonomi Bakanı daha sonra IMF Başkanı oldu falan. Yani ilginç bir kadındır. Ve şeydir yani dirayetli bir kadındır yani şey bilmiyorum orada nasıl bir şey olur. Mesela Rusya'nın paralarına el konulması meselesinde falan filan da ciddi itirazlar etti ve sistemi çökertiyorsunuz dedi. Fakat devam ettiler. Şu anda da Avrupa'daki paralar yani bütün ülkeler paralarını çekiyorlar. Yani en kötü ihtimalle altına çevirip kendi ülkelerine taşıyorlar.
5: Neden güvenirsiniz ki? En ufak bir şeyde el koyuyor adam. Neden güvenirsiniz yani?
6: Yani sistemi çökertiyorsunuz diye sürekli uyardı. Tabii. Bilemiyoruz tabii ne olur. Şimdi bu NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Evet. Uluslararası bir toplantı ve sok da ses getirdi.
5: Evet.
6: Siz de konuşmacıydınız evet. Orada. Neydi bu toplantı? Biraz anlatır mısınız?
5: Toplantının amacı şuydu. Tamamen bilimsel, jeostratejik bakış.

0: konuşmalar yapıldı orada da. İran'dan Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Fuat İzadi adlı bir akademisyen ki Amerika'da doktora yapmış falan, çok bayağı çok değil de çok bir küçeyli bir insan.
1: Rusya'dan çok güzel, vardı galiba.
0: Rusya'dan şey vardı. Emekli bir asker vardı.
1: Katılımı online katıldı. Çin'den vardı galiba.
0: Evet, Çin'den evet Profesör Liu vardı. O da enerji merkezli olarak bir değerlendirme yaptı. Aslında çok boyutlu da bir konuşma oldu.
1: Evet.
0: Yani nihayetinde şunu söyledi. Herkes nesnel ve stratejik olarak baktığında, hani gerçek bir uluslararası strateji disiplini gözüyle bakınca, hani NATO'nun biraz süreci zorlama götürdüğü şeyine vardılar. Yani anlatılan evet. Genelde hep bu noktaydı. Yani bu görev alma şeyini uluslararası platformda, egemenliklerin dünyası, devletlerin dünyasında görev alma noktasını biraz zorlamaya götürdüğü yönünde bir şey vardı. Ve bunların aslında barışı getirmek yerine, hani bu barışı korumak önemli olan, yani başlangıç noktasında barışı koruyamayacak bir düzene götürdü. Yani yeniden bir çatışma düzenine götürme tehlikesinden söz edildi.
1: Ama o şeyden kaynaklanmıyor mu? Yani yani eski gücünü gönüllü olarak terk evet. etmekten imtina ediyor.
0: Evet,
1: yani bu bir tercih.
0: Evet, mesela bu Amerikalılardan biri şunu söyledi çok net, hani yani artık diyorum, hani şu anda elimizdeki verileri tartışmanın bile anlamı yok, yaşananları. O kadar saldırgan, o kadar agresif bir küresel elitler grubu var ki bu Avrupa'da diyor. Delirmiş gibi saldıracaklar, şey yapıyorlar ve bu hep her yapılan yeni yapıda da bunun altyapısı hazırlanıyor diyor.
1: Evet.
0: Ya orada bir terim de kullandı da ben burada kullanmak istemiyorum onu, ama gerçekten hani üzücü. Yani bunu görmeden hala bunu tartışmaya, iyileştirmeye çalışmak, hoş görüşmeye, biraz tabii kamuoyu metaforuyla da ilgili bir şey bu.
1: Peki Amerika'da buna karşı halktaki eğilimi de anlattı mı?
0: Ya şöyle, tabii o anlatmadı da biz arada o şeyde bazı konuşmalar yaptığımızda, sohbetlerde sorduk. Mesela o Kasparyan var, Cenk Uygur var, biliyorsunuz oralarda önemli şeyler bunlar. Gazeteciler, araştırmacılar falan. Onların anlattıkları, onların hani şey yaptıkları, halka mesela onlardan çok büyük destek var. Yani mesela şey vardı... Şu an adını hatırlayamadım. Putin'le röportaj yapan
1: gazeteci.
0: Evet. Ha, Tucker Carlson. Evet, teşekkürler İrem Hanım. Evet, Tucker Carlson'ın mesela özellikle Amerikan halkı tarafından çok izleniyor. Muhalif gruplar değil, halkın genelinde daha doğrusu çok ciddi destek buluyor. Yani aynı sorun aşağı yukarı orada da var. Yani hatta şunu da söylüyor. Bu son istifaları gördünüz. Amerikan devleti içindeki o istihbarattan, terörle mücadeleden büyük direktörler ayrılanlar. Yani bunlar sıradan insanlar değiller. Uh-huh. Ve bu insanlar hep şunu söylüyorlar. Amerikan devletinin hukuka bakış açısı değişti, yanıldı. Başka bir yere gidiyor diyerek ayrıldılar. Yani tabii umarım Amerika için de geçici bir durumdur bu. Çünkü Amerika'daki çıkacak herhangi bir iç savaş bütün dünyayı etkiler. Korkunç bir şeye dönüşür. Yani umarım ki öyle bir sorun yaşanmaz. Yani biraz kendi özüne döner. Belki 1930'lar, 40'lar.
1: Belki de hayrın olur Amerika'nın parçalanması. Hiç olmasa dünya bunun başı beladan kurtulur.
0: Şöyle, dünyanın başı beladan zaten kurtulacak. Çünkü şu anki mevcut üretim düzenleriyle lider kalma ihtimalleri sıfır. Artık bitti.
1: Evet, evet.
0: İsmet Bey, mümkün değil. Yani görüyoruz, görülen köy kılavuz istemiyor. Yani Amerika'nın yılda bir ürettiği savaş gemisine karşılık Çin 235'lik bir cevap veriyor. Yani bunu artık bunun da olması evet. mümkün değil Amerikan ilerlemesi. Evet. O nedenle orada artık o oyun bitti zaten. O yüzden biraz oyunu kaybedeceksek masayı devirelim hikayesi var işin içinde aslında.
1: Evet. Yani
0: bu savaşların, çatışmaların kökeninde bu. O nedenle kötü. Yani gerçekten hala ellerinde çok ciddi, çok önemli kitle imha silahları var. Yani rasyonalitenin devletin şeyinde olması gerekiyor. Özellikle Amerika, İsrail gibi. Çünkü İsrail özellikle rasyonaliteden çok kolay uzaklaşabilen bir devlet. Yani bu tür durumlara karşı. Ama tabii dünyanın da özgürlüğe kavuşması için gerekiyorsa olacaktır bunlar da.
1: Evet. Peki toplantıda NATO'nun geleceği için nasıl bir şey söylendi? Yani oradaki görüşler ne? Mesela değişik ülkelerden insanların...
0: Ya açıkça söyleyeyim, kimse NATO'nun geleceğiyle ilgili bir şey söylemedi. Yani sanki geleceği varmış gibi söylemedi kimse.
1: Ha.

0: Yani tartışmaya gerek yok anlamında mıydı?
1: Yani çünkü şöyle bir şey var. Zaten hani NATO'nun bir kere gerileyen güçlerin artık şunu yapabiliyorlar. Bakın önceden Kissinger doktrini gereği bu Rusya, daha doğrusu Sovyetlerle Çin'i birbirinden ayırmayı başarmışlardı. İki büyük gücü.
0: Evet.
1: Hindistan'ı kontrol altına alıyorlardı. O Hindistan'dan gelen o Durant hattını kontrol altına alıyorlardı. Afganistan, Pakistan hattında. Buradaki bütün hegemonya çöktü şu anda. Bütün Asya'daki hegemonyaları çöktü. Tutundukları nedir? İşte belki hani Japonya elimizde, Güney Kore elimizde, Avustralya ile Yeni Zelanda ile birleştirip belki oralarda bir hani Çin'i denizden baskılayacak bir şey buluruz falan diye artık bunlara tutunmak zorunda kalıyorlar. Ama deniz hakimiyetleri de bitti işin kötüsü. Evet. Deniz hakimiyetleri de bitti.
0: Bir anlamı da tabii kalmadı uçak gemilerinin, şunların
1: yani
0: bunların.
1: Aynen öyle. Yani bu savaşta da görüldü bu. Artık hani bu şeyi yapamayacakları için hani tutup da işte NATO gelecekte olsa ne olacak? Sadece hani Orta Doğu'ya saldırır, bir gün saldırır, iki gün. Ya Orta Doğu artık hani çelikleşti adeta ya. Buna karşı bağışıklık kazandı. O nedenle geleceğine yönelik hani şöyle bir şey olursa biz de şöyle yaparız ya da diğerleri böyle yapar diye kimse düşünmüyor. Tam tersine ekonomik olarak özellikle şu BRICS'teki yükseliş falan çok ciddi konuşuldu. Ya o, evet, o çok kritik bir konuydu.
0: Evet. Evet, o toplantının sonuç bildirgesi de dikkat çektiydi. Evet. Orada onunla da ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Evet.
1: Ya sonuç bildirgesinde 6-7 tane madde vardı. Tam toplantıyı başlattığımız noktada olduğu gibi ki çok kritikti. Dünya MER düzenledi bunu biliyorsunuz.
0: Evet,
1: Dünya Medeniyetleri Araştırma Merkezi. Hani şunu planladığımız gibi oldu. Gerçekten nesnel ve şey olarak baktık olaya. Yani tamamen hani uluslararası siyaset bilimi ve jeopolitik açıdan baktık. Ve şunu gördük. Hani NATO'nun şu anki mevcut düzende hani artık önünde bir tehdit şeyinin tanımlanmadığını ve artık hani NATO'nun bundan sonrası süreç içinde yani bilimsel ve nesnel olarak hani kendini varlığını anlatabileceği bir durumun şüpheli olduğunu gördük. Yani ben bilmiyorum artık bu zirvede ne çıkar. Yani bugün konuşulacak, yarın konuşulacak, artık mutlaka bir şeyler söyleyeceklerdir. Ama nihayetinde şunu söylediler. Yani dünyada devletlerin bağımsızlığı, ülkesel egemenlik konusu nihayetinde bu dünya sisteminin, kurulan sistemin merkezinde, 45'in üzerinde bunun üzerine kuruldu. Evet. Ama bunun işte sürekli geçirdiği 60'larda, 90'larda, 2000'lerde geçirmiş olduğu evrim, özellikle İran işgalinden sonra, Afganistan Savaşı'nda 11 Eylül'den sonra uluslararası hukukun böyle yumuşatılmaya, değiştirilmeye çalışılması falan, bunlar gibi etkenlerin, tamamen barışı bozan temel etkenlerin bunlar olduğu üzerine konuşuldu. Yani nihayetinde şeydir tabii, madde madde şu an hatırlayamıyorum. Biraz yoğun bir şeyle yaptım ama genel bakışı, genel anlamı buydu. O nedenle hani buraya katılan uzmanlar da şunu söylüyorlar. Yani o şeye hiçbir şekilde tutup da hani bir dayatmayla, bir şeyle ya da bir hani iyi niyetle tekrar bir şans verelim, belki dünya böyle daha güzel olurla olacak gibi değil. Çünkü sosyal ve politik altyapı buna zaten uygun değil. Bunlardan evet, söz edildi.
0: Evet. Tekrar dönecek olursak NATO'nun zirvesine, işte bugün başlayan, yani Ankara'da bir şey var, böyle çok fazla bir abarttık galiba bunu. Yani bu NATO toplantıları her sene bir ülkede yapılıyor. Bunu niye bağlıyor, niye bu kadar abarttık biz bu toplantıyı?
1: Vallahi bilmiyorum şimdi, tabii bizim son yıllarda televizyonlarımızda eskiden hatırlarsınız dış politika daha az yer alırdı.
0: Evet.
1: O kadar çok dış politika şey oldu ki bir popülerleşti bu olay ve artık hani taksiciler lokum şeker ikram edecek, şey kolonya ikram edecek, ya, gömlek giyecek yani falan ya, gibi böyle bir işin makyajına kaçtık, tamam mı?
0: Yani
1: düşünsenize, bu makyaj sürecinde de yollar mollar güzelleştirildi falan. Bazıları diyor Allah NATO'dan razı olsun, yollarımız dümdüz olacak o sayede. Güzelleşecek, rahat gidip geleceğiz falan diye böyle işin dalgasını geçiyorlar. Ama ciddi anlamda düşünecek olursak hani şey, bu kadar kapanma, bu kadar şeyin, ben şöyle bir şey olduğuna inanmaya başladım. Bu zirve yapılmasın diye büyük bir tehdit olması gerekiyor. Muhtemelen öyle bir şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü hani inanılmaz bir şey, olağanüstü önlemlerle oldu.
0: Ama
1: yani dünyanın her yerinde her zaman şey oluyor, zirveler oluyor.
0: Ama bu işte kadar şöyle tabii şey sen, sen Balka, tabii. Başka ülkelerin liderlerine doğrudan, yani savaş hukukunun da aşarak liderlerine sabotajlar, suikastler, operasyonlar yaparsanız. Tabii.
1: Bugün Hamaney'in şehit cenazesi var vardı. Bugün. Mesela onunla ilgili hani öğrencilerimiz sormuşlardı, hocam silahlı çatışma hukukunda diyorlar ki Amerikalılar ordunun başkomutanı olduğu için hedef alınabilir falan diye. Hayır efendim, öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı Pezeşkian ordunun başkomutanıdır ama başkomutan bile olsa aktif şeyde olması gerekiyor. Çatışmada olması gerekiyor. Hedef alınması için birincisi. İkincisi Hamaney dini liderdir. Zaten uluslararası silahlı çatışma hukukunun hem gelenek hukukunda hem Cenevre sözleşmelerinde hem protokollerinde hepsinde din insanları sınıfının kesinlikle savaş dışı olması gerektiği ve onlara yapılacak saldırıların savaş suçu olduğu anlatılıyor. Ya bunun gibi hani maalesef yaşandı ama kimse şey yapmadı. Hani MİNAP'taki çok okulda yaşananlar düşünün. Ya bizzat evet. Amerika'nın kendi güvenlik şeyinde yer alan bürokratlarından biri ağlayarak anlattı. Yani bu savaş suçunu nasıl işledik biz dedi. Hani evet. İsrail bunu yapıyor, bizim yapmamamız gerekiyordu diyerek.
0: Tabii. Yani ne yazık ki bizdekiler de, bizde de bazı gazeteciler veya uzmanlar tırnak içerisinde ya yoktur, yok İran kendi kendine de yapmış olabilir diye, yani bu ifadeleri kullanarak yayın yaptılar. Tabii Amerika sahip çıkınca sesleri kesildi olaya kendi ama yani isimli, yazık.
1: Evet, kendi isimlerine tarihe o şekilde yazdırdılar o gazeteci.
0: Evet maalesef. Yani yazık.
1: Aslında deşifre etmek lazım bunları. Yani bir evet. daha çünkü insan utandığı zaman çıkmaması lazım. Çıkıp bir açıklama yapmaması lazım. Ben bunu yaptım diyerek.
0: Hani derler ya işte millet yüzüne tükürüyor, onlar yarabbi şükür diyorlar diye, böyle bir tanım var ya.
1: Yok, utanç verir. O savaşın evet. ilk günlerinde gördüm. Yani gerçekten hani kendim bu medyamızın bir kısmından kendim utandım yani. Öyle diyeyim yani. Böyle evet. bir medyamız var diye.
0: Ama gerçeğin eninde sonunda kendini kabul ettirme diye bir huyu var. Kötü bir huyu belki evet. birileri Güneş için ama.
1: Evet, sıvanmaz.
0: Yani evet. bir süre sonra gerçekte bir şekilde açığa
1: ama çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim. Bakın İsmet Bey, şu son 3-4 yılda hani biraz bunu Gazze 7 Ekim tarihinin başından sonraki İsrail operasyonunun başına kadar alabiliriz. Dünyada işlenen ağır savaş suçları neredeyse hiçbir dönemde işlenmedi. O kadar evet. ağırlaştı ki bunlar. O kadar göz göre göre. Çünkü neden onu söyleyeyim bakın. 1950'lerde 60'larda bu kadar iyi diagnoz sistemi yoktu. Yani silahlı çatışmada düşman hedefine sivil düşman karışma ihtimali var. Hibrit durumda karşı karşıya kalınır diye tedirginlik vardı. Şimdi artık santimetre kareleri bile görebilen uydu sistemleri var, şeyler var. Yani oranın okul olduğu, renk renkli boyanıp çocukların şeyinin olduğu, MİNAP okulu diye kapısında yazdığı ki Farsça bilen uzmanları var her yerde. O hedef bilerek, işaretlenerek vurulmuş. Ya ki İsrail'deki çocukların da biliyorsunuz keskin nişancı şeyiyle, kurşunuyla öldürülmeleri.
0: Canım bir şey, Gazze'deki olayları
1: yani, İsrail diyorum pardon, Gazze'deki İsrail yani, yaptıkları evet.
0: şey gibi, bak şunu sen mi vuracaksın, ben mi vuracaksın ya. Diye. Yani sanki dağda şey avlar gibi. Yani
1: maalesef.
0: Ya, ayıp yani, iğrenç bir şey konuşmaktan bir şey. İnsanlığından utanıyor insan böyle bir şey. Peki bir şey daha sorayım. Bu NATO zirvesinin İran'daki yenilgiden sonra toplanmasını nasıl değerlendiriyorsun? O da çok ilginç bir durum değil mi?
1: Ya aslında şöyle bir şey var.
0: Hayır, normalde önceden planlanmış bir toplantı da. Yani evet. ondan sonra bu zirvenin olmuş olmasını ve onun nasıl söyleyelim, ruh halini nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi evet. İsmet Bey, bizde de hani uluslararası basında da var bunlardan biraz böyle korkunç bir pro Amerikancılık, pro Atlantikçilik şeyi var ya. Onlar şimdi inanın Amerika kabullenene kadar yenilgiyi kabul etmiyorlar. Öyle değildir ya. Avrasyacılar kendileri propaganda yapıyor falan diyorlardı.
0: Trump'a inanıyorlardı.
1: Tabii. Yani,
0: biz yayınlarda en çok işte Trump böyle dedi. Peki Trump ayaküstü 9 yalan söylüyor yani. Niye ona inanıyorsun da diğerine inanmıyorsun?
1: Trump kendisi bile inanmıyordur kendisi muhtemelen. Ama yani bu insanlar ancak Amerika yenildikten sonra kabul ettiler. Şimdi o cephede şöyle bir şey oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani babanız dayak yedi. Ne yapacaksınız?
0: Evet.
1: Yani düşünün. Yani artık hani demek ki Amerika'nın bizi koruyacağı şey bitti. ya da o şeydeki o İngiliz üslerinden kalkan uçakların, şunların bunların Kıbrıs'taki, onların vesilesiyle sürdürülebilirliğimiz bitti. Ya bu aslında yeni çözümler peşinde koşma ve teknolojik olarak üstünlüğü kaybettiklerini anladılar bakın.
0: Evet.
1: Sahada bu galibiyetin bir anlamı var. Teknolojik olarak üstün taraf kazanır her zaman. Bunu kaybettiklerini anladılar. Aslında biraz savunma harcamalarındaki biraz şeyin nedeni de o. Bir panik havası var. Ve bu panik konuşulacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Panik konuşulacak. Tabii daha diplomatik dille. Böyle bizim anlattığımız dille değil. Hani acil çözümler.
0: Gerçi Trump diyerek yapacağı konuşmada İran'ı mahvettik, onları şey yaptık diyebilir. Ama ben eminim NATO'nun diğer hiçbir ülkesinin buna inanacağını sanmıyorum. Tabii ben bu zirvede en çok merak ettiğim konulardan birisi de İtalya Başbakanı ile Trump karşılaşınca ne yapacaklar? Onu da çok merak ediyorum.
1: O konular çözülür. O konular.
0: Yok yok,
1: konular
0: ben elbette çözülür de, evet. Yani bu kadar yani alışık olmadığımız bir diplomatik dönemden geçiyoruz. Vallahi, ülkeler arası ilişkilerden
1: tabii
0: geçiyoruz.
1: Tabii Meloni söylemlerini bilmiyorum, Meloni'nin biraz şey yapmam, çok tasvip etmiyorum ama duygularını o kadar açık ve realist evet gösteriyor ki o benim hoşuma gidiyor yani.
0: Evet.
1: Hani biraz görsünler.
0: Mimikler yalan tabii söylemiyor çünkü.
1: Bunu görsünler yani. Hani onları gözlemeyi de bilecek tabii Amerikan başkanı.
0: Evet. Evet hocam, programımızın sonuna geldik.
1: Keyifli oldu.
0: Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu'ydu. Perşembe günü, yani NATO zirvesinin bitişinden sonra tekrar buluşmak üzere, bakacağız neler olmuş neler bitmiş, sizlere perde arkasını aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkürler hocam.
1: İstirham ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.